0: sürece. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
1: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini

0: sürece. Bunlar da bunu birazcık bu yönü mecbur kılmadı mı sizce Özgür Özel ve ekibi için biraz hocam?
1: Yani siyasette 6 ay çok uzun bir süre değil. Bir de şöyle bir durum var. Yani profesyonel olarak siyaset yapanlar da var tabii ki. Onlar da ne kastettiğimi bileceklerdir. Eylül'den itibaren aslında süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini... Süreç mahalle delegesi seçimiyle başlıyor Serap Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1.900.000 üyesi var. Onlar gidip mahalle delegelerini...

0: Yok,
1: için.
0: Şimdi iddialı
1: Evet,
0: tabii
1: ve
0: ki yani bir iddia koymak zorunda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden fiziki olarak hukuken ayrılabilirsiniz ama insanların bunun nereye konumlandığı önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partililer, seçmen, oy verenler, gönül verenler sizi ayırıyor mu oradan? Farklı bir yere koyuyor mu? Sizi yeni gibi görüyor mu veyahut? Şimdi bu önemli.
1: Bir de nasıl bir parça olacak muhalefet bloğundan, yani sadece CHP değil, diğer parti seçmenlerinden de karşılık bulacak mı? Parti olarak nerede konumlanacak? Hep o söyleniyordu. Daha
0: Şimdi
1: solda mı, daha merkeze
0: şey
1: yakın
0: size,
1: mı? Ne bekliyorsunuz
0: az önce
1: siz?
0: Mansur Yavaş'tan değerlendirmeler yapıldı. Mansur Yavaş'ın dışında belediye başkanlarından hangisi hayırlı olsun diye tebrik etmiş biliyor
1: Şu
0: muyuz
1: an
0: mesela?
1: bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz değil mi? Ama Mansur Bey tebrik etti, hayırlı olsun diye Özgür Bey'i aramış.
2: Bu Mansur Bey'in iletişim stratejisini gösterir, başka bir şey.
1: Ne söylüyor şimdi, bu telefon sizde Mehmet Bey?
0: Şunun için söylüyorum, yani Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağını gösteriyor. Bu ekranlarda ben Mansur Bey'in Sayın Özgür Özel eğer partileşme sürecine giderse Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını ifade etmiştim. Ve bu ifademin de arkasında olduğumu...
1: Hayırlı olsun telefonu bunu söylüyor diyorsunuz.
0: Şimdi eğer Sayın Mansur Yavaş Sayın Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini ya da oraya geçeceği bir ihtimal olsaydı zaten kendini onun içinde görürdü, hayırlı olsun demezdi. Niye desin yani içinde olduğum bir şeye hayırlı olsun diye niye arar bir insan?
1: Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Araması...
2: Ben onu vurgulamak istiyorum. İletişim stratejisi bu. Çünkü geçecek olsa ben de oradayım der. Ama az
1: ama
2: önce
1: mesafe koysa
2: kısımda...
1: da böyle bir iletişimin
0: Hayır,
1: duyulmasını belki tercih etmez mi?
0: Ama şöyle bir durum var bakınız.
3: Aynı hayırlı olsun Kemal Bey de söyledi canım. Hayırlı olsun dedi. Kimse kötü konuşmasın bu arkadaşlar bu, hakkında dedi. Muhalefete muhalefet yapmayalım
0: Serap
3: dedi.
0: Serap Hanım.
3: Yollarına baksınlar.
0: Aslında abi. Bakın önümüzdeki dönem hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem yeni parti açısından daha sıkıntılı durumlar karşılaşabilirler.
1: Ne gibi?
0: Şimdi belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir öngörüsü var, bir çalışması var. Ne yeni partinin belediye başkanlarıyla ilgili bir stratejisi var. Henüz belki vardır ama bilmiyoruz stratejisi olarak. Olabilir mi? Olabilme olasılığı yüksek. Neden? Hani Sayın Özgür Özel diyor ya siz kalın istifa etmeyin. Ben bunu şöyle yorumlamıştım. Belediye başkanları Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye gelmeyecekleri için siz kalın diyor, ön alıyor şeklinde değerlendirmiştim ve birçok yorumcu da bu şekilde değerlendirdi.
1: Cemil Tugay hatta ilk istifa ettiğinde bu yeni parti için bir hani itici güç mu oluyor falan deniyordu. Fakat bugün dün de Çevre Şehircilik Bakanı ile görüşmesi üzerine bu sefer de AK Parti'ye mi geçiliyor diye konuşuldu. Bugün bir açıklama yapmış bağımsız kalmaya karar verdim diye ama bu durumda tabii yeni partiye geçmemesi de dikkat çekici Cemil Tugay'ın.
0: Şimdi yeni partiye de geçmedi. Belli ki bir strateji kurulmuş, siyasi bir strateji. Eğer bu üzerinde çalışılan bir strateji ise Cumhuriyet Halk Partisi için daha zor günler bekliyor anlamına gelir.
1: Kime stratejisi bu? Neyi kastediyorsunuz?
0: Yeni partinin bir stratejisi ise. Şimdi seçimlere yakın yani şu an mesela
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha zor duruma düşürdü.
0: Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediye
1: biz de alışmadık yani CHP deyince ben Özgür Özel'e gitti aklım o şeyi.
0: Şimdi belediye başkanları
1: ona alışamadık.
0: Şimdi belediye başkanları ve aynı zamanda belediye başkanları CHP'de oldukları için yereldeki işte il başkanı, ilçe başkanı ya da işte partililer belediyelere daha yakın duruyor. Şimdi İYİ Parti ile ittifak halindeyken İstanbul'la ilgili ciddi problemler yaşanmıştı hatırlarsak.
2: Doğru.
0: Şimdi yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiler arasında belediyeler üzerinde bir tartışma söz konusu olabilir.
1: Nasıl bir tartışma?
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in adayları değil miydi bu belediye başkanları?
2: Hepsi.
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in gösterdiği belediye

0: Belediye başkan adayları şu anda belediye başkanı.
1: Tamam.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldılar.
1: Yani bir yükü geride bırakma stratejisi mi? Tam olarak dediğinizi anlamaya şimdi çalışıyorum. Bence, biraz böyle temkinli konuşuyorsunuz ama.
0: Temkinli değil. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer, işte il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları burada ciddi problemler yaşayacaklar belediyelerle. Ve belediyelerin sanki CHP genel merkezi tarafından itiliyor şeklinde bir durum da söz konusu olabilir.
2: Algı yaratacaklar.
0: Şimdi bunu
1: belediye meclis üyeliklerinde orada bir şey olur mu? Ama bu arada bir belediye meclis üyeliklerinde, belediye meclislerinde de bir gerilim.
2: Soruya bir örnek
0: gayet tabii ki yani orada da yaşanacak yani. Şu an zaten ayrılmamalarının ya da Sayın Özgür Özel kimse yerinden oynamasın, belediye başkanları yerinde kalsın demesinin sebebi o. Meclis üyelerinin hepsi aynı fikirde değiller. Belediye başkanlarının hepsi aynı fikirde değiller. Ve dolayısıyla belediyeleri de kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Sadece o değil.
3: Ve bu durum sürdürülebilir değil.
0: Yani
3: değil.
0: Serap Hanım anlatabildim mi bilmiyorum ama yani o belediyeler CHP'de kaybedebilir, yeni parti de kaybedebilir.
3: Kesinlikle öyle. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki pek görmüyoruz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde maalesef.
0: Onun
3: bir
0: için
3: açılış,
0: stratejiyi ortaya koyuyorlar.
3: Bir açılış
0: demek
3: programı olacak.
0: Konu bu.
1: Peki.
3: Yani bir büyükşehir belediye başkanı normalde genel başkanı davet eder değil mi? Hı-hı. Beraber kurdele keselim diye.
1: Tamam.
3: Kimi davet edecekler mesela yani? Anlatabiliyor muyum? Yani burada şöyle bir strateji çok sürdürülebilir değil.
1: Yani bugün siz, mü? Bugün CHP'nin belediye başkanıysa tabii. CHP genel başkanı davet
3: ama işte bakın
1: gerekir.
3: Eğer burada eğer söyleminiz onlar CHP'deler ama aslında bizimle beraberler söylemini altlık
1: ortaya
3: olarak kullanıyorsanız o zaman yeni parti olarak gönlü ondan yanaysa Kemal Bey'i mesela hiçbir açılışa hiçbir faaliyete davet etmemeleri veya Kemal Bey şehirlerine geldiği zaman onları karşılamaması gerekir. Hı hı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde şey var mı mesela genel başkan şehre geldiği zaman o şehrin büyükşehir belediye başkanının ona randevu vermemesi, onu ağırlamaması gibi
2: şehrin
3: bir gelenek var mı?
2: Şehrin girişinde
3: karşılar. Girişinde. Eğer karşılamazsa kendisi hakkında disiplin süreci başlatılabilir mi?
2: Partiyle bir bağının kalmaması gerektiği söyleniyor.
3: Şimdi dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Yani şunu söyleyemezsiniz. Efendim biz arkadaşlarımız belediye meclislerinde sorun yaşamasınlar diye şimdilik kalsın dedik. E bu riyakarlığa girer o zaman. Kemal Bey karşılayacak. Kemal Bey'i takdim edecek, Kemal Bey'i ağırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütleriyle beraber çalışmaya devam edecek. Kadro vesaire konularında beraber hareket edecek. Ama gönlü yeni partiden yana olacak. Bu sürdürülebilir değil. Bu sefer yeni partililer de...
1: Bu sürdürülebilir değil. Bu zaten muhtemelen çok uzun bir vadeye yayılmadan netleşecek bir konu. Belli bir vadede.
3: Belki birkaç hafta içerisinde netleşecektir.
1: Ya da birkaç
3: Sayın
1: ay.
3: Sayın Özel'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ilk şehir ziyaretlerinde bu ortaya çıkacaktır. Çünkü yeni partinin örgütleri de bu anlamda belediyelerle bir angajmana girmek isteyeceklerdir.
0: Orada... Hayır, zaten şöyle bir durum var. Şu an görevden alınan il başkanları yani CHP tarafından görevden alındı.
3: Tabii.
0: Şu an o il başkanları yeni partinin il başkanları.
2: Tabii. Evet. Tabii geçenlerde.
1: Bu arada bu teşkilatların bir an önce kurulması
0: yani
1: gerekiyor ki partiye
0: zaten
1: seçime katılabilme
0: teşkilatları
2: hareket ediyorlar. Yeni partide 70 eski il başkanı.
0: Sadece bir dört duvar bir yer oturacakları yer lazım bunlar için. Teşkilatları
1: o
0: hazır.
1: O zaman teşkilatların hemen tüm Türkiye genelinde hazırlanması, kurulması çok hızlı mı?
0: O konuda yeni parti bir sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum.
3: Evet doğru.
0: Yani zaten hazır. CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan il başkanları, ilçe başkanları zaten
1: ne
0: kenarda bekliyorlar.
1: Ne zaman seçime girme yeterliliğini alacak yeni parti? Bu teşkilatlar 41, kurulduktan
4: 41 sonra. 41 ilde örgütlenmesi
2: ve
4: gerekiyor.
2: Ve onların ilçelerinde.
1: Bir süresi evet, var mı şu kadar ay gibi yoksa
5: 6 süreyi
0: şu an zaten onun için hızlı hareket ettiklerini.
1: Bir de bir yedek partinin de her ihtimalle karşı bir baskın seçim olursa da değerlendirebileceği söyleniyor.
2: Ben mesela onu anlayamadım. Yedek parti var mı burada şu anda?
1: Anadolu Birliği Partisi konuşulmuştu bir dönem.
0: Yok anlaşamamışlar.
1: Öyle mi?
5: Evet, bir parti var. Yani baskın bir seçim olursa olmaz ya. Baskın seçim olursa o partiden...
1: Bu başka bir Anadolu Birliği Partisi dışında bir parti mi? Anlaşamamışlar dedi Mehmet Bey. Bilginiz var mı Orhan Bey?
5: Yani tam bilmiyorum ama Özgür Bey bugün şey dedi. Ben ona atıfta bulunarak bunu söylüyorum.
3: Evet.
5: Dedi ki yani... gerekirse bir

0: Baskın seçim oldu. Yani tam bu cümlelerle
1: her şeye hazır olduklarını
2: ama,
1: ifade etti.
2: Ama B planı da var.
0: Dedi, hazırız dedi. Biz yeni başka bir parti ile birlikte seçimlere gireriz dedi. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın
2: dedi. Peki. Profesör Doktor Armağan Öztürk'e döneyim. Buyurun.
1: Şimdi aslında artık Türkiye yeni bir partiyle tanıştı. Bu parti siyasi hayatını sürdürmek için ciddi bir gayret içine girdiğini görüyoruz. Yani her ne kadar kavgayla, gürültüyle bu olmuşsa da bu konuda kararlı olduklarını ortaya koydular. Bir kitle de bunun peşinden gittiğini görüyoruz. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopsa da şimdi çok bu görünmemiş bir şey aslında. Hani gövdenin çok daha zayıf olduğu bir durumda şu an.
2: Bir bölünme.
1: Bölünme evet. Bu tabii ki beklenen bir şey değildi. Şimdi Yiğit kardeşimle burada defalarca programa çıktık. Bugün de kendisi de ifade etti. Hani bu kadar beklemediğini. Tam tersi düşünülüyordu mesela.
3: Evet. Yani, CHP ana muhalefet kalır.
1: Ana muhalefet CHP'de kalır. Özgür Özel çok bir varlık gösteremez şeklinde düşünülüyordu. Hatta özellikle Sayın Kemal Bey'i destekleyen birçok kişi de bu kanaatteydi. Ben
2: ama şey sanki onu göstermiyor muydu? Yani genel merkez ve Güven Park mitingleri ve konuşmaları bugünkü şey göstermiyor
1: ama
2: muydu?
1: Ama gösteriyordu ama Serap Hanım şöyle bir şey var. Milletvekillerinin partiyi terk etmeyeceklerini düşünüyorlardı. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemini, o tabelası,
2: tarihi değeri, tabelasının
1: gölgesinden ayrılmazlar düşünülüyordu.
2: Peki, çok güzel bir yere getirdiniz. Bu arada bunu da söyleyelim. Artık 91 vekil tamamen işlem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasında da netleşti. Şu anda yeni parti 91 vekille AK Parti'nin hemen ardından ikinci sırada 135 vekili vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi 44 vekile düştü. 91'i yeni parti çatısı altında az önce konuştuk. Koltuklarda değiştirilecek. CHP'liler yeni partililere koltuklarını bırakacaklar. Mecliste kendilerine gösterilen bir başka yerde rekabet içinde partiler olarak muhalefet cephesinde siyaset yapacaklar. Profesör Doktor Armağan Öztürk'e siyaset bilimci olarak bıraktığınız yerden sormak istiyorum. Kimse 91 vekilin her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da bu tutan kararına destek vermeseler de CHP'den ayrılacağına ihtimal vermedi. Çünkü CHP çatısı altında kalmak isteyeceklerini düşündü dedi Mehmet Bey. Yiğit Bey de şaşırdığını söyledi 91 vekilin ayrılmasına. 91 vekili bu karara hakikaten öyle yıllardır siyaset yaptıkları partiden ayrılma kararına iten duygu sizce ne? Çünkü böyle çatışma ortamları bu parti kararlarını böyle süreçler belki daha hızlandırıyor, bir ivme yaratıyor. Hangi ivme? Tespitiniz nedir hocam?
4: Milletvekilleri ve belediye başkanlarının kararını isterseniz birlikte düşünelim ve konuşalım.
2: Evet lütfen.
4: Ya bir kere milletvekili, burada ironik bir durum da var. Milletvekili listesi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hazırlandı. Kemal Bey'in döneminde hazırlanan o milletvekilleri, o liste ön seçimde yapılmamıştı merkez yoklamayla. Onların 90 tanesi yeni partiye geçti. Özgür Özel döneminde yine ön seçim yoktu. Belediye başkanlarının da ağırlıklı bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmakta. Yani burada zaten aktörlerin, siyasi aktörlerin işte kendi listelerini hazırlayan işte yönetiminin tavrıyla çelişen bir pozisyonları da var. Keza o listeler yıllar önce hazırlandı ya da aradan bir vakit geçti ama şu anki durum bakımından. Milletvekili ve belediye başkanları ile ilgili şu tartışma da yapılmak zorunda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin ağırlık merkezi belediyeler. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu iyi bir şey olduğu için de söylemiyorum. Yani bu arınma siyasetini bir yüzleşme olarak ne yazık ki konuşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yüzleşme, yozlaşma tartışmalarının önemli bir kısmı belediye çevresindeki tartışmalardan çıkmakta. Yani belediyenin örgütleri belirleyen hale gelmesi, belediyelerin delegeler, ilçe başkanları, il başkanları üzerindeki etkisinin artması ya da belediye tipi siyasetin yani popülist siyasetin aslında partinin genel siyasi siyasetinde ağırlıklı bir yere sahip olması, partinin siyasi kültürü, ideolojik kodlarındaki aşınmayı beraberinde getirdi. Ve bu da aslında Kemal Bey döneminde de başlamıştır. Bu belediyelerin ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde gücünün artması. Bu aynı zamanda yerel iktidarın ele geçirmesi demek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu belediyelere elde edecek, daha sonra da merkezi iktidara yürüyecek argümanı Kemal Bey döneminden itibaren temellendirildi. Ve daha sonra Özgür Özel döneminde bu çok yüksek perdeden söylendi. Şimdi belediyelerin bugünkü durumu, Mansur Bey için sadece bir parantez açmak lazım. Çünkü o herhangi bir belediye başkanı değil. Yani tabii ki sürdürülebilir değil. Zaten doğru da değil. Yani şöyle, eğer sizin gönlünüz, zihniniz Özgür Özel'den yana ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalıyorsanız, bu bir kere iki partinin organik olarak ayrılmasını imkansız hale getiriyor. Ayrıca işte parti işleyişi bakımından da başka sorunlara da yol açacaktır. Belediye başkanlarında bir tereddüt olduğuna dair bir argüman da var. Onu da söyleyelim. Yani Özgür Özel ve konu kurma heyeti, biz şu aşamada milletvekillerin geçmesini istiyoruz ama belediye başkanlarının şu aşamada geçmesini istemiyoruz. Bu zamanı yayılır argümanı. Gerçekte doğru mu, yoksa aslında belediye başkanlarındaki tereddütün siyasi bir zaaf olarak değerlendirilmesini engelleyen bir şey mi? Mesela epey sayıda belediye başkanı geçmeyeceğini açıkladı. Yani böyle bir durum da var. Yani yeni, evet, partiye geçmeyi riskli olarak da görüyor olabilirler. Onu da altını çizmek lazım. Bu riskte sadece belediye meclisleri bölünür ve biz karar alamayızdan kaynaklanan bir risk değil. Siyasi riskler, hukuk riskler de olabilir. CHP'de kalmayı daha avantajlı görüyor olabilirler. Bunun bir altını çizmek lazım. Mansur Bey ise tabii ki bir belediye başkanı ama aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en popüler siyasetçi. Ekrem Bey üzerindeki dava yükü ve diploma meselesi dikkate alındığında Cumhurbaşkanı adaylığı bakımından da kritik bir role sahip. Yani Mansur Bey'in CHP'de kalmasıyla CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmesi iki farklı siyasi senaryo yaratacaktır. Yani kritik bir önemde yeni partiye açıkça geçmesi ve açık bir desteğini ifade etmesi yeni partinin politik enerjisini güçlendirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'de kalması açık ya da üstü örtük bir destekle oradaki varlığı da CHP için bir direnç noktası olacaktır. Ama ben Mansur Bey'in şu aşamada mutlak buttan dahil olmak üzere son iki aydaki açıklamaların tamamının ilkesel olduğunu da altını çizelim. Yani ilkesel olarak ya bir şeyi yanlış gördüğünde bununla ilgili açıklamada bulunuyor. Ama taraf tutma gibi Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çatışmaların tarafı olma konusunda, olmama konusunda bir ısrarı var. Onun popülerlerin bir kısmı da buradan kaynaklanıyor bu arada. Yani doğru, bazı siyasetçiler çatışmanın
2: her zaman
4: tarafıdır.
2: Her konuya konuşmayıp böyle daha kritik, evet, dönemeçlerde biraz da kendi alanında hukuki konularda daha net bir, değil mi, çıkışı var Sayın Yavaş.
4: Evet, daha net. Daha yani o hukuk devleti, parlamenter sistemin, evet, bazı hassasiyetleri var. Bu konuda daha ön planda. Bazı siyasetçiler, evet, kutuplaşma ve çatışmayı politik bir pozisyon olarak,
2: yöntem olarak
4: dikkate alırlar ve politik, evet, ünlerinde buna borçludurlar. Ama Mansur Bey böyle bir siyasetçi değil. Yani ondan beklenen, bazı kesimin beklediği şey aynı zamanda onun politik karakterine işte ve popülerliğine de çok da açıkçası bağdaşmıyor. Bu ana muhalefet psikolojik üstünlükle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi ana muhalefet aslında parlamenter sistemde çok önemli bir kavram. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun önemi bir ölçüde azaldı. Ama, evet, biz başkanlık sistemine geçmiş olmamıza rağmen bütün kanunlarımız aynı şekilde değişmedi. Anayasada ve yasalarda çeşitli yerlerde ana muhalefet ifadesi geçmekte. Siyasi partiler kanunda, anayasada. Ama buradaki mesele bence hukuki değil. Psikolojik. Yani ana muhalefet olmak ne demek? En büyük muhalefet partisi olmak demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle bunu kaybetmesi ve yeni partinin psikolojik üstünlüğü şu anda vekiller bakımından eline alması onun için bir avantaj. Bu avantajı sürdürüp sürdüremeyeceği de önemli. Bu arada meclis kompozisyonu bakımından da şunu da hatırlatmak lazım. Biz bazı, yani siyaset Cumhuriyet Halk Partisi içi tartışmalarla ibaret değil. Yanılmıyorsam İpek Hoca hatırlatmıştı. Mesela bir çözüm süreci yasası var. Hı hı. Veya birden fazla yasa gelecek. Evet. Ayrıca bir anayasa tartışması da çıkabilir. Yani, evet, bu iki partinin Türkiye'nin bazı önemli konuları hakkındaki tavrı meclisteki kompozisyon değişse dahi değişecek mi gerçekten? Ve bu iki parti arasındaki bölünme gerçekten ideolojik bir bölünme mi? Biz orada test edeceğiz. Yani Baskın görüş nedir? Aslında bu iki parti bölündüler. Pek çok konuda aynı fikirdeler. Ama parti kimin yöneteceği konusunda, kadrolar konusunda bir ayrışma var. Mesela önüne çözüm süreci yasası geldiğinde, bir anayasa değişikliği geldiğinde önemli

0: mesele geldiğinde bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile yine bugünkü ve yarınki yeni parti aslında aynı yöne doğru oy veriyorsa demek ki bir fikri ayrışma yok. Sadece kadrolar bakımından bir ayrışmaya tanıklık ediyoruz.
1: Ya da siyaset yapma şekliyle ilgili farklılıklar aslında orada bir yöntem farkı var elbette görünen. Şimdi bu dediğiniz süreçte tabii yeni partinin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma şekli ya da seçmeni kendi tarafına ne kadar çekeceği konusunda hele de bir seçim sürecine girildiğinde hep iki gündür konuştuğumuz, daha önce de konuştuğumuz bu hazine yardımı konusu var. Burada bir finansal güce sahip olmak gerçekten kilit rol oynayabilir. Özellikle seçim kampanya sürecinde. Ona da değinmek istiyorum ama bir reklam arasının ardından diğer başlıklarımıza geçelim. Bir reklam arası ardından devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi elbette yeni partiyi konuşuyoruz ama özellikle de dün Sayın Bahçeli'nin bu hazine yardımı ile ilgili aslında ayrılan vekillerin payı yeni partiye verilmelidir. Bu daha etik olur cümlesini çok konuştuk. Bugün buna bir hatırlatma yaparak bu konuyu ben konuklarıma da sormak istiyorum. Çünkü burada konu buna bir nasıl bir yöntem bulunur, bulunabilir mi konusundan öte bir siyasi yolculuğa çıkan yeni bir partinin bir finansman, güçlü bir finansman desteği olmadan bu rekabette ne yapabileceği. Şimdi Yiğit Bey Cumhuriyet Halk Partili bir isim. Hukukçu aynı zamanda. Sayın Bahçeli'nin önerisi benim anladığım kadarıyla daha çok bir ahlaki öneri ve daha çok da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrı gibi mi?
4: Doğru.
1: Yani isterse doğru. CHP bunu onlara verebilir. Onların bütçesi ama hakları
4: veremez. Ama isterse yani veremez.
1: Gibi mi?
4: Tabii. Evet, ahlaki bir çağrı, etik bir çağrı ama hukuki...
1: Siz gelin böyle. Ay, yine tamam. Siz böyle gelin. Tamam. Diğer konuklarım daha... yerlerinde kalmayı tercih ediyorlar diye ben tabii Yiğit Bey'i çağırıyorum. Bana. Mehmet Bey'i bir kere çağırdım programı. Bugün pek gönüllüyüm ama o gün bayağı ses getirmiş.
5: Ama ben bir soruyla katkıda bulmak istiyorum. Tabii. Yiğit Bey hukuken verebilir mi?
4: Yok veremez.
5: Yani ben kafamdan esti Cumhuriyet Halk Partisi olarak gittim tipe. Verdim yani hukuken bunu izah edebilir misiniz?
1: Verilebilir anlamda demiyorum da belki farklı bir durum yaratıyor mu? Yani kendi içinden ayrıldığı için.
5: İşte evet.
4: Nereye ayrıldığı için
5: bu milletvekilleri benden çıktı, benden seçildi diyemiyor.
6: Ahlaki ve etik olarak zaten böyle bir talepte yani teklifte bulundu.
1: Doğru olan budur evet, diyor ahlaki olarak.
6: Çünkü nihayetinde 91 milletvekili 91 milletvekili ayrıldı.
4: 3'te 2'si gitti yani. Şimdi, öyle diyebiliriz.
6: Bu milletvekilleriyle birlikte yani ana muhalefet noktasında olan Cumhuriyet Halk Partisi ona göre hazineden yardım aldı. Yani ikinci parti olduğu için birinci parti en fazla birinci parti alıyor. İkinci parti onun gerisinde sıralama o şekilde devam ediyor. Şimdi şu an mesela Cumhuriyet Halk Partisi 5. parti. Aradan şu an Ocak'tan şu an Temmuz'dayız. Yani nihayetinde yarım dönemlik bir şeyde bir yıllık bir bütçeyi hani yardım bütçesini Cumhuriyet Halk Partisi kullanacak. Dolayısıyla bunun yeni partiyle hani bir miktar oraya devredilmesi ya da işte verilmesi yönünde bir teklifin sunulması da bence etik bir davranış olurdu yani.
1: Ama siz Sayın diyorsunuz ki etik olabilir ama
4: kıymetli
1: hukuki...
4: Kıymetli görüşlerini dinledik, saygı duyuyoruz. Fakat hukuken ve teknik olarak böyle bir şey söz konusu değil. Biraz geriye gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin için...

0: Aslında 3 parti daha çıkmıştı. Ne zaman? 2023 Mayıs seçimlerinden sonra. Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne ve Demokrat Parti'ye giden milletvekilleri
1: Doğru.
0: vardı. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin oyuyla. Ama o tarihte böyle bir öneri gelmemişti hatırlarsak. Kimse demedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki günlerde alacağı seçim yardımları Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Demokrat Parti'ye milletvekili oranında dağıtılsın denmedi.
1: Ya şimdi Yiğit Bey, öyle bir şey dediniz ki bu Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuydu. Birden
0: Evet,
1: üzerine
0: 39
1: onlara hazine
0: milletvekili.
1: yardımı yapalım dense kıyamet kopardı
0: Ama
1: herhalde.
0: peki böyle bir durumda partiyi bölüp gidenlere de para verelim gibi güzel bir fikri gerçekleştiremeyiz yani. Teknik ve hukuki altyapısı yok. CHP'yi bölüp gitmek ya da yeni parti kurmak isteyenlerin siyasi tercihlerine, dediğim gibi, saygı duyuyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazine yardımı kanunlarla bellidir. Sayıştay denetiminden geçer. Anayasa Mahkemesi denetler ve bir kararı
1: Bu
0: verilir.
1: sizce Sayın Özel'e, Sayın Bahçeli'den bir destek ya da bir olumlu mesaj mıdır?
0: Evet, öyledir. Sayın Bahçeli 21 Mayıs sürecinden beri zaten bu konuyla ilgili yapıcı yaklaşımlar sergilemeye çalıştı. Hatta Sayın Özel'i de çok kayıracak yönde birçok pozitif açıklaması da oldu. Sayın Özel de buna karşı, Sayın Bahçeli'nin,
1: Şu
0: hatırlarsanız,
1: feragat ifadesini mi
0: evet
1: diyorsunuz?
0: hatırlarsanız,
1: Örneğin
0: Sayın
1: kullandım.
0: Bahçeli'ye saygısını gösterdi, gitti, elini sıktı, önünde eğildi.
1: Evet.
0: Bu tarz bir iyi hukukları var.
1: Öyle mi Mehmet Bey?
2: Şimdi Kemal
1: Bir
2: Bey'e
1: destek mi verdi Sayın Bahçeli
2: yok,
1: Özgür Özel'e?
2: kesinlikle destek gibi bir şey algılamamak lazım. Sayın Bahçeli ilk günden beri, bakın, ilk gün mutlak buttan çıktığında ki yaptığı açıklamaya bakalım. Tamam, şimdi Yiğit kardeşim diyecek ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsin dedi diyecek. Ama sonrasında Sayın Bahçeli'nin iki tarafa da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi gerektiği yönünde çok ciddi anlamda irade ortaya koydu ve hatta Türk Gün Gazetesi'ne 4 defa
1: Röportaj verdi.
2: röportaj verdi. Bu
1: Doğru.
2: konu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bölünmemesi gerektiği noktasında vurgu yaparak ve ısrarla Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler hiç bu konulara değinmediler. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli'nin bu tür ısrarını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmeme noktasındaki ısrarının iç cephenin tamamen güçlendirilmesi, iç cephenin sağlamlaştırılması yönünde bir adım atılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması, dağılması bu Türkiye'ye de zarar verir endişesini taşıyordu. Ve önce ülkem ve milletim diyen bir partinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık cumhuriyetten yaşıt olan bir partinin bu şekilde parçalanmasını Yiğit'e sorayım. Gönlü rıza gösteriyor mu?
0: Hayır, ben çok
1: Yiğit
0: üzgünüm.
1: Bey
2: Yani kim
1: zaten
2: olursa olsun.
0: Haliyle Sayın Bahçeli de
2: Bakın,
0: bu vurguları yaptıktan
2: şunun
0: sonra bu
2: için
0: açıklaması
2: söylüyorum.
0: biraz ilginç geliyor.
2: Şunun için söylüyorum. Partili olmasa dahi bir milletvekilinin partiden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması rahatsızlık vermiyor mu?
0: Veriyor tabii
2: Veriyor.
0: ki.
1: Bu arada Murat
2: Dolayısıyla
1: Emir de demiş ki Sayın Bahçeli'nin sözü üzerine CHP Grup Başkan Vekili, şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil, ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Biz elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardımı almayı isteriz, ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz.
2: Şunu da söyleyeyim.
1: Bu arada CHP, yani önceden
2: Evet.
1: CHP Grup Başkanı.
0: Şu anda
1: Bunların
0: Ankara
1: hepsi
0: milletvekili ve yeni
1: daha önce
0: parti
1: yaptığı,
0: olacak.
1: henüz daha yeni parti
2: Sayın
1: kurulmadan
2: Bahçeli
1: önce.
2: dün yaptığı çağrı tamamen, şimdi düşünün, 91 milletvekilinin yeni bir partileşme sürecine kendi istedikleri için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar?
0: Evet, kendi istedikleri için ayrıldılar.
2: Ya şimdi o tabii ki tartışılır. Ben
0: Kimse
2: şey
0: ayrılın
2: olarak
0: demedi
2: söylüyorum.
0: onlara. Kendi 8 kişi
2: Şimdi
0: haricinde
2: siz
0: kendi istediği için ayrıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı tanımadığınız zaman dolayısıyla siz yol veriyorsunuz anlamına gelir. Yolunu açıyorsun. Kardeşim, ben sizi istemiyorum, gidin. Ki birçok böyle yorumcu, Sayın Kemal Bey'i destekleyen yorumcuyla ekranlara çıktık. Ya gitsinler de kurtulalım. Bu şekilde bakıyorlardı.
1: Evet, böyle diyenler de
2: Şimdi
1: oldu.
3: Ama Mehmet abi, şu açıdan bakalım bilmemiz gerekmiyor mu yani? Evet, ben katılıyorum. Ciddi bir baskı oldu. Ama aynı zamanda Kemal Bey ile beraber hareket eden, Kemal Bey'e yürekten destek veren 26-30 arasındaki bir milletvekili, önceki dönemde, o değişimcilerin partide hakim olduğu dönemde de benzer

0: hiçbir görev almadılar, bir yere konulmadılar, hiçbir karar
1: Mecliste
0: merciğine
1: söz
0: kendilerini
1: hakkı alamadılar.
0: Mesela o, evet.
1: Mecliste söz
0: yani,
1: hakkı.
0: Ya onlar, dinlediğiniz ona bir şey onlar demiyor. Da mesela biz de gidiyoruz demediler mesela yani.
2: Ya ama onların gidecek
0: yanılıyor muyum bilmiyorum.
2: Hayır, nereye gidecek onlar?
1: Niye bir parti kurarlardı 30 kişi nasıl, milletvekili grubu olmuyor mu?
2: 30 kişiyle parti kursan ne olur?
3: Ama geçmişte de ilgili, 44 var. Geçmişte de denendi. Ama onlarla ilgili bir disiplin süreci sizden arınacağız bu kişilerden.
2: Hayır,
3: böyle bir
2: şey
3: açıklama
2: olmadı.
3: Oldu mu?
2: Öyle bir şey
3: yani
2: olmadı.
3: Onları hedef
1: resmi
3: alan
1: olarak atmazsınız pasifize edersiniz.
0: Burada şöyle 8 isim haricinde kimse
3: hayır ama söylem olarak hatırlayın. Genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu ilk konuştuğunda ne kadar yani FETÖ'cüleri göremediğim için ve hainleri, ajanları göremediğim için özür diliyorum
2: yani
3: gibi
2: çok ağır konuşmalar yapıldı.
3: Çok sertti.
0: Tamam.
3: Sonra bu mesela değişti ama ilk çıktığında o gün ilk konuşmasında epey sertti Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yani bunu evet, objektif ama bu kendi olarak... üstlerine mi alındılar bu lafları hepsini?
2: Şimdi objektif...
1: Giden arkadaşlarımız
3: Kemal Bey'le yıllarca çalıştı. Kimi işaret ediyordu efendim? Sizce? Şimdi butlan
2: Kemal
3: kararı
2: Bey kime söyledi bunları?
3: Kime söylemişti?
1: Fatih Gürsul ismini kendisi verdi yayında zaten bir daha. Ben ya oldum. Fatih Gürsul isimli bir baş danışmanı vardı. 12 yıl hapis cezası aldı FETÖ'den.
3: Evet.
1: Onunla çalıştığı için Kemal Bey bir öz eleştiri yapmasın mı toplumda?
2: Tamam onunla yapsın da şimdi siyasi mesaj veriyorsunuz.
0: İyi
2: arınacağız diyorsunuz.
0: Yani Kadir'e bakın ki Kemal Bey'in meramını burada ben anlatıyorum. Ama Kemal Bey mesela kimseye senin yüzüne tükürürler demedi mesela yani. Senin işte şuraya asarız.
2: Ya zaten onu
0: şöyle yaparız.
2: Hayır
0: demedi
2: onu ben
0: yani.
2: Kemal Bey, onları geçtik artık
0: hayır,
2: çünkü.
0: O zaten ilk kopmuş.
1: Ama bu isim
2: Kemal Bey
1: bunu söyleyenler
2: zaten onu diyoruz.
1: Partiden ayrılıp gittiler.
0: Bakıyoruz. Kemal Bey bela okudu bu
2: ya. Ben onları hayır oralarda değilim. O zaten koptu.
0: Kadere bakın ya.
2: Ondan zaten koptu.
1: Kader böyle oluyor.
2: Kopacağı kadar
1: teşinde...
2: koptu. Bir daha bir araya gelmeleri imkansız ki ben mesela şunu da eleştirdim. Yerel yönetimlerdeki başarı bizimdir deyip de Kemal Bey'i bir kenara atmalarını doğru olmadığını söyledim zaten. Hala söylüyorum. Yani bir defa Kemal Bey'in altılı masayı kurması, Cumhurbaşkanlığı adayı olarak %48 oy alması, akabinde tamam her ne kadar değişse de yani genel başkan değişse de alınan sonuç, yerel yönetimlerde alınan sonuç Kemal Bey'den bağımsız düşünemezsiniz.
0: Yani Özgür Bey'in de başarısı. Kemal Bey'in
2: herkesin
0: de,
2: başarısıdır.
0: Bir temeli
2: ama
0: vardır orada.
2: Orada Kemal Bey yoksaydı onu eleştiriyorum. Kardeşim yok sayamazsın. 13 yıldır genel başkanlık yaptı. Son seçimlerde ciddi bir başarı ortaya koydu. Kazanma şansı olmamasını ben söylüyordum kazanamaz diye. Ama ona rağmen her türlü iktidarın yorgunluğuna rağmen çünkü 25 yıllık iktidar süreci tabii ki yorar. Ona rağmen
3: doğru.
2: Siz 7 düvel birleşiyorsunuz, yenemediniz ama bir artı kattınız mı, bir oy toparlanması yaşattı mı? Yaşattı. Bunu Özgür Özel ve yönetimi, işte buna Ekrem İmamoğlu diyelim, kabullenmedi ve kolları sıvadılar. Özgür Bey'i yok saydılar.
3: Peki o dönemleri çok konuştuk. Bugüne gelecek olursak bu, ben bu Sayın Bahçeli'nin
2: şunu noktalayayım. Yani burada Sayın Bahçeli'nin teklifinin de ana ekseni şu. Yani bu insanlar seçime girdiler. Ve ciddi bir oy aldılar. Bu oyla birlikte bir hazine yardımı 1 milyon 800 kaçtı?
3: 1 milyar 700 küsür milyon liralık
2: 800
3: bir...
2: milyon, 1 milyon evet. 800 bin liraya kadar bir hazine yardımı var. Bunun bir miktarının işte yeni partiye verilmesi, bu ahlaki olarak bir öneride bulundu.
1: Öneri.
3: Evet, peki bu öneri sizce bir siyasi destek gibi bir mesaj mı? Öyle de değerlendirilebilir mi? Değerlendirenler oldu çünkü Orhan Bey siz nasıl buldunuz?
4: Yani aslında yani bu Devlet Bahçeli bu önerisiyle şuna bir yol açmak istedi mi? Bu önemli yani bu yasayı buna göre değiştirelim şeklinde bir öneri olarak algılandığı zaman bu Devlet Bahçeli'nin bu önerisinin bir anlamı olur. Bir baktığınızda şimdi karşılığı yoktur aslında. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi kalkıp da kendi işte %3'te 2'sini aldı hazine yardımının %2'sini yeni parti ve yasal olarak da veremez zaten.
3: Ama böyle bir yasal orada düzenleme yapılabilir mi?
4: Yani, öyle bir şey yapamaz
3: o da
4: zaten
3: biraz...
4: orada. Yapabilir mi bilmiyorum. Yasalar orada...
3: Ya, teknik olarak yani,
1: meclis
3: belki...
1: yasa yapar ama bu yasa yapıldıktan sonraki yıl için geçerli olursa olabilir ancak. Ya o da zaten seçim yılına...
3: O da zaten 2026'da alınsa evet, 2027 yılında.
1: Seçim yılına yaklaşık.

0: Burada Cumhuriyet Halk Partisi para vermez. Vermesi de zaten beklenmez. Söz konusu da değil. İstese de veremez.
1: Peki bağışlarla zaten de istemez. Ne kadar iyi
0: yeni parti, yeni parti kendi parasını kendi yaratacak.
1: Nasıl yaratacak? Açık.
0: Yani bunu işte desteklerle, bağışlarla yaratacak. Benim anladığım kadarıyla şimdiki durumda partinin illerde kuruluşu tamamen oradaki yani eski Cumhuriyet Halk Partisi'den dışlananlar, atılan 55'e yakın işte il örgütü var orada. Onlar bir bina, bazıları başlamış zaten, bazı binalar tutulmuş vesaire. Onlar kendi çevresindekilerin katkılarıyla birlikte binaların hayata geçirilmesi ve çalışmaları
1: tabii
0: için gerekli kaynağı yaratacaklar.
1: Onların masrafları, fakat, giderleri değil
0: tabii,
1: mi?
0: Bunlar tabii ki sadece illerle ilgili mesele değil. Yani genel merkezin paraya da ihtiyacı var. Yani buradaki iki şey var. Destekler var, bağışlar var. Bunların hepsinin sınırları var gerçi. Benim bildiğim kadarıyla yabancı dışarıdan herhangi bir bağış
2: para
0: kabul
2: edemez.
0: Yasal, yasak.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.
0: Vatandaştan, fakat onların da bir sınırı var.
1: Onlar da kişi başı bir sınırı var. Yani ya da
0: yani 800, 634 bin 200. Evet, 634 bin lira kadar herkes bağış yapabilir. Bir yıl içinde, bir yıllık dönem içinde.
3: Bir yıl içinde bir kişi 634 bin 210 lira bağış yapabiliyor bir siyasi parti.
0: Bağış yapabilir. Onun dışında bence bu partiyi, yeni partiyi hızlı bir şekilde yükseltecek bir yardım kampanyası. Yani ben millete dayanıyoruz. Milletin bir partisi bu. Onların desteğiyle birlikte.
1: Nasıl karşılık bulur? Böyle bir çağrı yapılsa.
0: Böyle bir çağrı mutlaka yapılacak.
1: Biz ayakta tutmak için böyle bir yardım kampanyası yapıyoruz.
4: Bugün Sayın Özgür'ün o konuyla ilgili bir açıklaması da oldu. Biz bağış toplamıyoruz.
0: Şu aşamada kimsenin...
4: Yani suistimale açık dedi. Dolandırıcıların...
0: Evet, biz açıklayacağız hesaplarımızı dedi. Henüz daha onu yapmadılar. Ama yani bir millete dayalı bir parti imajı algısını güçlendirmek için bence yaparsa kurarsa millet kurar gibi.
4: Yasal başvurularla herhalde oluyor değil mi?
1: Millet o da, kendi partisini kurar. Parti sloganı bunu bildiriyor. Tekrar gibi olmaz mı? Yaparsa millet kurar.
0: Hayır. Ya, kurarsa partisini millet kurar şeklinde bir sloganla veyahut da benzer bir şey. Ben şimdi uydurdum bir şey. Ve bunu millete mal etmek ve milletin parti üzerinde hak iddia etmesini de bu şekilde...
1: Bir paydaş gibi diyorsunuz
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Onda, bunları bence en iyisi
1: sofrada
0: bu.
1: Sofrada tuzu olmak mı denir? Biraz onu
0: tabii ki büyük bağışlar mutlaka gelecektir. Büyük bağışlar mutlaka. Şirketlerden pek bağış gelme olasılığını biraz zayıf görüyorum.
4: Vatandaştan gelir. Seçmenden
0: başları,
4: gelir.
0: Başları yani. Derde
1: kim
0: girebilir.
1: Kim yapar bağış İpek Hanım? Siz bu finansal destek konusunda nasıl çözüm bulacağını düşünüyorsunuz?
3: Vatandaşın cebinde para mı kaldı? Yani siyaseti destekleyecek. Siyasetten uzaklaştı zaten vatandaş. Şimdi tabii siyasette etik açısından tartışacağımız o kadar çok şey var ki. Muhalefetin oylarıyla seçilen vekillerin başka tarafa gitmesi, yine belediye başkanların gitmesi. Yani siyasetin etiğini biz gecelerce konuşsak burada, programlarca konuşsak bitiremeyiz. Ama bence böyle bir düzenleme muhalefet partilerinin içinden başka yeni muhalefet partilerinin de çıkmasını destekleyecek bir düzenleme olur. Teşvik edici bir düzenleme olur diye düşünüyorum. Yani siz bir muhalefet partisi
1: bir kopuşa bir başka eğilim bir partisi
3: bir eğilim varsa nasıl olsa finansmanı da bulacağız. Normal parti yani partinin eğer %3'ü geçiyorsa bir hazine yardımı alıyor. Bu hazine yardımından biz partiyi böldüğümüz oran

0: gidilen bir dönemde bir siyasi partinin, bir muhalefet partisinin en istemeyeceği şey olur bence.
1: Siz başlarken ilk bölümde dediniz ki bu muhalefeti büyütmedi bu bölünme.
0: Evet.
1: Sadece ana muhalefet partisini böldü, parçaladı. Peki hep şöyle de dendi. Bunun sonucu iktidara yarar. Bunun sonucu tabii. Cumhur İttifakı'na yarar. Bu tablo Cumhur İttifakı'na yarayan bir sonuç mu çıkarır seçimde? Yoksa beklenmedik ittifaklarla sürprizler olabilir mi? Siyaset bu. Yani şu an tabii, iki ay önceye göre muhalefet daha mı zayıf iktidar karşısında sizce?
0: Tabii şimdi şöyle bakalım Serap Hanım. Özellikle mutlak butlan kararından sonra her yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu bir Kılıçdaroğlu ve Özer tartışması olarak gösteriliyor ve okunuyor. Herkes yargı kararlarını unuttu, bu sürece nasıl gelindiğini unuttu, oradaki tartışmalar tamamen rafa kalktı. Herkes bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç karmaşası olarak okuyor.
2: Çok da bu, doğru değil mi bu söylediğiniz?
0: Ya değil işte. Böyle okunmaması hayır, gerektiğini
2: millet
0: düşünüyorum.
2: Millet de öyle çok okumuyor zaten onu. Onu söylüyorum.
0: Valla benim konuştuğum insanlar öyle okuyorlar. Ne yazık ki siyaseti böyle görüyorlar, böyle
1: yani
0: yorumluyorlar.
1: Yani sadece bir Özel Kılıçdaroğlu çekişmesi anlaşmazlığı gibi onu mu demek istiyorsun?
0: Bütün, tabii bütün programlarda bu şekilde tartışılıyor. Yani Kılıçdaroğlu işte geldi, Özgür Özel ayrılacak vesaire. Bunların üstünden konuşuluyor ve tartışılıyor. Ve benim konuştuğum sokaklardayız biz çünkü insanlar diyorlar ki biz artık bu tartışmalardan bıktık. Bıktık diyorlar. Yani bizim derdimiz ne zaman konuşulacak diyorlar. Bizim sorunlarımız ne zaman
1: bu
0: gündeme getirilecek?
1: Bu durum ona vesile olur mu? Efendim? Yani bu bölünme, bu şimdi, kavgaları geride bırakmaya vesile olacak mı sizce?
0: Ne kadar geride kalacağıyla ilgili bir şey olacak yani Serap Hanım. Şimdi büyük bir zaman içerisinde diyeyim önümüzdeki günlerde Sayın Özgür Özel'in yine partiyi kurması, nasıl kuruyor, finansmanı nasıl sağlanacak? Bakın bugün bile Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla işte Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye maddi destek sağlasın mı sağlamasın mı? Bunu evet. Konuşuyoruz ve aslında bunu düşünmeyen işte beyinler bile bunu düşünmeye başladılar. Böyle bir şey olmalı mı olmamalı mı? Ama şu var o seçimlerde o oyu alan çünkü oy sıralamasına göre partiler diziliyorlar ve buna göre de bir seçim yardımı alıyorlar. O partinin logosuna oy vermiştir özellikle seçmen. Yani oranın içinden yeni bir parti çıkacağını düşünerek orada tekrar halkın vicdanına sormak lazımdır. Çünkü sandığa gittiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. İçinden yeni parti çıkacağı zaman siz bunu onaylıyor musunuz? Ya da siz yeni bir parti çıkar ise bu paranın şu kadarının yeni partiye verilmesini onaylıyor musunuz diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine sorulması lazım ki bu da imkansız bir şeydir. Yasalar
1: bu
0: var.
1: Aslında bunun yanıtı seçimde görülecek.
0: Seçimde görülecektir
1: yani
0: ama
1: seçmen ne düşünüyor? Seçimde göreceğiz.
0: Bunu asla desteklemem çünkü bu partilerin daha da bölünmesine yol açan bir şeydir ama siyasette etik elbette ki konuşulmalı ama siyasetin etiğinde konuşacağımız çok fazla
1: daha
0: açık nokta var.
1: Var diyorsunuz.
0: Şunu da söyleyeyim nasıl bir siyasi parti bağış toplar yani mali evet. Kaynak toplar üye aidatlarıyla ve bağışlarla. Tabii bu bağışların hepsinin mutlak suretle gösterilmesi lazım. Yani makbuz kesilmesi gerekiyor.
1: Üyeler, istifa eden üyelerin sayısı belli mi? Çok farklı rakamlar paylaşıldı CHP'den istifa eden sayıyla ilgili.
3: Onda da hani objektif veri partiye E-Devlet üstünden giden sayı 300 bine yaklaştığı yönünde.
1: İstifa eden.
3: Evet.
1: 300 bin. 1 milyon 900 küsür bin miydi?
3: 1 milyon 960 bindi. 300 bine yakın. Daha 300 bini geçmemiş ama yani 289 bin falan gibi. Bir sayı olduğu söyleniyor. Bu artabilir. Bunda hiç şey sorun yok.
1: Ya acaba ne kadarı yeni partiye geçer diye olur ya da sadece istifa
3: Sayın Özel'in genel lazım. Başkanlığından sonra bir 650 bin üye olmuştu partiye. Yani bu özellikle evet, hani baktığımızda artmıştı. Eski yönetimle de bir duygusal bağ olmadığı için o 650 binin hepsinin gitmesi de normal karşılanabilir o anlamda.
1: Daha Bey şu anki durum iktidarın lehine mi? Yarın işte baskın seçim olsa hep öyle konuşuluyor. Artık olur olmaz bilemeyiz de. Bu tablo seçim için çok iyi bir iklim mi oluşturdu AK Parti ve Cumhur İttifakı için?
4: Valla şöyle ben Ankara'da da yaptığım görüşmeler, iktidar cenahıyla da yaptığım görüşmelerde hiçbirisinin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi şöyle olursa biz de böyle hareket ederiz gibi bir plan yok açıkçası. Herkes işine gücüne bakıyor. Onu bir kere söyleyebilirim. İkincisi bu iktidarın hani işine mi yarar efendime söyleyeyim bundan bir çıkar mı elde ederler düşüncesini İktidar düşünmüyor ama muhalefetin de bunun hiç umurunda olmayan bir tarzda hareket etmesi de çok ilginç doğrusu. Yani sanki

0: %60'lık bir oy kitlesi varmış da bu %60'ı böyle döke saça kendi aralarında paylaşıyorlarmış, bir rahatlığı söz konusu. Ortada mevcut olan az önce Mehmet abinin de ifade ettiği yani %30-31 bandında bir kitlenin iki parti arasında, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında paylaşılması söz konusu. Şimdi Kemal Bey'i ben televizyonlardan çok eleştirdim. Kendi mecramdan eleştirdik, yazdık, çizdik. Fakat Kemal Bey'in ortada olan başarılı bir projesi var. Altılı masa. Şimdi evet, başarısızlıkla sonuçlandı.
1: Kimilerine de tam
0: evet,
1: tersi. Kimilerine
0: evet,
1: de tam
0: evet
1: tersi
0: başarısızlıkla
1: yorumladım.
0: Sonuçlandı çünkü %50+1'i bulamadılar. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede %48 oy oranına ulaştı. Bakın bu çok ciddi bir rakamdır. Peki bunu nasıl yaptı? Şimdi Kemal Bey sizce Demokrat Parti'nin çok görüşlerini önemsediği için mi o masaya oturttu? Yoksa %50+1'lik sistemde 0,3 puanın bile öneminin olduğu
1: peki
0: için mi?
1: Peki bugün seçime gidilse gene herkes, yani herkes dediğim partiler ittifaklara
0: şuraya
1: ihtiyaç duyacak.
0: Şuraya geleceğim işte.
1: Hala bu çok gerekli.
0: Yeni partinin bu hoyratlığını o yüzden anlayamıyorum. Hı hı. Şimdi bugün en kötü senaryoda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 puan oyu var. Yani logo oyu var. Logo oyu var. Yani Kemal Bey yerinde şu stüdyodan herhangi birimizi otursak gene var yani.
1: Peki öyle bir durumda.
0: Ben otursanız 5'i var.
1: Yarın seçime gidilse.
2: Ama şey DSP döneminde yanlış mı hatırlıyorum?
3: 99'u mu?
2: Evet, baraj altı kaldı.
3: 8,7 yani Öcalan'ın tutuklandığı bir ortamda gene az oy değil.
2: Cumhuriyet Halk Partisi baraj altı
3: kaldı. Bu arada
2: kalmış.
3: DSP'de iktidar oldu abi, hatırlıyorum.
0: Baraj altı senin kaldı, kaç puanla kaldı abi?
1: Evet. Almıştı. 98 seçimini
3: tam
1: diyor.
3: 8,5 puanla kaldı. 20 ben topladığımızda bugün, 28,5.
0: Ben de ayırıyorum. Bugün 10 puan civarında en kötü bir oyunun olduğunu söylüyorum. Siz bu 10 puana ben ihtiyacım yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun genel başkanına hain de derim, işte satılmış da derim. Çok affedersiniz.
1: Peki
0: yani.
1: Peki bunlar neyden seçim gelirse iktidara da karşı yan yana durur mu? İşte, CHP ile Yeni Parti sizce? Yoksa işte diyelim ki bir ittifak, Cumhur İttifakı var. Hı. Orada da değişiklikler olabilir elbette. Hı. Bu tarafta da Millet İttifakı gibi bir
0: şimdi
1: ittifak var.
0: Tarafında
1: mesela o zaman CHP apayrı durmayı mı tercih eder? Ben adayımı çıkaracağım, bu seçime tek gideceğim. Yoksa Yeni Parti ile bir seçim ittifakında tüm bu kavgaya ve çekişmeye rağmen ama bizim ideolojik olarak durduğumuz yer benzer ya, biz yan yana dururuz der mi?
0: Ben kompozisyonu tamamlayabiliyor muyum?
3: Tabii tabii. Tabii.
0: Yani
3: tabii.
0: Şöyle, Cumhur İttifakı tarafında böyle bir alışveriş, böyle bir şey olmadığı için Cumhur İttifakı tarafında bir mefkure birlikteliği var yani. Bugün ne Sayın Cumhurbaşkanı ne Sayın Devlet Bahçeli'nin Allah var yani. Kameralar önünde veya işte kameralar arkasında şöyledir böyledir pazar. Böyle bir boyut yok yani. Ama diğer taraftan yeni eklenmeler olur mu? Onun tabii kararını bu işin söylediler.
1: Siz seslendiniz Zahane Çıkarman Bey.
0: Cumhur İttifakı'nın sonuçta kurmayları karar verecek. Fakat diğer tarafta siz bugün kavga edip yarın aa yok ya biz yan yana geldik tırnak içerisinde AKP iktidarını, Cumhur İttifakı'nı devirmek için, Erdoğan'ı indirmek için biz güç birliği yaptık dediğiniz zaman da bir şeyleri izah etmeniz lazım. Dün biriniz birinizi hırsız, biriniz diğerine FETÖ'cü diyordu. Anlatabiliyor muyum? Bakın yani altılı masanın projesini tutmamasının sebebi bu milletin hafızasında kavgalı eve kız verilmez düsturunun yatmasından kaynaklanıyor. Siz o gün kameralar karşısına geçip biriniz diğerine düne kadar yüzüne tükürdüler dediğiniz isimle beraber hayır efendim olur mu öyle şey? Biz memleketi çok birliktelik içerisine, çok huzur içerisine yöneteceğiz derseniz buna artık kimse inanmaz çünkü.
1: Peki
0: yani.
1: Tamam, buradan artık son bölümüne de olduğumuz için ne diyorsunuz? Böyle mi olur?
3: Yok,
1: ya asla
3: Cumhuriyet Halk
1: yan
3: Partisi'nin adayı kapsayıcı bir aday olur ve diğer partilerin o adayla birlikte hareket etmesini sağlamaya çalışır altılı masa.
1: Yani bir çatı aday gibi bir formülde aynı
3: evet.
1: Yerde durabilirler diyorsun.
3: Ama tabii sorunlar da bunlar olacak. Taha Bey'in dediği büyük
1: seçmen
3: bir sorun.
1: Gözünde.
3: Sebebi şu, bakın 2023 seçimlerinin kaybedilmesindeki en büyük etken Meral Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı tavrını aleni bir şekilde ortaya koyup masayı 3 gün boyunca dağıtmasıydı. Ve oradaki kavgalı görüntü kazanılabilecek bir seçimin, adaydan bağımsız olarak da kazanılabilecek bir seçimin, Sayın Kılıçdaroğlu'yla da kazanılabilecek, rahatça kazanılabilecek bir seçimin masanın en güçlü ikinci aktörü, aktörüsü tarafından bozulmasıyla toplumsal bir vazgeçiş ortaya çıktı.
4: Ama o artık eskidi biliyorsunuz. Hayır, şu anlamda, o düşünce bunu, çünkü bu... şimdi yeni partiler aslında o dönem evet. Sayın Meral Akşener'in çok da doğru bir şey yaptığını söylüyorlar.
1: Şimdi şöyle, Sayın Akşener bunu söyleyen oldu. Sayın Akşener, yani o zaman meğer böyleymiş diye.
3: Sayın Akşener'in üstüne kat be kat koyarak gidiyorlar.

0: Sayın Akşener gene devlet terbiyesinden gelen bir siyasetçiydi, tavrını söyledi.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a oranla zaten anket sonuçlarında da kazanmama riski olduğunu, bunun da Sayın Kılıçdaroğlu'na iletildiği zaten tartışmalarında bundan kaynaklandığını.
0: Anlıyorum.
2: Ama
0: şuraya geleceğim.
2: Yani bu yaşanmışlığın bir travması var şu anda.
0: Var ve onun üstüne kondu.
2: Nasıl aşacaklar?
0: Bakın onun üstüne kondu. Yani
1: 2023 yerel seçiminde ayrıca bunun da bir etkisi var. Yani onu da seçmenin de öyle bir...
2: Var şimdi bunun üzerine
1: o döneme
2: nasıl
1: aday gösterilmeyenlere
2: ki,
1: destek oldu.
2: Siz nasıl diyeceksiniz ki Kemal Bey ve Özgür Bey yan yana gelecek ve çok uyum içerisinde İran-İsrail savaşının olduğu, Rusya-Ukrayna savaşının olduğu, her gün bir enerji az krizinin kapımıza dayandığı, Suriye'de bir sürü devletin emelinin olduğu bir coğrafyada Akdeniz'i de, Karadeniz'i de, Ege'yi de bu şekilde idare edeceğiz. Nasıl diyeceksiniz? Bu sefer nasıl inandıracaksınız?
1: Peki tamam. Armağan yani hocamıza da soralım.
3: Ben de bu konuda bir şey söyleyebilirim.
1: Tamam. Onun ardından gidelim Armağan hocaya.
3: Yani buradaki hoca da toparlar. Hepsini toparlar. Öyle bir rolü var. Gayet iyi bir başarıyor bunu. Aslında biz birincisi şimdiki durumu sanki böyle kesin durum olarak görüyoruz. Halbuki olaylar akıyor. Partiler değişecek.
1: Köprünün altından 8, çok sular 8, akabilir diyorsunuz.
3: Çok akacak zaten. Yani yeni parti ortaya çıksa onun başarısı ne olacak? Tökezecek mi? Daha büyüyecek mi? Bütün bunlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile ve diğer partilerle yeni parti arasındaki ilişkileri de belirleyecek olan şeylerdir. 7. Yani buradaki mesela 2024 yerel seçimlerine baktığınız zaman orada demin bahsedilen 2023 travmasının izleri falan yoktu. Yani orada şunu demek istiyorum. Burada önemli olan halkın içinde bulunduğu durumdur ve halkın
1: doğru okumak.
3: Bunu doğru okuması ve halkın bu taleplerini yerine getirebilecek olan partilere ve onların işte vaatlerine kulak vermesi. Bu belirleyecek her şeyden önce. Bunu 2024'te çok net gördük. Yani bütün belediyeler neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer belediyelere kaydı. Şimdi bu bakımdan biz sadece bir travmanın o 2023 travmasının bu seçim sonuçlarını belirleyeceği şeklinde yeni seçimlerin, yeni ittifakların durumun belirleyeceği konusunda bir erken yorumlarda bulunmamak lazım.
1: Ama bir aday millet düğümü çözülmesi unutur. Gereken bir aday konusu olacak muhalefette.
3: Olacak tabii.
1: Kim olacak? Kim olabilir bugün için?
3: Tabii ki olacak. Yani şimdiki durumda görünen Mansur Yavaş. Hı hı.
0: En güçlü aday Sayın Yavaş.
3: Mansur Yavaş. Bunu zaten yeni parti, yani eski Cumhuriyet Halk Parti iken de bunu ilan etmişlerdi. Yani iki tane adayımız var. Biri olmazsa diğeri diye. Hala bu değişmiş değil. Özgür Özel'in defterinde, ajansında bunu ben...
2: Açıklaması net... var. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur dedi.
3: Şimdi Ekrem İmamoğlu dedi? Tabii ki...
2: Son açıklamasında.
3: Yani bugün 15 dedim, milyon, ben onu 15 ben milyon bugün, milletin adayı dedi.
1: Anlamış olabilirim editörüm.
0: Ama zaten Murat Emir dedi mesela, ben onu
1: Murat Emir
0: dedi İçişleri Bakanlığı kapısı önünde Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu dedi.
3: Evet. Dedi. Şimdi evet, buradaki yani İmamoğlu...
2: Yani bir türlü yedek kulübesinden çıkamıyor Mansur Bey?
3: Fiili olarak şimdi real duruma bakmak lazım.
1: Bu bir yorum muydu, kendisi de demiş miydi? Yani Sayın Yavaş'ı da biraz... Biraz hani bu siyasi adaylık tartışmasını tutmak amacıyla
0: ediyor.
1: Da...
0: Yani
3: burada İmamoğlu'na bir şey var. İmamoğlu'na bir gönderme yapıldı. Biz seni unutmadık şeklinde bir gönderme olarak ben onu algıladım. Fakat reel olarak baktığımız zaman zaten Özgür Özel'in de son 2-3 ay içindeki yaklaşımları, yani burada Mansur Yavaş'ın ön plana çıkacağı şeklindeydi. Onları iyi okumak lazım. Yani
2: o zaman
3: Mansur
2: yeni
3: Yavaş,
2: partinin içerisinde yeni bir parti daha
3: adayı,
2: hayırlı olsun.
3: Aynı öyle zamanda ve bir sürü yani. İyi Parti, büyük olasılıkta belki de İyi Parti'nin de adayı olacak. CHP'nin de adayı olacak.
1: Ama yeni parti de bu bölünme yaratır diyor tabi. Yani Mansur Yavaş'a yeni parti içindeki bazı vekiller, Ekrem İmamoğlu'na daha yakın olanlar bir tepki gösterir mi? Yoksa Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekler mi?
3: Bence tabii ki destekler. Burada...
2: Ekrem İmamoğlu içeriden yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın adaylığı gündeme geldiğinde ben bu partinin hala Cumhurbaşkanı adayım ve bu değişmedi mesajını
1: ama bir kere bir yazı kalemi almıştı sanki
3: Ekrem
1: Mansur Yavaş'ın.
3: Ekrem İmamoğlu bu siyasetten...

0: Gerçekten mümkün olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aday olduğu zaman Ekrem İmamoğlu'nun onu seçmeyin diyeceği konusundaki böyle biraz siyaset dışı varsayımlara dayalı bir şeyde bulunuyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Hayatın
1: Ben
0: doğal
1: zaten ilan
0: akışına,
1: edilene kadar ki
0: siyasetin
1: süreçten
0: doğal akışına
1: bahsediyorum.
0: aykırı şeylerdir
1: O iş
0: bunlar.
1: oraya gelmesin
0: Onun
1: diye de
0: için
1: elinden geleni yapacaktır.
0: yapmayacaktır bence.
1: İyi peki.
2: Arman Hocam, ne diyorsunuz? İlk beş sizi böyle
1: Yapmayacaktıysa mesela
2: alabilirim.
1: Cumhurbaşkanlığı ön seçimine mesela Mansur Bey niye dahil edilmedi mesela? Mansur Bey hani kendisi aday göstermedi diyebilirsiniz.
0: Affedersin.
1: Tek seçimli bir şeyden bahsediyoruz.
0: Ekrem
1: yani.
0: Bey de bilmiyor mu? Diploması reddedilecek. O da aday olsa peki. Bile...
2: Bir
0: Yüksek
2: de o gün,
0: Seçim Kurulu'nda
2: o zaman
0: kabul edilecek adaylar bilmiyor mu yani?
3: Objektif olarak aday olamıyor yani. Maddi
0: olamıyor zaten onu söylüyorum.
2: Yani
0: Ekrem İmamoğlu aklını
2: bir olmadan.
1: Hayır diploma. Engeli yok.
4: Şu an tamam da diploma olmadıktan sonra tutuklu olup olmamasının bir önemi yok ki.
3: Şu an
4: diploma yoksa Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun.
2: Başka davalar da var hala devam eden.
1: Yoksa zaten Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun.
3: Yani
1: diploman olsa da olamıyorsun.
0: Sen İmamoğlu'nun
2: en önemlisi o elbette. En kritik soru da kesinlikle. Olmadı. Yargı kararı
0: madem ben olamayacağım kimse yani Cumhurbaşkanı adayı olamaz diye böyle bir şeydi.
2: Ne diploma vardı onu demeye çalışıyorum.
1: Yani. Yok akıl yani hiçbirisi de olmasa olur. Cumhurbaşkanı adayı olamazsınız çünkü daha ortada bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yoktu. 2024 yılında var mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Var mıydı öyle bir şey ya? YSK'nın bir seçim takvimi açıklamışlığı var mıydı? Yoktu. Ne vardı? Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müfettişler gitti. Sonra bir baktık, birden Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yoktu zaten yani böyle bir adaylık mekanizması işletilecek bir hukuki zemin yoktu yani.
0: Peki ama yani partiler kendi Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamalarının önünde bir engel
1: ama
0: mi?
1: Cumhurbaşkanı yasal adayı olduğu anlamına gelmez bu.
0: Aday bir yasal bir engel mi var?
1: Yok. Hayır, şifayın açıklayabilirsiniz.
0: Herkes yapabilir. Ben de kendimi Cumhurbaşkanı adayı ilan edebilirim. Ne var yani? İşte Yüksek Seçim Kurulu bana müdahale mi edecek? Olamazsın kardeşim sen diye. Ben de 100 bin imzayla gider koyarım önüne olurum.
1: Kendinizce olursunuz. Ama 100 bin
0: olabilir.
1: İmzayı nereye teslim edeceksiniz?
0: Herkes mesela? Olabilir.
1: Hayır, nereye teslim edeceksiniz Orhan Bey?
0: Yani seçim en sonunda eğer olacaksa tabii seçim zamanı gelecek. Seçim ilan edilecek.
1: Tamam, ondan yüksel bahsediyorum
0: seçim,
1: ben de. Işte.
0: Yüksel seçim kurumu ilan edecek. O zaman da herkes... adaylığını gidecek oraya.
3: Ama
0: şey,
3: ben şunu söylemem
0: hazırlığı daha önceden olur.
3: Ekrem
0: her
3: Bey kendisini topluma Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettirmek için Türkiye'de hiç usulü olmayan bir yöntem denedi. Evet. Ve o yöntemi de sonrasında yargılama sırasında da öğreniyoruz ki aslında soruşturmadan haberleri olduğu için bir siyasi savunma olarak ortaya
2: koydu.
3: Siz de
2: böyle düşünüyorsunuz. Ama ben gerçekten artık çok doğru. Beklettiğim için ben Armağan Öztürk'e de söz vereyim hem de buna da yorum yapar. Öncelikle bu aday konusu ve ittifaklar konusu. Yani gün olur devran döner, köprülerin altından çok su akar, bambaşka gelişmeler olabilir dedi Orhan Bursalı. Öyle mi? Yani 6 ay sonra hala CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu mu olacak sizce? Bir seçime gittiğimizde CHP'nin genel başkanı yine Sayın Kılıçdaroğlu mu olacak sizce? Bir ortak adayda ortaklaşılabilir mi?
5: Çok konu birikti. Şeyden başlayacağım izninizle. Bu iktidar muhalefet ilişkilerinden işte şu anki durum iktidarın lehine midir? Neye yol açıyor?
2: Evet.
5: Yani 2023'e göre muhalefetin durumu tabii daha dezavantajlı. Yani iktidarın da bazı bagajları ve sorunları var. Yani ekonomi politik durum herkesin malumu. Ekonomideki düzelme çok yavaş. Ya da düzeliyorsa bile bu geniş halk kitleleri bundan etkilenmiyorlar. Dolayısıyla orada bir bıkkınlık ve yorgunluk var. Ama elitler bakımından, partiler bakımından bir kere bir terörist Türkiye süreci var. Bu sürecin ortaya çıkma motivasyonu başkaydı Serap Hanım. Şüphesiz hala öyle devam ediyor. Ama bunun bazı iç politik sonuçları olacaktır. Yani Kürt hareketinin 2023'teki gibi davranmasını ben beklemiyorum. İleriki bu süreçten bir çıkması durumunda. Ayrıca CHP de bölündü. Bu bölünme konusunda şunu hatırlatayım. Yani bir geçmişe de atıfla. Yani 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Melih Gökçek'te, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
2: Evet.
5: O seçime baktığınız zaman partilerin oy oranlarına mesela DSP, CHP, SHP'nin toplam çıkardıkları adayların toplam oy oranının İstanbul ve Ankara'nın da her ikisinde de belediye başkanını almaya yeteceğini görüyoruz. Yani bir geçmişe baktığınızda benim hangi turda hatırlamıyorum.

0: 80'li 90'lı yıllara geri dönüyoruz demiştik. Yani sol partiler, merkez sol partiler ya da sosyal demokrat partiler arasındaki mücadelenin kıyıcılığı, yakıcılığı bazen onları iktidar karşısında zor durumda bırakmakta veya bir sağ partinin aradan sıyrılmasını da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla şu an deneyimlediğimiz şey çok da iyi bir şey değil onlar için. Sonuçta elinde bir partileri vardı. Buradan iki tane parti oldu. Yeni partinin örgütlenme ve finansman sorunları da ayrıca bir tartışma konusu. Finansmanla ilgili de bir başlık açıldı. Şimdi Devlet Bey tabii bazen bir siyasi obdusman gibi davranıyor. Bence bu iyi bir şey, hayırlı bir şey. Yani siyasi parti genel başkanın dışında bir akil adam, siyaset üstü bir aktör gibi de davranabilmekte. Türkiye'deki bazı tartışmaların önünü kesmesi, iktidarla muhalefet arasındaki dengeyi sağlayacak bir davranış tarzında benimsemesini ben önemsiyorum ve olumlu da. Yani bu olay hakkında bir ilgisi de var, onu da söyleyelim. Yani en son yardımı konuştuk ama mutlak buttan kararı ilk derece mahkemede konuşulurken daha Hikmet Çetin, işte Devlet Bahçeli ve Fethi Yıldız'ı ziyaret etmişti ve Devlet Bey çıkıp da bizim partiye de böyle müdahale oldu, ben bunu doğru bulmuyorum diye açıklama yaptı. Doğru. Yani o süreçten bugüne Devlet Bey'in bu konuda bir tavrı var. Finansman meselesi bunun bence uzantılarından bir tanesi. Ama önemli bir şey finansman tabii ki. Yani tabii şöyle, para olmadan da siyaset yapabilirsiniz. Kendi bir davanızın inancının olması yeterli ama iktidarı alabilecek kadar bir siyasi gövdenin tüm Türkiye çapında örgütlenmesi yüksek düzeyde finansmana ihtiyaç duymakta. Normalde bunun siyasi partiler dernektir biliyorsunuz aslında. Yani üyelerden aidat da filan elde edilmesi, sonra bağışlara başvurulması gerekiyor ama bizde öyle bir aidat kültürü çok yüksek değil. Yani apartmanda aidat bile tam ödemeyen bir toplumsal örgütlenme biçimi var. Kendimi de dahil olmak üzere herkes bakımından
1: üye söylüyorum. Üye aidat yani ne kadardır? Partiler... Hiç fikrim yok benim. Ne kadardır?
2: Değişiyor. Yani
3: partiden partiye değişir. Yıllık toplamda.
1: Yani yaklaşık bir oran.
3: Ya şöyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2016 yılına kadar 1 liraydı. Sonra 10 lira oldu. En son konuştuğumuzda parti programında.
1: Ne kadar bir dönem için 10 lira?
3: Aylık olarak aylık hesaplanıyor. Örnek veriyorum işte. Aha. Ben 12 lira yatırırdım. Bir yıllık üye aidatımı
1: yani
3: yatırmış olurdu.
1: Yani cüz'i çok yüksek rakamlar
3: tabii,
1: değil.
3: O şundan ötürü herkesin siyasal katılım tabii hakkını kullanması için cüz'i sembolik bir miktardı. Ama siz isterseniz olmadı işte o sınır dahilinde 600 bin sınırı dahilinde bağış yapabilirsiniz.
1: Ama o bağış.
3: Evet.
1: Evet.
0: Yani aidatlar aslında bunun yani bir organizasyon, bir dernek. Bununla yürütülmesi lazım ama ne CHP'de ne de başka partilerde bu aidatların toplama meselesi çok kurumsal işlemiyor. Bağışlara başvurulmakta. Bağışlarında ne sakıncalar doğurduğunu hepiniz biliyoruz. Daha varsıl kişilerin milletvekili ve belediye başkanı olmasının yolunu açmakta bağış mekanizması aynı zamanda. Yani siyasetçilerin varsıllık durumunun normal halkın üstünde olmasının bir nedeni de bu. Çünkü üyelerden gelen gelirler yeterli olmayınca partileri döndürmek için aslında daha varsıl, daha zengin insanların siyasette olması tercih edilmekte. Devlet yardımı bu bağlamda olumlu bir şey. Ama ona da tabii eleştiriler var. Yani vatandaşlar siyasi partilerin finansmanını bir kamu hizmeti olarak görmeme eğilimine sahip olabilirler. Ama yine de tabii ki diğer alternatifler işlemediği için bunun da olumlu olduğu da söylenebilir şeyler bakımından.
1: DEM Parti'nin 2023'teki gibi davranmayacağı diye gibi bir cümle kurdunuz ya, aday çıkarma konusundaki tutumunu mu kastediyorsunuz? Yoksa farklı siyasi işbirliklerini mi kastediyorsunuz?
0: Siyasi işbirliklerini kastettim. Adaylar konusunda da...
1: Ama onu söyleyin yine... o zaman. Nasıl bir siyasi işbirliği?
0: Evet, yani bugünkü programda da yani hem ben hem de diğer katılımcılar bakımından da ele alındı. Siyasi parti kurmak önemli şüphesiz ki. Siyasi partilerle yürümekte demokrasi. Ama biz başkanlık sistemi koşullarındayız. Başkanlık
1: evet,
0: sistemi koşullarında iktidarın ağırlık merkezi meclis değil cumhurbaşkanlığı makamıdır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bir biçimde muhalefetin bir ortak aday üzerinde uzlaşıp seçime girmesi gerekiyor. Ama bu 2023'e göre, bana göre siyasal sosyolojik açıdan çok daha zor. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi artık iki parça ve birbirlerine karşı kullandıkları dil belki ileride değişir ama şimdi hiç olumlu değil. Ayrıca bir terörist Türkiye süreci yürütülüyor. Kürt hareketinin 2023'teki gibi davranma eğiliminin düşük olma ihtimali de çok yüksek. Bu da ortak aday çıkarılmasını imkansız

0: sistemini zorlaştırıyor.
1: Yani demin destek vermediği bir muhalefet adayı da orada ne denir? Şey mi kalır? Daha mı
2: Kürt hareketi derken yani mesela neyi şey yaptık?
1: Demi kastettiğini anlıyorum. Ama Demi yani hareketinden.
2: Kürt, Kürt seçmenin tamamı Dem'de değil ki.
3: Tamam ama bir, bir şey neticede bir parti ve hareket yani.
2: Hayır, Kürt hareketi diye bir hareket mi var? Onu diyorum ben.
3: Ya siyasal anlamda kullanılıyor Kürt hareketi, Kürt siyasal yaklaşımı.
4: Yani Dem Parti
3: bir etnik grup olarak değil.
2: Yani
4: genellikle
5: Kürtlerin Kürt en çok Türkiye'de oluyor. Oyun alan parti AK Parti.
3: Doğru.
2: Onun için diyorum yani burada
5: yani bir parti özdeşleştirmek.
2: Yani Dem seçmeni, Dem seçmeni desek yani daha doğru olur diye düşünüyorum.
3: Yani Armağan Bey'in sözüne karışmayayım evet. De ben de kullanıyorum.
2: Hayır yani.
5: Onun için Dem'e de mesela oy verilen hepsi Kürt değildir herhalde.
3: Kürt değil vardır, tabii canım. Ya öyle bir ayrım hani Kürt vatandaş evet. Nerede diye bir şey düşünmedim hiç.
1: Elbette tabii. Yani
0: kavramı ben kullandım izninizle bir şey söyleyeyim. Kürt hareketi siyasal terminolojide kullanılır. Heh, yani bu biraz şeyle ilgili. Yani Kürt sorunu var mıdır? Kimlik hareketi
1: ideolojik olarak durduğu yer. Evet,
0: yani onu kabul edenler Kürt hareketidir, etmeyenler başkadır. Yoksa tüm Kürtler ya da Kürt etnik topluluk işte bir partiye oy veriyor. Bunu kastetmedik ama bu siyaset terminolojisinde bilinen bir kavram aslında.
1: Yani ne olur mesela Dem aday çıkardı. Bu seçim öyle gitti. Bir de geri kalan olura diğer muhalefet partileri de bir adayda uzlaştı, bir aday çıkardı. Karşıda da Cumhur İttifakı'nın adayı, Sayın Cumhurbaşkanı var. Ne olur Armağan Bey?
0: Şimdi Kürt hareketinin bu siyasal doğrultusu hakkı, o bu uzun bir tartışma konusu ama en baştan beri, şunu söyleyeyim, en baştan beri, mesela Leyla Zana örneği aklıma geldi. Ya bu iktidarla muhalefet arasında, kabaca AKP ile CHP arasındaki çatışmada Kürt hareketinin daha ortada durması gerektiği ve kendi İşte kazanımlarını koruması veya taleplerde bulunması gerekirse her iki tarafta da pazarlık yapması gerektiğine dair bir çizgi oldu. Ama o çizgi baskın konumda olmadı. İşte Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız. Yani 10 yıllık hikaye başka bir yönde. Dolayısıyla Kürt hareketinin daha işte ana muhalefet dahi olmak üzere muhalefetle işbirliği yaptığı ve iktidar karşısında tam bir şekilde bloklaştığı bir 10 yıl yaşadık. Bu 10 yıldan gelen yılgınlık ve şu anki fırsat durumunda dikkate alındığında Kürt hareketinin geçmişteki gibi davranmama eğiliminin şüphesiz ki meclise milletvekili sokacaklar parlamento ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarma, çıkarmama, birini destekleme konusunda 2023'teki gibi yani ortak bir muhalefetin adayına destek verme konusunda daha tereddütlü davranmasını
1: bir de teröristik Türkiye sürecinin seyri de belki
6: yani
1: değil mi
6: Cumhur
1: burada?
6: İttifakı'nı evet. Destekler demek efendim? İstediniz değil mi? Cumhur İttifakı'nı destekleyebilir demek istiyorum.
5: Kendisi
1: aday çıkarırsa o zaman etkisi daha çok
6: süreç niye ilerliyor? Yani komisyon süreci neden bu şekilde ilerliyor? Yani
5: Cumhurbaşkanı adaylığına ne ilgisi?
6: Adaylığı onlar konuşmuyordur herhalde canım.
1: Komisyon niye bu şekilde ilerliyor derken neyi kastediyorsunuz?
6: Yani orada birlikte hani bu işte terörsüz Türkiye diye nitelendirdikleri süreçte Cumhur İttifakı'yla Dem Parti'nin bir ortaklığı var değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o süreçte hayır, bir yeri var.
5: Cumhuriyet Halk Partisi
6: var.
5: Üyesi yok mu? Var.
6: Hayır var tabii var.
5: Bunu onlara tamam, sorabilirsiniz
6: ya, mesela. Hayır var. Şu anda var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi var.
2: Komisyonda sizin dışınızda herkes var.
6: Herkesin var. Var. Evet. Ve şey şunu söyleyeyim. Biraz evvel İlk söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu da. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Murat Emir de çerçeve yasanın bir an evvel çıkması gerektiğini söyleyen doğru. İsimler. Burada da Dem Parti ile yol yürünüyorsa Dem Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi noktasında nasıl bir hani olumsuzluk var?
1: Ha, neden Parti desteklemesi? Cumhur İttifakı'nın adayını da destekleyebilir.
6: Bu süreç böyle diyorsun. İlerlerse eğer anayasa değişikliği olursa neden Dem Parti Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi?
1: Dem Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi Cumhur İttifakı seçmeni nasıl etkiler?
5: Dem Parti'nin bu yönde bir alamet gösterdiğine dair Dem Parti'yi ben en son Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederken gördüm. Hı hı. İpek Hanım.
6: Cumhuriyet Halk Partisi ki Sayın Kılıçdaroğlu mu
5: destekler? Hayır, Özgür Bey'e destek ziyaretine
3: Özgür
5: gittiler.
3: Bey'in
6: peki
3: mi?
6: Komisyon o, masasını nasıl açıklayacağız o zaman?
5: Komisyon yani Türkiye masası, Büyük Millet Meclisi'nin bütün bu denklemler dışında bir durumu
6: dışında
5: var.
6: Değil, tam da ortasında.
5: Terörsüz Türkiye vizyonu var. Bölgemizde tamam. Sınırlar değişiyor ve Türkiye'nin bir iç cepheyi tahkim yolunda bir attığı adım var ve bu
6: i̇ç
5: çerçevede
6: tahkim yolu demeyelim
5: ve,
6: biz ona.
5: Ve bu o zaman şimdi şöyle eğer iç cepheyi tahkim demeyeceksek bunu muhalefet ortağınıza da söylemeniz gerekiyor. Yani tırnak içerisinde burada Cumhuriyet Halk Partisi

0: Yeni parti. Parti.
1: Zaten hep söyledik. O yani masadan kalkmaları gerektiğini hep yani. Söyledik. Yo, o dozajda çok yani. O dozajda gördük. Hatta siz o masadan kalkın biz yanınızdayız diye çok çağrı yapıldı grup toplantılarında. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o masada oturmayı tercih etti.
2: O masadan kastınız hangi altılı masaydı?
1: Hayır, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye çatısı altında kurulan
2: komisyonda. Ama şu anda zaten bir resmi ittifakınız yok, Millet İttifakı
1: resmi ittifakımız yok
2: zaten.
1: Ama bir muhalefetin bir parçası olarak çok defa seslendik. O masadan tabii, kalkmaları gerektiğini söyledik.
0: Grup toplantılarında.
1: Grup evet, her grup toplantısında dile
2: sert
1: getiriyor.
2: Sert eleştiriyor İyi evet. Parti.
3: Ama
2: siz önümüzdeki
3: altılı
2: dönemde...
3: Altılı masada niye vardınız o zaman?
1: Altılı masa zamanına o zaman başka bir dönemde. O altılı masanın zamanına dönerseniz bütün defter. Şimdi, çünkü hayır. Altılı masa döneminde DEM Parti'nin masada olmadığı söyleniyordu değil mi?
3: Bir eleştiri getirecekseniz...
1: Bu terörsüz Türkiye süreci yeni başlamadı
3: siz
1: mı?
3: Siz orada olmayacaksınız ki...
1: Bu süreç yeni olmadı mı ama? Terörsüz Türkiye evet. Süreci yeni başlamadı mı? O dönemde altılı masa döneminde bu süreç yoktu ki.
3: Tam
1: Milliyetçi
3: olmasını,
1: Hareket Partisi ile Adalet Yaman ve Kalkınma Partisi ile partiyi eleştiriyordu.
3: Tam çok güzel.
4: Kemal Parti, çok Kemal güzel. Bey'i, çok özür dilerim, Kemal Bey'i desteklemek için... HDP o dönem aday çıkarmadı. Sizin adayınıza destek
1: peki,
4: verdi.
1: Peki o dönemki HDP ile bu dönemki HDP değişti
0: değil.
1: Mi?
0: O da hayır, yapıda
1: aynı değil. Parti durduğu yerde duruyor.
0: Ama ben bir farklılık
1: o dönemki HDP, DEM Parti'nin söylemleriyle bu dönemki DEM Parti'nin söylemleri farklı değil ki birbirinden.
3: Şimdi siz altılı masanın ikinci gücü olacaksınız. DEM'le birlikte o zaman...
1: DEM Parti ile birlikte olmadı ama.
3: Nasıl olmadı ya?
1: DEM Parti masada yoktu.
3: Masanın altındaydı işte.
1: O sizin söyleyiminiz.
0: Aynı da destekledi.
1: Siz, o zamana yani, bakarsanız o dönemde...
0: Sayın Kılıçdaroğlu için kampanya
3: şimdi,
0: yaptı.
3: Bakın,
1: kadar
3: mecliste,
1: şimdi
3: mecliste,
1: yani. Altılı masa dönemini mecliste, açmak bence
3: mecliste,
1: doğru değil.
3: Bizim oylarımızdan burada oturuyorsunuz diye DEM'li milletvekili orada kürsüden seslendi. Hiçbiriniz... cevap veremediniz. Şimdi geliyorsunuz diyorsunuz ki işte PKK'yı işte aktiviyorsunuz. Terörsüz Türkiye adı altında işte teröre imkan sağlanıyor.
1: DEM Parti'nin söylemleri değişmedi ama. DEM Parti'nin desteklediği yerel yönetimler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi şu birlikte seçime gider. Onu söylüyorsanız.
3: Şu an bir buçuk yıldır, iki yıla yakındır.
1: Bunu Cumhuriyet Halk
3: iki yıla
1: Partisi
3: yakındır,
1: söyleyenler devamlılardı.
3: İki yıla yakındır bir tane terör eylemi duydunuz mu?
0: Duymadık ne güzel.
1: Çünkü terör zaten bitirilmişti Türkiye sınırları içerisinde.
4: Olur mu canım?
1: Tabii ki bitmişti.
4: Muhalefete sorarsak
1: peki,
4: terörü azdıran iktidar
1: peki daha... açıklamadan sonra TUSAŞ saldırısı açıklamadan sonra olmadı mı? TUSAŞ
3: oldu.
1: Saldırısı
3: evet,
1: oldu.
3: Evet, sabote işte bu evet. Süreci sabote etmek için TUSAŞ saldırısı düzenlendi.
1: Zaten terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde bitmişti.
3: Ben iki hafta önce Cudi Dağı'ndaydım. Cudi Dağı'nda TRT'nin özel yayınını yaptık orada. Ben de oradaydım. Meclis başkanımızdan birlikte gittik. Ve orada 10 bin kişinin üzerinde insanla bir etkinliğe katıldık orada. Ve terörün cirit attığı, Cudi Dağı dendiğinde akla şehitlerin geldiği, teröristlerin geldiği bir dağda biz bir etkinliğe, bir anma programına katılıp dağdan yayın yaptık.
1: Doğru, Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Hepsinden bu, Allah razı
3: bu,
1: olsun.
3: Bakın bu çok kıymetli bir şeydir.
1: Kesinlikle. Bir, ben de Türk
3: bir askerimizin,
1: duyuyorum.
3: Bir askerimizin burnunun kanamaması,
1: Türk
3: tırnağının kırılmaması, bir şehidin gelmemesi, doğru. Bir yaralının olmamasının ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsak burada her türlü eleştiriyi getirin MHP'ye. Her türlü eleştiriyi getirin Cumhur İttifakı'na.
1: Ama
3: hadi bunu bu süreci bit bu sürece karşı çıkıp da bitirirseniz hadi bitirelim deyip de yarın bir şehit gelirse bunun hesabını verebilecek misiniz?
1: Milli Güvenlik Kurulu terör kendini lağvetmiştir, bitmiştir diye bir rapor açıkladı mı henüz? Açıklamadı. Terör örgütü silah bıraktı.
3: Şu an
1: bırakmadı.
3: Şu an devam ediyor.
1: Süreç devam ederken ne diye bu çerçeve yasa çıkması bu kadar çabuk hale getiriliyor.
3: Hani
1: ne
3: çıktı
1: gereği
3: mı?
1: Var?
3: Çıktı mı?
1: Çıkacak.
3: Ha, çıktı
1: meclis niye kapanmıyor?
3: Ya meclis başkanının açıklamasını hiç dikkate almıyorsunuz.
1: Meclis başkanının
3: silahlar teslim edilecek, terör örgütü teslim edilecek, mağaraların tamamı boşaltılacak. Ondan sonra mecliste bu yasal düzenleme yapılacak.
1: Meclis niye
3: MHP
1: kapanmıyor?
3: Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını hiç mi dikkatle takip etmiyorsunuz?
1: 1 Temmuz'da meclis kapanacak. Meclis neden kapanmıyor? Çerçeve yasanın çıkartılması için kapanmıyor.
3: Tam çerçeve yasanın çıkartılması

0: atılması için kapanmıyorsa bunun altyapısının hazırlanmadığını mı, MİT'ten bir rapor gelmediğini mi?
1: Peki PKK'dan bölgede
0: terör örgütleriyle ilgili bir çalışma yapılmadığını mı varsayacağız?
1: Mehmet Bey 4 tane miting yaptılar. Ne açıklamalar geldi?
0: Hangisi?
1: 4 tane miting yaptılar. İyi Parti'nin miting, bayrak mitingi yaptığı zaman onlar da 4 tane miting yaptı Öcalan için. Ne açıklamalar geldi terör örgütü mensuplarından? Siz hiç biz pişmanız, örgütü lağvediyoruz, silah bırakıyoruz diye bir açıklama duydunuz mu? Herhangi bir terör örgütü mensubundan duydunuz mu, duymadınız mı?
0: Terör örgütünü kuran kişi...
1: Ama siz muhatap olarak onu alıyorsunuz.
2: Hayır, muhatap.
0: Terör örgütünü kuran kişi diyor ki ben kurduğum örgütü lağvediyorum. Silahları teslim edeceksiniz diyor.
2: Şurada
3: muhatap olalım. Buradaki bu tartışma bana şunu da şimdi meclis kapanmadan önce haftaya muhtemelen bu çerçeve yasa meclise gelecek ve görünen o ki onaylanacak. Bu bir ön çerçeve.
2: Görünen o ki onaylanacaktan ziyade bu ülkenin istihbaratı armut toplamıyor herhalde. İstihbarat Kandil'deki ve sahil coğrafyadaki durumu tespit edecek ve bununla ilgili bildirimde bulunacak. Daha sonra kanuni adımlar atılması gerekiyorsa atılacak.
1: Evet,
2: ya burada oyun oynamıyoruz ya.
0: Güvenlik güçlerini bir şey daha söyleyeyim.
1: Çerçeve yasayı sordular.
0: Ben oraya gittiğimde 20 tane kale kol gördüm. 20 tane.
2: Yani sizi bölmek her birinde
0: onlarca asker
3: dağda yine
0: vatanını koruyor. Orada terörsüz Türkiye süreci başladı diye terörle mücadele bitmiş değil. Terörsüz Türkiye zaten terörle mücadelenin bir parçası.
2: Bir parçası.
0: Siz terörle mücadele cümlesinden rahatsız olmayın.
1: Serbest kalmayacak mı çerçeve yasada? Terör örgütü mensupları serbest kalacak mı, kalmayacak mı? Şimdi, ülkeye girişleri
0: mecliste,
1: olacak mı?
0: Mecliste bütün partilerin, sizin dışınızdaki bütün partilerin ortak toplantısıyla, bir komisyon çalışmasıyla bir sonuç açıklandı.
1: Evet,
0: rapor
1: biliyorum.
0: Açıklandı.
1: Evet.
0: Raporda anayasanın ilk 4 maddesi, 42. madde ve 66. maddeyi orada gördünüz mü?
1: Başka şeyler gördük.
0: Hangi şeyler?
1: Terör örgütü liderinin Bunun dışında, hangi maddeyi değiştirirsen değiştir,
0: Türkiye'nin üniter yapısını, dilini, ırkını, milletini değiştirmedikten sonra siz hangi maddeyi değiştirirseniz değiştirin.
1: Olur mu öyle bir şey?
0: Anayasa değişikliğinde niye bahsediyoruz o zaman?
1: Anayasa değişikliği zaten hangi maddeler değiştirecek? Anayasa 19 kere zaten değiştirildi.
0: Tamam, Anayasanın hangi maddesi değişecek?
1: Ben de onu soruyorum.
0: Anayasa değişikliği
1: konuşuluyor. Anayasanın hangi maddesini değiştirilmesi
0: Ben de size söylüyorum. Sizin hassas olduğunuz hangi maddeler var?
1: Biraz evvel saydığınız maddeler.
0: Benim de hassasiyetim.
1: Peki onun dışında hangi maddeler değiştirilecek?
0: Hangisi değişirse değişsin, bir önemi var mı?
1: Öyle bir şey olabilir.
0: Bir
1: anayasa değişikliğidir. Gidiyor.
0: Yani
1: ne değişeceği
0: belli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını koruduktan sonra, benim dilimi koruduktan sonra, eğitimimi koruduktan sonra ve Türkiye'nin temel ilkelerini, olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimi koruduktan sonra, diğerlerinin yaşam tarzıyla ilgili ya da başka sosyolojik bir takım tarzlarla ilgili değişiklik yapılması
1: yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, neyi rahatsız eder Avrupa sizi? Yerel yönetimler özellik şartındaki çekincelerin kaldırılması, bunun nereye doğru gittiğini hepimiz biliyoruz.
3: Bu arada bunlar elbette DEM Parti'nin de dile getirdiği, üzerine hem komisyonda dile getirilen, rapora giren, hem de rapor dışında da siyaseten söylenen bazı işte anayasa değişikliği talepler var. Bunlar meclise gelecek, konuşulacak, üzerine tartışılacak deniyor. Şimdi biz Eylül'den sonra böyle bir sürece mi giriyoruz? Bir sonraki adıma mı geçilecek terörsüz Türkiye sürecinde? Yani aslında siyaset gündemini daha çok terörsüz Türkiye süreci mi belirleyecek meclis yeniden açıldığında? Ben onu merak ediyorum.
0: Şimdi
3: aslında
0: terörsüz Türkiye ile ilgili ne kadar hızlı hareket edilirse o kadar Türkiye'nin ve herkesin lehine gelişmelerin olacağını zaten siyasetçiler altını çiziyorlar. Zaman ne kadar uzadıkça problem o kadar da artıyor, çözümsüzlüğe doğru evriliyor. Dolayısıyla hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin, hem Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un, hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla üzerinde durduğu ve bir an önce terörün sonlandırılması noktasında katılıyorum.

0: silahların tamamını bırakmadılar. Bıraktılar diye kimse demiyor ki.
1: Evet.
2: Bırakmadılar.
0: Kim söylüyor?
2: Hani amasız fakatsız başlamıştı bu süreç en başında.
0: Evet amasız fakat tek taraflı başladı. Yani devlet tarafından bir taviz mi verildi?
2: Eli silah
0: bir,
2: tutmuş, bir yasa mı çıkarıldı? Teröre bulaşmış.
0: Terör örgütü af mı edildi? Hangisi yapıldı?
2: Mehmet Bey, terör örgütü mensubunun eli silah tutmuş tutmamış. Hanım, bunun ayrımını bile yapamıyorsunuz.
0: Ya hangisi affedildi diyorum ben de size.
2: Bir terör örgütü bana mensubunun teröre bulaşmamış olması ne
0: bana
2: demek?
0: Bana bir terör örgütü mensubunu söyleyin. Bu elini kolunu sallayarak sokağa salındı diye bir tanesini örnek verin bana.
2: Peki çerçeve yasada ne gelecek? Salınanlar
0: ya,
2: var.
0: Gelecek
2: çerçeve
0: diyor. Bak,
2: yasada ne
0: siz
2: gelecek?
0: Siz kendini söylüyor. Ne gelecek diyorsunuz bana?
2: Ben size söyleyeyim. DEM Parti'nin açıklamaları var.
0: Siz nereden biliyorsunuz? Açıklama
2: terör
0: olabilir.
2: Bugün. Mensupları...
0: Ya DEM Parti'nin talepleri de olabilir.
2: Akabinde,
0: önemli olan karşılanıp karşılanmaması. Orada Kandil'den açıklama yapmıştı. Ne oldu yani, karşılandı
2: Mehmet
0: mı?
2: Bey, işte bu yüzden oturmadık masaya.
0: Karşılandı
2: bunlar
0: mı?
2: Konuşulsun diye. Eğer o masanın parçası
0: hayır, siz
2: olsaydık
0: konuşulsun diye
2: bunlar
0: oturmadınız
2: konuşulmazdı.
0: Ha, masaya.
2: Bütün,
0: ha,
2: bütün bak, siyah... Evet, şu an, doğru.
0: Şu an
2: bakın, anlatan bir parti
0: partide,
2: olması lazım.
0: İyi Parti'de, İyi Parti'den de sıcak mesaj geldi bu konuda.
2: Doğruları
0: biz konuşulsun
2: söyleyen,
0: diye bu masada oturmadık. Konuşulduktan sonra buna destek vereceklerini de açıklıyor musunuz?
2: Peki şöyle, komisyonun
0: konuşulduktan sonra açık, destek verecek misiniz?
2: Biz düşüncemizden başka bir şey söylemiyoruz.
0: Konuşulduktan sonra destek verecek
2: olup da
0: misiniz?
2: Süreci eleştiren bir tane
0: bunlar
2: siyasi
0: konuşulursa,
2: parti var mı?
0: Zaten mecliste konuşuluyor da.
2: Mecliste
0: siz herhalde duymuyorsunuz.
2: Biz bilmiyoruz. 10 yıl yasak var. Biz dışarıdan bildiğimizi, gördüğümüzü halka anlatıyoruz. Bütün siyasi partiler
0: ama dahil olun, meclise dahil olun. Hayır, meclise dahil olun, ne konuşulduğunu siz de duyun. Meclise dahil olun, ne konuşulduğunu siz de duyun.
2: Hayır, dahil olduğun zaman o sürecin parçası oluyorsunuz.
0: Niye parçası oluyorsunuz?
2: Biz muhatap olarak İmralı'nın alınmasını kabul etmiyoruz.
0: O zaman siz bilmeden konuşuyorsunuz.
2: Hayır, biz bilerek
0: ne
2: konuşuyoruz. Her şey ortada.
0: Nereden biliyorsunuz
2: tabii
0: o zaman?
2: Tabii ki konuşuluyor.
0: Toplantıda olmadığınız toplantında neler konuşulduğunu nereden biliyorsunuz?
2: Komisyon süreci var, bildirge üstünden okuyoruz. Komisyonun bir bildirgesi yok mu?
0: Evet.
2: Var. Milletvekilleri gitmedi
0: tamam,
2: mi? Daha
0: orada ne yanlış gördünüz mesela?
2: Şunu söylüyoruz.
0: Çerçeve yasa mı?
2: Çerçeve yasa şu.
0: Ne konuşulacak mı? Yani siz varsayın üzerinden,
2: eleştiri
0: getiriyorsunuz.
2: İmralı'nın muhatap alınması yanlış.
0: Şu anda varsayın üzerinden
2: terör örgütü
0: ön yargılı
2: mensubu
0: yaklaşıyorsunuz ve eleştiri
2: hayır,
0: getiriyorsunuz.
2: Hayır, asla ön yargılı.
0: Ama siz bana
2: terör
0: sürekli programın başından beri şunu söylüyorsunuz.
2: Var.
0: Programın başından beri çerçeve yasanın içinde
2: almış
0: ne var diyorsunuz? Çerçeve yasanın içinde içini doldurduktan sonra ne olduğunu göreceğiz.
2: Çerçeve yasanın içi dolduruldu.
0: Açıklayın o zaman. Açıklayın
2: bunları. DEM Parti açıklayın. Açıklıyor. DEM Parti'den dinliyoruz işte.
3: Silahlı eylemlere katılmamış örgüt üyeleri.
0: DEM Parti'nin
2: eylemlere katılmamış
0: DEM Parti'nin
2: terör örgütü mensubunun teröre bulaşmış bulaşmamış diye ikiye ayırıyor.
0: Meclisteki komisyonda çıkan ana çerçeveyle ilgili DEM Parti neden itiraz etti madem ki öyle?
2: DEM Parti şu anda çok sessiz.
0: Tamam,
2: çünkü
0: niye
2: DEM Parti
0: itiraz
2: daha
0: etti
2: da fazlasın.
0: Madem ki DEM Parti
2: mesela 5 yıl diyor
0: terör örgütünün lehine gelişecek mecliste bir takım çerçeve yasalar hazırlandı. DEM Parti buna niye karşı çıkıyor?
2: DEM Parti ne diye karşı çıkmış? DEM Parti şu anda sessiz duruyor, bir şey söylemiyor.
0: Siz az önce siz söylediniz.
2: Şartları söylüyorum.
0: Az önce
2: ben
0: siz söylediniz. Bunlara karşı çıkıyor diye.
2: Şartları söyledim. DEM Parti'nin istediği şartları söylüyorum.
0: Tamam,
2: 5 yıl bile beklemesinler.
0: Şartlar yerine mi getirilir? Şartlar yerine mi getirilir?
3: Şimdi şartları tamam.
0: Nerede yerine getirilir? Ben de size soruyorum. Hangisi yerine getirildi onu söyleyin bana.
2: Neyi?
0: Hangi şartı yerine getirdi onu söyleyin.
2: Peki DEM Parti, ben de şunu sorayım. DEM Partisi'nin Türkiye Partisi olduğuna ilişkin söylemlerinden hangi noktada geri adım attı? Ben de size onu söyleyeyim.
0: Ya bana niye soruyorsun?
2: Hayır,
0: ben
2: birbirimize
0: siz,
2: soru soruyoruz
0: hayır, siz,
2: ya.
0: Ama siz itiraz ettiğiniz için ben diyorum ki size hangi DEM Parti'nin hangi şartları meclisin hazırladığı komisyon raporuna Türkiye'nin aleyhine olacak bir şekilde girdi. Bana bir tanesini örnek verin.
2: Şimdi
0: bir
2: şöyle
0: tanesini.
2: Bir durum var. DEM Parti çerçeve
3: kaldı programı.
2: Tamam, çerçeve yasa noktasını anlaşıldı mı? Anlaşıldı.
0: Ya neyi anlaşıldı? Çerçeve yasanın içinde ne var diye soruyorum size.
2: Anlatıyorum ben de.
0: Çerçeve yasa açıklanacak
2: yani
0: diyorsunuz.
2: Olarak,
0: çerçeve yasanın içini doldurma.
2: Çerçeve yasayı anlatıyor diyorum ben de size.
0: Neyi anlatıyor çerçeve yasayı? Çerçeve yasayı DEM Parti mi hazırladı?
2: Kim hazırlıyor?
0: Kim hazırlıyor?
2: Komisyon hazırlıyor.
0: Evet.
2: DEM Parti parçası değil mi?
0: Demek ki komisyon hazırlayacak.
2: Tamam. Hazırlar ama. Komisyon hazırlayacak.
0: Komisyon
2: kim
0: hazırlayacak.
2: Varsa,
0: İçinde CHP var. İçinde MHP var. AK Parti var.
2: CHP'nin bütün, hangi üyeleri devam edecek?
0: İyi Parti'nin dışında herkes var.
2: Evet, iyi ki de İyi tamam. Parti yok. Evet.
0: Siz neye göre çerçeve yasanın yorumluyorsunuz
2: mesela? Bizim vekillerimiz var. Neler
0: hazırlandı? Bilmediğiniz bir çerçeveyi nasıl yorumluyorsunuz? İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çerçeve yasayı eleştiriyorsunuz.
2: Bizim vekillerimiz yok mu mecliste?
0: Ya ben
2: teşekkür edeceğim.
0: Ya hazırlanmasında

0: bahsediyoruz. Siz hazırlandığını söylüyorsunuz.
1: Parti açıklıyor, taleplerini dile getiriyor işte çerçevesi.
0: Taleplerini tabii ki dile getiriyor. O talep eder.
2: Programı noktalayabilmek için
0: komisyon değerlendirir. İşine gelmezse kabul etmez. Bu kadar basit.
2: Bakın. Mehmet Bey, rica ediyorum sizden.
1: Tamam, tabii ki.
2: Zaten izleyici de elbette ne anlatmak istediğinizi anladı aslında. Ben de araya girmek istemedim ki karşılıklı sorularınız, cevaplarınız devam ediyor diye. Vaktim de kalmadı diğer konuklarıma. Siz de değinebildiğiniz kadar girmeye çalıştınız ama her birinize çok teşekkür ederek katkınızdan dolayı bir reklam arasına gidiyorum şimdi.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
4: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşler sona erdi.
1: Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'in gündeminde ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetlere ve FETÖ operasyonlarına kadar pek çok konu vardı.
1: Bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
2: Kamuoyunun gündemini meşgul eden ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
3: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği, tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla verilen paraları kendi hesabına almış. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Bu bir suç. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
2: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin de konuştu. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
3: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor. Pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri mahrem imamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
2: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
3: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
2: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
3: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
0: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in

0: eşi dahil 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkeme iki şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Aca Bilişim Şirketi'nin sahibi Mehmet Acan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildi. Şüpheliler suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile suçlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Özgür Özel'in partisinin adı Yeni Parti oldu. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa ederek yeni partiye katıldı. Bu adımla meclis aritmetiği de değişti. Yeni Parti ana muhalefet, CHP ise 5. parti konumuna geldi.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni Parti'yi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni Parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni partinin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine eklendi. Böylelikle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyet'e olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu dedi. Dünya Kupası'na da değindi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi ifadelerini kullandı.
5: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
2: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
5: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
5: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm İnsanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok çok mutlu ediyor.
2: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası, Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık

0: ama sonu iyi gelmedi dedi.
1: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden detaylar ortaya çıktı.
3: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
4: Sağ olun.
0: İş insanı 3 kilo altın borç verdim, geri alamadım dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet iddiaları reddetti. İzmit Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde belediye başkanına 3 kilo altını borç verdiğini, geri alamadığını öne sürdü. Poşet içindeki altınları Kuzey Marmara Otoyolu'nda verdiğini iddia etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergül ise ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
3: Geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreci için önemli bir buluşma vardı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Avukat Özgür Faik Erol ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti heyetinde yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci için atılacak yasal adıma dair son durum masaya yatırıldı. Temas trafiği devam ederken DEM Parti'den de çerçeve yasaya dair açıklama geldi.
5: Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Henüz netleşmiş bir takvim yok.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıkmıştı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelmişti.
6: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek açıklamasında bulundu. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise Tahran'da.
0: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek açıklama İran devrim muhafızları ordusundan. İran devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargah komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim muhafızları ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyetse İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri

0: karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlığı

0: Fidel tarafıyım.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da ABD Başkanı Trump'la bir araya geleceği açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi. Cumhuriyetçi Senatör Graham'in cenaze törenine de katılacak olan Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelecek. Netanyahu'nun geçen hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak Graham'in cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi nedeniyle başbakanın ziyaretinin ertelendiği açıklanmıştı. Trump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'te Netanyahu'yu 6 kez ağırladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'de İran destekli Husilere ait hedeflere saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre Hudeyde kentinde bazı noktalar yoğun bombardımana maruz kaldı. Ard arda patlama sesleri duyuldu. İnsansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu kaydedildi. Hudeyde'nin ardından Kamaran adası da hedefler altındaydı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husi askeri tesislere hedef aldıklarını ancak limanı vurmadıklarını açıkladı. Yemen hükümeti ise Suudilerin saldırılarını desteklediklerini belirtti. Operasyonların terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde gerçekleştiği vurgulandı. Yemen'deki Husiler pazartesi günü Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattığını açıklamıştı. Suudi Arabistan tankerlerini füze ve İHA'larla hedef almıştı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü Filistinli, 3'ü de İsrailli olmak üzere 7 kişi yaralandı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim yeniden tırmandı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı, ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı. Olay Tel Beldesi yakınında kurulan yasa dışı Avad Gilad yerleşim bölgesinde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı iddia edildi. Tel Beldesi Meclis Başkanı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çatışmaların ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir hastaneyi basarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin yönetimi, uluslararası topluma Batı Şeria'daki sivillerin korunması için acil harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, gelişmeleri ele almak üzere acil güvenlik toplantısı düzenledi. Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinleri iptal edildi. Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in koruyucu duvarı olduğunu savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de skandal bir açıklamaya da imza attı. Batı Şeria'nın da Gazze gibi havadan bombalanması ve buldozerlerle dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
1: Türkiye, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünün en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verilen açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi. Açıklamada Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz denildi. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralı.

0: planmıştı. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran'ın İsrailli yetkililere hedef almak amacıyla ülkeye ajan sızdırma girişimini engellediğini iddia etti. İddiaya göre bu plan için İran ve Fransa'dan 3 kişi devşirildi. I'm here with the
1: Israel's Defense Minister. İran'ın İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için ülkeye ajan sızdırma girişimi engellendi. İddia İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan geldi. Mossad, İran istihbaratının üst düzey İsrailli yetkilileri hedef alan bir suikast ağı kurmaya çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre İran, plan için İran ve Fransa bağlantılı 3 kişiyi devşirdi. Fransa'da bulunan Philip Kol adlı bir şahsın birkaç kez İran'a giderek istihbarat görevlileriyle görüştüğü ve ödeme aldığı iddia edildi. İsrail istihbaratının iddiasına göre Fransa'dan sınır dışı edilen Philip Kol adlı şahıs, İsrail'e girecek yabancılardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirilmişti. Diğer iki şüphelinin ise İran'da kalmaya devam ettiği belirtildi. Mossad söz konusu ağın, İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbet ve yabancı istihbarat teşkilatlarıyla yürütülen ortak çalışmayla ortaya çıkarıldığını aktardı. Mossad'ın iddialarına ilişkin Tahran yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
0: En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.
2: 24. madde üzerinde bir önerge vardır. Önergeleri okutuyorum.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin taban ücretleriyle ilgili konuştu. İnsani olmayan şartlarda öğretmen çalıştıran okullar varsa bize şikayet edin dedi.
3: Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Çünkü bizim elimizdeki veriler elektronik ortamda özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldığı, bizim elimizdeki veri bu, somut veri. Eğer asgari ücretin altı ya da böyle insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun, ben hemen o okulla ilgili soruşturma süreci aldım. Ama illegal yapılar, illegal merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok onun, onu bilmiyoruz biz. Ama 12.500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp bu tür insani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın, biz gereğini yapalım.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'ya gitti. Konut belirleme kura töreninde konuşan kurum, yeni evlerin Ağustos ayında teslim edileceğini söyledi.
4: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
5: Saygıdeğer konuklar, kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz, ev sahibi Türkiye başlığında 100 yılın sosyal konut hamlesi.
4: Hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
6: Hedef 500 bin kişiye sosyal konut sağlamak. Bu kapsamda binlerce Malatyalı yeni evlerine kavuştu.
4: Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı.
4: Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35000 hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
6: Hak sahiplerine yeni evleri Ağustos ayında teslim edilecek. Törende tesis ve çarşı açılışı da yapıldı.
4: Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe

0: güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik.
1: Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste toplam 42 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Uyuşturucu bağımlılığı az kalsın bir ailenin sonu olacaktı. İstanbul Sultan Gazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ailesini rehin aldı. Özel harekat polisleri eve operasyon yaptı.
2: Ailesini rehin alıp bıçakla pencereye çıktı. Mahalleli ve polislere ecel teri döktürdü.
3: Evet, özel harekatçı geldi.
2: Cep telefonu kameralarına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, aile üyelerini rehin aldı. Zaman zaman elindeki bıçakla pencereye çıkan şüpheli etrafına tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İkna çabaları sonuç vermeyince devreye özel harekat polisleri girdi.
3: Evet, özel harekatçı geldi.
2: İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra düğmeye basıldı. Şüpheli genç, özel harekat polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Aile üyeleri ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
1: Kadın cinayetinin son adresi Adana oldu. Bir kişi boşanmak isteyen eşini uyuduğu sırada öldürdü. Olay gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla mahallesinde yaşandı. 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz'la boşanma kararı aldığı HK arasında tartışma çıktı. İddiaya göre HK tartışmanın ardından uyuyan eşine silahla ateş etti. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil koca cinayetin ardından evden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler HK'yi cinayetten yarım saat sonra saklandığı yerde buldu ve gözaltına aldı. Kocamaz'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk kendisinden birkaç yaş büyük çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
4: Tanımıyor. Eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
2: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
4: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
2: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Zonguldak'ta komşu aileler tam anlamıyla sudan sebeple kavga etti. Taşların ve tuğlaların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.
2: Su sıçratma tartışması büyüdü. Komşular tekme tokat birbirine girdi. Kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki komşu aile arasındaki gerginlik balkon yıkanırken sıçrayan su nedeniyle başladı. Tartışma ilk gün karakolda sona erdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ancak gerginlik bitmedi. Ertesi gün aynı nedenle yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede aileler de kavgaya dahil oldu. Öfke büyüdü. Taşlar ve tuğlalar havada uçuştu. Yaşanan arbedede biri kadın, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Fransa ve İspanya büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İki ülkede on binlerce kişi tahliye edildi. Fransa Avrupa Birliği'nden destek talep etti. İspanya'daki yangınlarsa başkent Madrid'i tehdit ediyor.
2: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Fransa'daki yangınlar ülkenin güneydoğu ve güneybatısında etkili oluyor. Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle tatil bölgesi Cap Ferret için tahliye emri verildi. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken tahliyelere yardım etmek için tekneler gönderildi.
5: Kasabamın böyle harap olduğunu görmek beni çok üzüyor. Kalbim kırılıyor. Çünkü burası yaşamak için çok güzel bir yerdi. Dumanlar içinde yok olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
2: Alevler 8700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 44 bin hektarlık alan yandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki Cotignac bölgesinde de 2500 hektarlık alan yandı. Yüzlerce kişi evlerini terk etti. Yangına uçaklar ve helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer sıcak hava dalgası nedeniyle kuruyan bitki örtüsünün yangınların yayılmasının hızlandırdığını belirtiyor. Yangınlarla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid ve Avila kasabası yakınlarındaki yangın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. En az 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Madrid yakınlarında çıkan 5 ayrı yangın nedeniyle bölge yönetimi yardım talep etti. İspanya genelinde bu yıl yanan alanın büyüklüğü de 100 bin hektarın üzerinde.
1: Hindistan'daki tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntısı skandalı Modi hükümetini tarihinin en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. İnternette mizahi bir paylaşımla başlayan hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi kilitledi. Göstericiler Eğitim Bakanı'nın istifasını istiyor.
2: Sınav sorularının sızmasına tepki olarak başladı. İşsizlik ve ekonomik eşitsizliğe öfkenin sembolü haline geldi. Hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi adeta ablukaya aldı. Hindistan'da tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntılarıyla başlayan öfke dalgası büyüyor. Bir ayı aşkın süredir devam eden protestoların ardından Başbakan Modi geri adım attı. Soruları sızdıranların hızlandırılmış mahkemelerde yargılanacağını açıkladı. Ancak bu açıklamada öfkeyi dindirmeye yetmedi. Protestocular Eğitim Bakanı'nın istifasını, sınav sisteminde reform yapılmasını, soru sızıntılarının ardından intihar eden öğrencilerin ailelerine de tazminat ödenmesini talep ediyor. Sokaklarda tansiyon yüksek. Gösterilere erişimi kısıtlamak amacıyla Yeni Delhi merkezindeki 16 metro istasyonu kapatıldı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Protestolar Modi'nin bugüne kadarki en büyük siyasi sınavı olarak değerlendiriliyor. Hamam böceği hareketi Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın sisteme parazitlerin saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri hamam böceklerine benzetmesi üzerine mizahi bir kampanya olarak ortaya çıktı. Ancak gençlerin işsizlik ve sık tekrarlanan soru sızıntılarına duyduğu öfke nedeniyle geniş kitlelerden destek gördü. Sosyal medyada 23 milyon takipçiye ulaşan hareket sokaklara binlerce insanı toplayabiliyor.
1: ABD'li kongre üyeleri yapay zekaya karşı harekete geçti. Korkutan siber saldırı vakasının ardından yeni bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarıyla ABD hükümetine yapay zeka modellerini kapatma emri verme yetkisi verilecek.
6: Yapay zekaya kapatma düğmesi geliyor. ABD'de hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet yapay zeka şirketlerine ürünlerini kapatma emri verebilecek. Yasa tasarısını bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyetçi Partili kongre üyesi hazırladı. Buna göre İç Güvenlik Bakanlığı özel şirketlere ait bir yapay zeka modelinin kapatılmasını emretme yetkisine sahip olacak. Şirketler ise bu modelleri yavaşlatma, askıya alma ya da tamamen kapatma konusunda teknik kapasite geliştirecek. Şu anda yapay zeka şirketlerinin buna ilişkin bir zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yapay zeka şirketleri daha önce yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını hükümet aracılığıyla güvence altına almak istediklerini belirtmişti. Yasa teklifi geçtiğimiz gün yaşanan benzeri görülmemiş bir skandalın ardından geldi.

0: OpenAI şirketi, ürettiği otonom bir yapay zeka aracının siber saldırı yeteneklerini test ediyordu. İnternet erişimi sınırlanan yapay zeka aracı bir açık bularak internete erişmeyi başardı. Daha sonra da testin yanıtlarının yer aldığını düşündüğü bir başka internet sitesine siber saldırı düzenledi. İnternet sitesi saldırıyı kendi yapay zeka araçlarını kullanarak durdurabildi. Yapay zeka modellerinin siber saldırı yetenekleri tartışmalara neden olurken, internet sitesinin sahibi saldırının otonom olarak yayılmasını akıl almaz bir olay olarak nitelendiriyor.
1: 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii bir süredir restorasyonda. Çalışmaların en heyecanlı bölümüne gelindi. Tarihi yapının ana kubbesindeki kurşun kaplama kaldırılacak. Zaman, deprem ve yangın gibi nedenlerle oluşmuş olabilecek yıpranmalar ilk kez görülecek. Bu yüzden geçici olarak yerleştirilen çelik çatının üzerine özel bir branda konuldu.
2: Gerçekten en kapsamlı çalışması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri restorasyon alanında. Tabii ki bu yapının önem ve büyüklüğünden de kaynaklanıyor. Neresinde tahribat var, neresinde yok. Gereken kararları ona göre alıyoruz.
0: İçi de dışı da bir süredir ayrı ayrı restorasyonda. İstanbul'un yüzyıllara meydan okuyan yapısı Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında kritik aşamaya geçildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunun devam ettiği Ayasofya Camii'nde uzmanlar kurşun kaplamasını söküp ana kubbeyi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
2: Ayasofya sürprizlerle dolu bir yapı. İçeride büyük bir çelik iskelemiz kuruldu. Bununla kubbenin eteğine kadar çıktık. Kubbenin de çelik bir strüktürle kapanması tamamlanmak üzere.
3: Devasa yapıda restorasyon işlemleri 2 yıl önce başladı. Bugün gelinen noktada tarihi yapının neredeyse 60 metre yükseklikte olan ana kubbesinde bu kubbeyi korumak için kurulan geçici çatı özel bir brandayla korunacak.
2: Brandayla kaplanması altta çalışacak olan ekibin hava şartlarından tabii korunması için hem onların hem de kubbenin duvar örgüsünün korunması için gerekmektedir. Kubbenin dışarıdan bu şekilde örtülmesiyle biz içeriden büyük bir destek almış olacağız. Şöyle ki yapılacak tüm müdahalelerde, dışarıdan yapılacak tüm müdahalelerde alt kısımdaki mozaikler, kalem işleri, sıvalar da korunmuş ve müdahaleye hazır bir duruma getirilecek.
0: Tarihi ve mimari özellikleriyle dünya kültür mirasının en önemlileri arasında yer alan Ayasofya Camii'nde iç avlusuna kurulan devasa asansörler yardımıyla kurşun kaplamalı kubbeye ulaşıldı.
2: Kurşun örtüsü kalkacak. Üstteki muhtes örgüler veya eklemeler kalktıktan sonra da biz asıl duvarını, asıl kubbeyi göreceğiz. Bu da tarihte ilk defa. Brandalar tamamlandıktan sonra da kurşun örtüye kaldırmaya başlayacağız. Ondan sonra da anlayacağız.
3: Ayasofya Camii tam 15 asırdır onca deprem ve yangına rağmen ayakta durmayı başarıyor. Uzun yıllar boyunca da restorasyon çalışmaları devam edecek. Öte yandan tarihi yapının camiye dönüştürülmesinin de 6. yılı. Bu süre zarfında Ayasofya Camii tam 30 milyondan fazla ziyaretçi ziyaret etti.
2: Tahrip olmuş tabii dış etkenlerden dolayı ve gördüğü bu zararlardan sonra hep imparatorlar veya padişahlar restore ettirmişler, çeşitli tamiratlar yaptırmışlar. Onun için çoğu yerlerde tabii farklı duvar örgülerine rastlıyoruz. Yani bir 6. yüzyılın yanında bir 16. yüzyıl Osmanlı duvar örgüsü var. Bunlar hep bir arada Ayasofya'nın özgünlüğünü yaratıyor.
0: Ayasofya Camii'nin ana kubbesiyle mozaiklerindeki tespit ve çalışmalardan sonra yapı için deprem güçlendirme süreci başlayacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nın İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanmasının ardından gözler 2030'daki şampiyonaya çevrildi. Turnuvanın 100. yılına denk gelecek organizasyon 6 ülke ve 3 kıtada oynanacak maçlarla birçok ilke de sahne olacak.
4: FIFA Dünya Kupası organizasyonunun 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası'nda tarihe geçmeye hazırlanıyor. İlk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol dünyasının gözü 2030 organizasyonuna çevrildi. FIFA Dünya Kupası'nın 24.sü turnuvanın

0: 100. yılı dolayısıyla bugüne kadarki en sıra dışı organizasyonlardan birine sahne olacak. 2030 yılının 8 Haziran 21 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez 3 kıtayla 6 ülkede gerçekleştirilecek. Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımı eleme maçları oynamadan turnuvaya doğrudan katılacak. 2030 FIFA Dünya Kupası turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak 3 açılış maçıyla başlayacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay ilk grup maçlarını kendi ülkelerinde taraftarlarının önünde oynayacak. FIFA Dünya Kupası'nın ilkine 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadı turnuvanın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamaların merkezi olacak. Bu stat özel açılış maçının da yine ev sahibi olacak. 2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta. Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken Fas'la İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yerde henüz resmi olarak netleşmedi. İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabéu stadı 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Fas'ın Casablanca kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hasan ise final organizasyonu için Bernabéu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla takım sayısı 48'den 64'e çıkabilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu yıl düzenlenen turnuvayı büyük bir başarı olarak değerlendirdikten sonra 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 64'e çıkartılması ihtimalini gündeme getirmişti. Infantino 64 takımlı turnuva isteğini küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir ifadeleriyle savundu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez de bu öneriye destek verirken yeni düzenlemeyi büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Buna karşın UEFA Başkanı Alexander Ceferin'le Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrini hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından kötü bir fikir olarak değerlendirdi.
1: Bu gelişmeyle bu saati tamamlayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Önce NATO'nun Ankara'daki o kritik zirvesi, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev ve Rusya ziyaretleri ve bütün bunlar olurken Türkiye'de çok konuştuğumuz S-400'ler üçüncü bir ülkeye mi gidiyor sorusu. Şimdi bütün bu kritik soruları tartıştığımız önemli bir dönemde çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, olağanüstü ve tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin özel röportajda konuğumuz olacak. Mr. Ambassador, thank you very much.
1: Sayın Büyükelçi, hoş geldiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayalım. Bu savaş 4,5 yıldır sürüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Zafer Günü'nde Sayın Putin dedi ki savaş sona yaklaşıyor. Bu bir sinyal olarak mı görülmeli? Savaş bitiyor mu?
2: Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduk her zaman. Bununla birlikte bunu her zaman açıkça belirttik ki en önemli olan çatışmanın temel ve köklü nedenlerinin çözülmesine katkıda bulunacak bir çözüm bulmaktır. Bu olmadan görünüşe göre herhangi bir ara çözüm arzu edilen sonucu vermeyecektir. Buna hazır olduğumuzu Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda tüm temaslarımızda da dile getirdik.
0: Total military casualties including dead.
1: Bazı düşünce kuruluşları Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden, yaralanan ve kaybolan askerlerinin sayısının 2 milyonu aştığını söylüyor. Böylesi bir kayıp 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmedi. Sizin değerlendirmeniz ne? Ne kadar asker kaybettiniz siz bu savaşta?
2: Bence bu soruyu Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki uzmanların değerlendirmelerine bırakmak gerekir. Çünkü bahsettiğiniz somut rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak asıl mesele bu değil. Askerlerimizin Rusya'nın çıkarlarını, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak adına gösterdikleri cesareti çok takdir ediyoruz. Bugün bu asil amaç uğruna savaşanlar Rusya Federasyonu'nun tüm halklarını ve etnik gruplarını temsil ediyor. Bunlar tek ve kenetlenmiş bir halktır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şöyle demiştir. Çalışın kardeşlerim. Zaferin bizim olacağından eminiz. Ve bu zafer Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve Avrupa'daki güvenlik çıkarlarını güvence altına alacaktır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta Kiev'deydi, ondan önce de Rusya'daydı. Önümüzdeki günler ya da haftalarda tarafların bir araya geleceği bir müzakere masası kurulabilir mi?
2: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kısa süre önce Kiev'i ziyaret ettiğini çok doğru bir şekilde belirttiniz. Bundan önce Moskova ve Kazan'da bulunmuş, Kazan'da da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmüştü. Gündemde tartışılan diğer konuların yanı sıra Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda olası temaslar konusu da vardı. Zaten geçmişte bu tür temaslar için İstanbul platformu başarıyla kullanılmıştı. Bugün bu tür müzakerelerin devamı için çatışmanın temel nedenleri dikkate alınarak uzun vadeli bir çözüme yol açacak belirli bir temel gereklidir. Diplomatik çabaların devamı kapsamında görüşmelerin düzenlenmesini imkan sağlaması da dahil olmak üzere Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. Bu husus Moskova'da da dile getirilmişti.
1: İstanbul'daki geçmiş görüşmelerde Donbas konusu kilit bir konuydu. Rusya tamamını kontrol etmeyi istiyor ama Ukrayna bu toprakları vermeyeceğini söylüyor. Nasıl bir formül mümkün? Bir ekonomik bölge, uçuşa yasak bölge, askeri olmayan bölge gibi formüllere açık mısınız?
2: Donbas her açıdan çok önemli bir bölgedir. Donbaslar Rusya'nın diğer yeni topraklarında olduğu gibi bir referandum düzenlendikten ve bu bölgelerin halkı Rusya Federasyonu'na katılma yönünde karar verdikten sonra durum değişti. Bugün Donbas ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu halkının iradesinin bir ifadesidir ve biz bunu saygıyla karşıladık. Donbas'ta hangi bölgelerin oluşturulabileceği konusundaki tartışmalar bu durumda yersizdir. Burası Rusya topraklarının bir parçasıdır.
1: Geçen hafta Kiev'deydim ve birçok Ukraynalı vatandaşla konuştum. Şöyle söylüyorlar, biz barış karşılığı toprak vermeye karşıyız. Çünkü Rusya durmayacak ve daha fazlasını istemeyi sürdürecek. Siz kesin bir barış olursa Rusya'nın kalıcı olarak duracağını söyleyebiliyor musunuz?
0: Can you just say that Russia would permanently stop?
3: Вы знаете, если будут
2: Çatışmanın temel sorunlarının ele alınması ve çözülmesine dayalı gerçek müzakereler yapılırsa, o zaman uzun vadede geçerli olacak bu tür anlaşmaların geliştirilmesinden söz edilebilir. Rusya her zaman saygın ortaklarına verdiği sözlere sadık kalmıştır. Bununla birlikte karşınızda da güven uyandıran müzakere ortaklarının bulunması çok önemlidir.
1: Ukrayna, Rusya'nın içinde petrol rafinerilerine ve altyapıya saldırılar düzenliyor. Son olarak Rusya'nın Amazon'u sayılan Wildberries'i vurdular. Bu saldırılar günlük hayat üzerinde nasıl bir etki yaptı? Rusya'da şu an bir benzin kıtlığı yaşanıyor mu?
2: Bu tür saldırılar yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu saldırıların terörist nitelikte olduğunu ve sivil altyapıya yönelik olduğunu görüyoruz. Örnek olarak gece gençlerin uyurken öldürüldüğü bir lisenin saldırıya uğradığı Starobelsk'i gösterebiliriz. Bu terörizmin bir tezahürüdür. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin altyapı tesislerine yönelik saldırılarının etkinliği sürekli olarak azalmaktadır. Hava savunma sistemlerimiz etkin bir şekilde çalışmakta ve deneyim kazanmaktadır. Mevcut duruma gelince, Rusya ekonomisi istikrarlı bir seyir izlemektedir. Gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi açısından Rusya pozitif bölgede yer almakta ve artı büyüme kaydetmektedir.
1: Karadeniz'de tankerlere, gemilere saldırılar var. Türk Dışişleri Bakanı sivil ve ticari gemilere saldırıları durduracak bir moratoryumdan bahsetti. Bunu kabul eder misiniz ve sizce Ukrayna da bunu kabul eder mi?
2: Kiev tarafının tepkisini tahmin etmek istemem. Bu Kiev'de karara bağlanan ve doğru şekilde ele alınan

0: alınmayan bir konudur. Çeşitli önerilere, özellikle de Türk dostlarımızdan gelen tekliflere gelince tüm bunları dikkatle değerlendiriyoruz. Ancak asıl noktayı tekrarlamak isterim. Mesele silahlı çatışmaları bir süreliğine durdurmak değil, uzun vadeli bir çözüme ulaşmaktır. Bu olmadan birçok ülkenin hedeflediği gibi askeri harekata ara verilmesi, Kiev rejiminin güçlerinin yeniden toparlanmasına, saldırgan eylemlerini sürdürmek için daha fazla finansman ve silah elde etmesine yol açacaktır. Bu doğru hedef değildir. Biz çatışmanın gerçek ve köklü nedenlerini dikkate alan kapsamlı ve uzun vadeli bir çözümü hala savunuyoruz.
1: NATO üyesi Avrupa ülkeleri diyor ki Rusya eninde sonunda NATO topraklarına saldıracak. Son olarak Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski dedi ki elimizde güvenilir Amerikan istihbaratı var. Siz böyle bir saldırı hazırlığında mısınız?
0: Bu tür açıklamalar sadece gülümseme uyandırıyor. Ve tarihi Avrupa ülkeleriyle yüzyıllardır süren ilişkilerimizi tamamen bilmediğini düşündürüyor. Alıntı yaptığınız bu beyefendinin açıklamasını onun vicdanına bırakıyorum. Komşu veya Avrupa ülkelerine karşı hiçbir zaman saldırgan niyetler beslemedik. Tarihe bakıldığında asıl Rusya'ya saldıranlar ve Rusya'nın güvenliğini tehdit edenler oldu. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık. Bu nedenle özellikle de hiçbir temeli olmayan bu tür açıklamalara fazla önem vermem.
1: Türkiye yakın zamanda çok kritik bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Sizin kişisel düşüncenizi duymak istiyorum. Hem bu zirveyle hem de deklarasyonla ilgili. Çünkü Rusya bu deklarasyonda uzun vadeli tehdit olarak tanımlanıyor.
0: Elbette bu önemli olayı takip ettik. Hepimiz NATO'nun askeri, siyasi bir blok olduğunu biliyoruz. Yani içeriği ve yönelimi tam da bu kelimelerle tanımlanıyor. Rusya'nın herhangi bir ülke için uzun vadeli bir tehdit olduğu yönündeki ifadelere gelince bunun için hiçbir gerekçe olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu bu tür şeyler yazanların vicdanına bırakıyoruz. Her halükarda Avrupa dahil olmak üzere yabancı devletlere yönelik eylemlerimizin doğru ve anlayışla karşılanacağını umuyoruz. Burada kastettiğim Avrupa'daki çatışmalar da dahil olmak üzere her türlü çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığımız ve NATO'da sıkça bahsedilen güvenliğin ayrılmaz ve bölünmez olduğu konusundaki anlayışımızdır. Kendi güvenliğini başkasının güvenliği pahasına inşa etmek mümkün değildir. Bu kabul edilemez. Bu husus Birleşmiş Milletler ve AGİT'e ait belgeler dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası belgelerde belirtilmiştir. Ne yazık ki birçok Batı Avrupa başkentinde bu unutuluyor. Hatta tamamen unutulmuş durumda.
1: Türkiye S-400 sistemlerini bir üçüncü ülkeye göndermeyi planlıyor. Bu konuyu ülkemizde çok uzun süredir tartışıyoruz. Türkiye bu sistemleri göndermeye karar verirse nasıl yaklaşırsınız? Bunu kabul eder misiniz?
0: Bu çok hassas bir konu. Askeri teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor. Çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus tarafı ortaklarımızın özellikle de Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri yerine getiriyor.
1: Türkiye ve Rusya arasında bu konuyu sonuca bağlayacak görüşmeler olduğunu söylüyorsunuz, öyle değil mi?
0: Bu konuda temaslarımız var ve bunlar devam ediyor.
1: Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı peki?
0: Tüm bu konular Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.
1: Şu anda birçok Rus şirketinin üretim tesisi kurduğu Gepkim'deyiz. Bu tablo Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin sürdüğünü gösteriyor. Mevcut ticari ilişkilerin durumu hakkında ne söylersiniz?
0: Gepkim organize sanayi bölgesinde gördüklerimden çok memnunum. Bu İstanbul'a yaptığım resmi ziyaretin bir parçası. Burada özellikle sanayi ve petrokimya sektöründe Rusya ile Türkiye arasında çok verimli bir işbirliğinin somut örneklerini gördüm. Genel olarak Türk-Rus ekonomik bağlarının başarılı bir şekilde gelişmesinden çok memnunuz. Şu anda ikili ticaret hacmin yıllık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu elbette bir sınır değildir. Hele ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Erdoğan, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediler. Bu hedefi gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Kasım ayında Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Türkiye Ticari ve Ekonomik İşbirliği Hükümetler Arası Karma Komisyonu'nun toplantısı büyük önem taşıyacaktır. Komisyonun eş başkanları Rusya Hükümet Başkan Yardımcısı Alexander Novak ve Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Bence çok yönlü ticari ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracak bir dizi önemli karar alınacaktır. Bu sadece mal ve hizmet ticaretiyle sınırlı değil. Aynı zamanda turizm sektörünün gelişmesini de kapsamaktadır. Her yıl 7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir.
1: 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinden bahsettiniz ama bir yandan Batı'nın Rusya'ya yaptırımları var. Türkiye bu yaptırımlara katılmadı ama yine de bu yaptırımlar Türkiye-Rusya arasındaki ticareti etkiliyor mu?
0: Bahsettiğiniz yaptırımlara ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutumumuz açıktır ve bunu gizlemiyoruz. Bunlar hukuka aykırı yaptırımlardır. Bu yaptırımların bir grup ülke ya da bazı ayrı devletler tarafından uygulanması uluslararası hukuka aykırıdır. En önemlisi bu tür yaptırımlar hiçbir zaman ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere yardımcı olamaz. Bunlar genel dünya ekonomik durumu olumsuz etkiler. Bu nedenle ticaret ve ekonomi ilişkilerimizi istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Liderlerimiz tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık hedefe elbette ulaşılacaktır. Ancak bazı zorlukların üstesinden gelmemiz gerekecektir. Bu bağlamda Türk iş adamları ve işletmeleriyle kurduğumuz yapıcı işbirliğinden memnunuz.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde son durum nedir? Bu projenin Sayın Erdoğan ve Sayın Putin tarafından beraber anons edildiğini hatırlıyoruz. Tekrar bu proje kapsamında bir araya gelebilirler mi?
0: Liderlerimizin ikili görüşmeleri ve temasların kendileri tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Her halükarda bu tür üst düzey temaslar bizim için büyük önem ve anlam taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ikili ekonomik ve teknolojik işbirliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Aslında burada Türkiye'nin tamamen yeni bir alanda gerçekleştirebileceği bir atılım söz konusudur. Buna katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz. Bu yılın sonuna kadar santralin ilk reaktörü devreye alınmalıdır. Aslında devreye alınacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likaçev, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte inşaatın gidişatını denetlemek üzere buraya düzenli olarak geliyor. Bu arada ben de önümüzdeki aylarda Akkuyu Nükleer Santrali'ni ziyaret etmeyi planlıyorum. Türkiye'deki ve genel olarak tüm bölgedeki ilk nükleer santralin devreye alınmasının belirlediğimiz takvime uygun olarak gerçekleşeceğinden eminim. Bu büyük bir olay olacak.
1: Bize katıldığınız için teşekkürler Sayın Büyükelçi.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in özel röportajda konuğumuzdu. Gebze'de, Gebkim'de yaptık bu röportajı. Röportajı noktalayalım ve Gebze'den iyi günler dileyelim.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in eşi dahil 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkeme 2 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Aca Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildi. Şüpheliler suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile suçlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler adliyeye gitti. Peki Ahbap Derneği ve bağışlanan paralarla ilgili kim ifadesinde ne dedi? Detaylara bakalım.
1: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
2: Evet, çekiyoruz. O kadar. Sağ olun.
1: Hazal Kaya ifadesinde Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'in gündeminde Ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetlere ve FETÖ operasyonlarına kadar pek çok konu vardı.
3: Meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
1: Kamuoyunun gündemini meşgul eden Ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
4: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği, tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla verilen paraları kendi hesabına almış. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Bu bir suç. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
1: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkinde konuştu.

0: düştü. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
1: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor. Pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri Mahrem İmamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
0: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
1: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
0: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
2: Yeni partinin kuruluşundan sonra gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamadaydı. Özel iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Parti meclisi ve MYK üyeleri de belirlendi.
0: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
3: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
0: Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nden birinci meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
4: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
0: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaların ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle toplantı yapacak. Partisinden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir ifadeleri kullanıldı. İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek açıklamasında bulundu. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise Tahran'dı.
0: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri

0: etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üstlerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyetse İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy lets you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.
2: İki yıldır cinsel istismar iddialarıyla gündemde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alındığı aktarıldı. Diplomatik kaynaklara göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde özel oturum düzenlendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han'ın görevden alınmasına ilişkin gizli oylama yapıldı. 125 üye ülkeden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu. Kararın kesinleşmesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yeni başsavcı seçim süreci resmen başlayacak. Kerim Han, 2 yılı aşkın süredir cinsel istismar iddialarıyla gündemdeydi. Yardımcılığını yapan personele uygunsuz temaslarda bulunduğu iddia edilmişti. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı program düzenledi. Programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmakta değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir dedi.
3: 10 Temmuz 2020'de alınan tarihi kararla 86 yıllık Ayasofya hasreti sona erdi. Şükürler olsun. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbeleri yeniden tekbirlerle, salavatlarla ve Kur'an tilavetleriyle yankılandı.
4: Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması sürecini anlattı. Bu geçmişe dönmek değil dedi.
3: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması geçmişe dönmek olmadığı gibi tarihe takılıp kalmakta değildir. Aksine köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fethin nişanesi, medeniyetin kalbi, çağları aşan mabet Ayasofya adlı programda konuştu. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılında iki önemli eseri milletle buluşturduklarını söyledi.
3: Muhteşem mabet Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik.
4: İkinci eserin ise CİMER'e Ayasofya ile ilgili vatandaşlardan gelen mesajlardan derlendiğini belirtti.
3: İkinci eserimiz CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
2: 48 ülkedeki 172 şehitlik ve anıt özel bir çalışmayla haritalandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Harita Genel Müdürlüğü'nce şehitlik ve anıtlar için özel bir çalışma yürütüldü. Dünyanın 48 ülkesine yayılmış 172 şehitlik ve anıt haritalandı. Bakanlık açıklamasında kıtaları aşan bu şanlı mirası ve kahramanlarımızın bıraktığı ölümsüz izleri harita üzerinden takip edebilirsiniz ifadeleri kullanıldı. Emine Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına dikkati çekti. Bunun gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.
5: Herkes aynı amaç için, aynı umut için, aynı gelecek için emek veriyor.
0: Emine Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmaları için Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür etti, ortak sorumluluk vurgusu yaptı.
6: Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal

0: Çevreyi korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımızla çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım.
1: Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Emin Erdoğan'ın öncülüğünde 5 yıl önce hayata geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordine ettiği projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.
2: Güneşten enerji üretiminde rekor seviyeye ulaşıldı. Geçen ay güneşten yaklaşık 5 milyar kilowatt saat enerji üretildi. Elektrik üretiminin %16,4'ü bu yolla sağlandı.
3: Güneş enerjisinden elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. Haziran'da güneşten yaklaşık 5 milyar kilowatt saat enerji üretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay 4,99 milyar kilowatt saatte toplam elektrik üretiminin %16,4'ünün güneşten karşılandığını belirtti.
4: Güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılın ilk 6 ayına ait elektrik üretim verilerini de paylaştı. Buna göre bu dönemde güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilowatt saat olarak hesaplandı.
2: Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Teslim edilecek 55 Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak.
3: 4 saat kesintisiz uçabiliyor. 34 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. Yerli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin önümüzdeki ay envantere girmesi bekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş ailesinin geliştirilmiş versiyonu Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için gün sayılıyor. Toplam 55 adet teslim edilecek Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri'nin pervaneli eğitim uçağı ihtiyacını karşılayacak. Temel pilot eğitimi ve ileri eğitim safhalarında hizmet verebilen bu uçak, tek motorlu ve 2 kişilik mürettebatıyla ön plana çıkıyor. Tam dijital kokpite sahip Hürkuş'un 30 saniye ters uçuş yapabilme kabiliyeti de bulunuyor. Yaklaşık 4 saat havada kalış süresine sahip yerli eğitim uçağının 34 bin feet irtifası ve saatte 550 kilometreye varan hızı bulunuyor. Hürkuş 2'de önceki versiyona göre ağırlık azaltıldı. Üretim süreci de sadeleştirildi. Bakım kolaylığı artırıldı ve uçuş performansı da iyileştirildi. Ayrıca daha önce envantere giren Hürkuş 1'in ardından Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve geri bildirimleri de yeni uçağın tasarımına yansıtıldı.
2: Macaristan Başbakanı Macar canlı yayın sırasında tükürüklü saldırıya uğradı. Olayı ülkedeki siyasi gerilimin bir yansıması olarak değerlendiren Başbakan, saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı.
3: Macaristan Başbakanı Peter Macar canlı yayın sırasında hedef alındı. Tükürüklü saldırıya uğradı. Olay Macar'ın Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile birlikte Niugati tren istasyonunda düzenlenecek basın toplantısına gittiği sırada yaşandı. Başbakan canlı yayın sırasında bir kişinin tükürmesine maruz kaldı. Kendisine buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz diyen saldırgana size sağlık diliyorum diyerek yanıt verdi. Macar olayın ardından yaptığı açıklamada saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi. Destekçilerine morallerini bozmama çağrısı yaptı. Macar lider yaşanan olayı eski başbakan Viktor Orban dönemindeki siyasi dil ve propaganda faaliyetleriyle ilişkilendirdi. Yeni hükümetin siyasi görüşü fark etmeksizin bütün Macaristan halkını temsil ettiğini belirtti. Peter Macar liderliğindeki TISA Partisi seçimlerde Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son vererek başbakanlık görevini devralmıştı.
2: Milli para atlet Serkan Yıldırım Meksika'da altın madalya kazandı. Başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi olan milli sporcuya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan tebrik mesajı geldi.
5: Serkan Yıldırım'dan Meksika'da altın madalya

0: Antalya Milli Para Atlet Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada organizasyonun Apizaco ayağında gerçekleştirilen T12 100 metre finalinde mücadele eden Serkan Yıldırım 10.94 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştığını açıkladı. Başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Meksika'da Türk bayrağını göndere çektirerek önemli bir başarıya daha imza attı. Milli sporcunun elde ettiği bu başarı Türkiye'nin para atletizm branşındaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.
1: Bu gelişmeyle bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Ticari havacılık büyük bir teknolojik dönüşüme hazırlanıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yolcu uçakları yalnızca daha çevreci değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale gelecek. Havacılığın geleceğini şekillendirecek teknolojileri araştırdık. Airport'un rotasında yemyeşil parkları, rengarenk evleri, şehri tepeden bakan noktaları ve tarihi meydanlarıyla dünyanın sonu olarak tarif edilen Şili'nin başkenti Santiago yer alıyor. Programımızın konuğu, Türk sivil havacılığına yön veren önemli isimlerden Cem Kozlu. Kozlu'yla son romanı Sandima tabletleri üzerinden antik kentleri, seyahatlerini ve havacılığın dünüyle geleceğini konuşacağız. AB Konseyi, havayolu yolcularını koruyan yeni düzenlemeye onay verdi. ABD donanmasının insansız havada yakıt ikmal uçağı ikinci test uçuşunu gerçekleştirdi. Airport başlıyor.

Yakıt tüketimini %20'ye varan oranlarda azaltan açık fan motorları, hidrojenle çalışan yolcu uçakları, yapay zeka destekli kokpitler, dijital ikiz teknolojisi ve sürdürülebilir yakıtlarla uçabilen hava araçları. Ticari havacılık büyük bir teknolojik dönüşüme hazırlanıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde yolcu uçakları yalnızca daha çevreci değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale gelecek. Yeni dönemin en dikkat çekici gelişmesi motor teknolojilerinde yaşanacak. Bugün kullanılan yüksek bypass oranlı turbofan motorlarının yerini daha verimli sistemler almaya hazırlanıyor. Özellikle Airbus'la CFM International'ın RISE programı kapsamında geliştirilen açık fan teknolojisi %20'ye varan yakıt tasarrufu hedefiyle son yılların en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Motorun dış kaplamasının kaldırıldığı bu tasarım sayesinde çok daha büyük fanlar kullanılabiliyor. Böylece motor daha fazla hava akışı sağlayarak daha düşük yakıt tüketimiyle aynı itiş gücünü üretebiliyor. Karbonsuz havacılık hedefinin merkezinde ise hidrojen bulunuyor. Geleceğin uçaklarında hidrojen iki farklı şekilde kullanılacak. Birinci yöntemde hidrojen yakıt hücrelerinde elektrik üretilecek.

ve elektrik motorları kullanılacak. İkinci yöntemde ise sıvı hidrojen doğrudan gaz türbinlerinde yakıt olarak değerlendirilecek. Bu sistemlerin en önemli avantajı uçuş sırasında karbon emisyonunun büyük ölçüde ortadan kalkması. Uzmanlar hidrojen teknolojisinin önce bölgesel ve kısa menzilli uçaklarda denenmesini, büyük yolcu uçaklarında yaygın kullanımınsa 2040'lı yılları bulabileceğini öngörüyor. Geleceğin uçaklarında yalnızca motorlar değil, kanatlar da akıllanacak. Mühendisler uçuş sırasında şekil değiştirebilen esnek kanatlar üzerinde çalışıyor. Bu sistem sayesinde kanatlar kalkış, seyir ve iniş sırasında farklı aerodinamik özellikler kazanabilecek. Akıllı kanatlar türbülansı azaltırken yakıt tüketimini de düşürecek. Bazı tasarımlarda ise dev uçakların havalimanlarına rahat sığabilmesi için kanat uçlarının katlanabilir olması planlanıyor. Yapay zeka, gelecekte kokpitin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelecek. Yeni nesil uçuş bilgisayarları, milyonlarca uçuş verisini gerçek zamanlı analiz ederek pilotlara sürekli destek sağlayacak. Motor performansı, hava durumu, türbülans, yakıt tüketimi ve rota optimizasyonu saniyeler içinde hesaplanabilecek. Ayrıca yapay zeka, olası arızaları henüz oluşmadan tahmin ederek bakım ekiplerini önceden uyaracak. Teknolojik dönüşüm yalnızca kokpitte değil, kabin içinde de hissedilecek. Yeni nesil uçaklarda daha sessiz kabinler, kişiselleştirilebilir LED aydınlatma, gelişmiş hava filtreleme sistemleri, ultra hızlı uydu interneti ve temassız kabin hizmetleri standart hale gelecek. Akıllı sensörlerle donatılmış koltuklar, kabin sıcaklığından aydınlatmaya kadar birçok ayarı yolcunun tercihine göre otomatik olarak düzenleyebilecek. Yakıt tasarrufunun bir diğer yolu ise ağırlığı azaltmak. Yeni nesil uçaklarda karbon fiber kompozitlerin kullanım oranı artarken, termoplastik kompozitler ve 3 boyutlu yazıcılarla üretilen metal parçalar da yaygınlaşacak. Daha hafif gövde, daha düşük yakıt tüketimi ve daha uzun menzil anlamına geliyor. Üreticiler ayrıca montaj süreçlerini de dijital üretim teknolojileriyle hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca dijital ikiz teknolojisi sayesinde uçakların sanal kopyaları oluşturulacak. Motorlar, kanatlar ve kritik sistemler daha yere inmeden takip edilebilecek. Geleceğin uçaklarında hidrolik sistemlerin yerini giderek daha fazla elektrikli sistem alacak. Elektrikli frenler, elektrikli taksi sistemleri ve daha verimli güç dağıtım altyapıları sayesinde hem bakım maliyetleri hem de enerji kayıpları azalacak. Bu dönüşüm aynı zamanda hibrit elektrik tahrik sistemlerinin de önünü açacak. Önümüzdeki 20 yıl ticari havacılığın tarihindeki en köklü dönüşüm dönemlerinden biri olmaya aday. Sektör temsilcilerine göre bu teknolojilerin önemli bir bölümü 2030'lu yılların ilk yarısından itibaren yeni nesil dar gövdeli yolcu uçaklarında kullanılmaya başlanacak. Böylece havacılık endüstrisi artan yolcu talebini karşılarken iklim hedeflerine ulaşma yolunda da önemli bir eşiği geride bırakmış olacak. Tüm bu gelişmeler geleceğin yolcularına daha sessiz kabinler, kesintisiz internet, daha az türbülans, daha temiz hava ve çok daha düşük karbon ayak izi sunacak.

Dünyanın sonu olarak tarif edilen ülkenin başkenti. Bulunduğu kıtanın en güvenilir şehri. Yemyeşil parkları, cana yakın insanları, rengarenk evleri, şehre tepeden bakan alanları ve düzenli yapısı. Airport bu hafta sizi Şili'nin başkenti ve en büyük şehri Santiago'ya götürüyor. Santiago seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. São Paulo aktarmalı olarak 19 saat 10 dakika süren yolculuğumuz Santiago Arturo

0: Merino Benitez Havalimanı'nda sona eriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerden olan Şili, doğuda Ant Dağları'yla batıda Büyük Okyanus arasında yer alıyor. Kuzey-Güney hattında uzun bir şerit olarak uzanan ülke yaklaşık 18 milyonluk nüfusa sahip. Şili'nin başkenti Santiago ise Ant Dağları'nın eteğinde Mapocho Nehri'nin kıyısında kurulmuş. Şili'nin en büyük sanayi yoğunluğunu barındıran şehir 32 idari bölgeden oluşuyor. Çevresiyle birlikte 7 milyonluk bir nüfusu barındıran Santiago, Güney Amerika'nın en güvenli şehri özelliğine sahip. Ilıman bir iklimi olan şehirde ortalama sıcaklık 13 ile 35 derece arasında değişiyor. Ancak hava sıcaklığının 16 ile 26 derece arasında değiştiği ilkbahar ve sonbahar mevsimleri bu şehri ziyaret için en ideal zaman. Santiago ayrıca toplu ulaşım araçlarının en kolay kullanılabildiği şehirlerden biri. Avrupa ve Kuzey Amerika etkileri bulunan şehirde keşfedilmesi gereken 11 noktayı sizin için araştırdık, görüntüledik ve ekranlarınıza getiriyoruz. Şehrin kalbi konumundaki Plaza de Armas, Santiago'nun en otantik ve en ilgi çekici noktalarında. 1541 yılında Pedro de Gamboa tarafından kare şeklinde tasarlanan meydan ızgara düzeninde inşa edilmiş. Şehrin buluşma noktası olan meydanın sadece yaya trafiğine açık olması ziyaretçiler tarafından tercih edilmesine yol açıyor. Birçok kafe, restoran ve otele ev sahipliği yapan Plaza de Armas'ın en önemli yapısı 1748 yılında inşa edilen Santiago Katedrali. Aynı zamanda Güneş Tapınağı olarak da adlandırılan katedralde toplam 16 çan bulunuyor. Bu çanların ağırlığı 12 ton civarında. Katedralin önü birçok sokak sanatçısına hünerlerini sergilemeleri için ev sahipliği yapıyor. Şili'nin başkenti Santiago'nun en önemli caddelerinden birinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efijisi yer alıyor. Bronz dökme kabartma heykeltıraş Şadi Çalık tarafından yapılmış. Cerro Navidad Parkı'nda caddeye bakan bölümde yer alan efiji 29 Ekim 1973'te Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünde törenle yerleştirilmiş. Apokindo Caddesi'nin adı da Atatürk Caddesi olarak değiştirilmiş.
1: Şili Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan, 1926'da tanıyan ilk devletlerden birisi. Türkiye'ye ve Atatürk'e, Türklere bakışları çok pozitif. Bunun somut iki de örneği var. Bulunduğumuz yer caddeye verilen isim Atatürk'te anılıyor. Atatürk Caddesi diyebiliriz. Hemen bu caddenin yanın başından da bulunan bir parka yine Atatürk'ün bakır kabartma anıtı yerleştirilmiş. Santiago'yu ziyaret ettiğinizde zaten Türklere olan ilgiyi göreceksiniz ama buraları da mutlaka ziyaret edin.
0: Yüksekliği 3 metre 90 santimetre, genişliği 2 metre, eni 30 santimetre olan kaide üzerine kabartılmış Atatürk başı yerleştirilmiş. Efiji üzerinde İsmet İnönü'nün sözlerinden alınan ve Atatürk'ün özelliklerini anlatan İspanyolca bir yazı bulunuyor. Yazıda şu sözler yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ana vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, eşsiz kahraman ve insanlık idealinin yaşayan sembolü, tüm hayatını Türk milletine adadı ve ruhunun ateşiyle halkına ilham kaynağı oldu. Hatırası söndürülemeyen bir ateş gibi halkına güç vererek ebediyete kadar yaşayacaktır. Plaza de Armas'ın kuzeyinde yer alan Palacio de la Real Audiencia de Santiago, yani Şili Ulusal Tarih Müzesi, ziyaretçilerini 42 yıldır aynı konumda ağırlıyor. Yapı 1804-1807 tarihleri arasında Şili Kraliyet Mahkemelerine ev sahipliği yapmış. 1818'de kongre binası olarak hizmet vermeye başlayan bina, 1911'den itibaren müze olarak kullanılıyor. Müze, Şili'nin kültürel ve siyasi tarihini anlatan birçok eser barındırıyor. Ülkenin bağımsızlığını sağlayan liderlerin tabloları, savaşta kullanılan toplar ve silahlar müzede bulunuyor. Öte yandan bağımsızlık kazanıldıktan sonra ülkenin gelişimi de anlatılıyor. Kadın giyim eşyaları,

0: Paseo Ahumada, Santiago şehir merkezinde 4 blok uzunluğunda bir cadde. Kuzey-güney doğrultusunda Plaza de Armas'tan Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins'e kadar uzanan caddenin etrafında birçok pasaj yer alıyor. Santiago'nun en popüler yeri olarak dikkat çeken caddede aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söyleyelim. Günün her saati yoğun olan caddede kafe ve restoranlar da bulunuyor. Seyyar satıcıların cadde boyu konuşlandığı bölge için şehrin kalbinin attığı yer desek abartmış olmayız. Sokak müzisyenleri ve sanatçılar sık sık yoldan geçenleri eğlendiriyor. Yılda yaklaşık olarak 2,5 milyon ziyaretçi bu caddeyi ziyaret ediyor. Mapuche dilinde Huelen Tepesi olarak da bilinen Santa Lucia Tepesi şehir merkezinde yer alıyor. 629 metre rakıma sahip tepede, çevresindeki alandan 69 metre yüksekte bulunuyor. 15 milyon yıllık bir volkanın kalıntısı olan Santa Lucia Tepesi, başkentin ve ülkenin en tanınmış simgelerinden biri olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen alanların başında geliyor. Dar, dik ve kaygan merdivenler tepeye çıkışı bir hayli zorlaştırıyor. Tepe, süslü cepheler, merdivenler ve çeşmelerle bezenmiş 65.300 metrekarelik bir parktan oluşuyor. Turistler için popüler olan manzara noktasında şehir tepeden görülebiliyor. Burası oldukça dar olduğu için turistler sıkışarak ve sıraya girerek şehri gözlemliyor ve hatıra fotoğraf çektiriyorlar.
1: Santiago'nun en güzel yerlerinden birisindeyiz. Bu şehirde iki tepe var. İkisi de olağanüstü bir manzara sunuyor. Yalnız bulunduğumuz Santa Lucia Tepesi'nin hem kendisi güzel, buraya tırmanırken size sunduğu manzara güzel, hem de tepeye çıktığınızda şehrin dört bir yanını görme imkanınız var. Olabildiğince de ilgi gören bir tepe, gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin de başında geliyor.
0: Santa Lucia'da çeşitli ağaç türleri, Avrupa'dan gelen süslemeler ve Şili'nin sömürge geçmişinin kalıntıları yer alıyor. Ayrıca Hidalgo Kalesi, Neptuno ve Capolican olarak bilinen teraslar gibi çekici alanlarıyla da öne çıkıyor. Bunlardan en önemlisi olan Neptuno terası 20. yüzyılın başında inşa edilmiş. Roma deniz tanrısına adanmış görkemli Neptün Çeşmesi ile tanınıyor. Bu bölgede Santiago Belediyesi'nin turizm ofisleri de bulunuyor.

Başkent Santiago'nun yaklaşık 112 kilometre kuzeybatısında bulunan Valparaíso, Şili'nin ana limanı konumunda. Bohem yapısıyla ilgi çeken kasaba, harika manzaralarıyla ünlü. Edebiyat, müzik ve diğer sanat eserlerine konu olmuş olan şehir, ülkenin kültürel başkenti olarak kabul ediliyor. Kolonyal zamandan kalma mimariye sahip tarihi şehir merkezi, Temmuz 2003'te UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edildi. Şehir merkezi ayrıca deniz ürünleri, restoranları, pazarları ve mağazalarıyla ziyaretçi çekiyor. Şili'nin başkenti Santiago turumuzun ilk bölümü dünyanın en güzel kasabalarından biri olarak değerlendirilen Valparaíso ile sona eriyor. Haftaya turumuza Pablo Neruda'nın evi, Bicentenario Parkı, Şili Milli Kütüphanesi, Sky Costanera Gökdeleni, San Cristobal Tepesi ile devam edeceğiz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türk Silahlarına önemli hizmetlerde bulunmuş, kitaplarıyla, üniversitedeki hocalarıyla da yakından tanıdığımız bir ismi. Önemli bir konu ağırlıyorum. Cem Kozlu. Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben böyle kısadan anlattım ama üniversite hocalarınız, kitaplarınız, iş dünyası, THY. Evet. Yani yelpaze biraz geniş, iş dünyası derken de çok sayıda şirkette

0: yönetim kurulunda bulundunuz, idareciliğini yaptınız. Dolayısıyla bilinmeyen bir yönünüz daha keşfettik. Kitaplarınızı biliyorduk da ama roman tarafını bilmiyorduk. En son Sandima Tabletleri kitabınızla da tanışmış olduk. Açıkçası bir nefeste veyahut da bir solukta okudum. Yani roman tadıyla birlikte daha fazla bilgilendirici olması, Anadolu'yu daha yakından tanımamıza fırsat vermiş olması iyiydi. Nereden icap etti Sandima Tabletlerini yazmak, sizi buraya ne getirdi?
1: İki şey birleşti. Biri arkeoloji merakı. Yani gençliğimden beri Türkiye'deki birçok ören yerini gezdim. Birçok arkeoloji müzesini gezdim. Kendi çocuklarımı da genç yaştan itibaren oralara götürmeye çalıştım. Bir o var ve onun o dünyanın kafamda yarattığı büyük bir soru işareti var. Okulda da, üniversitede de okuduğumuz tarih genellikle günümüzün uygarlığının yahut günümüzün batı uygarlığı diyelim. İşte bu bölgeye ana Yunanistan ana karasından göç etmiş, milattan önce 1000. yıl gibi bir dönemde İyonyalıların, işte Miletus'ta başlayan, o bölgede güçlenen bilim faaliyetleri, felsefe, matematik faaliyetlerinin Batı uygarlığının beşiğini oluşturduğu tezi. Yani büyük ölçüde bununla büyüdük. Ama daha sonra Anadolu'nun Orta Anadolu, Hititler, Çatalhöyük, şimdi de yani son yıllarda Göbekli Tepe, Karahan Tepeler doğuya doğru açılınca bu tezin çok büyük eksiklikleri olduğunu gördüm. Roman konusu diğer, yani bu soru işaretiyle birleşen, içimde bir heves vardı. İşte siz de değindiniz. Kendimi bildim bileli bir şeyler karalıyorum. Ama bunlar daha çok...
0: Karalamıyorsunuz. Epeyce kitabınız var yani. O şekilde çok şey yapmayalım. Yani siz tamam tevazu gösteriyorsunuz da.
1: Yazıyorum, çiziyorum. Zevk alıyorum. İşte kelimeler, heceler, paragraflar, bölümler, planlaması falan... Benim için bir zanaat. Edebiyatçı değilim. Sanatkar değilim. Ama kendimi bir zanaatkar olarak görüyorum. Zanaatımdan da zevk alıyorum. Dedim bu zanaatı bu sefer daha evvel hep kurgu dışı şeyler, kitaplar, işte ekonomi, ihracat, kalkınma falan. Dedim bir romanda deneyeyim. Kafamda da bu konu var. Bu konuyu roman şeklinde ele alayım. Belki daha büyük bir kitleye ulaşırım. Bir de ulaşırken hani hem dediğiniz gibi biraz bilgi naklederim ama umarım ki biraz da eğlendiririm.
0: Luvileri nasıl keşfettiniz?
1: Çok, yani cehaletimi bağışlayın. Dedim ya meraklıydım. Çok yani 1970'li yıllarda bilmem Çatalhöyük'e gittim, Alacaöyük'e gittim falan. Ama Luvileri duyma. Boğazköy'e gittim, Hatuşaş, Hititlerin, Gordion'a gittim ama Luvileri duymamıştım. Bir arkadaşım Göçin Bey o Luvileri bana anlattı. Yani bundan 2-3 sene evvel duydum. O zaman kafamda şeyler birleşti. Yani diyelim elektrik kabloları birbirine yaklaşmıştı ama bağlantı kurulmamıştı. Çünkü Hititler üzerinde Luviler, Luviler işte bu İyonyalıların geldikleri bölgede yaşayan insanlar. Ama dilleri tam çözülmemiş. Daha hala kendileri hakkında öğreneceklerimiz var.
0: Türk Hava Yolları da bu konuda iyi öncü rol aldı. Yurt dışında çok iyi tanıtımlarını yaptı. Ben de bir iki bu tanıtım organizasyonlarına katıldım. İşte uçakta olsun lan ekmekte ayrı bir hikayesi var. Oradaki tanıtımlara ne diyorsunuz?
1: Bir çok iyi diyorum. Bir de siz hatırlayabilirsiniz. Bir geçmişi de var. Şimdi herhalde ya 90 ya 91'de Boeing alımı yapıldı.
0: Evet.
1: Hatırlıyorsunuz. 10+10, 737. Anlaşma imzalandıktan sonra yani böyle sosyal bir şey işte hani el sıkışıldı, şu oldu bu toplantıda. Ben dedim ki tamam ama bu anlaşmada düğmeye basmadan evvel bir kaç ricamız var. Şimdi biri gelen uçaklarla bu

0: bir dostlar anlatmıştı. Emirgan'daki Körler Okulu, yani hatırlıyorum. Onlar bu Braille alfabesinin özel daktiloları var. Ona ihtiyaçları vardı. Dedim, unuttum şimdi rakam ama işte 10 tane ya 20 tane bundan o uçağa koyacaksınız. Bir de dedim Çatalhöyük'e destek vereceksiniz.
1: Evet.
0: Gidip görmüştüm tam ondan 1-2 sene evvel. Yani Boeing bu konuda destek verdi. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Tabii göre artı Türk Hava Yolları da giden gelenlerin bir kısmını taşıdı. Yani böyle güzel bir gelenek
1: hatta oraya
0: var.
1: Bir de o dönem gezi organize edilmişti. Çatalhöyük'e Boeing'den gelenler
0: doğru,
1: falan götürmüştü.
0: Doğru.
1: Ben de o vesileyle gitmiştim. O kadar hatırlıyorum.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Tabii yani Türk Hava Yolları'nın ama yıllardır çok önemli tabii. Bunlar Türkiye'nin tanıtımında çok önemli araç da demek istemiyorum. Ne diyeyim? Yani çok önemli semboller. Ülkemizin uygarlığının nerelere kadar uzandığı ve uygarlık tarihindeki yeri Türkiye'nin toplam tanıtımının bir parçası.
1: Siz kitabı yazmaya karar verdikten sonra özellikle gezmek istediğiniz antik kent oldu mu?
0: Daha evvel birkaç kere gitmiştim ama Knidos'a gittim tekrar. Evet. O kitaptaki olaylar, yani sarnıçlar, yollar falan tekrar kafamda da kağıt üzerinde de haritaladım, yaşadım tekrar orada. Ondan sonra tekrar Eskişehir odun pazarını bir evet, ziyaret ettim. Bir hızlı tren seyahati daha yaptım. Evet, şeye gitmiştim, o kitapta yok ama gene yazma süreci içinde Göbekli Tepe, Karahan Tepelere gittim.
1: Cem Bey, şu anda bir Koç Üniversitesi'nin daha önce işte Coca-Cola'da hem Türkiye dahil Rusya, Balkanlar, yani çok büyük bir coğrafyayı yönetiyordunuz.
0: 51 ülkem vardı. Şimdi yani, seyahat dediniz de biri hariç 50'sini de ziyaret ettim. Bilin bakalım gitmediğim, gidemediğim diyelim Afganistan'dı. Bir oraya gitmedim. İçimde kalmıştır yani.
1: Neden gidemediniz?
0: Tabii ticari olarak da bir önem sıralaması yaptım.
1: Evet.
0: Yani bölgemde İtalya var, İsviçre var, Avusturya var, İskandinavya'nın tamamı, Rusya var.
1: Evet.
0: Pakistan var filan, İran var. Afganistan çok ufak bir pazar. Ama şimdi şeyi de itiraf edeyim. Belki bilinçaltı şöyle de bir şey oldu. Biz bir dönem Afgan Hava Yolları'nın uçaklarını onardık. Gene böyle işte 80'li, 90'lı yıllar birkaç tane uçağı. Oradan sivil havacılık uzmanları falan geldi. Bizim pilotlarımıza da sorduğumuzda efendim dediler, bizim bildiğimiz, yani devamlı uçmuyoruz ama bizim bildiğimiz, gördüğümüz en tehlikeli havaalanı dediler. Hiç unutmam, şey gibi bu.
1: Konumu.
0: Evet, Sirvişon gibi,
1: evet,
0: mantar açacağı gibi böyle
1: dönerek
0: inmeniz gerekir.
1: Evet,
0: dediler en arası. Son gitmemiz gereken falan diye dedim. Türk Hava Yolları'nın içi şey yapmıyorsa ben de çok hevesli olmadım.
1: Peki aklınızda kalan ülke veyahut da gittiğiniz ülkede ziyaret ettiğiniz bir şehir falan nedir?
0: Çok,
1: siz var
0: çok,
1: böyle?
0: Çok var. Çok var. Zamanımız yetmez ama bir numara Yemen'di. Benim nenem, babamın annesi, Yemen'de annesi hamile olmuş. Annesinin karnında 40 günde İstanbul'a gelmişler. Çünkü babası orada mutasarrıf. Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Şimdi hep Yemen'i ben çöl falan zannederdim. Halbuki Yemen'de böyle sarp dağlar var.
1: Yeşillikler
0: var.
1: Bir medeniyet kurduklar Arapların yerlerden birisi.
0: Muazzam teraslar var. Yemyeşil. Böyle güzel ekili. Böyle bir dünyada ama bir şeyi söyleyeyim. Yemen deyince çok anım var da. Şimdi biz bindik. Şeyden uçuyoruz. Cidde'den. Cidde'den Taiz'e uçuyoruz. O zaman da

0: Yemenli işçiler Suudi Arabistan'da bizim Almanya'ya giden misafir işçiler gibi büyük bir kitle var. Şimdi bunlarla oturduk. Bunlar tabii hançerlerini uçağa alamıyorlar ama kemerleri var böyle kalın, hançerin girdiği. Yanımızda 2-3 tane anons yapıldı. Kemerlerinizi bağlayın diye. Şimdi o işçiler baktılar şöyle sağa sola.
1: Kemerler
0: Kendi
1: bağlı.
0: o hançeri tutan kemeri iki düğme sıkıştırdılar.
1: Evet.
0: Sonra Fuad'e döndüler, Lübnanlı benim arkadaşımıza. Bizden dediler niye bunu istiyorlar?
1: Zaten bağlı.
0: Yani böyle bir çok anımız vardır. Yemen çok güzeldi. Sonra Özbekistan. Yani orada ben oğullarımızı götürdüm. Onlar için bir inanılmaz Türk tarihine bir geri dönüş oldu. Özbekistan'ı dolaştık.
1: Özbekistan'ı yakla. Evet.
0: Yakla. Rusya'yı
1: Bir de Rusya
0: ayrı.
1: turunuz vardı onu.
0: Rusya turumuz da gene yakla ama o Rusya'nın bir ucundan Murmansk'tan Vladivostok'a kadar ama 8-9 günde in bin bütün Sibirya, bütün büyük şehirler ve zamandı.
1: Yes.
0: Kıştı.
1: Evet.
0: Tam hatta çok iyi hatırlıyorum. Yılbaşına 3-5 gün kala, 5 gün kala. Hala yani sene nedir? Sene 2001-2 filan. İnanılmaz bir fakirlik. Yani o soğukta, Sibirya'da. İşte biz gidiyoruz, baktık bir arkadaşımızın yüzü sizin gömleğiniz gibi mavi olmaya başladı. Dediler ki bu donuyor.
1: Donma bedi.
0: Hemen bir dükkana girdik. O soğukta yaşlı kadınlar bir portakal sandığı, üzerine bir sandık koymuş. Üzerinde 5 tane soğan, 3 tane portakal, bir şeyler koymuş. Bütün gün o soğukta kaç kuruş kazanır, kaç ruble kazanır filan. Yani Rusya, Sovyetler bir trajediydi. Ben 78'den beri gidiyorum. Ama hala bir trajedi devam ediyor.
1: Peki Cem
0: Şimdiki
1: Bey,
0: Rusya.
1: kitaba dönersek,
0: Dönelim.
1: bu kitabın motivasyonuyla benzer bir şey daha, bir roman daha bekleyelim mi?
0: Çok zor, güzel soru. Şöyle, psikolojime bağlı diyeceğim. Çünkü okuyanlardan aldığım geri bildirim dediğim gibi çok yüreklendirici. Hakikaten beni teşvik ediyor. Bir. İkincisi, karakterleri çok sevdim. Yani dostlarım gibi oldu. Sade boxer değil. Ela da çok iyi bir insan, hoş bir insandı, cesur bir insandı. Olağan şüphelilerde her türlü ve orada
1: Evet.
0: hakikat yani birçok gerçek hayattan
1: Karakterler,
0: esinlenme var
1: evet.
0: yani. Mesela Sara bir erkek olarak düşünün. Çok benzer bir olayı yaşamış bir erkek polis dostum vardı.
1: Teşekkür ediyorum Cem Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yeni kitap bekliyoruz gibi geliyor ama.
0: Şimdi size bakıyorum da hakikaten çok uzun bir geçmişimiz var. Bu sektörde ikimiz de bu sektörden çok zevk aldık. Renkli, yani yüksek teknoloji de var, en basit insan gayreti, emeği de var. Belki bu sektörle ilgili bir şey düşünmek lazım. Havacılıkla ilgili. Çünkü az çok bildiğim bir şey yani.
1: Evet.
0: Arkeolojiden daha çok bildiğim bir şey. Ne dersiniz?
1: Merakla bekliyorum o zaman. Cem Bey, tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun,
1: Sağ olun.
0: Ümitay Bey. Çok keyif aldım.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum.

0: durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

AB Konseyi havayolu yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemeye nihai onayı verdi. Yeni kurallarla birlikte uçuş iptali ve gecikmelerde yolcuların tazminat, bilgilendirme, havayolu şirketleriyle iletişim kurma ve alternatif güzergaha yönlendirilme hakları güçlendirildi. Düzenlemeye göre yolcular uçuşun 3 saatten fazla gecikmesi, kalkışa 14 günden az süre kala iptal edilmesi veya uçağa kabul edilmemeleri halinde tazminat talebinde bulunabilecek. 3 saat ve üzerindeki gecikmelerde 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 avro, AB içindeki 1500 kilometreden uzun uçuşlarla 1500-3500 kilometre arasındaki diğer uçuşlarda 400 avro, daha uzun mesafeli uçuşlarda ise 600 avroya kadar tazminat ödenecek. Yeni kurallar kapsamında yolcular gidiş uçuşunu kullanmamış olsalar bile dönüş uçuşlarına ek ücret ödemeden binebilecek. Küçük bir çanta veya sırt çantası gibi kişisel eşyaların ücretsiz olarak kabine alınmasına izin verilirken, havayolu şirketleri rezervasyon sürecinin başında biletin tüm ücretler dahil toplam fiyatını yolculara göstermek zorunda olacak. ABD donanmasının ilk MQ-25A Stingray insansız havada yakıt ikmal uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçuş sırasında hava aracının ilk kez iniş takımları havada açılıp kapatılırken güncellenen görev yazılımı da başarıyla test edildi. Boeing ve ABD donanması pilotlarının yer kontrol istasyonundan yönettiği MQ-25A uçuş boyunca SEV sistemi, uçuş kontrolü ve diğer kritik sistemleri otonom olarak yönetti. Uçak gemilerinden görev yapacak olan MQ-25A, 25 metre uzunluğa, 12 metre kanat açıklığına ve 3,5 metre yüksekliğe sahip. Yaklaşık 4000 kilometre menzile sahip olan Stingray, 7,26 ton yakıt taşıma kapasitesiyle savaş uçaklarının operasyon menzilini önemli ölçüde artıracak.

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
3: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Özgür Özel'in partisinin adı Yeni Parti oldu. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa ederek yeni partiye katıldı. Bu adımla meclis aritmetiği de değişti. Yeni Parti ana muhalefet, CHP ise 5. parti konumuna geldi.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni partiyi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize, hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni partinin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine eklendi. Böylelikle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyete olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Yeni partinin kuruluşundan sonra gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamadaydı. Özel iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Parti meclisi ve MYK üyeleri de belirlendi.
2: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
5: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
2: Özel Hacı Bayram Veli Camii'nden 1. Meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
6: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
2: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle Meclis Başkan Vekilliği de

0: Yeni Parti'ye geçmiş oldu. Yeni Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
1: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'inde bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden detaylar ortaya çıktı.
2: Geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
0: İş insanı 3 kilo altın borç verdim, geri alamadım dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet iddiaları reddetti. İzmit Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde belediye başkanına 3 kilo altını borç verdiğini, geri alamadığını öne sürdü. Poşet içindeki altınları Kuzey Marmara Otoyolu'nda verdiğini iddia etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergül ise ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
2: Geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaların ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle toplantı yapacak. Partiden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu dedi. Dünya Kupası'na da değindi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi ifadelerini kullandı.
4: Geri dönüşler çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
0: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
4: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
4: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok mutlu ediyor.
0: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası. Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
4: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok yakışır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreci için önemli bir buluşma vardı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı.
0: Terörsüz Türkiye

0: sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Avukat Özgür Faik Erol ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar DEM Parti heyetinde yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci için atılacak yasal adıma dair son durum masaya yatırıldı. Temas trafiği devam ederken DEM Parti'den de çerçeve yasaya dair açıklama geldi.
1: Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Henüz netleşmiş bir takvim yok.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıkmıştı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelmişti.
2: Meclis saatiyle girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'in gündeminde Ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetlere ve FETÖ operasyonlarına kadar pek çok konu vardı.
4: Bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
0: Kamuoyunun gündemini meşgul eden Ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
5: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği, tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla verilen paraları kendi hesabına almış. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Bu bir suç. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
0: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin de konuştu. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
5: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor. Pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri mahrem imamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
0: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
5: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
0: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler adliyeye gitti. Peki Ahbap Derneği ve bağışlanan paralarla ilgili kim ifadesinde ne dedi? Detaylarına bakalım.
0: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
6: Evet, çıkıyoruz, o kadar, sağ olun.
0: Hazal Kaya ifadesinde, Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti.
7: Arkadaşlar, evet, devam edelim.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent

0: ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in eşi dahil 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili soruşturma sürüyor. İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından

0: sahibi Mehmet Acan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildi. Şüpheliler suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile suçlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Kadın cinayetlerinin son adresi Adana olduğu 40 yaşındaki kadın boşanmak istediği eşi tarafından uykusundayken 24 yaşındaki diğer kadınsa sokak ortasında silahla öldürüldü. İlk olay Yüreğir ilçesi Kışla mahallesinde yaşandı. 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz'la boşanma kararı aldığı HK arasında tartışma çıktı. İddiaya göre HK tartışmanın ardından uyuyan eşine silahla ateş etti. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil koca cinayetin ardından evden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, HK'yi cinayetten yarım saat sonra saklandığı yerde buldu ve gözaltına aldı. Diğer cinayet ise Seyhan ilçesinde işlendi. Reyhan Acar, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 24 yaşındaki Acar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Yemen'de İran destekli Husilere ait hedeflere saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre Hudeyde kentinde bazı noktalar yoğun bombardımana maruz kaldı. Arda arda patlama sesleri duyuldu. İnsansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu kaydedildi. Hudeyde'nin ardından Kamaran adası da hedef altına alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husi askeri tesisleri hedef aldıklarını ancak limanı vurmadıklarını açıkladı. Yemen hükümeti ise Husilerin saldırılarını desteklediklerini belirtti. Operasyonların terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde gerçekleştiği vurgulandı. Yemen'deki Husiler pazartesi günü Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattığını açıklamıştı. Suudi Arabistan tankerlerini füze ve İHA'larla hedef almıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek dedi. ABD Başkanı Trump da İran'a yönelik başlatmayı düşündüğü saldırılar için henüz karar vermediğini söyledi.
1: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyetse İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da ABD Başkanı Trump'la bir araya geleceği açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi. Cumhuriyetçi Senatör Graham'in cenaze törenine katılacak olan Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelecek. Netanyahu'nun geçen hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyordu ancak Graham'in cenaze töreninin

0: Ay sonuna çekilmesi nedeniyle başbakanın ziyaretinin ertelendiği açıklanmıştı. Trump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'te Netanyahu'yu 6 kez ağırladı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti. 4'ü Filistinli, 3'ü de İsrailli olmak üzere 7 kişi de yaralandı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim yeniden tırmandı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı. Olay Tel Beldesi yakınında kurulan yasa dışı Avad Gilad yerleşim bölgesinde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı iddia edildi. Tel Beldesi Meclis Başkanı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çatışmaların ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir hastaneyi basarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin yönetimi, uluslararası topluma Batı Şeria'daki sivillerin korunması için acil harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, gelişmeleri ele almak üzere acil güvenlik toplantısı düzenledi. Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinleri iptal edildi. Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in koruyucu duvarı olduğunu savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de skandal bir açıklamaya da imza attı. Batı Şeria'nın da Gazze gibi havadan bombalanması ve buldozerlerle dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
0: Türkiye, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi. Açıklamada Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz denildi. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 4,2 milyar euroluk silahlanma paketini onayladı. Paketin merkezinde İsrail teknolojisiyle kurulacak Aşil Kalkanı yer alıyor. Uçak, balistik füze ve İHA tehditlerine karşı geliştirilecek sistemin 35 ayda tamamlanması planlanıyor.
2: Atina 4,2 milyar euroluk yeni silahlanma programını devreye sokuyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Savunma Hükümet Konseyi 11 ayrı savunma tedarik paketini onayladı. Yunan medyasına göre Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıkladığı paketin en büyük bölümünü İsrail teknolojisine dayanan Aşil Kalkanı oluşturuyor. Yaklaşık 3,1 milyar euroya mal olacak pakette yer alan katmanlı hava savunma sistemi, savaş uçakları, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlayacak. Proje kapsamında İsrail yapımı Spider, Barak MX, David Sling sistemleri Yunan envanterine girecek. Doğu Ege adalarında konuşlandırılan anti-drone sistemleri de modernize edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından projenin 35 ayda tamamlanması hedefleniyor. İsrail menşeli sistemlere rağmen projenin 700 milyon euroyu aşan %25'inden fazlasında Yunan savunma sanayisi olacak. ve 12 Yunan şirketi

0: paketine dağıtılacak. Paket kapsamında Portekiz'den 3 Embraer S390 nakliye uçağı alınacak. Yunanistan ayrıca 10 Victa özel harekat botu, Hellfire füzeleri ve 10 V-Bat insansız hava aracını envanterine katacak. Pakette ayrıca mikro uydular, Heron 1 İHA'ları, gece görüş cihazları ve Meko fırkateynleri için sonar sistemleri yer alıyor.
1: 2 yıldır cinsel istismar iddialarıyla gündemde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alındığı aktarıldı. Diplomatik kaynaklara göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde özel oturum düzenlendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han'ın görevden alınmasına ilişkin gizli oylama yapıldı. 125 üye ülkeden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu. Kararın kesinleşmesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yeni başsavcı seçim süreci resmen başlayacak. Kerim Han, 2 yılı aşkın süredir cinsel istismar iddialarıyla gündemdeydi. Yardımcılığını yapan personele uygunsuz temaslarda bulunduğu iddia edilmişti. Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden birinin depolarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu depoların İHA üretimi için malzeme tedariği sağladığını savunuyor. Rusya ise iddiaları reddediyor. Öte yandan Rusya'da akaryakıt krizi de sürüyor. Moskova çözümü akaryakıt ithalatında arıyor.
0: Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformunun depolarını insansız hava araçlarıyla vurdu. St. Petersburg semalarında siyah dumanlar yükseldi. Ukrayna bir süredir Rus e-ticaret devi Wildberries depolarını hedef alıyor. Bu kez Ukrayna sınırına 800 kilometreden fazla mesafede bulunan St. Petersburg'daki depolardan alevler yükseldi. Saldırı nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Bölge valisi 59 İHA'nın düşürüldüğünü, yaralananlar olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada depolarda çalışanların hızlı şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Wildberries rakibi Ozon'la birlikte Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %8,5'una denk gelen mal ve hizmet satışı gerçekleştiriyor. 4 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise tesislerin İHA üretimi için bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını ve şirketin askeri malzeme taşıdığını savunuyor. Bu nedenle 18 Temmuz'dan beri hedef alınan şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık %10'unun etkilendiğini belirtiyor. Ukrayna'nın son dönemde petrol rafinerilerine saldırıları nedeniyle yerel rafineri kapasitesi %40'a düşen Rusya çözümü ithalatta arıyor. Rusya iç pazarda yaşanan benzin krizini aşmak için Hindistan ve Belarus'tan akaryakıt ithal etmeye başladı. Ülke genelinde birçok bölgede kişi başına sınırlı miktarda benzin satılıyor. Akaryakıt krizinin 50 milyon Rus vatandaşını etkilediği, bu durumun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en ağır yakıt krizi olduğu değerlendiriliyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesine ilişkin yeni Amerika Birleşik Devletleri önerilerini bekleyeceği belirtiliyor.
1: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Paylaşımlarda Ayasofya'nın önemine dikkat çekildi.
2: Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yıl dönümü ard arda mesajlarla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya mesajında tarihi kararlılık vurgusu yaptı.
3: 6 yıl evvel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tarihi kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştu. Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de kutlama mesajı paylaştı.
4: Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla

0: devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bir video mesajla Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümü kutlu olsun dedi.
2: Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında anlamlı diriliş nitelemesi yaptı.
3: Ayasofya 6 yıl önce bugün gerçek mana ve hüviyetiyle yeniden buluştu. Bu anlamlı dirilişi gerçekleştiren iradenin sahibi Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya ebediyete kadar manası, ezanı ve mayasıyla topraklarımızın ruh köklerinden olmaya devam edecek.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ayasofya'nın asırlık bir emanet olduğuna dikkati çekti. Milletimizin duaları ve tekbirleriyle asil hüviyetine kavuştu. Bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, salalarla ve ibadetle yaşamaya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz dedi.
4: En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. 24. madde üzerinde bir önerge vardır. Önergeleri okuduk. Yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için arttı, reel sektör ve hane halkı için azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir dedi.
5: Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 1,19 puan, reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan geriledi. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Temmuz'da 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,60 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Bu oran hane halkında ise 1,19 puan düşüşle %44,94 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Küresel belirsizliklere dikkati çekti.
0: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir.
5: Bakan Şimşek açıklamasında enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımlar gözetilerek politikaların belirlendiğine değindi. Nihai hedefin yüksek katma değerli üretim ve kalıcı refah artışı olduğunu belirtti.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okul öğretmenlerinin taban ücretleriyle ilgili konuştu. İnsani olmayan şartlarda öğretmen çalıştıran okullar varsa bize şikayet edin dedi.
6: Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Çünkü bizim elimizdeki veriler elektronik ortamda özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldığı. Bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari ücretin altı ya da böyle insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma süreci aldım. Ama illegal yapılar, illegal merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok onun, onu bilmiyoruz biz. Ama 12.500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp bu tür insani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın, biz gereğini yapalım.
4: Tahsildar Oğlu markasına ait beyaz peynirde sağlığa zararlı içerik tespit edildi. Firmanın piyasaya sürdüğü ilgili partiye ait ürünler toplatıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasında denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Analiz sonucu üründe mikrobiyolojik

0: uygunsuzluk tespit edildi. Üreticiye idari para cezası kesildi. Tahsildaroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemenin sürdüğü belirtildi. Yargıtay'dan Emlak Komisyonu davasında hak arama yolunu genişleten bir karar geldi. Emlak Komisyonu alacağı için hem icra takibi başlatılabileceğine hem de tüketici hakem heyetine başvurulabileceğine hükmedildi.
1: Yargıtay Emlak Komisyonu uyuşmazlıklarında emsal niteliği taşıyacak bir karara imza attı. İcra takibi hakem heyetine başvuruya engel değil denildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre İzmir'de komisyon ücretini tahsil edemediğini öne süren emlakçı tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti başvuruyu reddedince bu kez 104.250 liralık alacak için icra takibi başlatıldı. Konutu satın alan taraf emlakçının satışta herhangi bir aracılık faaliyeti yürütmediğini savundu. Ayrıca satış sözleşmesinde satıcı olarak yer alan kişinin taşınmazın gerçek maliki olmadığını belirterek sözleşmenin hukuken geçersiz olduğunu ileri sürdü. İlk derece mahkemesi daha önce aynı alacak için icra takibi başlatılmış olmasını gerekçe göstererek tüketici hakem heyeti kararının gerekçesini değiştirerek onadı. Davacının itirazını reddetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, icra takibi yapılmasının alacaklının tüketici hakem heyetine başvurmasına engel oluşturmadığını vurguladı. Bu iki hukuki yolun birbirine derdestlik oluşturmayacağı belirtildi.
0: Maalesef sırada akran zorbalığı ile ilgili bir haber var. Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk, kendisinden birkaç yaş büyük çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
2: Tanımıyor. Eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
1: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Aydın'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Söke ilçesinde kız alma meselesi yüzünden aralarında husumet olan 2 aile arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle taraflar birbirlerine silah çekti. Yaralanan 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada vurulan 38 yaşındaki Umut Canbaş da Doğan Işık hastanede yaşamını yitirdi. Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler kavganın yaşandığı mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste toplam 42 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Manisa'da midibüste panel van çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.
1: Midibüste panel van büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı midibüste 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panel van çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında midibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panel vanın hızla gelerek midibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle midibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Aksaray'da kazaya karışan alkollü sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı. 12 kişi gözaltına alındı.
3: Kaçıyor adam, kaçıyor.
1: Alkol alıp direksiyona geçti. Önce kaldırıma çıktı, sonra duvara çarptı. Kazanın ardındansa ortalık karıştı. Aksaray'da 28 yaşındaki Fatih Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Sürücünün yakınları polis ekiplerine tepki gösterdi. İşlem yapan ekiplere güçlük çıkaran kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polisten kaçan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Polise zorluk çıkaran 12 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.
3: Yaklaşma!
0: İstanbul Üsküdar'da 4 katlı bir binada balkonlardan biri çöktü. Ekipler binayı mühürledi.
1: Evin balkonu çöktü. Binadakiler büyük panik yaşadı. Ekipler apartmanı mühürledi.
4: Biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
1: İstanbul Üsküdar'daki 4 katlı binanın 2. katındaki balkon akşam saatlerinde birdenbire çöktü. Neyse ki o sırada balkonda kimse yoktu. Sesleri duyanlar kendini sokağa attı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. İncelemenin ardından bina tahliye edilip mühürlendi. Bina sakinleri ise sokakta kaldı.
5: Yani bayağı eski 50 senelik bina.
4: Bak benim eşim hamile abi. Yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Bak biz şu an sokaktayız abi. Biz öylece kaldık.
0: Bursa'da kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
1: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
6: Hiç. 7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
1: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
7: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
6: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
1: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
0: Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterliği için yarışan 6 aday New York'ta ilk kez kamuoyu önünde karşı karşıya geldi. Adaylar küresel krizler karşısında Birleşmiş Milletler'in nasıl yeniden etkili hale getirilebileceğini anlattı.
8: The person we choose will not only be the face of this house of humanity.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için yarış başladı. 6 aday Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundaki açık oturumda başta Hürmüz olmak üzere küresel

0: küresel krizlere ilişkin çözüm önerilerini anlattı.
1: Bence en önemli şey genel sekreterin pes etmemesidir. Israr etmeli, denemeli, farklı stratejiler aramalı ve üye devletlerin farklı stratejiler belirlemesine yardımcı olmalı ki halka barış getirilebilsin.
2: Tarafsızlık, genel sekreterin görevinin en zor özelliklerinden biridir. Bu, kayıtsızlık anlamına gelmez. Bu, somut çözümler sunabilme, dinleyebilme, kınamama ve sorunu çözme yeteneğine sahip olmaktır.
0: Yarışta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve eski Şili Cumhurbaşkanı Michel Bachelet'in yanı sıra Costa Rica'dan Rebecca Crinchpan, eski Ekvador Dışişleri Bakanı Espinoza, eski Guyana Dışişleri Bakanı Rodriguez Birkut ve eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall bulunuyor. Mevcut Genel Sekreter Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni Genel Sekreter adayının 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde en az 9 oy alması ve veto ile karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 Genel Sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni Genel Sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
3: ABD zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yeterince engellemedikleri gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. ABD ithalatın %99,4'ünü kapsayan düzenlemeyle Türkiye'ye uygulanan ek tarifede %10'dan %12,5'e çıkarıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri 60 ticaret ortağına yeni gümrük tarifeleri getirdi. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yeterince engelleyemeyen ve yasağı etkin şekilde uygulamayan ülkelere %10 ila 12,5 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Belirli ürünlerin muaf tutulduğu karar Amerika Birleşik Devletleri ithalatının %99,4'ünü kapsıyor. Zorla çalıştırmayla üretilen malları yasaklayan, bu yasağı taahhüt eden ya da kısmi önlemler uygulayan ülkelere %10 tarife getirildi. Aralarında Kanada, Meksika, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve İngiltere'nin yer aldığı bazı ülkeler bu grupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli ithalat yasağı uygulamadığını değerlendirdiği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ise %12,5 tarife getirildi. Türkiye'den gelen ürünlere daha önce uygulanan %10'luk geçici ek vergi böylece 2,5 puan artırılmış oldu. Çin, Rusya, Avustralya, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde %12,5'luk tarife grubuna alındı. Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünlerine de %12,5 vergi uygulanacak. Yeni tarifeler 24 Temmuz itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ya da gümrük depolarından çekilen ürünler için geçerli olacak. Karar, Başkan Trump'ın Şubat ayında başlattığı %10'luk küresel tarifenin 150 günlük süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
3: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında mağlubiyetle tanıştı. İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.
4: Galatasaray, Avusturya'daki ilk provasından mağlup ayrıldı. Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına başladı. Kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçına çıkan Sarı Kırmızılılar, İtalya Serie A ekibi Monza ile karşılaştı. İtalya ekibi 23. dakikada Carboni'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Monza üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Monza'dan Cutrone, 49. dakikada sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü bir diğer Serie A ekibi Venezia ile karşılaşacak.
3: NBA'de bir dönem resmen sona erdi. Yaşayan efsane LeBron James 8 yıl formasını giydi, Los Angeles Lakers'tan ayrılarak Philadelphia'ya transfer oldu.
4: LeBron James'in yeni durağı Philadelphia Sixers oldu. Yıldız basketbolcu LeBron James Gelecek sezon milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği NBA ekiplerinden Philadelphia Sixers'ta yer alacağını duyurdu. James, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Philadelphia Sixers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum ifadelerini kullandı. Geçen Haziran ayında Los Angeles Lakers 41 yaşındaki efsane basketbolcuyla yolların ayrıldığını açıklamıştı. NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. Deneyimli basketbolcu iki kez Miami Heat, birer defada Lakers ve Cleveland Cavaliers'la NBA şampiyonluğu yaşadı. Amerikan Basketbol Ligi'nde dörder kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu unvanına layık görülen James, 22 defa ise All-Star seçilme başarısı gösterdi.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'dan yeni caz turnesi. Piyanist Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Ant Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor. Metal müziğin iki efsane ismi Exit ve In Flames İstanbul'a geliyor. Heavy metalin öncü gruplarından Exit'la, melodik death metalin küresel ölçekte etkili isimlerinden In Flames peş peşe konser veriyor. Exit 25 Temmuz'da, In Flames 26 Temmuz'da Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Ponzia ve Veller zamanlarını Ponken oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, ayrı söylüyorsun.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan

3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
3: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 25 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor efendim. Haftanın öne çıkan tüm başlıklarını sizinle paylaşacağız. Elbette dün siyaseten de kritik bir gündü, hepsini anlatacağız ama önce gelin bir gazetelere bakarak başlayalım. Çünkü zaten gazete manşetlerinde de bu önemli bilgiyi göreceğiz. Şimdi dünden bahsettim, mesela Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde yeni parti yola çıktı ifadelerine yer verilmiş. Hemen şöyle detayları paylaşalım dün neler yaşandı diye. Dün Özgür Özel kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. Yeni parti 91 üyeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet partisi oldu.

CHP'nin üye sayısı ise 44'e düştü. Efendim meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Buna ilişkin de bilgi var yine Hürriyet gazetesinde. AK Parti'nin 277, Yeni Parti'nin 91 milletvekili var. İkinci parti artık Yeni Parti. Ardından DEM Parti 56, MHP 46 ve CHP 44 milletvekiliyle mecliste kendisine yer buldu. CHP böylece 5. sıraya gerilemiş oldu. Peki dün neler yaşandı? Son kez muhalefet dedi Özgür Özel yaptığı açıklamada. Hemen Özgür Özel'in bir fotoğrafı da var. CHP rozetini çıkardı ve Türk bayrağıyla değiştirdi Özgür Özel. İstifasını da vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun sözleriyle duyurdu. Tam da o anlara ait, işte imzaladığı anlara ait de fotoğraf yer alıyor Hürriyet gazetesinden. Detayları yine haberin paylaşacağız efendim. Geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşetinde de yine Türkiye'de ilk defa seçimsiz ana muhalefet partisi değişti ifadelerine yer verildi. Hakikaten öyle efendim. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. İlk kez meclisteki sandalye dağılımı bir seçim olmadan aslında değişti. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti meclisteki aritmatiği değiştirdi. 2002'den bu yana aralıksız ana muhalefet olan CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. parti olduğu ana muhalefet görevi artık yeni partinin ifadelerine yer vermiş Milliyet gazetesi de. Bu arada sembolik mesajlar vardı. Dün Özgür Özel önce Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti. Orada cuma namazı kıldı. Yine oradan görüntüler var. Ardından da 1. TBMM binasına yürüdü. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı da Atatürk'ün talimatıyla 1926'da kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi. Milliyet gazetesi de işte bunu manşetine taşımış ve sırada Karar gazetesi var. Karar gazetesi de siyasette yeni dönem şeklinde duyuruyor ve dün yine Özgür Özel'e ait bir fotoğrafla duyuruyor efendim. Bu arada yeni partinin logosu da işte yukarıda gördüğünüz gibi Karar gazetesinde yer alıyor. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde Ahbap Korosu'na vicdan sorgusu ifadelerine yer verilmiş. Şimdi malum Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma sürüyor. Savcılıkta dolandırıcı olduğunu bile bile Haluk Levent'e kefil olup deprem bağışlarını Ahbap'a yönlendiren ünlü isimlere tek tek sordu diyor Sabah gazetesi. Halkın milyarları buhar oldu, sorumluluk hissediyor musunuz diye sordu. Kimler vardı çağrılanlar arasında? Gazeteciler Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır vardı. Yine oyuncu Hazal Kaya da ifadesine başvurulan isimlerden biriydi. Geçelim Sabah gazetesinde bir detay daha var efendim. Dün şu açıdan da önemli ve kritik bir gündü. Ayasofya Camii'nin açılışının, cami olarak açılışının 6. yılıydı. Ayasofya'da ezan sesi sonsuza dek sürecek başlığıyla veriyor Sabah gazetesi de. Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Ona ilişkin verdiği mesajlar var. Bu arada Ayasofya Camii'nde de aslında tarihinin en kapsamlı restorasyonlarından biri sürüyor. Hatta öyle ki Cumhuriyet tarihinin kapsamlı restorasyonu ifadesine yer veriyor Sabah gazetesi de. Son durum şöyle efendim. Üstteki aslında o çatının bir koruma çatısı yerleştirildi ve restorasyon işlemleri devam ediyor. Yine buna ilişkin haberimiz de var. Birazdan paylaşacağız sizinle. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi hedef iktidar manşetine yer vermiş. Yine dün Özgür Özel'in aslında o attığı imzanın ardından yürüyüşüyle birlikte sonrasında Anadolu Kulübü'ne gidip genel başkan seçilmesine ilişkin tüm detayları paylaşıyor ve yine meclisteki sandalye dağılımı artık değişti diye grafikle bir kez daha bildiriyor Cumhuriyet gazetesi de. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye gazetesi de Ayasofya manşetini atmış, İslam alemiyle buluşturduk diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ayasofya ile ilgili yaptığı aslında açıklamalara yer veriyor Türkiye gazetesi de. Son olarak
Fotomaç diyelim, spor diyelim. Salah geliyor efendim Beşiktaş'a. Koptu geliyor başlığına yer veriyor gazetede. Yine Galatasaray'da da Can Uzun Aslan'a koşuyor başlığına yer verilmiş. 20 yaşındaki 10 numara kulübü Frankfurt'a bırakın Galatasaray'a gideyim resti çekti diyor gazete. Fenerbahçe'de ise Rafael

0: Leo. Fenerbahçe, Milan'ın 28 yaşındaki sol kanadına 5 yıllık anlaşma önerdi. Foto maçta işte bu bilgileri paylaşıyor efendim. Hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan transfer haberleri geliyor. Şimdi şöyle bir gazetelere bakmış olduk. Gördüğünüz gibi manşetlerde Ayasofya ile birlikte yeni parti vardı. Peki dün neler yaşandı? Dün hem biz haber merkezinde takip ettik. Ankara'daki arkadaşlarımızla, muhabir arkadaşlarımızla sıcak noktalardan neler yaşandıysa takip ettiler. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa etti. Meclis aritmetiği de dediğimiz gibi değişti. Gelin dünden bu yana yaşanan o siyasetteki baş döndürücü gelişmeleri bize Emre Karaca aktarsın. Üstelik arkasından o logodan tanıyabildiğim kadarıyla Emre önemli de bir mekanın önünde. Söz sende Emre.
1: Kübra Nur Uslu, senin de az önce önemli satır başlarını aktardığın gibi dün son derece aslında yoğun bir Ankara günü yaşanmış oldu. Şimdi bizler Anadolu Kulübü önündeyiz. Neden önemli? Çünkü yeni kurulan yeni partinin ilk kurucular kurulu toplantısı Anadolu Kulübü'nün hemen içerisinde gerçekleşti. Bugün de burada önemli bir başka toplantı olacak. Ev sahipliği yapacak Anadolu Kulübü. Önce aslında yeni partinin bugünkü programını sizlere aktaralım. Saatler 11'i gösterdiğinde yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve kurmayların Anıtkabir'i ziyaret etmesini bekliyoruz. Ardından da saatler 12 olduğunda Anadolu Kulübü'ne gelecekler ve ilk parti meclisi toplantısı gerçekleşecek. Dün ilk kurucular kurulu toplantısı bu Anadolu Kulübü'nde gerçekleştiğini ifade etmiştim. Burada yapılan toplantıda parti meclisi belirlendi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de netleşmiş oldu. 80 kişilik bir parti meclisi mevcut şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yine son bırakılan noktasında Özgür Özel ve ekibi yine 80 kişilik bir parti meclisine döneminde başkanlık ediyordu. Yani o anlamda geleneğin korunduğunu söyleyebiliriz. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Bugün yapılacak saat 12'deki toplantıyla birlikte de yine MYK üyelerinin de belirlenmesi ve açıklanması bekleniyor. Bu anlamda aslında partinin temel hiyerarşisinin de keskinleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii şimdi yeni partinin açıklamaları oldu. Yeni kurulan partiye dair ilk açıklamalar Genel Başkan Özgür Özel tarafından gerçekleşmişti. Dün bir birinci meclise gidildi. Ardından Anadolu Kulübü'ne gelerek az önce ifade ettiğim o kurucular kurulu toplantısı gerçekleşti. Şimdi meclis aritmetine de yansıyan bir değişim söz konusu. 91 milletvekiliyle birlikte yeni parti artık ana muhalefet partisi hükmüne gelmiş durumda. Tabii meclisin aritmetiğinin değişmesiyle birlikte temel bazı başka değişimler de gerçekleşmiş oldu. Mecliste tabii konumların yer dağılımının da önümüzdeki haftadan itibaren değişmesi bekleniyor. Bununla birlikte meclisin başkanlık divanında da bazı değişiklikler olacak. Bu şu anlama geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği ve katip üyeliği görevleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmiş durumda. Çünkü artık ana muhalefet partisi yeni parti. Bununla birlikte bir grup başkanı ve 3 grup başkan vekili de belirlenmiş olacak. Tabii grup başkan vekilleri netleşti dün yapılan toplantıda. Aslında yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in başkanlığı dönemindeki isimlerin yine grup başkan vekiliğine seçildiğini söylemek fayda var. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni dönemde de grup başkan vekili görevlerini mecliste yürütecekler yeni parti adına. Şimdi önümüzdeki hafta bazı beklentiler var. Özellikle meclis çatısı altında bir grup toplantısı gerçekleşecek mi yeni partinin? Bu konuda bir netlik kazanmış değil. Çünkü her partinin belli programı var. Meclis çatısı altında saati, günü ve salonu netleşmişti bugüne dek. Ancak şu anda 7 farklı siyasi parti grubu meclis çatısı altında bundan sonraki süreçte yasama faaliyetlerini icra edecekler. Yani bu anlamda önümüzdeki hafta aslında meclis başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da başkanlığında bu hiyerarşinin de şekillenmesini bekliyoruz. Yani önümüzdeki hafta meclis grup başkan vekilinin netleşecek. Cumhuriyet Halk yeni parti tarafından deklare edilmiş olacak. Bununla birlikte meclis başkan vekilinin yeni partiye geçmesiyle birlikte o ismin de netleşmesi bekleniyor. En büyük adayın da Tekin Bingöl olduğu ifade ediliyor. Tıpkı bir önceki dönemde olduğu gibi. Yani önümüzdeki haftada oldukça hareketli geçecek. Özellikle pazartesi gününden itibaren yeni partinin yasama faaliyetleri anlamında da meclis çatısı altında yoğun yine istişarelerin gerçekleşeceğini söyledim. Yine bir kapalı grup toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini de dün yeni partinin yeni lideri Özgür Özel deklare etmişti. Artık gözler bugünkü programlara çevrilmiş durumda. Verilecek mesajlara çevrilmiş durumda. Az önce aktardığım gibi önce Anıtkabir'e gidilecek. Ardından da Anadolu Kulübü'ne geçilecek ve MYK belirlenmiş olacak. Şüphesiz ki Özgür Özel'in yapacağı açıklamalarla birlikte yol haritası bağlamında netlik kazanması bekleniyor.
0: Efendim Emre Karaca Ankara'dan aktardı aslında tüm süreci de şöyle bizi hızlıca paylaşmıştı oldu. Peki bir de şuna bakalım, biraz önce Emre de bahsetti, mecliste neler değişecek?

0: diye. Şöyle hemen size aktarayım. Artık grubu olan parti sayısı 7 oldu. Yeni partinin de kurulmasıyla birlikte ve yeni parti ikinci parti oldu. CHP ise 5. parti oldu artık. Yeni partinin bir grup başkanı, 3 de grup başkan vekili olacak buna göre. Grup başkanlıklarındaki isim ve makam tabelaları da değişecek. Çünkü aslında milletvekili sayısına göre bu makamlarda belirleniyor. Bir de genel kurulda oturma düzeni de değişecek. Çünkü o da yine milletvekili sayısıyla ilgili bir durum. AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi olarak artık işte geldi efendim şu koltuklar, meclis koltukları. Bu tarafta AK Parti oturuyor malumunuz. AK Parti'nin hemen yanında biz Yeni Parti'yi göreceğiz. Onun yanında DEM Parti'yi, sonrasında MHP'yi, CHP'yi artık alışkınız ya CHP'nin şu sıralarda olmasına. CHP'yi artık bu tarafta görmeye başlayacağız. Çünkü artık CHP'nin 44 milletvekili var. 44'e düştü milletvekili sayısı ve yine İyi Parti ve Yeni Yol Partisi de diğer köşede olacak efendim. Meclisteki sıralamada böyle olacak. Tabi komisyonlar da buna göre yeniden şekillenecek. Çünkü kaç milletvekiliniz varsa ona göre komisyonlarda yer alıyorsunuz. Artık yeni bir parti var. Hakikaten yeni parti var. Dolayısıyla oradan gelen milletvekilleri de komisyonlarda olacak. Komisyonlarda da tekrar bir seçim olacak. Ona göre kimler dahil olacak komisyona diye. Yani efendim anlayacağınız meclise de epey bir şey değişecek. Önümüzdeki hafta bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüştü. İki lider görüşmede Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirten Erdoğan, ilk fırsatta Özbekistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde aile meclisini güçlendirecek kararlar aldıklarını da anımsattı. 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i 11-12 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesine de davet etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geleceği açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi. Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın cenaze törenine de katılacak olan Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelecek. Netanyahu'nun geçen hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi nedeniyle Başbakan'ın ziyaretinin ertelendiği açıklanmıştı. Trump, ikinci başkanlık döneminde Oval Ofis'te Netanyahu'yu tam 6 kez ağırladı. And bring peace. Peki efendim, savaşın gündeminde neler var, bir de ona bakalım. İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Bu arada Amerikan Başkanı Trump da İran'a yönelik başlatmayı düşündüğü saldırılar için henüz karar vermediğini söyledi.
1: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran dışı

0: İçişleri Bakanı Abbas Arakçı da İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy, that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. ABD

0: Senin varlıkları güvende değil demişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını yeterince engellemedikleri gerekçesiyle, hani malum Trump vergi koymayı seviyor ya, çünkü artık her şey Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilsin istiyor. İşte bu gerekçeyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. Efendim, ABD ithalatının %99,4'ünü kapsayan düzenlemeyle Türkiye'ye uygulanan ek tarife de %10'dan 12,5'a çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri 60 ticaret ortağına yeni gümrük tarifeleri getirdi. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yeterince engelleyemeyen ve yasağı etkin şekilde uygulamayan ülkelere %10 ila 12,5 ek vergi uygulanacağını açıkladı. Belirli ürünlerin muaf tutulduğu karar Amerika Birleşik Devletleri ithalatının %99,4'ünü kapsıyor. Zorla çalıştırmayla üretilen malları yasaklayan, bu yasağı taahhüt eden ya da kısmi önlemler uygulayan ülkelere %10 tarife getirildi. Aralarında Kanada, Meksika, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve İngiltere'nin yer aldığı bazı ülkeler bu grupta yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli ithalat yasağı uygulamadığını değerlendirdiği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ise %12,5 tarife getirildi. Türkiye'den gelen ürünlere daha önce uygulanan %10'luk geçici ek vergi böylece 2,5 puan artırılmış oldu. Çin, Rusya, Avustralya, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya'nın da aralarında olduğu ülkelerde %12,5'luk tarife grubuna alındı. Japonya, Güney Kore ve İsviçre ürünlerine de %12,5 vergi uygulanacak. Yeni tarifeler 24 Temmuz itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giren ya da gümrük depolarından çekilen ürünler için geçerli olacak. Karar, Başkan Trump'ın Şubat ayında başlattığı %10'luk küresel tarifenin 150 günlük süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
1: Yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için arttı. Reel sektör ve hane halkı içinse azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir dedi.
2: Hane halkının yıllık enflasyon beklentisi 1,19 puan, reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan geriledi. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Temmuz'da 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak %23,95'e yükseldi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,60 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Bu oran hane halkında ise 1,19 puan düşüşle %44,94 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Küresel belirsizliklere dikkati çekti.
3: Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir.
2: Bakan Şimşek açıklamasında enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımlar gözetilerek politikaların belirlendiğine değindi. Nihai hedefin yüksek katma değerli üretim ve kalıcı refah artışı olduğunu belirtti.
1: Efendim, Haluk Levent meğer Yunan adalarına kaçacakmış. Detayları Milliyet gazetesinden paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin Haluk Levent 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken çıkış yasağını öğrendi. Telefon sinyali kesildi. İzmir'e gidip tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. Levent'in deprem paralarını hesabına aktarıp kumar ve bahis oynadığını belirten Gürlek, soruşturma genişliyor, yeni gözaltılar olabilir. Çünkü çok büyük bir organizasyon var burada diye konuştu bu arada. Dört ünlü daha ifade verdi diyor Milliyet gazetesi. Akın Gürlek efendim sıcak bir bilgi aslında paylaşıyor. Meğer hakikaten Haluk Levent tam da kaçmak üzereyken yakalanmış. Bakalım, soruşturmayı takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir

0: başka takip ettiğimiz soruşturma da Gülistan Doku soruşturması. Çünkü eski Tunceli valisi Sonel'in eşi dahil 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı ise 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edildi. Mahkeme 2 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Aca Bilişim Şirketi'nin sahibi Mehmet Aca'nın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildi. Şüpheliler suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile suçlanıyor. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ezel Akay'ın ikametine düzenlediği operasyonda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı. Ezel Akay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim defalarca ekrana getirdik. Rastgele havaya sıkılan kurşunlar ne yazık ki acı dolu sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ancak yine ne yazık ki bu durum eğlence olarak görenler bir türlü bitmiyor, tükenmiyor. Düğünlerde yine benzer manzaralara sahne oldu.
1: Kimi tabancanın, kimi de otomatik tüfeğin tetiğine bastı. Düğünlerde havaya açılan ateşler korku ve paniğe neden oldu. İlk görüntü Sakarya'daki bir düğün konvoyundan. Konvoyda ilerleyen bir araçtan havaya ateş açıldı. Aynı gün yine Sakarya'daki başka bir düğünden de benzer görüntü geldi. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği silahlı kişiler kısa sürede yakalandı. İki şüpheli hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu nedenle iki kişiye toplam 23.224 lira idari para cezası uygulandı. Benzer bir görüntü de Gaziantep'ten geldi. İslahiye'deki bir düğüne katılan mahalle muhtarı belindeki tabancayı çıkararak peş peşe havaya ateş açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
0: Efendim kanserim Türk şifası geldi. Takvim gazetesinden paylaşacağız haberi. Çığır açan buluş şeklinde paylaşıyor gazete. 12 Türk akademisyen cilt kanseri tedavisi için geliştirdikleri mikro iğne yama sistemiyle buluş yarışmasında altın madalya kazandı. Yıldız Teknik Marmara ve İstanbul Üniversitesi ortaklığındaki Sabiotek bünyesinde görevli 12 bilim insanı cilt kanserine karşı devrim niteliğinde tedavi geliştirdi. Bizler de gönülden tebrik ediyoruz efendim tüm hocalarımızı, tüm doktorlarımızı. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Efendim bir gecede, bir ilde ne yazık ki iki kadın cinayeti paylaşacağız. Adana adres. Bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından uykusundayken bir diğer kadınsa sokak ortasında silahla öldürüldü. İlk olay Yüreğil ilçesi Kışla mahallesinde yaşandı. 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz'la boşanma kararı aldığı HK arasında tartışma çıktı. İddiaya göre HK tartışmanın ardından uyuyan eşine silahla ateş etti. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Kocamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil koca cinayetin ardından evden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler HK'yi cinayetten yarım saat sonra saklandığı yerde buldu ve gözaltına aldı. Bir diğer cinayet ise Seyhan ilçesinde işlendi. Reyhan Acar sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 24 yaşındaki Acar

0: kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı. Efendim, görüntü Bursa'dan geliyor. İki katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetti.
1: İki katlı evden alevler yükseldi. Yangın sırasında evde olan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa'da iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin iki katını da sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korkunç gerçek, ekiplerin eve girmesiyle ortaya çıktı. 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün yanan evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şentürk'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Efendim, İstanbul'da bugün yağmur var. Üstelik valilik ve meteoroloji de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gün boyunca aralıklarla devam edecek yönünde bir beklenti var. Bu nedenle su baskını riskleri de var. Detayları almak için bir Habertürk muhabiri Kaan Uçar'a dönelim. Acaba son durum ne yağmurda? Yağış devam ediyor mu? Söz sende Kaan.
2: Kübra'nın dostu, günaydın. İstanbul güney yağışlı bir havayla başladı. Şu anda bulutların arasından güneş kendini gösterdi. Ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. Tekrar şu anda da hala çise şeklinde yağıyor yavaş yavaş ki dakikalar önce de yağış şiddetli bir şekilde. Şu an biz Üsküdar'dayız. Üsküdar'dan geçti. Erdedemir sizlere gösteriyor. Havada gri bir görüntü var. Çünkü İstanbul bugün sağanak yağışta sağanak yağış yaşayabilir. Çünkü hem dediğin gibi hem meteoroloji hem de İstanbul Valiliği vatandaşları uyarmıştı bugün için. Şiddetli yağış, yer yer gök gürültülü sağanak yağış konusunda, su baskınları konusunda İstanbullular uyarılmıştı günler öncesinde. Tabii görüyorsunuz, balıkçılar da zaten hazırlıklı gelmişler. Yağmurlukları var, hırkaları üzerlerinde. Onlar da bu yağışı hazırlıklı geldiler. Saat sabah 6-5 civarında yağış başladı zaten. Hem Üsküdar'da hem de İstanbul genelinde yer yer yağışlar başlamıştı. Üsküdar'da da sabah 6 civarında yağışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yağış tabii zaman zaman yer yer kendini gösteriyor, şiddetini arttırıyor. Yani gün boyu bir yağıştan bahsetmiyoruz. Zaman zaman belki kısa süreli yağışlar, ancak kuvvetli yağışlardan bahsediliyor. Metrekareye 25 kilograma kadar yağmurun, yağışın düşmesi bekleniyor. Rüzgarın ise, çünkü siz şu an dalgaları da görüyorsunuz, Erdemir'i kanalınıza getiriyor. Bu rüzgarın da arttığını gösteren etmenlerden biri fırtınanın, yani rüzgarın saatte 70-80 kilometre hızla çıkması bekleniyor. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan Şile, Eyüp, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde, zaten ki Beykoz'da uyarı yapılmıştı geçtiğimiz gün. Beykoz'da 5 gün denize girmek yasaklanmıştı. Tedbir amaçlı yasaklanmıştı. Çünkü Erdemir sizlere gösterdi. Dalga boyu da yükselmişti birkaç gündür ki hala da rüzgar devam ediyor. Şöyle biraz daha gelelim. Sizlere zaten gri ve siyah havayı, gri bulutları Erdemir gösteriyor. Görüyorsunuz zaten bu bir geçiş yağmuru da olabilir. Ancak yer yer kuvvetli sağanak ve su baskınına sebep olabiliyor bu tür yağışlar. Bu sebeple de hem valilik hem de AKOM hem de meteoroloji vatandaşları uyarmıştı. Bu arada Pendik ve Tuzla gibi ilçelerde de kuvvetli yağışın olması bekleniyor. Ki zaten günler öncesinde çarşamba akşamı da yine bir yağış vardı akşam saatlerinde. Perşembe akşamı da yine bu şekilde hava, yani 4 gün boyunca aslında hava 25-26 derecelerdeydi. Ve mevsim normallerinin 4-5 santigrat derece altındaydı ve rüzgarlı bir hava vardı İstanbullulara. Özellikle dün de çok rüzgarlı bir havaya uyandı İstanbullular ve bugün de o rüzgar kendini yağış olarak da kendini gösterdi. Özellikle sabah 5-6 civarında yağış başladı ve yer yer sağanaklar oluşmuştu. Biz de şu an Üsküdar'dayız ve saat 5-6 civarında burada da 10 dakikalık bir sağanak yağışın yaşandığını söyler. Hem buradaki balıkçılar hem de konuştuğumuz diğer vatandaşlar. Tüm İstanbul genelinde

0: yer yer zaman zaman bu şekilde uzun sürmese de sağanak yağışın kendini göstereceği konusunda uyarılar yapıldı. Ve bu yağış sel ve su baskınına sebep oluyor. Çünkü olabiliyor. Çünkü hatta geçtiğimiz haftalar hatırlarsınız tarihi Kitapça Çarşısı'nda Beşiktaş'ta su baskınları yaşanmıştı. Ve vatandaşlar görüyorsunuz hep haberlerini de yapmıştık zaten. Canlarını zor kurtarmıştı Beşiktaş'taki bir kadın. Bu şekilde olumsuzluklara yaşanabiliyor. Onların da yaşanmaması için zaten günlerdir uyarılarda yapılıyor. Biz de Erdi Demir'le birlikte Üsküdar'dayız. Gün boyunca da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Efendim Kaan Uçar aktardı, Üsküdar'dan aktardı. Şimdi gördüğünüz gibi aslında sakin gibi görünse de Kaan'ın da söylediği gibi önceki deneyimlerimizden de biliyoruz. Şöyle aniden o yağmur geliyor. Kısa süreli de olsa çok kuvvetli yağıyor ve ne yazık ki su baskınlarına neden olabiliyor. Gün boyunca takipteyiz. İstanbul sokaklarında olacağız. Tüm detayları sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdi İstanbul Üsküdar'dan bir haber paylaşacağız. 4 katlı bir binada. Balkonlardan biri çöktü. Ekipler binayı mühürledi.
2: Evin balkonu çöktü. Binadakiler büyük panik yaşadı. Ekipler apartmanı mühürledi.
3: Biz evde oturuyorduk abi. Bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk.
2: İstanbul Üsküdar'daki 4 katlı binanın 2. katındaki balkon akşam saatlerinde birdenbire çöktü. Neyse ki o sırada balkonda kimse yoktu. Sesleri duyanlar kendini sokağa attı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. İncelemenin ardından bina tahliye edilip mühürlendi. Bina sakinleri ise sokakta kaldı.
4: Yani bayağı eski 50 senelik bina.
3: Bak benim eşim hamile abi. Yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Bak biz şu an sokaktayız abi. Biz öylece kaldık. Yok
1: ben... Turizm sektörüne yeni bir destek geliyor. Konaklama tesisleri çalışanları için prim desteği verilecek. Desteğin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Sektörde faaliyet gösteren ve belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık ifadelerini kullandı. Işıkhan desteğin yıl sonuna kadar süreceğini de belirtti. Efendim Beşiktaş'taki tarihi çınarlar uzun zamandır gündemde malumunuz. Yanlış uygulama kurbanı diyor Yeni Birlik gazetesi de Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde bulunan asırlık çınarların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından kuruması kamuoyunda tartışma ve tepkilere neden oldu. Uzmanlar yanlış uygulamaların ağaçların kurtarılamamasına neden olduğunu ifade etti. Efendim İstanbul'un en güzel caddelerinden biri, belki de hatta en güzeli, işte tam da öyle ağaçlı yoldan yürürken pek çoğumuzun hatıralarında olan, yüzlerce yıldır ayakta olan o ağaçların ne yazık ki şu günlerde kuruduğuna şahit oluyoruz. İlk günlerde aslında bir hastalık var, o hastalık temizleniyor. Diğer ağaçlara da sıçramasın diye onun için budanıyor denmişti. Fakat şimdi gazetenin aktardığına göre yanlış uygulama kurbanı aslında bu uygulamanın neticesinde işte ağaçların son hali böyle oldu diyor gazete. Bu konuyu da takip etmeyi sürdüreceğiz. Devam edeceğiz efendim. S-400'lerin 3. ülkeye satılması gündemdeyken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşin'in Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Verşin'in bu konuda uzmanların çalıştığını ve Rusya'nın Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaştığını söyledi. Sena Alkan'a konuşan Rus Büyükelçi Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gerekenleri de anlattı.
5: Вы знаете, речь идет об очень...
6: Bu çok hassas bir konu. Askeri teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor. Çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus tarafı ortaklarımızın özellikle de Türkiye'nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri yerine getiriyor.
2: S-400'ler 3. ülkeye gönderilecek mi? Rusya bu plana nasıl yaklaşıyor? Rusya'nın olağanüstü ve tam yetkili Ankara Büyükelçisi Sergey Verşin'in konuya ilişkin ilk açıklamasını Habertürk'e yaptı.
7: Türkiye ve Rusya arasında bu konuyu sonuca bağlayacak görüşmeler olduğunu söylüyor. Öyle değil mi?
6: Bu konuda temaslarımız var.

0: var ve bunlar devam ediyor.
1: Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı peki?
0: Tüm bu konular Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.
2: Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan Rus Büyükelçi Sergey Vershin'in savaşın bitmesi için kök nedenler çözülmeli dedi.
0: Çeşitli önerilere, özellikle de Türk dostlarımızdan gelen tekliflere gelince tüm bunları dikkatle değerlendiriyoruz. Ancak asıl noktayı tekrarlamak isterim. Mesele silahlı çatışmaları bir süreliğine durdurmak değil, uzun vadeli bir çözüme ulaşmaktır. Bu olmadan birçok ülkenin hedeflediği gibi askeri harekata ara verilmesi, Kiev rejiminin güçlerinin yeniden toparlanmasına, saldırgan eylemlerini sürdürmek için daha fazla finansman ve silah elde etmesine yol açacaktır.
2: Rus Büyükelçi, Rusya NATO topraklarına saldıracak iddialarına da gülerek yaklaştığını söyledi. NATO deklarasyonunda yer alan Rusya uzun vadeli tehdit ifadesini de değerlendirdi.
0: Rusya'nın herhangi bir ülke için uzun vadeli bir tehdit olduğu yönündeki ifadelere gelince bunun için hiçbir gerekçe olmadığını düşünüyoruz. Bu konuyu bu tür şeyler yazanların vicdanına bırakıyoruz.
3: Efendim işte Sayın Büyükelçi aslında sıralasa da savaşın bitmesi için yapılması gerekenleri ne yazık ki savaş bitmiyor. Saha oldukça hareketli. Ukrayna en son Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden birinin depolarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu depoların İHA üretimi için malzeme tedariki sağladığını savundu. Rusya ise iddiaları reddetti. Yani Ukrayna diyor ki bu depolarda siz İHA üretiyordunuz. Hatta bu e-ticaret şirketi sayesinde pazarlıyordunuz. Ulaşımını da sağlıyordunuz diyor. Fakat Rusya reddediyor. Bir de Rusya'da malum akaryakıt krizi de var. O da hala sürüyor. Moskova artık çözümü akaryakıt ithalatında arıyor.
2: Ukrayna, Rusya'nın en büyük e-ticaret platformunun depolarını insansız hava araçlarıyla vurdu. St. Petersburg semalarında siyah dumanlar yükseldi. Ukrayna bir süredir Rus e-ticaret devi Wildberries depolarını hedef alıyor. Bu kez Ukrayna sınırına 800 kilometreden fazla mesafede bulunan St. Petersburg'daki depolardan alevler yükseldi. Saldırı nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Bölge valisi 59 İHA'nın düşürüldüğünü, yaralananlar olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada depolarda çalışanların hızlı şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Wildberries rakibi Ozon'la birlikte Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %8,5'una denk gelen mal ve hizmet satışı gerçekleştiriyor. 4 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise tesislerin İHA üretimi için bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını ve şirketin askeri malzeme taşıdığını savunuyor. Bu nedenle 18 Temmuz'dan beri hedef alınan şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık %10'unun etkilendiğini belirtiyor. Ukrayna'nın son dönemde petrol rafinerilerine saldırıları nedeniyle yerel rafineri kapasitesi %40'a düşen Rusya çözümü ithalatta arıyor. Rusya iç pazarda yaşanan benzin krizini aşmak için Hindistan ve Belarus'tan akaryakıt ithal etmeye başladı. Ülke genelinde birçok bölgede kişi başına sınırlı miktarda benzin satılıyor. Akaryakıt krizinin 50 milyon Rus vatandaşını etkilediği, bu durumun Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana görülen en ağır yakıt krizi olduğu değerlendiriliyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesine ilişkin yeni Amerika Birleşik Devletleri önerilerini bekleyeceği belirtiliyor.
3: Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterliği için yarışan 6 aday efendim işte karşınızda. Aralarında tanıdık isimler de var. New York'ta ilk kez kamuoyu önünde karşı karşıya geldiler bu adaylar. Küresel krizler karşısında Birleşmiş Milletler'in nasıl yeniden etkili hale getirilebileceğini anlattılar birer birer. İzleyelim. The person we choose
2: will not only be the face of this house of humanity. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için yarış başladı. 6 aday Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundaki açık oturumda başta Hürmüz olmak üzere küresel krizlere ilişkin çözüm önerilerini anlattı.
4: Bence en önemli şey genel sekreterin pes etmemesidir. Israr etmeli, denemeli, farklı stratejiler aramalı ve üye devletlerin farklı stratejiler belirlemesine yardımcı olmalı ki halka barış getirilebilsin.
5: Tarafsızlık, genel sekreterin görevinin en zor özelliklerinden biridir. Bu, kayıtsız.

0: Kararsızlık anlamına gelmez. Bu, somut çözümler sunabilme, dinleyebilme, kınamama ve sorunu çözme yeteneğine sahip olmaktır.
1: Yarışta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve eski Şili Cumhurbaşkanı Michel Bachelet'in yanı sıra Costa Rica'dan Rebecca Crinchpan, eski Ekvador Dışişleri Bakanı Espinoza, eski Guyana Dışişleri Bakanı Rodriguez Birkut ve eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall bulunuyor. Mevcut Genel Sekreter Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni Genel Sekreter adayının 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde en az 9 oy alması ve veto ile karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 Genel Sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni Genel Sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında Hazreti Ali Camii'nin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'daki NATO zirvesi için geri dönüşler çok olumluydu dedi. Dünya Kupası'na da değindi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi ifadelerini kullandı.
3: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Bir 20 yıldan sonra bu Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
4: Geri dönüşler çok olumlu dedi. Ankara'daki NATO zirvesinden liderlerin memnun ayrıldığını söyledi.
3: Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, tüm bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin konuştu.
3: Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri hepimizi çok çok mutlu ediyor.
4: Ve İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası, Cumhurbaşkanı sözü Türkiye'ye getirdi. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi dedi.
3: İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. Bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır.
2: Efendim bir süre Ayasofya'yı böyle göreceğiz. 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii restorasyonda çalışmaların da aslında en heyecanlı bölümüne gelindi. Çünkü tarihi yapının işte bu ana kubbesindeki kurşun kaplama kaldırılacak ve kalkınca biz zaman, deprem ve yangın gibi nedenlerle oluşmuş olabilecek o yıpranmaları ilk kez göreceğiz. Bu yüzden de işte gördüğünüz gibi geçici bir aslında koruma çatısı yapıldı. Çelik bir çatı yapıldı. Bu çelik çatının üzerine de şöyle brandalar gerilmeye başlandı. Gelin Ayasofya'daki son durumu bir izleyelim.
5: Gerçekten en kapsamlı çalışması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri restorasyon alanında. Tabii ki bu yapının önem ve büyüklüğünden de kaynaklanıyor. Neresinde tahribat var, neresinde yok. Gereken kararları ona göre alıyoruz.
4: İçi de dışı da bir süredir ayrı ayrı restorasyonda. İstanbul'un yüzyıllara meydan okuyan yapısı Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında kritik aşamaya geçildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunun devam ettiği Ayasofya Camii'nde uzmanlar kurşun kaplamasını söküp ana kubbeyi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
5: Ayasofya sürprizlerle dolu bir yapı. İçeride büyük bir çelik iskelemiz kuruldu. Bununla kubbenin eteğine kadar çıktık. Kubbenin de çelik bir strüktürle kapanması Tamamlanmak üzere.
6: Devasa yapıda restorasyon işlemleri 2 yıl önce başladı. Bugün gelinen noktada tarihi yapının neredeyse 60 metre yükseklikte olan ana kubbesinde bu kubbeyi korumak için kurulan geçici çatı özel bir brandayla korunacak.
5: Brandayla kaplanması altta çalışacak olan ekibin hava şartlarından tabii korunması için hem onların hem de kubbenin duvar örgüsünün korunması için gerekmektedir. Kubbenin dışarıdan bu şekilde örtülmesiyle biz içeriden büyük bir destek almış olacağız. Şöyle ki yapılacak tüm müdahalelerde, dışarıdan yapılacak tüm müdahalelerde alt kısımdaki mozaikler, kalem işleri, sıvalar da korunmuş ve müdahaleye hazır bir duruma getirilecek.
4: Tarihi ve mimari özellikleriyle dünya kültür mirasının en önemlileri arasında yer alan Ayasofya Camii'nde iç avlusuna kurulan devasa asansörler yardımıyla kurşun kaplamalı kubbeye ulaşıldı.
5: Kurşun örtüsü kalkacak. Üstteki muhtes örgüler veya eklemeler kalktıktan sonra da biz asıl duvarını, asıl kubbeyi göreceğiz. Bu da tarihte ilk defa. Brandalar tamamlandıktan sonra da kurşun örtüye kaldırmaya başlayacağız. Ondan sonra da anlayacağız.
6: Ayasofya Camii tam 15 asırdır onca deprem ve yangına rağmen ayakta durmayı başarıyor. Uzun yıllar boyunca da restorasyon çalışmaları devam edecek. Öte yandan tarihi yapının camiye dönüştürülmesinin de 6. yılı. Bu süre zarfında Ayasofya Camii'yi tam 30 milyondan fazla ziyaretçi ziyaret etti.
5: Tahrip olmuş tabii dış etkenlerden dolayı ve gördüğü bu zararlardan sonra hep imparatorlar veya padişahlar restore ettirmişler, çeşitli tamiratlar yaptırmışlar. Onun için çoğu yerlerde tabii farklı duvar örgülerine rastlıyoruz. Yani bir 6. yüzyılın yanında bir 16. yüzyıl Osmanlı duvar örgüsü var. Bunlar hep bir arada Ayasofya'nın özgünlüğünü yaratıyor.
4: Ayasofya Camii'nin ana kubbesiyle mozaiklerindeki tespit ve çalışmalardan sonra yapı için deprem güçlendirme süreci başlayacak.
2: Milli para atlet Serkan Yıldırım Meksika'da altın madalya kazandı. Başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi olan milli sporcuya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi.
7: Serkan Yıldırım'dan Meksika'da altın madalya. Milli para atlet Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde altın madalya kazandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada organizasyonun Apizaco ayağında gerçekleştirilen T12 100 metre finalinde mücadele eden Serkan Yıldırım 10.94 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştığını açıkladı. Başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, Meksika'da Türk bayrağını göndere çektirerek önemli bir başarıya daha imza attı. Milli sporcunun elde ettiği bu başarı, Türkiye'nin para atletizm branşındaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.
2: Emin Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına dikkati çekti. Bunun gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.
8: Herkes aynı amaç için, aynı umut için, aynı gelecek için emek veriyor.
4: Emin Erdoğan, Van Gölü Havzası koruma çalışmaları için Sıfır Atık Vakfı'na teşekkür etti, ortak sorumluluk vurgusu yaptı.
9: Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımızla çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım.
4: Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Emin Erdoğan'ın öncülüğünde 5 yıl önce hayata geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordine ettiği projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.
2: Efendim İstanbul güne yağışa başladı demiştik. Sağanak geçişleri yer yer farklı ilçelerde yaşanıyor ve maalesef hemen işte ardından da bir trafik kazası haberi geldi. Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı. Yaralılar da var. Görüntüler Eyüp Sultan'dan geliyor efendim. Ne yazık ki bir tarafta işte bir aracın hasar alan bir aracı görüyoruz. Diğer tarafta da bir diğer otobüsü. Sağanak yağışla güne başladık demiştik. Yer yer farklı ilçelerde farklı boyutlarda etkisini görüyoruz. Bu yağışın işte hemen ardından ne yazık ki İstanbul'da bir sağanak olunca peşi sıra trafik kazası haberi de geliyor. Bugün de yine öyle oldu. Görüntüler bir canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Bir diğer noktadan da Eyüp Sultan'dan geliyor bu görüntüler. Ne yazık ki yolcu otobüsü otomobile çarptı. Hatta yolcu otobüsünün ardından da direğe çarptığını görüyoruz. En son direkte ancak durabilmiş muhtemelen o otobüs. Kazanın görüntüleri ekranlarınızda. Otobüs direğe çarparak ancak durabilmiş. Bir diğer tarafta da aracı görmek mümkün. Yaralılar olduğunu biliyoruz. Umarız ağır yaralılar yoktur. Umarız bir kaybımız olmaz efendim. Ne yazık ki Eyüp Sultan'dan bir kaza haberiyle güne başlamış olduk. Bu yağışların ardından detaylar geldikçe sizinle paylaşmayı da sürdüreceğiz bu sıcak bilginin. Efendim şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası olacak. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'dan yeni caz turnesi. Piyanist Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan And Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor. Metal müziğin iki efsane ismi Exit ve In Flames İstanbul'a geliyor. Heavy Metal'in öncü gruplarından Exit'la, Melodic Death Metal'in küresel ölçekte etkili isimlerinden In Flames peş peşe konser veriyor. Exit 25 Temmuz'da, In Flames 26 Temmuz'da Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Fonzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, aynı söylüyorum.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın efendim. Bugün 25 Temmuz Cumartesi. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nurusu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime ne yazık ki bir kaza haberiyle başlayacağız. İstanbul'da yolcu otobüsü önce bir otomobile ardından da direğe çarptı. Kazada ne yazık ki çok sayıda kişi de yaralandı. Görüntüler Eyüp Sultan'dan geliyor. Bahariye Caddesi'nde meydana geldi bu kaza. Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobile ardından da yönlendirme direğine çarptığı belirtiliyor. İşte görüntülerde Eyüp Sultan'dan geliyor ekranlarınıza. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken şoför otobüste sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Çalışmalar o noktada devam ediyor. Önce otomobile ardından da direğe çarptı otobüs. Sabah saatlerini de paylaşmıştık. Bugün yağışlı bir gün İstanbul'da diye. Ne yazık ki bu haberin ardından, yağış haberinin ardından peşi sıra kaza haberlerini de vermeye alışığız. Bugün de yine öyle bir gün oldu.

0: yağışlı bir günde İstanbul'da tekrar bir kaza haberini sizinle paylaşıyoruz. Eyüp Sultan'dan geliyor görüntülerde ekranlarınıza. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Umarız ağır yaralı yoktur efendim. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ve bir başka kaza haberi. Kırıkkale'de. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Kaza Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun Kimeski mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste toplam 42 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma da sürüyor. Efendim yeni partinin yolculuğu işte böyle başladı. Dün kritik bir gündü. Aslında dün hem Lozan'ın yıl dönümüydü. Özgür Özel yaptığı açıklamada buna da vurgu yaptı. Cuma namazı için Hacı Bayram Veli Camii'ne gitti. O noktadan geliyor görüntü de ekranlarınıza. Cuma namazını orada kıldı. Ardından kameraların önüne geçti, açıklama yaptı. Devamında birinci meclise yürüdü. Birinci meclise aslında ekibiyle toplandı ve Anadolu Kulübü'nde, yine Atatürk'ün kurduğu Anadolu Kulübü'nde kurmaylarıyla bir araya gelerek de genel başkan seçildi efendim. İşte böyle başladı yeni partinin yolculuğu, Özgür Özel'in yolculuğu. Böylece efendim bu arada 91 milletvekili aslında CHP'den istifa etmiş oldu. İstifa ederek yeni partiye geçti. Meclis aritmetiği de malum değişti. Artık yeni parti meclisin ikinci partisi. CHP ise beşinci parti konumuna geldi. 44 milletvekili kaldı CHP'nin de. Gelin şimdi dün neler yaşandı? Yeni parti yolculuğuna nasıl başladı? Haberimizde izleyelim.
1: Vatana, millete, partimize hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni partiyi bu sözlerle duyurdu. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti.
1: Partimize hepimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti adıyla kuruluş dilekçesi Özgür Özel tarafından imzalandı. 91 milletvekilinin istifası ve yeni partiye katılmasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni partinin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine eklendi. Böylelikle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. CHP ise mecliste 5. parti oldu. Yeni partinin logosu paylaşıldı. Özel sosyal medya hesabındaki bilgilerini ve kapak fotoğrafını da değiştirdi. Yeni partiyi kuran milletimizdir paylaşımı yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ardından Ankara Milletvekili Murat Emir kameraların karşısına geçti.
3: Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuvayi Milliye'den aldığımız güçle, Cumhuriyet'e olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun.
2: Yeni parti için vekil istifalarının duyurulmasından dakikalar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir paylaşım geldi. Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesajında 24 Temmuz'un resmi bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu saatler sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda da siyaset anlayışını anlattı.
4: Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur.
0: Efendim bu grafikleri aslında seçimlerden sonra görmeye alışığız ama bu kez seçimsiz bir şekilde sandalye dağılımı mecliste değişti. Peki ne oldu yeni partinin kurulmasıyla birlikte? Gelin ona bir bakalım. AK Parti'nin 277 milletvekili sayısı var artık. Zaten öyleydi. Yeni parti kuruldu. Yeni parti 91 milletvekili malum. Biraz önce haberimize de izledik. CHP'den yeni partiye geçti. Şimdi ne olacak? AK Parti'nin hemen yanında yeni parti yer alacak. Aslında konumlar da değişmiş olacak. Peşi sıra DEM Parti geliyor 56 milletvekiliyle. Ardından MHP'nin 46 milletvekili var ve CHP'nin milletvekili sayısı da malum 135'ti. Artık 44'e geriledi ve 5. parti oldu. Dolayısıyla konumu da aslında ona göre değişecek CHP'nin. Ardından İyi Parti 29 milletvekili ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekili diye efendim şöyle devam ediyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilere göre sandalye dağılımının son hali de böyle. Bu sandalye dağılımının komisyonlara da yansıması olacak. Oralarda da yeniden aslında seçimler yapılacak. Dolayısıyla mecliste de bizim hareketli günler bekliyor. Şimdi bir diğer noktaya bakalım. Malum Ahbap Derneği soruşturmasında takip ediyoruz. İfadeye çağrılan isimler adliyeye gitti. Peki neler söylediler ifadelerinde? İzleyelim.
2: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
5: Evet, çıkıyoruz. O kadar. Sağ olun.
2: Hazal Kaya ifadesinde Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
0: Helikopteri F-4 mü düşürdü? Efendim bir soru olarak aslında Hürriyet gazetesi bunu söylüyor ama kuvvetli şüphe artık diyebiliriz. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. FETÖ organizasyonu olduğuna dair delillerde çok ciddi emareler var dedi. Helikopterin düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağı var. Dolayısıyla o F-4 uçağının etkisiyle düştüğüne dair bir kanaat oluştu dedi. Bu arada yine dikkat çekici bir olay. Pilotun eşinin parmak izi de Adil Öksüz'ün evinden çıkmış. Pilotun mahrem imamla görüşmeleri de ortaya çıkıyor ve bu görüşmelerde tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun gibi ifadeler de yer alıyor. Yani efendim bunun FETÖ'nün organizasyonu olduğu artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Kesinleşmiş kuvvetli şüpheler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıkladı. Her haberde, her detayda aslında ağzımız açık kalıyor hakikaten. Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik bile demişler birbirlerine. Aksaray'dan bir haber paylaşalım hemen. Kazaya karışan alkollü sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı. 12 kişi gözaltına alındı.
6: Kaçıyor adam, kaçıyor.
7: Alkol alıp direksiyona geçti. Önce kaldırıma çıktı, sonra duvara çarptı. Kazanın ardındansa ortalık karıştı. Aksaray'da 28 yaşındaki Fatih Yeğen'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Virajı alamayan araç bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu. Ancak gerginlik bununla sınırlı kalmadı. Sürücünün yakınları polis ekiplerine tepki gösterdi. İşlem yapan ekiplere güçlük çıkaran kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polisten kaçan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Polise zorluk çıkaran 12 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor.
0: Yaklaşma! Uyuşturucu bağımlısım. Az kalsın bir ailenin sonu olacaktı. İstanbul Sultan Gazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ailesini rehin aldığım özel harekat polisleri eve operasyon yaptı.
7: Ailesini rehin alıp bıçak

0: Ayakta pencereye çıktı. Mahalleli ve polislere ecel teri döktürdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç aile üyelerini rehin aldı. Zaman zaman elindeki bıçakla pencereye çıkan şüpheli etrafına tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İkna çabaları sonuç vermeyince devreye özel harekat polisleri girdi.
1: Özel harekatçı geldi.
0: İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra düğmeye basıldı. Şüpheli genç özel harekat polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Aile üyeleri ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
2: Mersin'deki hafta önce 1,5 yaşındaki Yamaç Ali'nin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği evde. İşte o ev bu ev efendim. Düşünün, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiriyor. Bu kez anneannesi elektrik akımına kapıldı. Aile yetkililerden yardım bekliyor.
0: Aynı ev, aynı balkon, aynı kabus. 14 gün önce 1,5 yaşındaki çocuğun can verdiği evde bu kez anneanne elektrik akımına kapıldı.
3: 10-15 gündür bir yetkili gelmedi. Yani sorumlusu kim? Kimse konuşulmuyor, konuşmuyorlar.
0: Olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Yıldız Konut, evin balkonunda halı çırparken elektrik akımına kapıldı. Fenalaşan kadının çığlıkları üzerine yakınları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Ancak bu olay o balkonda yaşanan ilk olay değildi. 24 Haziran'da 1,5 yaşındaki Yamaç balkonda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yamaç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
3: Yani ben oğlumu kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz.
4: Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Hayatımız artık çok riskli bir duruma geldi.
0: İddiaya göre tüm bunlara sebep olansa sokaktan geçen ve balkon demirlerine temas eden elektrik kabloları. Aile yetkililerden yardım istiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Yani artık buna rağmen de herhalde bir el atarlar yetkililer bu konuya. Yani o sokağı bir elden geçirirler, öyle değil mi? Şimdi efendim devam edelim. Bir haberle Türkiye Gazetesi'nden paylaşacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü artık trenine kavuşuyor. Çünkü demiryolu projesi için 14 Ekim'de ihaleye çıkılacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da açıkladı. 6 uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması yapıldığını söyledi. Lojistikte yeni dönemi başlatacak mega proje ile İki havalimanı raylı sistemiyle birleştirilecek ve artık orta koridorun yük taşıma kapasitesi ciddi oranda artacak efendim. Köprü zaten bunun için yapılmıştı. Yani yapılırken projede de ortasında bir demir yolu olacak şeklinde yapılmıştı. İşte artık o trenine kavuşuyor Yavuz Sultan Selim Köprüsü de. Devam edelim sıradaki haberimize. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'ya gitti. Konut belirleme kura töreninde konuşan kurum yeni evlerin Ağustos ayında teslim edileceğini söyledi.
5: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
6: Saygıdeğer konuklar, kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz, ev sahibi Türkiye başlığında 100 yılın sosyal konut hamlesi.
5: Hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
7: Hedef 500 bin kişiye sosyal konut sağlamak. Bu kapsamda binlerce Malatyalı yeni evlerine kavuştu.
5: Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı.
7: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daydı. Ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı.
5: Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşehrimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz.
7: Hak sahiplerine yeni evleri Ağustos ayında teslim edilecek. Törende tesis ve çarşı açılışı da yapıldı.
5: Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik.

Efendim, fena çakıldık diyor Türkiye Gazetesi. Detayları ise şöyle: YKS'de sıfırcı sayısı patladı. 3 yıldır düşen sıfırcı sayısı YKS 2026'da 67 bine fırladı. En vahim tablo fen bilimlerinde. Fende adayların %12'si

0: var. Oldukça dikkat çekici veriler. Öncesinde ben sizinle onları hemen paylaşmak isterim. Yüksek öğretimde istihdam verisi. Şöyle ki kayıtlı istihdam oranı lisansta %75'ti 2024'te. Lisansta %73,9'a geriledi 2025 yılında. Ön lisansa da 65,7. Bu ne demek efendim? Mezun olduktan sonra yüzde kaçı aslında istihdam ediliyor bu öğrencilerin diye. Bir diğer veri ise şöyle. Eğitim aldığı alanda uyumlu çalışma oranı. Yani lisansta bir bölümden mezunsunuz diyelim. O konuyla ilgili bölümde çalışıyor musunuz acaba? Lisans mezunlarının %56,7'si yalnızca mezun oldukları yerlerle ilgili bölümlerde çalışıyor. Bu ne demek? Birazdan konuğumuza da bunu soracağız. Çünkü çağın gerektirdiği mi bu? Yoksa biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz acaba? Eğitim israfı mı mesela bu? Başka alanlarda çalışsaydı daha mı verimli olacaktı o genç? Devam edelim. Kayıtlı istihdamda ilk 5 lisansa bir bakalım. Bir önceki kilidimiz arkadaşlar tekrar açabilirsek hemen sizin onunla da paylaşayım. Bir öncekiyle de. Şimdi kayıtlı istihdamda bu arada tıp en fazla. Yani tıpta okumuşsanız %95 oranında demek ki iş bulabiliyorsunuz demek. Yine ön lisansa da polis meslek eğitimi %92,6 oranında iş bulabiliyorsunuz demek. Tıp mezunları işsiz kalmıyor yani. Geçelim sıradaki ledimize. Hemen ona da bir bakalım. Peki en çok hangi meslekler kazandırıyor TÜİK verilerine göre? Pilotaj ilk sırada yer alıyor. Ardından mühendislikler devam ediyor. Matematik, uzay, uçak diye devam ediyor efendim. İş bulma süresi ne kadar? Yani bir diyelim ki öğrenci mezun oldu. Ne kadar sürede iş bulabiliyor? 14,2 ay. Yani şöyle bir yılı aşkın sürenin ardından ancak iş bulabiliyor o öğrenci. Bu arada en kısa sürede kim iş bulabiliyormuş? Onu da paylaştı TÜİK. Dil ve konuşma terapisi de eğitim alanlarda çok kısa sürede iş bulabiliyormuş efendim. Şimdi bu verileri konuşalım istedik. Kıymetli bir konuğumuz var. O da stüdyomuzda. Hemen de öyle karşımda olacak. Ben de müsaadenizle karşısına geçeyim. Akan Abdullah bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Sağolunuz. Şimdi biraz önce TÜİK verilerini paylaştık. Ne dersiniz bu verilere? En çok sizin dikkatinizi ne çekti? Yani %75 oranında mesela istihdam. Demek ki mezun olanlarımız bu şekilde ancak iş bulabiliyor. Ya da tıp mezunu olanlar boşta kalmıyor. Dikkatinizi çeken noktayla başlayalım.
1: Şimdi bir veri uzmanı olarak verilere tabii ki bakacağız demek zorundayım ama siz bunları anlatırken şöyle bir şey hayal ettim. Hep beraber hayal edelim hatta. Bu masadayız. Yıl 2006. ABD'deyiz ve oranın TÜİK verilerini bana okuyorsunuz. Ne diyecektiniz bana? Muhtemelen diyecektiniz ki 2006 yılın Aralık ayındayız hatta. 2006 yılı bitmek üzere.
0: 20 yıl önceden yani
1: evet, bahsediyoruz. Evet. Böyle bir ortamdayız. Hı hı. Verilere bakıyoruz. Veriler de şöyle bir şey söylüyor. O marka artık olmadığı için ismini de söyleyeceğim. Nokia'da mühendis olmak muhteşem bir şey. Nokia'da ya yönelik bir şey yapıyorsanız hemen iş bulursunuz. 15 gün sonra Steve Jobs sahnedeydi ve bir cihaz tanıttı. Onun ismini vermeyelim. O şu anda lider markalardan bir tanesi. Nokia yok. Evet. Yani... Dolayısıyla şimdi şöyle düşünüyorum, Steve Jobs'ı düşünüyorum, bugünün devrimlerini düşünüyorum ve gelecek 10 yılda yaşanacak bu yapay zeka devrimlerini düşünüyorum. Herhalde Steve Jobs yani denizde bir kum tanesiydi değişiklik anlamında. Dolayısıyla evet verilere bakalım ama biraz buna şey de denir, istatistikte extrapolation bias diye bir şey var. Yani geçmişi lineer olarak geleceğe yansıtmak. Dolayısıyla bu verilere bakaraktan evet kesinlikle seneye böyle olacak demek. Dikkatli olmak gerekiyor. Şunu görüyoruz zaten 2030 yılına kadar bu mesleklerin %22'si çok radikal bir şekilde etkilenecek. Dolayısıyla
0: hangileri mesela etkilenecek? Şimdi mesela biz baktık ya tıp etkilenmiyor gibi görünüyor.
1: Öyle
0: yani
1: değil.
0: 20 yıl sonra 30 yıl sonra
1: muhtemelen etkilenecek. Tıpta bazı alanlar daha çok etkilenecek. Radyoloji mesela çok ciddi şekilde etkilenecek gibi görünüyor. Onun için biraz şöyle düşünmek lazım. Kariyer dediğimiz şey bir kere ömürler çok uzadığı için kariyer dediğimiz şey eskiden 30 yıldı. Muhtemelen bu gençler için kariyer 50 yıl olacak. Onun için gelecek yıl ne olacağına bakmak için geçen yılın verisine bakmak yetmiyor. %1'i bile değil kariyerin. Onun için birazcık bence doğru soruları sormak lazım. Sadece o mesleklere bakıp bunlar olduğu gibi gelecek 5 senede etkili olacak ya da ben buraya yatırım yaparsam hemen iş bulurum diye düşünmemek lazım. Etkilenecek muhtemelen bu işler. Nedir?

0: Doğru sorular. Yani gençler neye baksın mesela? Kere... İşe mi baksın? Yani iş garantisine mi baksın? Maaşa mı baksın? 20 yıl sonra ne olacağını nasıl tahmin edebilirsin?
1: Ben olsam kendime bakardım. Çok net söyleyeyim. Birinci soracağım soru şu olurdu. Yeteneğim, istediğim, konuşulan bu mesleklerde yeteneğim var mı? Ya da yeteneğim hangi mesleğe yönelik? İkinci soruyu sorardım. Asıl en önemli soru. Tutkulu olduğum bir meslek var mı? Çok önemli. Çünkü o kadar hızlı değişecek ve o kadar sık değişecek ki tutkulu olmadığınız bir şeyde değişmeniz çok zor olur. Şimdi şunu söyleyelim. Beyine bir bakalım. Beyin dediğimiz organımız toplam beden ağırlığımızın %2'si, enerjimizin neredeyse %30'unu harcadığı için ve hiç uyumadığı için, rölantide çalıştığı için sürekli aslında beynimiz statükoyu seviyor. Bir şeyi korumayı seviyor, enerji harcama diyor. Dolayısıyla çok tutkulu olmadığınız bir şeyde bir şeyi değiştirmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla eskime ihtimaliniz çok ciddi şekilde artıyor. Onun için ne kadar yeteneklisiniz o konuda, ne kadar tutkulusunuz, ne kadar isteklisiniz. Bir de maalesef diyeceğim, meslek o kadar hayatı da etkiliyor ki, bu hayatı yaşamak istiyor musunuz? Üç soru, çok basit. Yani
0: sabah uyandım, ne yapmak istiyorsun?
1: Ne istiyorum? Yani tutkulu muyum bu konuda? Yani çok hızlı değişecek her şey, ben de onunla birlikte değişecek miyim? Yoksa geçen sene ya da iki yıl önce bu meslekler çok hızlı iş buldu, yarın bu meslekler olacak mı bile bilmiyoruz. Onun için ben bu verilere tabii ki bakacağız, verileri tabii ki analiz edeceğiz ama konuştuğumuz mesele gelecek iki yılın meselesi değil. Yani konuştuğumuz mesele hayatımızın 60 yılı ve bu 60 yılda o kadar çok şey değişecek ve o kadar hızlı değişecek ki bu özellikler bizim uyum sağlayıp sağlamayacağımızı belirleyecek diye düşünüyorum. Onun için hatta bu sorular ebeveynlere de bu soruları sormak lazım çocuklarla birlikte. Onları yönlendireceksek çok mesleğe yönlendirmemek gerekiyor diye hissediyorum. Sonra o hatalardan bizler sorumlu oluruz gibi hissediyorum. Enteresan bir döneme girdik. Bu arada şunu da söyleyelim. Çok dramatik de bazen anlatılıyor. Yok, 2030'a kadar mesleklerin %22'si etkilenecek gibi görünüyor. Dolayısıyla
0: yapay zeka ve teknolojiden mi etkilenecek?
1: Öyle. Zaten yapay zekanın getirdiği belli başlı değişkenler bugünden önemli. Onlara bakmayın demiyorum. Hatta hep şöyle söylüyorum. Çift zamanlı da yaşamak gerekiyor. Yani geleceğin mesleğini konuşurken geleceğin mesleğine giden bugünün şartlarına da bakmak gerekiyor. Örnek olarak söyleyeyim, herkes mesela şu anda veri merkezlerini konuşuyor. Veri merkezlerinin yaşayabilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Bu da şunu söylüyor bize, çift zamanlı yarının mesleği veriyle ilgili, yapay zekayla, teknolojiyle ilgili bir şeyse bugünün enerjisi de önemli. Onun için şey gibi algılanmasın, her şey teknoloji olacak gibi algılanmasın. Bazı geleneksel meslekler de hala çok önemli ve önemli olmaya devam edecekler. Hatta rakamlara da baktığımızda yapay zekadan etkilenen meslekler %30, %40. Hala meslekten neredeyse %60'ı, yani elle yapılan, ustalıkla yapılan bir sürü meslek çok fazla yapay zekadan etkilenmeyecek. Hatta gördüğümüz gerçek şu ki beyaz yaka giriş pozisyonları daha çok etkilenecek. Ama ben sorunuza şöyle bir cevap verirdim. Veri önemli, veriye bakalım. Ama veriyi bu kadar lineer bir şekilde geleceğe yansıtmayalım. Gelecek sene muhtemelen tıp mezunları evet daha kolay iş bulacaklar. Ama bahsettiğimiz hayat 40 yıllık, bu uzun ömürlüklerle 60 yıllık ömrün içinde yüzde kaçtan bahsediyoruz? Yani 60'ta birden bahsediyoruz. Onun için daha akılcı bir karar vermemiz gerekiyor. O da sadece dışarıya bakmakta olmaz. Birazcık içeriye dönük içimize bakacağız. Neyi seviyoruz? Yetenekli miyiz?
0: Ömrümüz öyle geçecek çünkü.
1: Tutkulu
0: hakikaten
1: muyuz? Ya keşke geçmese Kübra Nur Hanım ama öyle. Maalesef evet. Mesleğimiz hayatımızı ciddi şekilde belirliyor. Şeyimiz, ağımızı belirliyor, insanları belirliyor, evet, ortamları belirliyor. Dolayısıyla bu kadar dünün verisini yarına yansıtarak karar vermeyelim diyebilirim.
0: Bir de o maharet belki, öyle değil mi? Yani hangi konuda maharetiniz varsa, bu hem el mahareti olabilir.
1: Çok
0: hem
1: güzel bir kelime bu. Maharet. Evet. Maharete bir bakıyor olmamız lazım. İçimizde o tutkuya bakıyor olmamız lazım. Çünkü maharetli olduğunuz, tutkulu olduğunuz işin peşinde o iş hızlıca dönüştüğünde siz de dönüştünüz.

0: düşürsünüz. Yoksa beyniniz ne diyor biliyor musunuz? Dönüşme, evet. Enerji harcama, statükoyu koru. Zaten biz ikinci sanayi devriminin çocukları olarak biz zaten bir mesleğe girdiğimizde biz o meslekten emekli oluyorduk zaten. Ama böyle bir şey yok. Şimdi yeni geldiğimiz jenerasyon kuvvetli ihtimal hayatında çokça iş değiştirmek zorunda olacak. Bırakın çokça iş değiştirmeyi, hiç iş değiştirmese işi sürekli değişecek. Evet. Tutkulu olmadığınız bir şeye uyum sağlamanız çok çok zor.
1: Değişime de o halde açık olmak gerekir. Çünkü işiniz de sürekli değişecek. Öyle. Peki şöyle bir veri vardı biraz önce TÜİK verilerinde. Kendi alanında çalışma oranı %56,7. Yani üniversitede lisansa bir bölüm okuyorsunuz fakat o bölümün dışında bir alanda çalışıyorsunuz. Buna böyle yani hangi açıdan bakmak gerekir? Yani iş dünyasıyla üniversiteler arasında bir kopukluk var. Arz talepte bir sorun var gibi mi bakalım? Ya da yaşadığımız çağın olayı bu. Yani üniversite eğitimi aslında başka şeyler katıyor. İlla mezun olduğunuz bölümden devam etmek zorunda değilsiniz meslek hayatında gibi mi okuyalım ne dersiniz?
0: Vallahi
1: çünkü
0: şöyle söyleyeyim,
1: yarı yarıya neredeyse.
0: Öyle %40 civarında yüksek bir oran ama öncelikle şuna bir bakalım. Son dönemlerde giriş pozisyonlarında Türkiye verisi hala elimizde yok. İşkur'un bazı verileri var ama giriş pozisyonunda durum nedir giriş pozisyonlarında? ABD'de verileri ortada. 2023 ile 2026 yılını karşılaştırdığınızda giriş pozisyondaki açılan ilanlarda %35 azalma var. Dolayısıyla acayip bir dönüşüm var. Onun için sadece burada üniversitelere dönüp, bu arada söyleyeceğim, üniversiteyle gerçek dönüşüm ve iş hayatı arasında bir kopukluk var mı? Var. Ama dönüşüm de o kadar yüksek ki bizim de artık şu noktaya gelmemiz lazım. Muhtemelen meslekle düşündüğümüz kadar mezun olamayacağız. Yani bize üniversiteler bir düşünme sistemi katacak. Bir tartışma alanı açacak. Ama bu kadar giriş pozisyonlarının azaldığı, yani %35, bu korkunç bir rakam. Bu da şu anlama geliyor. Şirketlerin birçoğu şu anda 2023 yılında açtığı pozisyonları artık açmıyorlar. Dolayısıyla bu gençlerin mezun olduğu yerden ben bu pozisyona başvuracağım derken bu pozisyonların neredeyse %40'ı zaten açılmamış, yok. Dolayısıyla zaten
1: mecbur kalıyor yani
0: başka şeyleri seçecek ama iyi de taraftan birazcık bakalım. Akışkanlık da arttı. Yani aldığımız diplomada kalmak zorunda değiliz. Meslekler bu kadar hızlı dönüştükçe ve teknoloji dönüştürdükçe aslında hepimiz sıfır noktasından başlıyoruz ya. Dolayısıyla şöyle bir avantaj da oluşuyor. Mezun olduğunuz, diplomasını aldığınız konudan bir işe girmek zorunda değilsiniz. Çünkü zaten sıfırlanan işlerde, yeniden her şeyin resetlendiği işlerde hepimiz sıfırdan başlıyoruz. O zaman ben bir mühendis olarak sosyal bilimlerle ilgili bir şeyler rahatlıkla yapabiliyorum. Yazılım okumayan birisi çok rahatlıkla doğru promptlar ve yapay zekayı kullanarak yazılım işinde bir şeyler yapabiliyor. Onun için ben bunu birazcık şey gibi okuyorum, akışkanlık gibi okuyorum. İyi de bir şey. Bu kadar pozisyonların değiştiği ve açılmadığı bir yerde yeni şeylere bakmamız lazım ama yeni şeylere bakma lüksü de var bu çocukların. Çünkü eskiden bizler yazılımdan ya da mezun olmadığımızda yazılımcı olma, başvurma ihtimalimiz yoktu. Onların ihtimalleri olacak. Onun için biraz akışkanlık gibi bakmak lazım. İyi de bakmak lazım. Üniversitede de şöyle söylemek lazım. Evet, biraz dönüşümle üniversitedeki eğitim sistemleri çok bütün dünyada birbiriyle çok konuşmuyor. Ama üniversitelerin belki de görevi bize düşünme şekillerini vermek, sadece bize meslek kazandırmak olmayacak. Çünkü mesleklerin bu kadarı değiştiği bir dünyada üniversiteler ne yapsınlar? Yani zaten belirsizlik dediğimiz dünya yani bilinmeyenden geliyor ya, bilinmeyenden gelen bir şey üniversitelerde biz ne kadar tahmin edebiliyorsak onlar da o kadar tahmin edebiliyorlar.
1: Ya üniversiteye öyle bakmak hakikaten evet. Gerekiyor. Size bir düşünme stratejisi aslında, düşünme biçimi öğretiyor. Nasıl araştırma yapacağınızı öğretiyor. Sonra aynen. Gerisi artık size kalmış. O halde üniversite tercihi eskiden mesela şöyleydi. İşte efendim mezun ol, iş bul, düzenini kur. Şimdi gençlere böyle denilirdi. Bu reçete artık geçerli değil mi o halde?
0: Değil. Dünyanın neresine bakarsanız bakın değil. Çünkü şöyle bakılıyordu. Benim zamanıma yine dönelim. Ben 47 yaşındayım, söylemiş olayım. Bizim zamanımızda evet çalış, çok mücadele et, sınava gir, derece yap. Derece yaptıktan sonra iyi bir okuldan mezun ol, kurumsal bir şirkete gir, zaten hayatın kurtuldu.
1: ya da memur ol.
0: Ona konuşalım.
1: Eskiden öyleydi mesela. Şimdi o da değil.
0: Şöyle söyleyeyim. Öyle hala. Öyle hatta mi? İnanılmaz bir şey söyleyeyim. Gençlerde memur olma talebi eskiye göre daha yüksek. Onu da söylemiş olayım.
1: Kovulma riskim düşük çünkü.
0: Evet, yani iş garantisi vesaire. Ama özel sektör, şimdi şöyle düşünün, kurumsal şirketler de aynı baskının altında, aynı dönüşümün altında. Dolayısıyla şöyle bir şeye gelemiyoruz artık. Mezun olduktan sonra beyaz yaka ol, hayatın kurtuldu diyemiyoruz. Diyemeyeceğiz zaten. Bir süre daha diyemeyeceğimiz ortada. Dolayısıyla bu matematik, bu lineer hayat maalesef olmayacak. Onun için şey de söylüyorum. Geçmiş verilere bakaraktan hemen yarın böyle olacak diyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Gençlerde şu anda memuriyete ilgi yüksek. Yüksek nereden biliyoruz? Bir sürü kurumsal şirket bize gelip şey diyor. Eskisi kadar belli başlı üniversitelerden başvuru alamıyoruz. Sınavlara girip devlet memuru olmayı düşünebiliyorlar. Onun için devlet memuru olmaya ilgi şu an yüksek. Eskisi diyemiyorum. Eskiden anne babalar çocuklarına memur ol derlerdi. Şimdi tam tersini görüyoruz. Gençlerin bir kısmının ben memur olmak istiyorum dediğini görüyoruz. Çünkü o kurumsal şirketlerde çalışmak bir şeyin garantisi artık değil. Bu kadar dönüşüm varken, her şey değişirken kurumsal şirketlerin bunun baskısı altında kalmaması söz konusu bile değil. Aynı baskının altındalar. Hatta o şimdi az evvel bahsettiğimiz giriş pozisyonlarını açmayanlar kimler? Günün sonunda bu şirketler niye açmıyorlar? Bu pozisyonlara ihtiyaçları mı? Yok. İhtiyaçları var. Beklemeye geçtiler. Çünkü şunu söylüyorlar. Yapay zeka bu giriş pozisyonlarını değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi bilmiyoruz. Onun için birazcık beklemeye alalım kendimizi. Onun için böyle mezun oldum, kurumsal şirkete girdim, hayatım kurtuldu. Matematiği maalesef bizim dönemimizdeki gibi çalışmıyor gibi görünüyor. Çalışmayacak zaten muhtemelen.
1: O halde ne yapsın bu gençler? Şimdi dedik ki bir, tutkulu olduğunuz alanı bulun, maharetli olduğunuz alanı bulun, o yönde ilerleyin dedik. Fakat bu yönde pek de böyle bir tutkusu olmayan, ne yapacağını bilemeyen bir genç. Ya ben hayatımı iyi yaşamak istiyorum. İşte gelecekte mesela şu meslekler, biraz önce enerjiden bahsettik. Enerji önemli olacak, veri mühendisliği önemli olacak dedik. Bu yönde yönelebilirim ben diyebilecek gençlere bir tavsiyeniz var mıdır? Şuralar hakikaten gelecekte iyi görünüyor, şuralardan da biraz uzak durmak gerekir dediğiniz.
0: Meslek söylemeyeyim, sonra akan dedi derler ama nerelere yatırım yapmaları gerektiğini söyleyeyim. Şimdi karşılarında bir makine var. Yani yapay zeka, bakmayın zeka diyoruz ama günün sonunda bir makine öğrenmesi var. Temelde bu. Ben çünkü zeka denen şeyin çocukluğunun olması, bilinçaltının olması gerektiğini düşündüğüm için gerçekten bir zeka var mı? Yok. Bir makine öğrenmesi var. Bu makine öğrenmesi çok kısa zamanda robotlarla, yani otomasyonla birleşmiş olacak. Dolayısıyla otomatik olarak yapılabilecek her şeyden olabildiğince uzak durmak lazım. Bu da ne anlama geliyor? Aslında ben yeniden sosyal bilimlerin önemli olduğu bir çağa girdiğimizi düşünüyorum. Zeka desek de zeka olmadığı için ona karşı tek avantajımızın duygusal zeka olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla duygusal zekamızı besleyecek yerlere yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Bu da ne demek? Aslında makineye karşı bizim yapmamız gereken daha çok sosyal bilimlere yatırım yapmak. Çocuklarımızın duygusal zekasına yatırım yapmak. Duygusal zekayı ne besliyorsa, psikoloji, sosyoloji, sosyal coğrafya, kültür, sanat, tarih, buralara daha çok yatırım yapıyor olmamız gerekiyor. Çünkü cevapların çok ucuzladı. Artık cevaplar çok ucuz. Yani yapay zekanın çok korkunç şekilde ucuzlattığı bir dünyada soru sormak çok değerli hale gelecek. Soru sormanın yeteneğini artırmamız için gençlerimizin duygusal zekasını artırıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla gençlere şunu söylerdim. Otomasyona karşı bir anlam mı taşımak istiyorsunuz? Duygusal zekanıza, soru sorma yeteneğinize, vizyonunuza, bakış açınıza derinleşmeye daha çok odaklanıyor olmanız gerekiyor. Çünkü makine yüzeyselde olan her şeyi muhtemelen sizden çok daha ucuza yapacak. Uykuya ihtiyacı yok. Biyolojik bir varlık yok, ışığa ihtiyacı yok. Sizin bunların hepsine ihtiyacınız var.
1: O halde tutkulu olduğum işi arayacağım. Makinenin yapamayacağı işi mümkünse arayacağım. Bu gelecekte hakikaten beni ön plana çıkaracak bir iştir diye aslında toparlayabiliriz. Tam da böyle dönemlerde şöyle sorulur ya, iyi bir üniversitenin sıradan bir bölümü mü, sıradan bir üniversitenin iyi bir bölümü mü diye. Artık üniversitelerin o değeri noktasında ne dersiniz? Ya da bu soruyu nasıl cevaplarsınız?
0: Bence
1: Önemli
0: i̇kisi
1: mi
0: de,
1: yani?
0: İkisi de önemli değil diyeceğim. İkisi de önemli değil. Tüm o şeyin içinde sizin kendinize yapacağınız yatırım çok önemli. Eğer tamamıyla cevap almaya gidiyorsanız bu üniversitelere az evvel okuduğunuz sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Cevapların çok ucuz olduğu, anlamsız olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu girdiğiniz fakültede ve bu 4 yıllık süreç diyelim. 4 yıllık süreçte kendinize yapacağınız kişisel yatırımda bitecek olay. Bir de tabii ki işi lütfen mezuniyette aramaya başlamayalım. Şu anda artık stajlar zaten lise sondan başladı. Dolayısıyla işinizi zaten mezun olduktan sonra değil, mezuniyete giden süreçte aramaya başlayın diyebilirim. Ama öyle iyi üniversitenin sıradan bölümü, sıradan bölümün iyi üniversite falan yok. Sen ne kadar sıradansın ve ne kadar kendine emek vermeye hazırsın. Duygusal zekanın ne kadar beslemeye ve soru sormaya ne kadar hazırsın. Şunu da söyleyeyim. Bu soruların cevabını da biz veremeyeceğiz. Üniversitelerimiz de veremeyecek. Bu soruları park edecekler, ceplerine koyacaklar, hayat verecek.
1: Zamanla öğretecek.
0: Zamanla cevaplarını alacaklar.
1: Pekala. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Kıymetli
1: katkılarınız
0: için. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Marka stratejisti Akan Abdullah bizimle birlikteydi. Şöyle gençlere geleceği hep birlikte bir pencere açmış olduk. Şimdi konumuzu uğurlayacağız ama o sırada ben sizinle bir bilgi paylaşayım. Malum yağış var dedik. Sağanak yağış İstanbul'da etkili oluyor diye söylemiştik ama Ankara'da da ciddi sonuçlara neden oldu yağış. Sel ve su baskınları yaşanıyor. Şu sıralarda görüntülerde başkentten geliyor. Otomobiller sürüklendi. Çöken yola bir araç düştü, yine yolda kalanlar da var. İşte efendim görüntüler Ankara'dan geliyor. Bir aracın yolda kaldığını bu görüntülerde görmek mümkün. Yolun çöktüğü belirtiliyor. O çöken yola saplanmış adeta bir araç var. O noktada ciddi de bir akış olduğunu söylemek mümkün. Sel basmış durumda aslında orada bulunan sokağa. Görüntüler Ankara'dan geliyor. Ne yazık ki dünden bu yana aslında sağanak ve sel uyarısı vardı. Önce sabah saatlerinde İstanbul'dan size görüntüler getirmiştik. İstanbul'da belli noktalarda kaza olduğuna dair bu kez Ankara'dan geliyor görüntüler. Çok kısa sürede yağan, işte efendim o çöken yolu görmek mümkün. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Malum yağışlar olduğu zaman yer altındaki aslında bulunan su kaynaklarında bir değişim söz konusu olabiliyor. Bu da toprağı etkiliyor. Bu nedenle de belirli noktalarda çökmeler de yaşanabiliyor. Şimdi işte ekranlarınızda da bir alt geçit var Ankara'dan. Ne yazık ki orada da bir araç sular altında kalmış durumda. Geçmiş olsun diyelim Ankara'ya, devam edeceğiz. Efendim 8 Aralık 2024'te Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye dönüşler de hızlandı. Türkiye'de doğup Halep'e dönen 12 yaşındaki Esma Alabet'te yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.
2: Geçen gün Suriye'yi daha çok sevdim ve yanıldığımı fark ettim. Ve şu an Suriye'yi gerçekten ilk geldiğimden daha çok seviyorum.
3: 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. Yüz binlerce kişi evlerine geri döndü. Onlardan biri de 12 yaşındaki Esma Alabet.
2: Türkiye'de doğdum ve hayatımın bir çoğunluğunu Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda Suriye'de, Halep'te yaşıyorum.
3: Esma Suriye'ye bu yıl dönüş yaptı. Her ne kadar bu gönüllü bir dönüş olsa da bazı tereddütleri vardı.
2: Orada hayatım nasıl olacak? Orada hayatım nasıl ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyordum.
4: Uzun yıllar Türkiye'de yaşadın. Orada bir arkadaş çevren vardı. Orada işte tanıdığın insanlar vardı. Gittiğin okul farklıydı. Suriye'ye döndüğünde uyum sağlamakta zorluk yaşadın mı?
2: Ben Suriye'ye inmeden önce, hatta indiğimde bile annem bana hep oradaki ortamı hep bana anlatırdı. Bu yüzden oraya gittiğimde pek de bir farklılık hissetmedim. Ve oradaki insanlar bana çok sıcak davrandılar. Ben oraya ilk sınıfa girdiğimde böyle sessizdim. Onlar bana hemen adımı sordu, benim hakkımda sorular sordu. Hatta beni sonra okula tanıştırdılar, öğretmenlerle tanıştırdılar.
3: Esma'nın yaşadığı bir zorluk da dil problemiydi. Arapçası Türkçesi kadar akıcı değildi.
2: Öğretmenlerim hatta benimle çok güzel davrandı ve ben Türkiye'den geldiğimi öğrendiğimde hani dilimi, yazmamı, okumamı sordu. Ben de pek iyi olmadığımı söyledim. O da dedi ki olsun, birlikte bu yolda başladık. Sonuna kadar ben senin yanında duracağım ve sen öğrenene kadar ben sana yardımcı olacağım dedi.
3: Her çocuk gibi Esma da hayaller kuruyor. Büyüyünce doktor olmak ve durumu olmayan insanlara yardım etmek istiyor.

0: Esma o hayallere yürürken Türkiye'de öğrendiklerini de arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Hep diyorlar ki Türkiye çok güzel bir yer. Biz fotoğraflardan görüyoruz, biz oraya gitmek istiyoruz. Hatta Türkleri de bayılıyorlar.
2: Fransa ve İspanya büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İki ülkede on binlerce kişi tahliye edildi. Fransa Avrupa Birliği'nden destek de talep etti. İspanya'daki yangınlarsa başkent Madrid'i tehdit ediyor.
3: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Fransa'daki yangınlar ülkenin güneydoğu ve güneybatısında etkili oluyor. Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle tatil bölgesi Cap Ferret için tahliye emri verildi. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilirken tahliyelere yardım etmek için tekneler gönderildi.
4: Kasabamın böyle harap olduğunu görmek beni çok üzüyor. Kalbim kırılıyor. Çünkü burası yaşamak için çok güzel bir yerdi. Dumanlar içinde yok olduğunu görmek gerçekten çok üzücü.
3: Alevler 8700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 44 bin hektarlık alan yandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki Cotignac bölgesinde de 2500 hektarlık alan yandı. Yüzlerce kişi evlerini terk etti. Yangına uçaklar ve helikopterle müdahale ediliyor. Yetkililer sıcak hava dalgası nedeniyle kuruyan bitki örtüsünün yangınların yayılmasının hızlandırdığını belirtiyor. Yangınlarla mücadele eden bir diğer ülke de İspanya. Başkent Madrid ve Avila kasabası yakınlarındaki yangın nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. En az 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Madrid yakınlarında çıkan 5 ayrı yangın nedeniyle bölge yönetimi yardım talep etti. İspanya genelinde bu yıl yanan alanın büyüklüğü de 100 bin hektarın üzerinde.
2: Şu sıralarda deniz, havuz, yüzmek kelimelerini en sıkı cümle içinde kullandığımız bir mevsimdeyiz efendim. Malum bunlar hemen herkesin gündeminde. Yüzmek çok keyifli tabii ama yerine göre çok da tehlikeli olabiliyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin ila 300 bin kişi suda boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor. Çok büyük bir sayı ve üstelik bugün de 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü. Hani her gün bir gündür deriz ya, hakikaten bugün de dikkat çekici bir günmüş. Biz de 250 bin 300 bin boğulma vakası verisini gördükten sonra istedik ki bu konuyu bir konuşalım. En kritik hatalar acaba neler diye. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan can kurtaran eğitmeni Halim Aytaç bizimle birlikte. Yanında da efendim sizin de adınızı söyleyeyim.
5: Salim.
2: Salim Bey de yanında geldiler efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Şimdi hakikaten biz çok şaşırdık. 250 bin ila 300 bin az değil. Öyle olunca ben şöyle bir yüzme verilerine bakayım dedim. Malum üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Acaba veriler, istatistikler neyi söylüyor diye. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre yalnızca %25'i Türkiye'deki insanların yüzme biliyormuş. Ne dersiniz? Doğru. Siz de öyle mi gözlemliyorsunuz?
6: Evet. Yani o şekilde yıllardır plajlarda zaten görev alıyorum. Halk plajlarında aynı zamanda şu anda da 6-7 senedir can kurtaran yetiştiriyorum bütün Türkiye içerisine. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dediğiniz gibi siz de aktardınız zaten 250-300 bin kişi boğularak hayatını kaybediyor. Aslında bu sayıların önlenebilir ölümler arasında önemli bir yer tutuyor. Evet. Türkiye olarak da üç tarafı denizlerle çevrili olmamıza rağmen yüzme kültürü anlamında, su güvenliği anlamında gelişmesi gereken ülkelerden bir tanesiyiz.
2: Ve çünkü hatta %25 ise mesela bu veri muhtemelen ben yüzme biliyorum deyip de bilmeyen de çoktur. Siz rahatsızıyorsunuzdur efendim. Yahu zaten biliyorum deyip şöyle bir özgüvenle açılan ve ne yazık ki sonrasında problemler yaşayanlar da oluyor. Peki ne yapalım? Yani hakikaten bunu şöyle adım adım ilerleyelim istiyoruz sizinle. Diyelim ki bir boğulma vakasından bahsediyoruz. Hep böyle filmlerde görürüz ya, işte biri boğulurken elini yukarı kaldırır, bağırmaya çalışır diye. Hakikaten boğulma vakaları böyle mi oluyor yoksa şöyle sessiz sessiz mi gerçekleşiyor? Nasıl oluyor?
6: Aslında filmlerde gördüğümüz gibi bütün filmlerde işte bağırır, işte el sallama olayı, gerçekte boğulma vakası tamamen sessiz gerçekleşir. En büyük kısım da odur. Özellikle çocuk kısımlarında sessiz oldukları zaman, sessiz davrandıkları zaman eğleniyor anlamına gelmez aslında bu. Yani direkt ailelerin onların gözetimine girmeleri ve onları takip etmeleri gerekir.
2: Mesela burada görüntülerde aslında boğulan insanları görüyoruz değil mi? Çırpınıyor o kişi boğulurken ya da burada bahsettiğiniz gibi daha mı sessiz bir biçimde? Biri onu kurtarmaya çalışıyor ve havuzda yaşanıyor bu vakalar, öyle değil mi? O nasıl yani, havuzlarda, denizlerde, akarsularda boğulma daha fazladır, daha azdır gibi bir veri var mı mesela, ya da sizin bir gözleminiz? Yine bakın burada da aslında boğulan birine doğru giden bir başka birini görüyoruz. Sık rastladığınız bir örnek herhalde.
6: Şöyle, suyun şurada daha çok, burada daha az diye bir ibare yok aslında. Ya yani küçümsediğimiz sular bizim için en tehlikeli olan sulardır. Sadece boğulmalar denizde gerçekleşmiyor. Akarsularda, göllerde, barajlarda, hatta diz seviyesinde olan sularda dahi gerçekleşiyor.
2: Öyle mi?
6: Tabii ki de.
2: Yani mesela güvenip atlar birçok kişi, ya dizimi geçmiyor zaten nasıl boğulacağım diye, orada da mı boğulma olabilir?
6: Yani bu olay aslında şu, insanlarımız kendi yüzme seviyelerini her zaman daha üstün görürler. Bundan dolayı da özgüvenle açıldıkları zaman zor durumlara girebiliyorlar. Yani o 20 santimlik sudan kastettiğimiz şey aslında çocukların. Yani denizde mesela akıntılar var, rep akıntıları var, dalga var, birden derinleşme var. Havuzlarda çocukların gözetimsiz kalmaları var. En büyük sorunları burada yaşıyoruz. Aileler bazen 5 saniye, 10 saniye telefona bakmaları bile o çocukların bilinçsiz şekilde aşağı inmeleri demek.
2: Peki, diyelim ki boğulan birini gördük, fark ettik. Ne yapacağız? Şimdi birinin atlaması mı daha orada makul bir tavır, ya da bir sopa atmak mı, elimizi uzatmak mı, ne yapmak gerekir? İlk hamlemiz ne olmalı boğulan birini
6: şöyle,
2: görünce?
6: Şöyle, ilk hamlemiz aslında şu, biz yardım etmeyi seven bir milletiz. Direkt atlamaya gideriz. Ama en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Hazırlıksız bir şekilde kazazede atlamak. Çünkü kişi hayatta kalma refleksiyle sizi aslında tutunacağı son dal olarak görecek. Yani bir insan olarak görmeyecek. Tutunacağı son dal olarak görecek. O yüzden sizi dibe batırabilir. Herhangi bir profesyonel bir destek almadıysanız, öğrenmediyseniz bunu, sizi aşağı çekecektir. Kimse istemez ikinci bir boğulma olmak.
2: Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Hemen bir bileni herhalde söylemek gerekiyor. Şimdi bize malzemeler getirmişsiniz. İsterim ki bunlar üzerinden bize bir anlatın. Uygulamalı olarak da görelim. Yani böyle bir vakayla karşılaştığınız zaman siz ne yapıyorsunuz? Bunlar nedir mesela?
6: Şöyle, buna geçmeden önce ben size, yani özellikle halk kısımlarına, yani profesyonel olan kişiler zaten bunları tamamen biliyorlar. Nasıl kullanılması gerektiğini biliyorlar. Biz özellikle can kurtaranların olduğu yerlerde, havuzlarda, can güvenliği sağlanılan yerlerde zaten denize girmeyi öneriyorum. Kendimiz bireysel, herhangi bir yakınımız dahi bu zorluğa girdiyse yapmamız gereken şey çok basit aslında. Yani basit önlemler alınması, yani kazazedeye giderken mümkün olduğunca birebir müdahale değil de su içerisinde yüzen bir cisim uzatmak. Bu pet şişe dahi olur. Dal olur, can simidi olur. Ya bunun gibi.
2: Yani bana herhangi bir şey uzatmak en mantıklısı o halde.
6: Tutunmamasını isterim aslında.
2: Bunları nasıl kullanıyorsunuz? Bunlar
6: bunları
2: nedir?
6: Bunları özellikle botlarda, J2 kısımlarında biz kullanıyoruz. Kazazedeye müdahale ettiğimiz zaman biz bile profesyonel eğitim almış olmamıza rağmen kazazedeye birebir müdahale etmeyiz. Şimdi şöyle anlatayım. Bu malzemeleri de kullanırken, yani almak isteyenler olursa mümkün olduğunca her iç detayına iyi bakmaları gerekiyor. Bunun içerisinde bir tüp var. Sıkıştırılmış bir hava. 3-5 saniye içerisinde.
2: Siz bunu nasıl kullanıyorsunuz tam olarak?
6: Göstereyim.
2: Bir gösterebilir misiniz şöyle bize? Çünkü süremizi de dikkatli kullanalım. Bir yandan da ona bakıyorum. Uygulamalı olarak da görelim efendim. Şimdi kritik bir bilgiyi öğrendik. Diyelim ki birinin boğulduğunu gördük. Kendimiz müdahale etmeyelim. Çünkü biraz önce mesela görüntülerde de vardı. Müdahale etmeye çalıştığınız anda aslında o diğer kişi itiyor boğulmak üzere olan kişi. Dolayısıyla en doğrusu suda yüzebilen bir cisimi ona uzatmak. Bir pet şişi olabilir, bir sopa olabilir diye az önce Halim Bey bize aktardı. Peki onlar nasıl yapıyorlar efendim? İşte bu görsel burada gördüğünüz gibi, bakın kurtarmaya çalışıyor ama aslında kurtarmaya çalıştığı kişi onu itiyor. Dolayısıyla kendimiz atılmaktan ziyade orada bir sopa bulup, suda yüzebilen bir şey bulup uzatmak icap ediyor. Peki uygulamalı olarak görelim, ne yapıyorsunuz bununla?
6: Kazazede boğuluyor. Can kurtaranım gittikten sonra onu etkisiz hale getirdikten sonra bu iki kişiyi kaldırabilecek kuvvete sahip. 3-5 saniye içerisinde direkt şişecek ve iki kişiyi de havada tutabilecek şeye sahip. Direkt tamamen.
2: Hemen şişelerdi.
6: Direkt şişiyor zaten. Bunu tüpten bağımsız olarak diyelim ki tüpüm bir şekilde çalışmadı. Bakmadım. Buradan da şişirebilirsiniz.
2: Bu hani aslında uçaklarda hep gösterirler ya, hostesler değil mi? Şuradan da üfleyebilirsiniz diye aynı

0: mantıklı herhalde.
1: Kesinlikle
0: bu da
1: aynı
0: oluyor. Bunlar satılıyor mu? Biz de alabilir miyiz bunlardan?
1: Bunların yani online üzerinden satın alabilirsiniz aslında ama.
0: Yani bilmeyen özellikle... biri de bunu kullanabilir mi? Evet, onun için kesinlikle. Soruyorum. Yoksa bir can kurtaran mı kullansın dersiniz?
1: Ya aslında bir profesyonel birisi kullanması daha iyi.
0: Peki.
1: Çünkü sıkıştırılmış bir hava olduğu için bunların içerisinde.
0: Bunlar nedir peki?
1: Bunlar da onun tüpleri.
0: Ha, bunlar da onun tüpleri.
1: Mesela peki. Şu an bunu kullandıysam değiştirmem gerekir. Bir sonraki vakaya giderken beni yarı yolda bırakmasın.
0: Gerekecek. Efendim bunlar da aslında o tüpleri. Şimdi biraz önce gördük. Diyelim ki birisi boğuluyor. Siz can kurtaran olarak geldiniz. Onu geçirdiniz. Ardından şişirdiniz. Artık o kişi yükseldi. Öyle değil mi? Sonra ne yapıyorsunuz?
1: Sonrasında yine her zaman kazazedeye ön taraftan hiçbir şekilde yaklaşmıyorum. Bizler can kurtaranlarıma öğretirken her zaman arkasından dolanıp etkisiz hale getirmeyi öğretirim. Ya koltuk altından, bu çünkü artık beni de taşımaya başlıyor. Ya da baş pozisyondan, tabii ki de bununla birlikte kazazedeyi baş kısmından taşımak çok böyle kolay bir şey değil. Koltuk altından taşıyarak onunla birlikte geri geri sırt üstü yüzmeyi ve karaya çıkartmayı hedefliyoruz.
0: Şimdi biz ne yapalım o halde? Bir tekrar onu alalım. Yani bir sopa bulabilirsem sopayla uzatayım, tamam. Eğer bulamazsam ne yapayım mesela? Ve orada bulduğumuz herhangi bir simit mi diyelim? Şöyle basit bir şey bulup onu mu atmaya çalışayım?
1: Şöyle.
0: Attıktan sonra biz de o halde arkadan mı, sırttan mı taşıyalım?
1: Evet,
0: o mu
1: yani
0: önemli bir
1: buradaki
0: nokta?
1: Önemli olan kısım, boğulan kişi beyin olarak tamamen ölüm evresine girdiği için onu güvende tutacağını hissettirmek önemli. Yani bağırarak sakin ol, yardımcı olacağım. Atmak değil. Attıktan sonra onu da batırabilir zaten. Ucundan tuttum, tutmasını sağladım o havada duran cismi. Sonrasında zaten o tuttuğu, can havliyle tuttuğu için biz geri geri yüzmeye başladıktan sonra zaten nefes alacağını hissedecek. Ve sonrasında yine mesafemi koruyarak arka kısma, şunu çıkartsam ben.
0: Siz daha bu arada iyisiniz değil mi? Sizi çok sıkmadık. Evet, evet. Umarız boğazınız çok çok sıkılmıyor herhalde, öyle değil mi? Onun da bir dengesi vardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet.
0: Efendim biraz önce uygulamalı olarak gördük. Şu tam da elimde tuttuğum, şöyle hatta arkadaşlarıma da göstereyim. Eyvah. Şöyle bunu boynumuzdan geçirdik. Boynumuzdan geçirdikten sonra tam da şurada bulunan ipi hatırlarsınız. Hani hostesler gösterir ya, şu ipi çektiğiniz zaman çıkacak bu can yeleği diye. Tam da ona benzer bir yelekten bahsediyoruz. Bunu çektiğimiz zaman biraz önce gördüğünüz gibi şişi verdi. Bu sarı olarak can yeleğinin o açılmış halini biz gördük. Geçirdik. Ardından da sırtından tutarak karaya çıkarmaya gayret ettik.
1: Malzemem yok. Kazazedemde herhangi bir malzeme yok. Tuttum, sakinleştiğini gördüm. Uzaktan tamamen mesafemi koruyarak baştan taşıma dediğimiz bir pozisyon var. Sırt üstü taşımaları. Burada mümkün olduğunca kazazedeye yapışık kalıyorum ki çünkü birden yine panik haliyle geri dönüp beni yakalayabilir. O yüzden kafadan yakaladım. Bu şekilde kurbağa ya da makas ayakla geriye doğru çekiyorum. Tabii ki de her zaman direkt yardım istiyorum. Veya koltuk altından tutarak bizim rantex ile taşıma yöntemimiz. Buradaki avantajım şu, diğer elim boşta olacağı için bana destek sağlayabilir yüzerken. Ama mümkün olduğunca her zaman kazazedenin arkasında oluyorum.
0: Kritik nokta bu. Önünde kesinlikle. Olursak hatta o sizi itebilir çünkü o
1: evet.
0: Can havliyle.
1: Evet,
0: mutlaka
1: kesinlikle.
0: Arkasına geçip arkadan taşımaya gayret ediyoruz. İmkan varsa yine bir yüzen
1: tabii.
0: Bir şey atmaya gayret ediyoruz, öyle
1: evet.
0: Değil mi? Başka bize söyleyebileceğiniz şöyle en kritik nokta nedir? Bir boğulma ya da Allah korusun hani bir boğulma halinde olan biri o sırada ne yapmalı? O konuda bir öneriniz var
1: ya
0: mı?
1: Ya şöyle...
0: Hani hep denir ya panik yaptıkça daha da batarsın diye.
1: Kesinlikle. Yani aslında sular bizi kaldırmaya... Müsait bir ortam. Sakin olmaları gerekir. En hızlı bir şekilde özellikle erkek kısımlarına bazen böyle kötü hissedebiliyorlar yardım istedikleri zaman. Çekinmesinler hiçbir şekilde. Etrafında gördüğü can kurtarandan direkt yardım istesinler. Etrafında herhangi bir yakın birisi varsa kesin yardım istesinler. Çünkü hayat ucuz değil. Yani zaman geri gelmiyor bu konuda. Direkt yardım istesinler.
0: Ve güvenmesinler de biraz önce söylediğiniz gibi dize kadar olan yerde bile boğulan varken şöyle dalgalı bir denize de hemen açılmamak gerekir herhalde, öyle değil mi? Tedbirli
1: evet.
0: Olmak gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Çok
1: özür dilerim.
0: Rica ederim, buyurun.
1: Derinliğini efendim. Bilmedikleri yere girmesinler. Can kurtaranın olmadığı yerlerde yüzmeye çalışmasınlar. Mümkün olduğunca zaten bütün plajlarda Türkiye'nin her yerinde can kurtaran var. Açılmayan bir plaj yok. Kırmızı sarı üstlü gördükleri zaman bizim iletişim bayraklarımız var aslında. Mümkün olduğunca bakmaları gereken iki şey o. Can kurtaran var mı?
0: Evet.
1: Can kurtaran çalışıyor mu?
0: Biraz önce siz dediniz ya tam da telefona bakarken ne yazık ki çocukların düştüğüne şahit oluyoruz diye, bakın.

0: benzer bir örnek, öyle değil mi? Ona dikkat etmek gerekir. Rastlıyorsunuzdur herhalde çocukların aniden havuza düştüğü
1: görüntüleri. Bunu rastlıyoruz. Çocuklar bu konuda biraz daha, çünkü boğulma evresindeki kısımda çocuk ve bebeklerde 20 saniye dediğimiz kritik bir sayı var. Yani 20 saniyenin sonunda bilinç kaybı gerçekleşip sessiz bir şekilde suya gömülebiliyorlar.
0: Peki.
1: O yüzden en önemli kısım
0: efendim, zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hayati bilgiler bizimle paylaştığınız, çok sağ olunuz. Böylece efendim bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca,

200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Bugün 25 Temmuz Cumartesi efendim. Ben Kübra Nurusu. Burası hafta sonu devam ediyor. Şimdi bir önceki dilimde aktarmıştık. Bugün yağmurlu bir güne uyandık İstanbul'da. Bu arada valilik ve meteorolojiden de kuvvetli yağış uyarısı var. İstanbul'da gün boyunca aralıklarla beklenen yağış nedeniyle su baskını riski de var. Detayları almak için bir Habertürk muhabiri Kaan Uçar'a dönelim. Kaan, bu arada hemen şöyle göstereyim size. Bir önceki dilimde aktardık. Ankara'dan geliyor bu görüntü. Sadece aslında İstanbul'da değil, Ankara'da da kuvvetli yağış söz konusu. Bakın, motosikletleri almış götürmüş o sel. Arabaları almış götürmüş. Bazı yollarda hatta çökmeler meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi bakın, araba tam da o yola saplanmış. Öylesine bir yağıştan, öylesine bir selden bahsediyoruz. Görüntü Ankara'dan geliyor. Ankara'nın aslında o eğimli coğrafyası da malumunuzdur. Tam da o eğimli yoldan aşağıya doğru akan o suları görmek mümkün. Yine başka bir noktada da duvarlar yıkılmış. Muhtemelen burası bir okul. Okulun tam da duvarlarının sel nedeniyle yıkıldığını görüyoruz. Görüntü de İstanbul'dan geliyor. Farklı noktalarda, İstanbul malum çok büyük de bir şehir. Şimdi Anadolu yakasında, Avrupa yakasında farklı görünüyor bu yağışlar. Görüntüler de İstanbul'dan geliyor. Bazı noktalarda yoğunluk daha da fazla. Şimdi bakalım Kaan Uçar nerede? Bulunduğu noktada durum nasıl? Söz Kaan sende.
1: Kübra Nurustu, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında sadece İstanbul için uyarı veremedi. Bütün Marmara bölgesi ve İç Anadolu bölgesinin bazı noktaları içinde yağmur uyarısı verildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Biz şu anda Erdi Demir'le birlikte, kameraman arkadaşımla birlikte Bebek sahildeyiz. İstanbullular sabaha yağmurla uyandı, gri bir havayla uyandı. Aslında birkaç gündür havalar mevsim normallerinin altında seyrediyordu. Bugün de zaten meteoroloji hem de valilik uyarmıştı. Erdi Demir'den rica edeyim. Sizlere şöyle etrafı göstersin, o gri havayı göstersin, dalgadaki artışı göstersin rüzgarın sebebiyle, fırtına sebebiyle o manzarayı, görüntüyü sizlere aktarsın. Birkaç gündür, dediğim gibi birkaç gündür elbette ki hem valilik hem de meteoroloji özellikle çarşamba akşamı ve cumartesi günü için uyarılarda bulunmuştu ki İstanbullular da bugüne yağmurla başladı. Zaten 4 gündür ara ara akşamları da hafif yağmur yağıyordu, ancak bugüne İstanbul hafif sağanakla başladı ki yer yer su taşkınları, su baskınları yaşanabilme konusunda da hem valilik hem de meteoroloji hem de afet koordinasyon merkezinde uyarılarda bulunmuştu. Metrekareye 10 ila 25 kilo kilogramlık yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca da tabii şunu da belirteyim, rüzgarı da söyleyelim. Çünkü saatte 70 ila 80 kilometre hıza ulaşacak rüzgar bekleniyor İstanbul için. Zaten birkaç gün önce Beykoz'da 5 günlük bir denize girme yasağı Beykoz Kaymakamlığı açıklamıştı. Çünkü rüzgar estiği için dalga boyu da yükseliyor. Bu sebeple de tehlike oluşturabilecek bir sebep olduğu için de denize girme yasağı ilan edilmişti ki tıpkı Arnavutköy'de olduğu gibi zaten yağış uyarıları da genellikle Karadeniz'e kıyısı olan İstanbul'un ilçelerine, Arnavutköy gibi, Şile gibi, Beykoz gibi, Sarıyer gibi ilçelere daha çok aslında uyarı yapıldı. Aynı zamanda da İstanbul'un doğusuna, Tuzla, Pendik ilçelerine de ayrıca uyarılar yapıldı. İl genelinde yer yer sağanak yağışlar, zaman zaman sağanak yağışlar bekleniyor, ancak uyarıların özellikle ilçe ilçe belirtecek olursak da İstanbul'un doğusunda Pendik, Tuzla, kuzeyinde ise Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy civarlarında sağanaklar bekleniyor. Ama şunu göstermek istiyorum, yağmura rağmen burada hala denize girenler var, sahilin tadını çıkartanlar var. Görüyorsunuz, muhtemelen biraz önce denizden çıktılar onlar da. Bu şekilde denize girenler de var, koşu yapanlar da var. Üsküdar sahilde de koşu yapanları görmüştük sabah saatlerinde, ancak dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Çünkü hem valilik hem de AKOM hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem sel hem de su baskınları için uyarılarda bulundu. Çünkü metrekare, dediğim gibi, 25 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz ki bu İstanbul için oldukça fazla. Ayrıca da rüzgara da dikkat edilmesi gerekiyor ki çarşamba günü de, dün de İstanbullular şiddetli rüzgar

0: bir rüzgarlı bir gün geçirdi. Çünkü ve o rüzgarda aslında bugünün yağmurunda habercisi oldu. Yağış gün boyu devam edecek ve şunu da belirtelim. Yer yer, yani gün boyu aralıksız yağmurdan bahsetmiyoruz. Yer yer, zaman zaman ani sağanaklar, ani su baskınları yaşanabilir. Hem meteoroloji, hem valilik, hem de Afet Koordinasyon Merkezi de bu konuda vatandaşları uyardı. Biz de gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Kale FM Kaan Uçar Bebek'ten aktardı. Sabah saatlerinde Üsküdar'daydı. İki yeri de bize gösterdi. İki yakadaki son durum işte böyle. Onun da söylediği gibi bakmayın şimdi durgun olduğuna havanın. Hakikaten ne yazık ki ani bir yağmurdan sonra biz sellere son zamanlarda şahit oluyoruz. Şimdi az önce Ankara'yı da görmüştük. Ankara'da da durum vahim. Bazı noktalarda hakikaten akıntıya kapılan araçları da gördük. Yolların çöktüğünü de. İclal Kibar Ankara'da bizi bekliyor. İşte tam da o noktada arkasında ne yazık ki bir alt geçitte kalmış araçları görüyorum. Söz sende İclal, neler yaşanıyor orada?
2: Kübra Nurslu, Ankara'da gece saatlerinden süren başlayan yağış sabah saatlerine kadar devam etti. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ve ben Ankara'nın Altındağ ilçesinde Siteler bölgesinde bir alt geçit noktasındayız. Bu alt geçit noktasının önemi ne? İleride gördüğünüz üzere ekranlara da geliyordur. Borda bir araç sular altında kaldı. Ekipler vidanjörle su boşaltma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri de görüyorsunuz yavaş yavaş. Elbette bu biraz vakit alacak bir süre. Biz de biraz ilerleyelim, araca doğru gidelim. Merak edilen bir nokta, aracın içerisindeki insanlar ne oldu? Araçta işte şoför var mıydı, kimler vardı? Birkaç dakika öncesinde birkaç kişinin kıyafetini değiştirdiğini gördük. Araçta iki kişi çıkmış ve ikisinin de hayatı kurtarıldı elbette. Fakat aracın akıbeti hala şu an belli değil ne olacağını. Yavaş yavaş ekipler ileride de görüyorsunuz bir araç çekici gibi bir şey var, kamyon gibi bir şey var. O onu çekecek muhtemelen, o da orada bekliyor. Gerisinde ufak ufak motorlar şimdi tekrar çalışmaya başladı. Şu an şu noktada motorlar tekrar çalıştırıldı. Bu gördüğünüz hortumla birlikte su yavaşça çekilecek ve elbette uzun sürecek bu süre. Peki bu manzara sadece buraya mı ait? Hayır. Ankara'nın birçok noktasında benzer manzaralar yaşandı. Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çektiler. Biz şu an Altındağ ilçesinde Siteler bölgesindeyiz. Siteler bölgesindeki sorun su sıkıntısı sadece burayla da ibaret değil. Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yeri su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasarlar meydana geldi. Sanayi sitesindeki bazı alanlarda tamamen su altında kaldı. Orada da sanayi sitesinde çalışanlar bodrumlardan bir şekilde suyu çıkarmaya çalışıyorlar. Altındağ ilçesinde olduğumuzu söyledik. Peki bu lokasyon neden önemli? Burası Ankara'da Altındağ'ı Çankaya'ya, Kızılay'a bağlayan bir yer. Haliyle şu anda da trafik kuyrukları oluşmaya başlıyor. Gün ilerledikçe sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik şu anda da artmaya başlayacak diyelim. Şu an tekrar evet şeyin ekiplerin çalıştığını görüyoruz ufak ufak. İleride insanlar bir şekilde suyun akacağı noktaları açmaya çalışıyorlar. Burada da bazı sorunlar yaşanabiliyor tabii ki. Yağışın gün içinde devam etmesi bekleniyor. Bazı caddelerde ve yollarda su birikintileri oluştu. Vidanjörler çalışıyor Ankara'nın birçok noktasında. Ve buradaki çalışmanın da sürmeye devam edeceğini, yağışın da ilerleyen saatlerde devam edeceğini aktaralım. Ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Pekala efendim, İclal Kibar Ankara'dan aktardı. Ne yazık ki gördüğünüz gibi Ankara'yı da sağanak yağış vurdu, sel vurdu. Görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Gün boyunca takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi gelin bir siyasetin gündemine bakalım. Dün çünkü önemli bir gündü. Yeni parti kuruldu. Şimdi yeni partiye ilişkin bir karikatür var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hemen sizinle onu paylaşalım. Şimdi malum aslında CHP deyince hep akıllara şu gelir ya, yani şöyle bir benzetme vardır. CHP 100 yıllık bir çınardır denilir. Belki de karikatürist tam da buna vurgu yapıyor. Gördüğünüz gibi bu 100 yıllık çınar. Fakat artık kurumuş, karikatüre göre dalları kurumuş. Ama bir yandan da kökleri devam ediyor. Kökleri akıp gidiyor, yeniden filizleniyor, yeşilleniyor ve yeni parti kuruluyor. İşte tam da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki

0: Karikatürist böyle ifade ediyor. Altında da Zafer imzası var. Bu arada karikatüründe CHP'de yaşananları ve yeni partinin kuruluşunu böyle yorumlamış. Şimdi yeni partinin kuruluşundan sonra bu arada gözler Özgür Özel'in yapacağı açıklamadaydı. Dün bekledik. Acaba Özgür Özel'in ilk mesajları ne olacak diye. İktidara yürüyeceklerini söyledi Özel. Yeni partinin ilk toplantısı ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel kurucu genel başkan seçildi. Parti meclisi ve MYK üyeleri de belirlendi.
1: Yeni parti kurulduktan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı. Birinci mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk toplantı adresi ise Anadolu Kulübü oldu. Özgür Özel yeni partinin kuruluşunun ardından açıklamayı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptı.
2: Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan birinci meclistir. Gün 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz iktidar yoludur.
1: Özel, Hacı Bayram Veli Camii'nden birinci meclise yürüdü. Milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni partinin ilk toplantısı ise Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı seçildi. Karar oy birliğiyle alındı. Partinin yetkili organları da netleşti. Kurucular kurulunda yer alan 80 milletvekili parti meclisinde yer aldı. Grup başkan vekilliklerinde ise bir değişim olmadı. Özel yönetiminde CHP'de grup başkan vekilliği görevinde bulunan Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partide de bu görevlerini sürdürecek. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti.
3: Salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir.
1: Öte yandan CHP'nin 5. parti konumuna gelmesi nedeniyle meclis başkan vekilliği de yeni partiye geçmiş oldu. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. 190. siyasi parti oldu.
0: Elbette dünden sonra yanıt bekleyen sorular da var. Nedir o sorular? Gelin bir bakalım. Belediye başkanları mesela yeni partiye geçecek mi? En önemli başlıklardan biri bu. Şimdi şunu biliyoruz. Malum Zeydan Karalar'dan aslında ben partimi bırakmam yönünde bir açıklama gelmişti. Mansur Yavaş acaba nasıl adım atacak? Henüz onu da bilmiyoruz. Bu arada Mansur Yavaş tebrik telefonu da açtı. Özgür Özel'i yeni partiden dolayı tebrik etti ama CHP'de kalmayı sürdürecek mi? Henüz o da netlik kazanmış değil. Bir diğer soru da yeni parti seçime girebilecek mi? Bu teşkilatlanma süreçlerini acaba tamamlayabilecek mi yeni parti? O da merak ediliyor. Ve elbette yeni parti hazine yardımı alabilecek mi? Çünkü malum siyasi bir partiden, organizasyondan bahsediyoruz. Finansmana ihtiyaç var. Hatırlayacaksınız ilk gün Devlet Bahçeli'nin bu konuda bir önerisi olmuştu. Yani kaç milletvekili geçtiyse eğer CHP'den yeni parti o milletvekili oranında bir hazine yardımı alınsın şeklinde bir önerisi olmuştu. Fakat hukukçular bunun pek de kolay olmadığını söylüyor. Böylesi bir durumda, şimdi sıradaki soru da elbette şu. Eğer hazine yardımı alamayacaksa yeni parti gelir kaynağını nasıl sağlayacak peki? Bağışlarla mı mesela döndürecek o sistemi? Bağışlar ne kadar olacak, nasıl olacak, bu organizasyon nasıl yönetilecek? O da bir soru işareti. Henüz bunu da bilmiyoruz. Ve bir diğer soru da şu. Yeni partinin siyasi çizgisi ne olacak? Şimdi ilk açıklamalarını hatırlayın Özgür Özel'in. Tam da böyle kürsüye çıktığı zaman ilk yaptığı açıklamada yeni partinin kurulacağını söylerken demişti ki yahu biz altı oka bağlı kalacağız. Dolayısıyla aslında siyasi partinin çerçevesini bu noktada çiziyor ve ardından da devam ettirdi. Dedi ki biz liberal demokratları da bekleriz, muhafazakar demokratları da bekleriz. Dolayısıyla acaba yeni parti CHP'nin o durduğu çizgiyi koruyarak bu seçmen yelpazesini genişletmeye mi çalışacak? Tam olarak siyaseten nerede duracak? İşte onu da aslında önümüzdeki günlerde daha net bir biçimde göreceğiz. Şimdi dün bunlar yaşanırken Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nasıl bir tepki gelecek, neler söyleyecek?

diye merak ettik. O da istifaların ardından Ankara'da bulunan 9 MYK üyesiyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifası sonrası MYK üyelerini toplantıya çağırdı. Genel merkezde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü de milletvekilleriyle toplantı yapacak. Partiden yapılan açıklamada yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimize toplantı gerçekleştirdi.

0: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergül ise ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
1: Başkanım geçmiş olsun.
2: Efendim çerçeve yasada hedef büyük uzlaşı DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan da açıklamalar var. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreci için aslında önemli bir buluşma da vardı. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlıkları masaya yatırıldı. Neler konuşuldu? Detaylarına bakalım.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Avukat Özgür Faik Erol ve İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar DEM Parti heyetinde yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci için atılacak yasal adıma dair son durum masaya yatırıldı. Temas trafiği devam ederken DEM Parti'den de çerçeve yasaya dair açıklama geldi.
3: Çerçeve yasa çok çeşitli isimlerle tartışılmış olsa da yeni bir evrenin ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacak bizim açımızdan. Bu ilk düzenleme devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Henüz netleşmiş bir takvim yok.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta başından itibaren çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıkmıştı. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etmiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelmişti.
4: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'in gündeminde Ahbap soruşturmasından faili meçhul cinayetlere ve FETÖ operasyonlarına kadar pek çok konu vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazasıyla ilgili de çok dikkat çekici detaylar paylaştı.
5: Bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber Televizyonu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
5: Mesaisini bilirim. Dosyaların yalnızca sayılan...
0: Kamuoyunun gündemini meşgul eden Ahbap soruşturmasında son durumu paylaştı.
6: Ahbap tarafından deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış, Haluk Levent insanların yardım için gönderdiği, tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla verilen paraları kendi hesabına almış. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Bu bir suç. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar olabilir. Şu ana kadar 70 civarında müşteki var. Vatandaşlarımız Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından geldi şikayetçi oldu. Haluk Levent'e borç verdiğini söyleyen ve şikayetçi olanlar var.
0: Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkinde konuştu. FETÖ şüphesine dikkat çekti, F-4 uçağı detayı verdi.
6: Burada bir organizasyon var. Özellikle FETÖ'nün yaptığı yönünde çok ciddi deliller var. Helikopterin kazaya uğramadan önce üzerinden bir F-4 uçağı geçiyor. F-4 uçağını kullanan pilot ve bağlantıları araştırılıyor. Pilotun o gün görevde olan Hava Kuvvetleri mahrem imamı ile yazışmaları var. Eşinin de Adil Öksüz'ün evinde parmak izleri var. Bu organizasyonu FETÖ'nün yaptığına yönelik ciddi şüphe söz konusu.
0: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Gürlek, FETÖ yeni yapılanma çabasında dedi.
6: 13 Temmuz günü en son operasyon yapıldı. Yeni yapılanma gayreti var. Örgüt amacından vazgeçmemek için yeni yöntemler deniyor. Arkadaşlarımızın da yeni yapılanma ve yöntemlere yönelik elinde bir takım bulgular var. Yeniden para toplanması, maddi anlamda örgüt üyelerine bu paranın dağıtılması konusunda bir takım tespitler yapıldı.
0: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
6: Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu'na, sonra da mecliste genel kurula gelme aşamasında. 15 maddelik metinde genel af düzenlemesi yok. Süreci meclis takip ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması konusunda öneri sunabiliyoruz.
2: En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23.552 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet

0: meclisinde kabul edildi. Düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Efendim, altına bile güven kalmadı. Hani güvenli limandı ya altın. İşte o bildiğimiz bütün ezberler malum bu son birkaç ayda bozuldu. Karar gazetesinden geliyor haber. En güvenilir yatırım aracı olarak görülen altının tahtı sallanıyor. Merkez Bankası hane halkı beklenti anketi vatandaşın yeni yatırım tercihinin değiştiğini ortaya koydu. Yatırım için altın alacağını söyleyenlerin oranı Temmuz'da %40 ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Düzenli kira geliri için gayrimenkul tercihi yapanlarda belirgin artış gözlenirken faizden yana tercih kullananların oranı da %7 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yani eskiden efendim güvenli limanda altın alırdık. Altın alamayınca kira ve faize yöneliyor pek çok kişi de. İşte veriler de tam olarak bunu gösteriyor. Bu arada uzmanların dediğine göre yıl sonuna kadar altından da çok da bir yükseliş hakikaten beklememek gerekir. Savaş ortamı bir yandan da devam ediyor malum. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama var. Özel okul öğretmenlerinin taban ücretleriyle ilgili konuştu. İnsani olmayan şartlarda öğretmen çalıştıran okullar varsa bize şikayet edin dedi.
1: Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Çünkü bizim elimizdeki veriler elektronik ortamda özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldığı, bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari ücretin altı ya da böyle insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma süreci aldım. Ama illegal yapılar, illegal merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok onun. Onu bilmiyoruz biz. Ama 12.500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp bu tür insani olmayan koşullarda ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın, biz gereğini yapalım.
0: Ve yine bir akran zorbalığı haberi. Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk kendisinden birkaç yaş büyük çocuk tarafından işte gördüğünüz gibi efendim sokak ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
2: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
3: Tanımıyorum. Eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
2: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
3: Durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
2: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Zonguldak'ta komşu aileler tam anlamıyla sudan sebeple kavga etti. Taşların ve tuğlaların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.
2: Su sıçratma tartışması büyüdü. Komşular tekme tokat birbirine girdi. Kavgada 3 kişi hastanelik oldu. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki komşu aile arasındaki gerginlik balkon yıkanırken sıçrayan su nedeniyle başladı. Tartışma ilk gün karakolda sona erdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ancak gerginlik bitmedi. Ertesi gün aynı nedenle yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede aileler de kavgaya dahil oldu. Öfke büyüdü. Taşlar ve tuğlalar havada uçuştu. Yaşanan arbedede biri kadın, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim? gerçekten mal varlığı

0: Kime bıraktı Kadir İnanır? Bu soruyu soruyor Hürriyet gazetesi. Bakalım detaylarına. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü aktör Kadir İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki vasiyetname hazırladığı ortaya çıktı. İçeriği gizli tutulan vasiyetnamelerin Eylül ayında açılması bekleniyor. Kadir İnanır 24 yıl birlikte olduğu Jülide Kural'la resmi nikah yapmamıştı. 7 kardeşinden biri hayatta ve çok sayıda yeğeni de var. Usta oyuncunun çok sayıda gayrimenkulü, yine saatleri, yüzükleri olduğu da belirtiliyor. Bakalım detayları nasıl olacak? Çünkü daha açılmasına da vakit var. Eylül ayında ancak açılacak vasiyetname diyor gazete. Devam edelim sıradaki haberimizle. Manisa'da minibüsle panelvan çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. Görüntüler aslında olayın şiddetini gözler önüne serdi.
1: Minibüsle panelvan büyük bir şiddetle çarpıştı. Yolcuların savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Olay Manisa Turgutlu Karayolu'nda meydana geldi. HT'nin kullandığı minibüsle 23 yaşındaki BY'nin idaresindeki panelvan çarpıştı. Araç içi kamera kayıtlarında minibüsün kavşağa yaklaştığı sırada panelvanın hızla gelerek minibüse çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şiddetle savruldu. Yolcuların koltuklarından fırlayarak yaralandığı görüldü. Kaza sonrası yolcuların yardım çığlıkları yükseldi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi geldi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Asım Girgeç yaşamını yitirdi. 4'ü ağır, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Efendim 193 hasar olduğu zaman ihbar etmemiz gerektiğinde işte tam da bu numarayı arayacağız. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolayca iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu. 1 Eylül'den itibaren faaliyete geçecek. İlk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak. Alo 193, biz de bu vesileyle duyurmuş olalım. Şimdi geçeceğiz sıradaki haberimize. Bursa'dan bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine getirilen işte bu sokak kedisi, efendim ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
1: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
2: Yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
1: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
3: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
2: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
1: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
0: Bakterili peynir efendim toplatıldı. Akşam gazetesinden geliyor haber. Tahsildaroğlu'nun kırık beyaz peyniri listeria bakterisi tespit edilince toplatıldı. Buzdolabında dahi çoğalabilen listeria, ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma ve ishale neden olabiliyor. Biraz önce de aktardık, açıklama aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapıldı. Şikayet üzerine satış noktasında denetim gerçekleştirildi. Olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir ürününden numune alınarak laboratuvara gönderildi. Analiz sonucu üründe mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildi. Üreticiye

0: İdari para cezası kesildi. Tahsildaroğlu markasına ait diğer ürünlerde de incelemenin sürdüğü belirtildi. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de hava savunmasını güçlendirmek amacıyla 4,2 milyar euroluk silahlanma paketini onayladı. Paketin merkezinde ise İsrail teknolojisiyle kurulacak Aşil Kalkanı yer alıyor. Uçak, balistik füze ve İHA tehditlerine karşı geliştirilecek sistemin 35 ayda tamamlanması planlanıyor.
1: Atina 4,2 milyar euroluk yeni silahlanma programını devreye sokuyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Savunma Hükümet Konseyi 11 ayrı savunma tedarik paketini onayladı. Yunan medyasına göre Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıkladığı paketin en büyük bölümünü İsrail teknolojisine dayanan Aşil Kalkanı oluşturuyor. Yaklaşık 3,1 milyar euroya mal olacak pakette yer alan katmanlı hava savunma sistemi, savaş uçakları, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlayacak. Proje kapsamında İsrail yapımı Spider, Barak MX, David Sling sistemleri Yunan envanterine girecek. Doğu Ege adalarında konuşlandırılan anti-drone sistemleri de modernize edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından projenin 35 ayda tamamlanması hedefleniyor. İsrail menşeli sistemlere rağmen projenin 700 milyon euroyu aşan %25'inden fazlasında Yunan savunma sanayisi olacak ve 12 Yunan şirketine dağıtılacak. Paket kapsamında Portekiz'den 3 Embraer S-390 nakliye uçağı alınacak. Yunanistan ayrıca 10 Victa özel harekat botu, Hellfire füzeleri ve 10 V-BAT insansız hava aracını envanterine katacak. Pakette ayrıca mikro uydular, Heron 1 İHA'ları, gece görüş cihazları ve Meko fırkateynleri için sonar sistemleri yer alıyor.
0: Peki Aşil Kalkanı'nın aslında sahip olması Yunanistan'ın Türkiye'yi endişelendirir mi? Önemli bir mesele midir? Bu konuya dikkat çekmiş Milliyet Gazetesi. Gelin bir bakalım. Aşil Kalkanı zayıf bulundu diyor gazete. Yunanistan'da yönetimin İsrail'den Aşil Kalkanı adını verdiği çok katmanlı bir hava savunma sistemi satın alınmasına resmi onay vermesi Ankara'da stratejik seviyede bir endişeye neden olmadı. Çünkü savunma sisteminin mitolojide Aşil'in topuğundaki ölümcül zafiyeti gibi aslında Türkiye'deki yerli savunma sanayi sistemleri karşısında da ciddi zayıflıklar içerdiği yorumları yapılıyor. Yani efendim Aşil Kalkanı zayıf bulundu Ankara tarafından, çok da endişelenecek bir şey yok diyor gazete. Devam edelim sıradaki haberimize. Macaristan Başbakanı Magyar canlı yayın sırasında tükürüklü bir saldırıya uğradı. Olayı ülkedeki siyasi gerilimin bir yansıması olarak değerlendiren başbakan saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı.
1: Macaristan Başbakanı Peter Magyar canlı yayın sırasında hedef alındı. Tükürüklü saldırıya uğradı. Olay Macar'ın Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezi ile birlikte Niugati tren istasyonunda düzenlenecek basın toplantısına gittiği sırada yaşandı. Başbakan canlı yayın sırasında bir kişinin tükürmesine maruz kaldı. Kendisine "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz?" diyen saldırgana "Size sağlık diliyorum" diyerek yanıt verdi. Macar olayın ardından yaptığı açıklamada saldırgandan şikayetçi olmayacağını söyledi. Destekçilerine morallerini bozmama çağrısı yaptı. Macar lider yaşanan olayı eski başbakan Viktor Orban dönemindeki siyasi dil ve propaganda faaliyetleriyle ilişkilendirdi. Yeni hükümetin siyasi görüşü fark etmeksizin bütün Macaristan halkını temsil ettiğini belirtti. Peter Macar liderliğindeki TISA Partisi seçimlerde Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son vererek başbakanlık görevini devralmıştı.
0: Şimdi sizi uçağın taksinin Türk mühendisiyle tanıştıralım efendim. Deniz Naz Koçak adı. İşte Vertical Aerospace şirketinin İngiltere'nin vitrinde çıkardığı uçağın taksisi tam da Hürriyet gazetesinin şöyle üstünde yer alıyor. Geleceğin ulaşım aracı diye belirtiyor Hürriyet gazetesi. Deniz Naz Koçak da 27 yaşında bir Türk mühendis ve üstlendiği görevde tam da bu taksiyle ilgili. Şöyle özetliyor görevini: uçağın taksinin pilotun istediği manevrayı güvenli ve kontrollü kontrol yapmasını sağlamak şeklinde anlatıyor. Bizler de bir kez daha kutlayalım genç mühendisimizi ve devam edelim sıradaki haberimizle. ABD'li kongre üyeleri yapay zekaya karşı harekete geçti. Korkutan siber saldırı vakasının ardından yeni bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarıyla Amerikan hükümetine yapay zeka modellerini kapatma emri verme yetkisi verilecek.
2: Yapay zekaya kapatma düğmesi geliyor. ABD'de hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet yapay zeka şirketlerine ürünlerini kapatma emri verebilecek. Yasa tasarısını bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyetçi Partili kongre üyesi hazırladı. Buna göre İç Güvenlik Bakanlığı özel şirketlere ait bir yapay zeka modelinin kapatılmasını emretme yetkisine sahip olacak. Şirketler ise bu modelleri yavaşlatma, askıya alma ya da tamamen kapatma konusunda teknik kapasite geliştirecek. Şu anda yapay zeka şirketlerinin buna ilişkin bir zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yapay zeka şirketleri daha önce yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını hükümet aracılığıyla güvence altına almak istediklerini belirtmişti. Yasa teklifi geçtiğimiz gün yaşanan benzeri görülmemiş bir skandalın ardından geldi. OpenAI şirketi ürettiği otonom bir yapay zeka aracının siber saldırı yeteneklerini test ediyordu. İnternet erişimi sınırlanan yapay zeka aracı bir açık bularak internete erişmeyi başardı. Daha sonra da testin yanıtlarının yer aldığını düşündüğü bir başka internet sitesine siber saldırı düzenledi. İnternet sitesi saldırıyı kendi yapay zeka araçlarını kullanarak durdurabildi. Yapay zeka modellerinin siber saldırı yetenekleri tartışmalara neden olurken, internet sitesinin sahibi saldırının otonom olarak yayılmasını akıl almaz bir olay olarak nitelendiriyor.
0: Hız yapan araca uydudan otomatik müdahale edilecek ve aracın süreti düşürülecek. Efendim kulağa aslında bilim kurgu filmi gibi geliyor ama bu konu Avrupa Komisyonu'nda ciddi ciddi değerlendiriliyor. Hatta 2030'dan itibaren tüm yeni araçlara hız sınırını otomatik olarak düşüren donanımların takılması da bekleniyor. Peki trafik kazalarını önlemek amacıyla getirilmek istenen bu düzenlemenin artısı ne, eksisi ne? Acaba kaş yapayım derken göz çıkarır mı? Konuşacağız. Ayrıca yeni ehliyet düzenlemesi de gündemimizde olacak. Sürüş uzmanı Yiğit Dedeoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Müsaadenizle öncelikle şu meseleden bir başlayalım. Yani sürücü gaza aslında kısmen hükmedecek. Yani uydudan otomatik bir biçimde hız düşürme sistemi devreye girecek. Siz diyelim ki gaza bastınız. İşte hız sınırı aşıldı. Mesela burada biz bir örnek paylaştık. 142 kilometreye ulaştı. Hızını uydudan otomatik düşürebilecek. Peki bu gerçekten göründüğü kadar güvenli bir sistem mi? Ne dersiniz? Kazalara da yol açmaz mı?
3: Tabii ki konuşacağız bunları ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hız aslında bizim için tam olarak nerede bulunuyor? Sorun olarak nerede bulunuyor? Bu sisteme neden ihtiyaç duyuluyor? Ondan başlamak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre trafik kazalarının en büyük kusur oranı sürücülerde. Yani bu oranda %90.6 olarak açıklandı geçen yıl. Ve hangi kusuru yaptıklarına baktığımızda da burada en başta hızı görüyoruz. O yüzden bu çok önemli bir aslında gelişme. Ve aslında belki de en çok bu sisteme ihtiyaç duyan ülkelerden biri biziz. Hız konusunda gerçekten karnemiz çok kötü durumda. Hızı böyle ele almak lazım. Yani bu bize ne getirecek, neden ihtiyaç duyuluyor böyle bir şeye? Şöyle aslında kontrolü bizim elimizden almıyor. Öncelikle onu bir düzeltmek lazım. Yani uzaktan kumandayla bizim aracımız kontrol edilmiyor. Yine kontrol bizde olacak. Hatta şöyle söylemek istiyorum. Bu akıllı hız sistemleri şu an araçlarda var. Yani 2024 yılının ikinci yarısından sonra Avrupa Birliği'nde trafiğe tescil edilen bütün araçlarda standart olarak sunuluyor. Ama ne veriyor bize? Sadece hızı açtığımızda sesli uyarı olarak karşımıza çıkıyor. İşte kokpitte bir uyarı ışığı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bazı araçlarda da gaz tepkimesinde ufak uyarılar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu sistem aslında var ama şu an Avrupa Komisyonu'nda görüşülen daha da detaylandırılması ve şu an mesela sistemi devre dışı bırakabiliyoruz ama bırakılmaması yönünde işte bunun gibi ufak dokunuşlar yapılması gündemde. Yani
0: peki,
3: çok yeni bir şey
0: peki,
3: değil aslında.
0: Ama 2030'da olacak şey yani yine bize uyarıda mı bulunacak sadece yoksa müdahale mi edecek? İkisi arasında çok fark var şimdi uyarır evet. Ben onu dinlerim ya da dinlemem aslında o sürücüye kalmış bir şey ya. Hı-hı. Fakat müdahale edip 120 ile giderken mesela bir anda hızımı 80'e mi düşürecek konuşulan tartışılan şey bu herhalde.
3: Evet en çok merak edilen endişe duyulan şey zaten bu. Şu ankinden daha fazla müdahale edecek. Yani şu an aslında müdahale etmiyor. Adı zaten bunun akıllı uyarıyor. Hız asistanı. Yani sadece uyarıyor. Bu uygulamayla birlikte biraz daha tabii bizi ciddi anlamda uyarmaya başlayacak. Şöyle ki tabii ki bir anda

0: araca fren yaptırmayacak. Yani bu en büyük endişelerden biri bu. Evet. Ben yolda giderken bir anda fren yaparsa...
1: Arkadaki gelip bana çarpabilir
0: mesela. Trafikte daha başka sorunlar yaratabilir endişesi var herkeste şimdi tabii ki. Böyle bir şey olmayacak. Sadece şu anki düzene ek olarak en büyük önemli değişiklik şu olacak. Kapatma şansımız olmayacak. Her zaman hız konusunda bizi uyaran bir sistem olacak ve gaza bastığımızda da gazın direnci bize çok daha fazla olacak. Yani örnek veriyorum, 50 kilometrelik bir yol üzerinde biz hızlanmaya başladığımızda 80'e 90'a çıkmak istediğimizde gaza uygulayacağımız basıncı arttırma isteği doğacak bizde. Aslında bu bir uyarı aynı zamanda. Yani gaza basma demek istiyor bize. Komple bizim kontrolümüzden bunu almayacak. Ya da aniden frene basmayacak, aniden hız düşürmeyecek. Ve aracın aslında torkunu düşürerek dengeli, bu çok önemli, dengeli bir şekilde bizim hızımızı ayarlayacak. Yani uzaktan kontrol gibi bir anda hızın düşmesi, artması gibi bir durum olmayacak.
1: Sadece bizi daha da zorlayacak. Yani yavaşlamalısın hissini bize daha da verecek. Hem uyarılarla hem de dediğiniz gibi aslında o gazdaki o hissettiğimiz o duyguyla birlikte bizi daha da fazla durduracak. Çünkü bazen mesela acil durumlarda hızlanmak da icap ediyor ya. Acil bir manevra almanız icap ediyor, sollamanız icap ediyor. Şimdi o durumlarda eğer uydudan biri bizi durdurursa hakikaten daha da vahim sonuçlar olabilirdi. Dolayısıyla bu konuyu şöyle bir netleştirmiş olduk. Şimdi bir de tabii artık herhalde sadece hız değil mesele. Yani biz şöyle bir ifade kullanıldığını hatırlıyorum. Yani bu araçlar sadece otomobil olmaktan çıktı. Öyle değil mi? Yapay zekayla da entegre olmaya başladı. Ne dersiniz? Tesla'da duyurdu. Artık Grok mesela yapay zeka entegre edildi bu araçlara. Şimdi biz artık ne yapacağız? Şöyle bir başlık attık. Biz parmak oynatmadan araç yönetme devri diye, yani klima sıcaklığını işte şunu ayarla diyeceğiz, araç ayarlayacak. Torpidonun gözünü aç diyeceğiz, araç yapacak. Müziği aç diyeceğiz, yapacak. Bunlardan mı ibaret? Başka neler olacak?
0: Aslında şimdi teknoloji gelişiyor, bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Ama mesela şunu söylüyoruz, araç kullanırken telefon kullanmayın. Neden kullanmıyoruz? Çünkü işte görüş açımızı telefona yöneltmeyelim, yolda olsun her zaman. Ve telefondaki o detayları düşünmeyelim, işte arama geldi, gitti, mesaj geldi. Ama bir o kadar da teknolojik araçlarda birçok buton var, düğme var, multimedya ekranlar var ve biz klimayı ayarlarken bile yoldan kopuyoruz aslında. Bu sistem tam olarak aslında bunu kolaylaştıran bir sistem. Yani burada da yanlış algı şu oluyor. Aracı nasıl yönetecek yapay zeka? Yani işte hız konusunda ben söyleyeceğim, araç gaza mı basacak, hızlanacak mı? Ya da aracın üzerinde bir kontrol sağlamayacak. Sadece bizim yan olarak işte kullandığımız araç üzerindeyken bazı işlevsel detayları bize yardımcı olacak. Yani sesli komutla biz hız açıp kapatmayı yapacağız. Aslında çoğu araçta da şu an aslında bu sistemlerin temeli var. Ya da işte klima açma kapatma işlemini sesli olarak yapacağız. Yani araç üzerinde bizim işte yoldan kopup da yaptığımız bütün işlemleri, fiziksel olarak yaptığımız işlemleri sesli olarak yapmamız sağlanacak. Bu da çok güzel bir gelişme tabii ki. Ama bunu da tabii detaylara boğarlarsa yarın öbür gün, aslında şu an içinde bulunduğumuz bu, ya işte telefonla ilgilenmeyelim diyoruz ama işte bir sürü tuş var,
1: evet,
0: gibi bir soru işareti oluşabilir. Yani biz orada düşünürken bile çok, evet, fazla seçenek sunulursa bize, o düşünme payı bile bizim konsantrasyonumuzu yoldan alabilir. Böyle bir ihtimal de yok değil
1: ama
0: tabii.
1: Ama buraya kadar herhalde teknoloji gelmişse mesela biz 10 yıl sonra işte 90'la git dediğimiz zaman bizi dinleyen bir araç da görebiliriz herhalde. Belki hatta 10 yıl bile bulmaz. Ne dersiniz? Yani neler görürüz başka? Bir öngörünüz var mı?
0: Yani tabii ki her zaman daha da kolaylaşacak her şey. Ama tabii ki burada yol güvenliği en öncelikli plan olduğu için bunun kapsamında olacak. Yani bir araç kullanmayı bir uzaktan kumandalı bir oyuncağa benzetecek türde teknolojik gelişmeler bize tam ters etki yaratabilir. Mesela şu an görüyoruz, yarı otonom araçları tam otonom gibi kullanmaya çalışan sürücüler var. İşte manipüle ederek sistemi.
1: Ne demek o? Ne yapıyorlar?
0: Örnek veriyorum, araç bizden, asistan bizden her zaman ellerimizin direksiyonda olmasını istiyor. Yani burada yarı otonom bir araç var, bize yardımcı oluyor şeritte durmakta vesaire. Ama yani kötü örnek olmasın diye söylemiyorum ama söylemeyeceğim detayını. Direksiyona bir uygulama yaparak, yani bir şey temas ettirerek elim direksiyondaymış hissiyatı yarattırıyor aracı o sürücü ve bu da çok büyük kazalara yol açıyor. Bunun çok fazla örneğini gördük.
1: buraya gelmeden önce biz yıllardır hep şunu görmüştük ya, emniyet tokasıt satılıyordu yahu. Sırf o emniyet kemerini takmamak için, öyle değil mi? Oradaki ses çıkmasın diye emniyet tokası satılırdı. Bilmiyorum hala var mıdır. Şunu da geçen gün gördüm. Şimdi bazı cihazlar mesela artık akıllı cihaz diyorlar ya hatta bu otomobillere. Kamerası var. Kamerası bizi uyarıyor. Gözünü kapatıyorsun. Aman uyuma diye. Şimdi geçen gün bir sürücüyü gördüm. Diyor ki ya uyumuyorum. Gözümü kapatmıyorum ama öyle algılıyor kamera ve sürekli beni uyardığı için hakikaten

0: Hakikaten sürmekten de keyif almıyorum. Çünkü sürekli bir uyaran var. En sonunda bu kameranın üstünü kapatmakta çareyi buldum diye mesela anlatıyor. Ya bu kadar çok uyarıya maruz kalmak da tamam, güvenlik açısından iyi ama biraz da yorucu değil mi? Ne dersiniz?
1: Aslında yorucu değil, bu biraz da bizim adaptasyonumuzla alakalı. Biz alışmışız, her zaman tam kontrol bizde olsun istiyoruz. Evet. Oradaki aslında sistemsel hatalar olabilir. Bu arada bununla alakalı söylemek istediğim bir şey var. Bu hız kontrolüyle alakalı yeni gelişmelerde ufak hatalar olursa neler doğurabilir onu buyurun, da ayrıca söylemek isterim. Örnek veriyorum, şu an mesela akıllı hız asistanı araçlarda var demiştik. Bazen biz ana yolda olduğumuzda yan yoldaki hız levhalarını algılayarak bize yanlış uyarı verebiliyor şu an bile, şu anki teknolojide. Yani bizim yol üzerindeki hızımız 80 km olması lazım. Ama sistem, araç kamerası yol kenarındaki 50 km'yi baz alıyor yan yoldaki. Ve bize hızlı gidiyorsun diye uyarı verebiliyor. Bu çok önemli bir şey değil. Yani sonuçta araca bir hükmetmiyor, yavaşlatmıyor aracı ama bu teknoloji geldiğinde eğer bu tarz teknik hatalar olursa bunlar sorun doğurabilir. Açıkçası endişem benim, yani bizim gibi yol güvenliği uzmanlarının tek endişesi bu. Ya da işte harita üzerinden bizim konumumuzu GPS'ten görüyor ve yanlış bir yolda olduğumuzu görürse, sapmalar olursa bir anda 20 km ile geçmemiz gereken bir okul bölgesinde bize 80 gösterebilir, örnek veriyorum. Yani o yüzden zaten şu an üzerinde çalışılıyor, komisyon çalışıyor, daha nihai sonuca erdirmedi. Bu detaylar ve teknik hataların olmaması gerekiyor. Sizin konuya gelince de, az önce söylediğiniz konuya gelince de işte oradaki sürücünün bazı yaptığı aslında konsantrasyon sırasında olması gerekirken işte başka bir yere bakması, telefona
0: kafamı
1: bakması.
0: Kafamı çevirdim, yola baktım mesela sol tarafa doğru. Aa, kafanı çevirme diye hemen uyardı diye.
1: Sistem aslında şunu algılıyor. Acaba sürücü uyuyor mu? Evet. Aslında orada bir uyumsuzluk söz konusu. Teknik olarak hata denmez buna. Evet. Ama sürücüyü rahatsız eden kısım bundan mütevellit. Yani sürücü başka şeylerle ilgilendiği için konsantre ol demek istiyor. Her zaman uyku anlamına gelmiyor. Bunlar aslında uyarıcılar güzel. Her zaman bizi daha dinç tutar, kontrollü tutar. Bunda bir sakınca yok açıkçası.
0: Pekala. Bu arada ilk kez ehliyet alanlar için de bir takım önemli düzenlemeler var sizin. Ona da bakalım istedik. Belge artık 2 yıl aday sürücü statüsünde olacak. Hayati trafik kurallarını ihlal eden aday sürücü belgesi iptal olacak. Belgesi iptal edilen sıfırdan sürücü kursuna gidip sınavlara girecek. Ne değişti tam olarak?
1: Aslında 2016 yılında bizim aday sürücülük kavramı hayatımıza girdi. Aday sürücülük yeni bir şey değil aslında ama kapsamı biraz daha değişti. Şu anki sistemde 75 ceza puanı limiti getirildi. Normalde işte 100 ceza puanıdır bu. Siz 100 ceza puanını doldurduğunuzda ehliyetiniz geri alınır. Aday sürücüler için bu 75 olarak belirlendi ve 3 tane kural ihlali yapılırsa, önemli majör kural ihlallerinden bahsediyorum. İşte yayaya yol vermemek, kırmızı ışıkta geçmek gibi ehliyeti geri alınıyor ve tekrardan sınava girip, tekrardan aynı süreçten geçip ehliyet alması gerekiyor. Yani biraz daha ağırlaştı ve eskiden bu trafik yönetmeliğinde vardı bu detaylar. Şimdi trafik kanununa geldi ve artık iş biraz daha ciddi. Yani bu düzenlemeyle beraber sürücüler artık trafiğe çıktığı anda, ilk çıktıkları anda trafik kültürünü benimsemeleri gerektiğini hissedecekler. Bu güzel bir gelişme. Ama tabii ki sadece bunda olmaz. Yani ben size ceza vereceğim deyip sürücüleri değiştiremeyiz. Bunun tabii ki eğitimle de desteklenmesi gerekiyor. Yani o konuda hala zayıfız maalesef.
0: Öyle mi? Yani orada da aslında bir düzenlemeye ihtiyaç var. Baştan o eğitimi alırken bu aday sürücüler iyi bir eğitim alarak, sınavlarda bir değişiklik orada da yok herhalde, öyle değil mi? Daha mı zorlaştı? Ya bilemiyorum, ben uzun zaman oldu ehliyet alanı da daha zorlaşıyor gibi bir izlenimim var. Ne dersiniz?
1: Yani bu konuda biraz eleştirisel yaklaşıyorum her zaman. Bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Yani çok yetersiz. Yani şu an gerçekten hala çok yetersiz. Gelişme yok değil diyemem kesinlikle. Yani bu çok yanlış olur ama çok ufak adımlarla ilerliyoruz. Şu an olmamız gereken, yani şu Batı ülkelerine baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda ehliyet nasıl alınır? Bunu aslında çok zor bir şey değil. Kaynak var önümüzde yani. Evet. Bugün siz Avrupa'ya gittiğinizde çoğu ülkenin ehliyeti doğrudan çevriliyor o ehliyetler ama bize diyorlar ki tekrar sınava gireceksin. Neden? İşte bunu bir düşünmek lazım. Çok yetersiziz o konuda gerçekten.
0: Son olarak efendim, süremizin artık sonuna geldik. Sürücülere buradan hayati bir uyarıda bulunmak isterim. Hakikaten şu meselelere dikkat edin dediğiniz bir mesele varsa onu da alalım, ardından kapatalım. Buyurun.
1: Yani bizim ülkemize az şunu söyleyeyim. Kontağa bastığımız andan itibaren bütün gündelik dertlerimizden arınmış bir şekilde aracı çalıştırmamız lazım. Yani bütün dertlerimizi bir kenarda bırakmamız lazım. Sürüşe odaklanmamız lazım. En önemli söyleyeceğim şey bu. Gündemin çok değiştiği ülkelerde, özellikle sadece bizimki değil. Bunun yanı sıra tabii ki her zaman hız ve araç kullanmanın ciddiyetinin farkında olarak araç kullanmamız yeterli. Bu zaten beraber

0: de hoşgörü kural uyumunu getirecektir. Özet olarak sadece bu uyarı yapabiliyorum.
1: Bu arada dertliyken araba kullanmak da bir kafayı da boşaltır aslında. İyi gelir. Bilemiyorum. Hani böyle de bir yaygın inanış vardır ya. Araba kullanmak o manada insana iyi gelir. Eğer ondan keyif alıyorsunuz herhalde, öyle değil mi?
0: Burada da şunu söylemek istiyorum. Biz her zaman araç kullanmayı, iyi araç kullanmayı bilek işi zannediyoruz. Yani direksiyonda zannediyoruz ama aslında olay burada. Yani işte oradaki ince bir çizgi var orada. Eğer beynimiz başka şeylerle meşgulse oradaki en önemli sorunu göremeyebiliyoruz. Aslında olay burada bitiyor. Araç zaten burada kullanılır. Düşünsel olarak öngörülü bir sürüş yapıyorsak zaten sorun olmaz. Ama sadece bu işi bilekte zannedersek o büyük problem.
1: Evet, elbette. Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Güvenli sürüş uzmanı Yiğit Dedeoğlu bu dilimde bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

türü olan meme kanseri ve kemoterapi tedavisi konuşuluyor. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Kezban Nur Plancı, meme kanserinin belirtilerini ve risk faktörlerini tedavi sürecinde hastaların dikkat etmesi gereken noktaları anlatıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise ilme geçiren Aslan Genç yaşadığı tedavi ve iyileşme sürecini izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba efendim. Ben Kübra Nurusu. Burası hafta sonu devam ediyor. 8'den bu yana karşınızdayız. Sabahtan bu yana da hem Ankara'daki hem de İstanbul'daki sağanak yağışı ekranlarınıza taşıyoruz. İstanbul'da da Ankara'da da etkili oluyor. Hatta başkentte bazı alt geçitleri su bastı bu arada. Yollar göle döndü. Bir önceki dilimde görüntülerini de aktardık. Şimdi arkadaşlarımız gördüğünüz gibi sahada. İclal Kibar bizi Ankara'da bekliyor. Kaan Uç varsa İstanbul'da. Peki son durum nedir? Çalışmalar gördüğüm kadarıyla hala devam ediyor Ankara'da. İclal, nereleri su bastı? Son durum nedir? Sen tam olarak şu an neredesin? Söz sende.
1: Ankara'da gece başlayan sağanak sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kameraman arkadaşım İbrahim Kozbey ve ben Altındağ ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'ndayız. Şimdi biraz yürüyelim İbrahim abiyle beraber. Ekranlara bir görüntü getireceğiz. İleride bir bordo aracın alt geçitte kaldığını görüyoruz. Bu araç sabah saat 7.30'dan itibaren burada sular altında kaldı. Araç sahibiyle bir konuşma fırsatımız oldu. Sabah aslında işe giderken bir anda saniyeler içerisinde su yükseğe çıktı ve sonrasında da aracın içinde kaldığını söyledi. Araç sahibi ve yanındaki hanımefendi de araçtan sağ salim kurtuldular, bu bilgiyi aldık. Fakat şu an ekipler görüldüğü üzere çalışmaya devam ediyor. Hemen solumuzda bir vidanjör var. Vidanjör burada su çekimine yardım ediyor. Elbette su çekimi hemen başlamadı. Onun öncesinde bu şu an ekranlara getirdiğimiz kombine araçla birlikte ızgaralar temizlendi. Aslında bu suların birikmesinin, alt geçitte su birikmesinin en büyük sebebi ızgaraların, mangalların temiz yaprak birikmiş olmasıydı buralarda. Ve kombineyle beraber şu anda da görüyorsunuz. Şu an yapılan işlem aslında ızgaraları temizlemek üzerine. Yağış devam ediyor. Bir süre kesintisizdi. Yani bir süre bir kesilmişti yağış ve bu süre zarfında hem el yordamıyla hem kombine araçlarla ızgaralar temizlendi. Ancak tekrar yağış başlayacağı için burada biraz işlem hızlandırıldı. Tekrar vidanjör geldi. Vidanjörle beraber şu an görüyorsunuz bir ekranlara getiriyoruz. Bir hortumla beraber aslında su çekiliyor burada. Yavaş yavaş ızgaralar açılmış olsa da aynı zamanda şeye yardımcı olmak istiyorlar. Suyun çekilmesine yardımcı olmak istiyorlar. Çünkü bahsettiğimiz üzere yağış başladı burada. Peki yaşanan durum, bu suların altında kalma durumu sadece buraya mı özel? Ankara'nın aslında birçok noktasında bu şekilde sular biriktiğini söyleyebiliriz. Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Tabii trafiği de olumsuz etkiledi bu durum. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Biz şu an alt geçitte olduğumuz için gösteremiyoruz bu kuyrukları ama ciddi trafik sıkıntısı olduğunu da belirtelim. Hemen sol tarafta görüyorsunuz, yukarıda da belediye araçları aynı zamanda su çekmeye hortumlarla yardım ediyorlar. İleride bir araç çekici var. O da sular çekildikten sonra aracı buradan çıkarmak için bekliyor. Aslında tek araç bu değil. Bir tane de başka bir araç da su altında kalmıştı. Beyaz bir araç. O araç çıkarıldı. Çünkü su sadece bu noktaydı. Daha da gerisinde birikmişti. Biraz şeyi göstermek istiyorum. Ekranlara getirmek istiyorum aslında. Izgaralardan çıkan yapraklar bu manzaraya sebep oldu. Bu görüntüye sebep oldu diyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere ızgaralarda biriken yapraklar, çöpler, birçok görüntü, birçok bu birikinti ızgaraların birikmesine sebep oldu. Şimdi de ekipler sabah saatlerinden itibaren bu ızgaraları temizlemekle uğraşıyorlar. İtfaiye geldi. Yağmur başladığı için ekiplerin çalışması hızlandırıldı. Hemen buraya temizlemek istiyorlar. İtfaiye de aynı şekilde bir vidanjör tarzı bir araçla suyu çekmeye yardımcı oluyor. Tabii dediğimiz gibi tek sıkıntılı nokta burası değil. Mamak bölgesinde de aynı sağanağın aynı etkisi görüldü. Mamak'ta bir mahallede duvar çöktü. Aynı mahallede aynı zamanda yolun çökmesi sonucunda hafif ticari araç çukura düşmüş oldu. İnsanlar tabii burada bekliyorlar. Araç sahibi olan burada bekliyordu. Uzun bir süre beklemeye devam ediyor. Durumu görenler, trafikten çekilip buraya gelenler var ne olduğunu anlamak için. Tabii burası önemli bir nokta aslında Kübra Nurslu. Yani Ankara'nın Altındağ ilçesini Çankaya'ya bağlayan, Kızılay'a bağlayan bir nokta. Ve bu yüzden de aslında kritik bir yer burası. Buranın hızlıca boşaltılması gerekiyor. Çünkü buradaki yoğunluk Ankara'nın birçok noktasını aslında etkilemiş oluyor. Tabii siteler noktasından bahsediyoruz. Ama yağış sadece işte sitelerden geldi aslında burada biriken yağış. Ve araç gördüğünüz üzere ileride beklemekte. Tabii bunun gibi birçok araç var. Çukura düşen Mamak da çukura düşen bir araç oldu. O araç da ciddi bir sıkıntı yaşadı. Yoğun yağış sebebiyle yol çökmesi yaşandı ve yol çökmesine de bir araç bir anda çukura düşmüş oldu. Tabii gördüğünüz gibi sağ tarafta ekipler artık çalışmayı hızlandırdıkları için giderleri elle açmaya çalışıyorlar, giderleri temizlemeye çalışıyorlar. Aslında buradaki hummalı çalışma da biraz bu sebeple, yani hızlıca suyu çekmek, yağmur başladı, hızlıca suyu çekip giderleri açmak üzerine bir çalışma sürüyor. İleride de yine gördüğünüz gibi ekipler hızlıca suyu çekip alanı boşaltıp aracı çıkarıp Ankara trafiğini biraz olsun rahatlatmak istiyorlar diyebiliriz. Tabii buradaki süreç devam edecek. Sabah 7.30'da başladı buradaki çalışma süreci. 7.30'da araç kaldı ve 7.30'dan itibaren de 11'e kadar aslında burada çalışma devam ediyor. Başka ekip araçları geliyor. Ankara'dan farklı bölgelerden araçlar geldi burada yardıma. Ve sadece buraya da değil, başka bölgelere de. Yani şu an Ankara'nın birçok noktasında aslında hummalı bir çalışma var diyebiliriz. Tabii bu noktada bu çalışmanın devam edeceğini ve bununla birlikte de yağmur yağışın da etkisinin artacağını söyleyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Efendim İcral Kibar Ankara'dan aktardı. Gördüğünüz gibi biraz önce İcral de söyledi aslında, orada birken yaprakları temizlemeye çalışıyor ekipler diye. Şimdi hep söylenir ya, bu temizliğin önceden yapılması icap ediyor. Yani düzenli olarak o mazgalların bakımının yapılması gerekiyor ki işte böyle ani bir anda yağmur bastırdığında o mazgallarda tıkanmasın, sonrasında da böyle göle dönmüş yerlerle karşılaşmayalım diye. Yine biraz önce bir çukura giren aracı da görmüş olduk. Çünkü yer altındaki o su seviyeleri de malum değişiyor yağmurlar yağdığında ve bir anda kendinizi bir çukurun içinde de bulabiliyorsunuz. Hakikaten vahim manzaralarda Ankara'dan gelen manzaralar. Peki İstanbul'da son durum ne? Gördüğüm kadarıyla İstanbul biraz daha sakin Kaan. Ne dersin?
2: Kübra Nur Uslu, İstanbul Ankara'ya göre biraz daha sakin, ancak yağmur zaman zaman yer yer İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Biraz daha rüzgar var aslında şu anda. Biz Beşiktaş'tayız. Zaman zaman diyorum çünkü 15 dakika önce yağmur vardı. Şu an biraz daha azaldı o yağmur. Sabah saatlerinde özellikle Üsküdar tarafında yağmur vardı. Biraz daha Anadolu yakasında yağmur vardı. Yine Beşiktaş'ta yağmur vardı, ancak şu anda Beşiktaş'ta yağış kendini şiddetini azalttı. Onu belirtebiliriz. Tabii Erdi'de Demirdan'ın bu parkı göstersin. Normalde daha kalabalık olur burası, ancak şu anda o kalabalığı, o şeyi göremiyoruz. Çünkü herkes tabii meteorolojinin ve valinin uyarılarından sonra elbette ki bugünü çalışmayanlar daha çok evinde geçirebiliyorlar. Şu haritayı sizlere göstermek istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasını sizlere göstermek istiyorum. Bakın, bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış haritası ve şu anda İstanbul

0: İstanbul'un özellikle Avrupa ve kuzey bölgesinde yağmur bulutları var ve bu Boğaz hattından yağmur bulutları geçiyor, geçmeye de devam ediyor. Biz de Erdi Demir'le birlikte Beşiktaş'tayız. Dün akşam saatlerinde de biraz yağmur kendisini göstermişti. İstanbullular sabaha da yağışla uyandılar aslında ki 4 gündür mevsim normallerinin birkaç derece altında seyrediyor hava durumu. Şunu da belirtmek istiyorum. Erdi Demir sizlere Boğaz hattını gösteriyor. Bakın dalga şiddeti biraz daha arttı ve bununla birlikte de hem Arnavutköy'de geçtiğimiz gün hem Sarıyer hem Arnavutköy'de geçtiğimiz gün suya, denize girme yasağı ilan edilmişti. Beykoz'da ise bu yasak devam ediyor. Beykoz'da 5 günlük bir denize girme yasağı vardı. Onu da söyleyelim. Erdi Demir sizlere zaten Boğaz hattını gösterdi. Tabii yağış devam ediyor dedik. Yağış gün boyunca da ara ara ve yer yer etkisini göstermesi bekleniyor daha doğrusu. 25 metrekare 25 kilogramlık bir yağış düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda da saatte 70 kilometrelik bir hıza ulaşacak rüzgar, fırtına oluşması bekleniyor İstanbul'un bazı bölgelerinde. Hangi bölgeler peki bunlar? Özellikle İstanbul'un kuzeyi, yani Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz gibi kuzey bölgelerde. Ayrıyetten de İstanbul'un doğu bölgesinde Pendik ve Tuzla'da yağışın ve rüzgarın daha da şiddetli olması bekleniyor elbette ki. Tabii hava sıcaklığı da 25 derecelerde, onu da belirtelim şu anda. Aslında mevsim normallerinin altında bir hava durumu var. Dediğim gibi İstanbul'un kuzeyinde özellikle Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer ve Şile civarlarında biraz daha yağışın etkili olması bekleniyor. Doğu kısımda ise Pendik ve Tuzla. Yani aslında suya yakın, sahile yakın noktalarda yağışın biraz daha artması, yağışın şiddetinin daha fazla olması ve sel ve su baskını riskinin daha fazla olması aslında bu noktalarda bekleniyor. Hem valilik, hem afet koordinasyon merkezi, hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara bugün için uyarılarda bulundu. Kübra Nurslu.
1: Pekala, Kaan Uçar efendim İstanbul'dan aktardı. Şimdi gelin bir de siyasetin gündemine bakalım. Dün itibarıyla Özgür Özel'in partisi artık kuruldu ve adı yeni parti oldu. CHP'den toplam 91 milletvekili istifa etti. Meclis aritmetiği de değişti. Yeni parti artık ikinci parti. Bu arada CHP'de 5. parti oldu. Gelin dünden bu yana neler yaşandı? Bir tekrar Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya dönelim. Emre Karaca bizi Ankara'da Anadolu Kulübü'nün önünde bekliyor. Dün aslında Anadolu Kulübü Özgür Özel'in orayı ziyaret etmesiyle, orada toplantı yapmasıyla yine gündemimize geldi. Tarihi de bir önemi var. Emre, şimdi dün neler yaşandı? Bu yerin önemi nedir? Hepsini bize anlatacak. Söz sende Emre.
2: Kübra Nurslu, dün senin de bahsettiğin gibi Ankara'da oldukça hareketli bir gün yaşanmıştı. Yeni partinin kuruluş aşaması tamamlandı. Şimdi bu aşamanın tabii kurumsal şemsiyesi altında bazı önemli sacayakları da tamamlanmaya başladı. Bunların başında tabii internet sitesi kuruldu. Parti tüzüğü ve programı da o internet sitesi içerisinde yer alıyor. Sosyal medya hesapları da aktive edilmiş durumda. Yani siyasi bir partinin bundan sonraki sürecinde faaliyetlerini yerine getirmesi için özellikle modern koşullardaki gereksinimde yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Şimdi Anadolu Kulübü'nün önündeyiz. Burası tabii Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş. 1926'da ilk başkanlığı İsmet İnönü'nün yaptığı önemli ve sembolik bir anlamı taşıyan bir kulüp. Bu kulüpte bugün yine önemli bir görüşme gerçekleşecek. Dün de Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı bu kulüp içerisinde gerçekleşmişti. Önemli kararlar alınmıştı. 80 kişilik parti meclisi oluşturuldu. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu oluşturuldu. Bugün de saatler 12'yi gösterdiğinde parti meclisi ilk kez toplanacak ve MYK'nın belirli bekleniyor. Dün tabii o Kurucular Kurulu toplantısında oy birliğiyle Özgür Özel de yeni partinin ilk genel başkanı olarak seçilmişti. Şimdi Özgür Özel'in içerisinde bulunduğumuz saat diliminde Anıtkabir'e bir ziyaret yapması bekleniyor. Ardından da bahsettiğim gibi saatler 12'yi gösterdiğinde biraz tabii sarkabilir. Buraya gelmesi ve Anadolu Kulübü'ndeki ilk parti meclisi toplantısına katılmasını bekliyoruz. Bu toplantıda hem az önce bahsettiğim gibi MYK'nın oluşturulması anlamında önemli olacak. Ardından önünden de yine Özgür Özel cephesinden partilerinden, kurmaylarından önemli açıklamalar gelmesini bekliyoruz. Tabii partinin bir başka boyutu da meclise olduğu, meclise yansıması aslında direkt olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü meclis aritmetiği tamamen değişmiş durumda. 91 milletvekiliyle yeni parti artık ana muhalefet partisi konumuna gelmiş durumda. Tabii meclisin kendine has bazı kuralları, statüleri var. Onlar da değişikliğe uğrayacak. Onu da söylemekte fayda var. Meclis divanlık başkanlığında bazı değişimler olacak. Normal şartlarda 4 Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili bulunuyordu. 4

0: Farklı siyasi partide bunların birinin yeni partiye geçmesi bekleniyor. Bununla birlikte yine partinin 3 farklı grup başkan vekili yine oluşmuş olacak yeni partinin. Bunlar da aslında dün seçildi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki döneminde olduğu gibi Özgür Özel'in kurmayları değişmedi. Ali Mahir Başarı, Murat Emir ve Gökhan Günaydın da yeni partinin de grup başkan vekili olacaklar. Tabii şimdi önümüzdeki hafta da yeni bir prosedür başlayacak meclis aşamasında. Özellikle meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir görüşme yapılması bekleniyor. Ona da bu isimler belirtilecek. Onay geldikten sonra dediğimiz gibi orada da çalışmalar devam edecek. Yani mecliste de oturma düzeni değişecek. Tabii bunlar için önümüzdeki haftaya artık gözler çevrilmiş olacak. Bugün ise partinin kendi iç mekanizması açısından önemli bir gün. Ve günün ilerleyen saatlerinde MYK'nın belirlenmesiyle birlikte yol haritasının da daha belirginleşmesi bekleniyor.
1: Efendim Emre Karaca Ankara'dan aktardı. Yeni partinin ilk günkü programını bizimle paylaştı. Özgür Özel Anıtkabir'e gidecek. Ardından da MYK toplanacak, belirlenecek. Kritik bir gün, hareketli bir gün takip etmeyi sürdüreceğiz. Devam edelim sıradaki haberimize. Türkiye, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi. Açıklamada Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz denildi. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı. Bu arada İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran'ın İsrailli yetkilileri hedef almak amacıyla ülkeye ajan sızdırma girişimini engellediğini iddia etti. İddiaya göre bu plan için İran ve Fransa'dan 3 kişi devşirildi.
2: I'm here with Israel's Defense Minister.
3: İran'ın İsrail yetkililere suikast düzenlemek için ülkeye ajan sızdırma girişimi engellendi. İddia İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan geldi. Mossad, İran istihbaratının üst düzey İsrail yetkilileri hedef alan bir suikast ağı kurmaya çalıştığını öne sürdü. İddiaya göre İran, plan için İran ve Fransa bağlantılı 3 kişiyi devşirdi. Fransa'da bulunan Philippe Kol adlı bir şahsın birkaç kez İran'a giderek istihbarat görevlileriyle görüştüğü ve ödeme aldığı iddia edildi. İsrail istihbaratının iddiasına göre Fransa'dan sınır dışı edilen Philippe Kol adlı şahıs, İsrail'e girecek yabancılardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirilmişti. Diğer iki şüphelinin ise İran'da kalmaya devam ettiği belirtildi. Mossad söz konusu ağın, İsrail İç İstihbarat Servisi Şimbet ve yabancı istihbarat teşkilatlarıyla yürütülen ortak çalışmayla ortaya çıkarıldığını aktardı. Mossad'ın iddialarına ilişkin Tahran yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Yeni Şafak gazetesinden bir haber paylaşacağız. Camilerde huzur bulduk başlığı. Şöyle ki efendim, İngiltere'de Müslüman karşıtı eylemlere karşı camilerde kek dağıtarak başlattığı Cake Not Hate, yani nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve babası Dan Harris, Türkiye'de gördükleri misafirperverlikten etkilendiklerini söyledi. Yine babası şöyle söyledi: camilerde büyük bir huzur bulduk dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin de kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. Babasıyla birlikte efendim işte 12 yaşındaki otizmli bu çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü. Devam edelim, Hindistan'dan bir haber paylaşacağız. Tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntısı skandalı Modi hükümetini tarihinin en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. İnternette aslında mizahi bir paylaşımla başlayan hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi adeta kilitledi. Göstericilerse Eğitim Bakanı'nın istifasını istiyor.
3: Sınav sorularının sızmasına tepki olarak başladı. İşsizlik ve ekonomik eşitsizliğe öfkenin sembolü haline geldi. Hamam böceği hareketi başkent Yeni Delhi'yi adeta ablukaya aldı. Hindistan'da tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntılarıyla başlayan öfke dalgası büyüyor. Bir ayı aşkın süredir devam eden protestoların ardından Başbakan Modi geri adım attı. Soruları sızdıranların hızlandırılmış mahkemelerde yargılanacağını açıkladı. Ancak bu açıklamada öfke...

0: ödenmesini talep ediyor. Sokaklarda tansiyon yüksek. Gösterilere erişimi kısıtlamak amacıyla Yeni Delhi merkezindeki 16 metro istasyonu kapatıldı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Protestolar Modi'nin bugüne kadarki en büyük siyasi sınavı olarak değerlendiriliyor. Hamam böceği hareketi Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın sisteme parazitlerin saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri hamam böceklerine benzetmesi üzerine mizahi bir kampanya olarak ortaya çıktı. Ancak gençlerin işsizlik ve sık tekrarlanan soru sızıntılarına duyduğu öfke nedeniyle geniş kitlelerden destek gördü. Sosyal medyada 23 milyon takipçiye ulaşan hareket sokaklara binlerce insanı toplayabiliyor.
1: Robot artık siniri tamir edecek efendim. Türkiye gazetesinden bir haber. CyberNix teknolojisiyle üretilen dış iskelet beyin ile kaslar arasında kopan iletişimi sağlıyor. Hastanın beyninden çıkan zayıf elektrik sinyalleri algılanıp artık harekete dönüştürülüyor. Hakikaten çığır açan buluşlardan biri robot teknolojilerinde. Devam edelim, bir başka gazete haberi daha sizinle paylaşalım. Ve malum yaz mevsimindeyiz. Şimdi beachlerle ilgili sıkıntılar da gün yüzüne çıkıyor. Akşam gazetesinden haber. Beach'lere emsal karar başlığıyla verilmiş. Plaja sokmayana beach cezası. Yargıtay Çeşme'de burası özel işletme denilerek sahilden çıkarılmak istenen doktorun açtığı davada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Efendim öyle kolay değil yani kimseyi böyle beach'lere sokmamak. Ve böylece burası hafta sonunun artık sonuna geldik. Yarın saatlerimiz yine 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhabalar. Ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bu programda farklı sağlık konularında sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugün meme kanserini konuşacağız. Meme kanserinden korunmanın yöntemleri ve başa geldiğinde en iyi çözümleri öğrenmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Evet, doktor fizik köşemizde yine birlikteyiz. Birbirinden güzel 5 egzersiz ya da 5 öneri, uyarı bize geliyor. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizleri.
1: Ben ergoterapist Sena Bülbül.
0: Sena, hoş geldin.
2: Ben fizyoterapist Yağmur Karagöz.
0: Yağmur, hoş geldin. Sena, bugün ne anlatıyorsunuz bize?
1: Bugün sizlere ofis çalışanlarında el bileğimizi güçlendirecek ve rahatlatacak 5 tane egzersizden bahsedeceğiz.
0: Ofis çalışanı, bilgisayarı çok kullanan, telefonu çok kullanan herkesi ilgilendiriyor. Evet Sena, başlayalım. Gelsin bir.
1: İlk olarak birazcık kolumuzu rahatlatarak başlayacağız. Elimizi açtık, avuç içimiz yukarıya doğru bakıyor. Parmaklarımızı birazcık açıp baş parmağımızı da açıyoruz ve boynumuzu diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Böyle zaten hemen yanmayı hızlıca hissedeceğiz. Bir 10 saniye bekleyip tekrardan
0: Sena, bu sadece ofis çalışanlarına değil, annelere, babalara, dedelere, babaannelere, anneannelere, herkese gider. Çünkü artık herkesin elinde bir telefon ve saatler orada geçiyor. Ben daha önceki programlarda önermiştim, bir küçük böyle ayaklı yükseltici. Yani çok ucuz rakamlara internetten de alınabiliyor fiziken de. Telefonu oraya koyun, düz bakın demiştim. Ve arada işte daha önceki programlarda gösterdik. Dik duruş için ve el kolu rahatlatmak için egzersiz göstermiştik. Dolayısıyla bu ofis çalışanı değil, herkesi ilgilendiriyor. Telefonu elinde tutan, bilgisayar klavyesi kullanan herkes bunları yapabilir. Birincisi bu muydu?
1: Evet.
0: Geldik ikiye.
1: İkinci de yine el bileklerimizi rahatlatacak bir egzersizi gösteriyoruz. Ellerimizi öne doğru uzattık. Parmaklarımızı diğer elimiz yardımıyla geriyoruz. Yine 10 saniye bekledik. Rahatlattık.
0: Bunu herkes yapsın. Bu herkesi evet, rahatlatır. Yapalım. Yani bu herkesi rahatlatır. Bunu herkese öneriyoruz. Genişlettik.
1: Bir de tam tersi. Aşağı doğru yapıp rahatlatıyoruz.
0: Harika. Harika. Harika ikinci egzersiz. Gelsin üç.
1: Üçüncü olarak da yine ellerimizin içerisindeki tendonları rahatlatmak için birazcık daha yapabileceğimiz bir egzersizimiz var. Elimizi açtık. Parmaklarımızı kademeli olarak aslında kapatıyoruz diyebiliriz.

0: yapabiliriz? Önce sadece parmakları açtım. Öne doğru getirdim. Açtım. İndirdim. Açtım. Yine bu şekilde de parmaklarımız rahatlamış olacak.
1: Yaptık üçü, gelelim dörde. Hı hı.
0: Dördüncü olarak bu yaptıklarımızın genellikle biraz daha rahatlatma egzersizleri aslında. Bir de bunun kuvvetlendirme kısmını da atlamamamız gerekiyor bizim. Bir tane böyle hafif bir yükselti çok güzel olur yapabiliyorsak. Ağırlığımızı alacağız. Elimizi dik koyduk. Aşağı yukarı. Bu şekilde de yine elimizi güçlendireceğiz.
1: Bu da önemli. Genelde el güçlendirirken hani şu aksı, ön arka aksı alırız. Bu yan hiç akla gelmez ama buradaki kaslar da zedelenmeye açıktır. Dolayısıyla da güzel bir egzersiz olmuş. Teşekkürler. Gelsin bir sonraki.
0: Beşinci ve son olarak da herkesin rahatlıkla bulabileceği yumuşak bir top. Topu alıyoruz, sıkıyoruz, bırakıyoruz. Rahatlatıyoruz. Hem parmaklarımızı kuvvetlendiriyoruz ve her yerde de yapabileceğimiz bir şey oluyor yine.
1: Bir bu olabilir. Bir de sıkma aletleri var. Parmak sıkma aletleri. Bunların herhangi birisi. Zaten bunlar şey gibi, eğlencelik gibi. Evde hani masada bile olunca insanın arada aklına geliyor. Gayet güzel egzersiz olmuş. Beş tane birbirinden güzel egzersiz. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
1: Programımız devam ediyor. Evet, yine çok önemli bir konu ve konukla birlikteyiz. Meme kanserini konuşacağız. Korunma yöntemleri neler, riskler neler, tedavileri nelerdir, bunları konuşacağız. Bakın, bazı rakamlarla konuya girelim. Yılda yaklaşık 2.3 milyon kadın meme kanseri tanısı alıyor. Dolayısıyla da kadınlarda en sık görülen kanser. Kadınlarda görülen kanserlerin 1/4'ü sadece meme kanseri. Burada bakın bazı rakamlar var. Biz eskiden bilirdik ki 8 kadından birinde meme kanseriyle karşılaşıyoruz. Bazı yerlerde artık 12 kadından biri deniliyor ama hocamızla konuşacağız. Türkiye'de hala 8 kadından birinde meme kanseri karşılaşma durumu söz konusu. Yine farklı farklı rakamlar var. 25 bin en az diyebiliriz burada. 25 binden fazla kadın Türkiye'de her sene meme kanseriyle karşılaşıyor. Bu rakam aldığımız kaynak bir güvenilir bir kaynak, ancak hocamız daha fazla örneklerde bize verecek. Evet, geçelim diğer slaytımıza. Bakın, burada artık eskiden meme kanseri oldu, Allah gitti, yani ben hayatımı kaybediyorum, kaç ay yaşarım, kaç yıl yaşarım gibi kaygılar hep karşımıza geliyordu. Eskiyle ve yeni arasında farklar var. Eskiden meme kanseri, meme gitti, meme koruyucu cerrahi falan çok zor işlerdi ve kemoterapi ağır bir tedavi olarak hayatımızı genelde çok bloke ediyordu. Şimdi ise artık genetik testler ve moleküler testler çok gelişti ve akıllı ilaç teknolojileri gelişti. İmmünoterapi hiç hayatımızda yokken hayatımıza girdi ve artık kişi özel planlı tedaviler, meme koruyucu yaklaşımlar, belki küçük cerrahiler veya da bir sürü akıllı tedavi daha uzun yaşam ve daha sağlıklı bir yaşam bize getiriyor. Dolayısıyla da bu programda bununla ilgili neler öğreneceğiz? Meme kanserinden korunmak mümkün mü? Meme kanseri artık eskisi kadar korkulacak bir hastalık mı? Her meme kanseri hastası kemoterapi almak zorunda mı? Her kemoterapi saç döker mi? Çok önemli. İmmünoterapi nedir? Her hastaya uygun mudur? Annede meme kanseri varsa kız ve erkek çocuklar ne yapmalı? Bakın, bu çok önemli. Erkek çocukların da dikkat etmesi gereken bazı konular var. Bunları öğreneceğiz. Ve meme kanserinde beslenme gerçekten tedaviyi etkiliyor mu? Bunların hepsi önemli. Benim yakınımın başına gelmez, benim başıma gelmez demeyin. Korumak çok önemli, korunmak çok önemli. Dolayısıyla da en detaylı bilgileri misafirimizden öğreneceğiz. Profesör Doktor Kezban Nur Plancı.
2: Evet.
1: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, birikmiş meme konusunda sorular çok alıyorduk. Bir sürü konumuz var ve soruları duydunuz, nokta atışı cevaplar alacağız. Ben şimdi size soruyorum.
2: Memnuniyetle.
1: Meme kanserinden korunmak mümkün mü?
2: Mümkün. Yani şöyle mümkün aslında. Bazı önlenebilir risk faktörleri var. Bir defa ailenizde bir meme kanseri öyküsü varsa ve risk grubundaysanız tarama programlarını ona göre belirleyebilirsiniz. Yani Türkiye'de tarama programları olarak bilinen meme ultrason ve mamografi genelde 40 yaşındaki kadınlarda başlanılıyor. Ama ailenizde meme kanseri öyküsü varsa ve genç yaşta özellikle tanı almış bir birey varsa bu tarama daha erken yaşa alınabilir. Genellikle genç yaşta tanı alan hastalarda -10 yaş gibi düşünülür. Yani 40 yaşında tanı almış bir hasta varsa ailenizde 30 yaşında taramaya başlamak gibi. Bu bir. İkincisi, önlenebilir risk faktörlerinden en önemlilerinden biri beslenme ve kilo kontrolü. Çünkü

0: Biz fazla kilonun risk faktörlerinden biri olduğunu biliyoruz. Çünkü kilo dediğimiz yağ dokusu aslında bir östrojen kaynağı. Bununla beraber bazı östrojen replasman tedavileri, yani hormon tedavisi olarak bilinen tedaviler, bunlar da riski arttırabiliyor. Ek olarak bazı başka risk faktörleri var. Mesela erken adet görmeye başlamak, geç menopoza girmek gibi, doğum yapmamış olmak ya da emzirmemek gibi risk faktörleri de var. Aslında burada meme kanseri eşittir biraz östrojen maruziyeti gibi. Bazı risk faktörlerini önleyemezsiniz ama önleyebildiğiniz risk faktörleri konusunda da tedbirli olmakta fayda var.
1: Peki hocam, biraz soruların yerini değiştirerek gideceğim ben. Genetik testler var. Artık hayatımızda genetik testler bayağı önem arz ediyor. Biz tıpta artık bir sürü hastalıkta bunları kullanıyoruz. Belki 15 yıl önce böyle rutin uygulaması biraz uzak gibi geliyordu ama artık girdi. Bir ailede, bir fertte meme kanseri saptandıysa o aile bireylerinin hepsine genetik test yapmak gerekli mi?
0: Değil. Tanı alan hastanın tümörünün tipi ve yaşı önemli her şeyden önce. Önce hastamıza biz genetik test yapıyoruz. Mesela 50 yaşın altında tanı alan tüm meme kanseri tanılı hastalara mutlaka genetik test yapmak gerekiyor. Ama onun dışında özel bir tümör tipi var. Triple negatif, yani üçlü negatif meme kanseri denilen bir tümör tipi var. Burada yaştan bağımsız tanı alan bütün hastalara genetik test yapmak gerekiyor. Ayrıca ailede birden fazla kişide meme, yumurtalık, prostat, pankreas kanseri gibi bazı genlerle ilişkili tümörler varsa mutlaka genetik test yapmak gerekiyor. Eğer tanı alan hastamızda genetik test pozitif ise o zaman tanı alan hastamızın çocukları, kardeşleri, kuzenlerini taramak gerekiyor.
1: Burada biz mesela medyadan çok o zamanlar duyduk. Angelina Jolie meme kanseri olmadan ameliyat oldu.
0: Evet.
1: Ve meme boşaltma cerrahisi diye duyduk. Bu gibi durumlarda tıbben gerekli bir süreç midir?
0: Angelina Jolie'nin durumu, o BRCA pozitifliği tespit edilmişti kendisinde ve risk azaltıcı mastektomi ameliyatı oldu. Şimdi risk azaltıcı cerrahi hem meme için yapılabilir hem de yumurtalık için yapılabilir. Yumurtalıktan ziyade tüpler için aslında. Çünkü yumurtalık kanseri tüplerden kaynaklanır genellikle. Şimdi orada özellikle BRCA 1-2 pozitifliği varsa bireyde, BRCA 1-2 pozitifliği en çok meme kanseri ve yumurtalık kanserine neden olan gen mutasyonlarından biri. Onun dışında ama sadece bunlar yok. Yüksek patojenik varyant dediğimiz yaklaşık artık 9-10 tane test yapıyoruz ekstradan. Ve bunlar da varsa o kişiye risk azaltıcı mastektomi önerilebilir. Özellikle tanı almış biri ise ve cerrahi planlanıyorsa, mesela sol memede kitlesi var ve artık BRCA mutasyonu olduğunu da biliyoruz. Genetikle de danışarak ve konseyde de konuşarak risk azaltıcı cerrahi önerilebilir. Memeden ziyade memede erken tanı mümkün olabiliyor. Ama yumurtalık tümörlerinde erken tanı her zaman mümkün olmayabiliyor. Hasta tanı aldığında daha ileri evrede karşımıza gelebiliyor. Eğer bir mutasyon varsa risk azaltıcı yumurtalık cerrahisi ve tüp cerrahisi de önerilebilir hastalara.
1: Bu aslında keyfe keder bir iş değil. Tıbbi gereklilikten dolayı yapılan bir iş. Bunu da bir aslında konseyle karar veriyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Doğru mudur?
0: Doğru. Genetik danışmanlık mutlaka öneriyoruz.
1: Dolayısıyla da bu genetik test dediğimiz hocam kandan mı yapılıyor? Başka bir doku lazım mı?
0: Kandan yapılıyor genellikle. Germline BRCA testi denilen, ama BRCA'nın da sadece olmadığı, aynı zamanda daha geniş bir test yapıyoruz artık. Eskiden sadece BRCA 1-2 bakarken şimdi artık daha farklı genlere de bakıyoruz. Bu testi kandan baktırıyoruz.
1: Hocam çok teşekkürler. Şimdi ben başlangıçta verdim. Meme kanseri eskisi yenisi. Bunu bir soruyla cevap almak için özetledik. Meme kanseri artık eskisi kadar korkulacak bir hastalık mı?
0: Şimdi erken tanı aldığınız zaman artık kişiye özel tedavi var. Yani herkes aynı tedaviyi almıyor. Erken tanı aldığınız zaman özellikle bazı tümör tiplerinde hiç kemoterapi almadan bile süreci yönetmek mümkün olabiliyor. Korkulacak bir hastalık mı? Şöyle bir bilgi var. Siz de hakimsinizdir, görüyorsunuzdur. Sürekli kongrelerimiz oluyor, toplantılarımız oluyor ve sürekli yeni bilgiler geliyor aslında. Ve her sene meme kanserinde yeni ortaya çıkan bazı tedavi yöntemleriyle eskiden bizim gördüğümüz yanıtlardan çok daha iyi yanıtlar almak mümkün olabiliyor. Önemli olan erken tanıyı almak, hastayı değerlendirirken multidisipliner olarak değerlendirmek ve ardından da uygun zamanda, eğer erken evre ise cerrahi

0: cerrahi için danışmak, eğer erken evre değilse de hastalığın yoğunluğunu, yani evre 4 hastalıksa da hastalığın yoğunluğunu anlayıp en uygun tedaviyi vermek gerekiyor. Bir örnekle bahsetmem gerekirse, eskiden hormon reseptörü pozitif hastalarda biz birinci basamakta bundan yıllar önce hasta karşımıza geldiğinde direkt kemoterapiyle başlamak gerekiyordu. Ama artık bir sürü yeni tedavi yöntemi var. Mümkün olduğunca kemoterapiye kadar geçen zamanı uzatmaya çalışıyoruz. Yeni tedavi yöntemleriyle kemoterapiden de biraz kaçmaya çalışıyoruz.
1: Aslında diğer soruya hemen girdiniz. Başlık atayım gene, hani siz detayını da verirsiniz. Her meme kanseri hastası kemoterapi almak zorunda mı?
0: Değil. Meme kanseri tanısı hastalarımız, biz bazen bekleme salonunda hastalarımız birbirleriyle konuşuyorlar. Konuşurlarken de hepsinin tedavisinin birbirinden farklı olduğunu görüyorlar. Ve bizim yanımıza geldiklerinde biri diyor ki ben neden akıllı ilaç almıyorum, biri diyor ki ben neden immünoterapi almıyorum. Çünkü herkesin tedavisi kendine özel. Özellikle hormon reseptörü pozitif, her iki negatif hastalarda erken evrede tanı almışsa, yeni bazı testler var. Yeni dediğim 10 yılı aşkın süredir aslında yapabildiğimiz bazı testler var. Bunlar tekrarlama testi, rekürrans testi olarak geçiyor. Tümör dokusundan bazı ek moleküler ve genetik değerlere bakıyoruz ve bunlara göre o testler bize tümörün nüksetme potansiyeli hakkında bilgi veriyor. Ve bu testlerde eğer düşük riskli gelirse hasta, kemoterapi almadan da sadece ağızdan bir tabletle, endokrin tedavi diyoruz, ağızdan bir tabletle tedavi sürecine devam edebilir.
1: Aslında süper ilerlemeler bunlar.
0: Var tabii ki, tabii ki. Ama bazı tümör tiplerinde kemoterapi kaçınılmaz oluyor.
1: Peki hocam, her kemoterapi saç döker mi?
0: Her kemoterapi saç dökmez ama meme kanserinde verdiğimiz kemoterapi ilaçlarının çoğu saç döküyor maalesef. Ama mesela sindirim sistemi tümörlerinde verdiğimiz kemoterapi ilaçlarından saç dökmeyenler var. Bu tedavinin etkisiz olduğu ya da daha az yoğun bir tedavi olduğu anlamına gelmiyor. İlacın özelliğiyle alakalı. Yani orada verdiğimiz o kemoterapetik ilaç, yani kimyasal madde, her zaman saç dökmeyebiliyor.
1: Peki hocam, devam soru. Hani cevabını bilmeyenler için biraz genişletelim. Saç dökülüyor. Saç her zaman geri çıkar mı?
0: Saç her zaman geri çıkar.
1: Tamam. Çıkmadı, bu moral verici. Yani tabii bir dönem bu yani.
0: Tabii ki. İlk tedaviyi aldıktan yaklaşık 3 hafta sonra saçlar dökülür. Yani 3 haftada bir tedavi alıyorsa, ikinci tedaviye gelmeden 1-2 gün önce saçlar dökülmeye başlar. Son tedaviyi aldıktan da 3-4 hafta sonra saçlar yeniden çıkmaya başlar.
1: Yani o umut verici. Bu, evet, saç dökülmesi kısa
0: geçici
1: bir dönem.
0: Geçici.
1: Bir tarz değişikliği gibi o dönemi geçirip, evet, zaten tekrar saçına kavuşan çok kişiyi görüyoruz,
0: tabii,
1: artık sosyal medyadan da. Bilmeyenler için de aydınlatmış olduk. Hocam, son yıllarda duyduğumuz bir kelime var. İmmünoterapi.
0: Evet.
1: İmmünoterapi nedir? Kimlerde faydalı olabilir?
0: Şimdi immünoterapi, meme kanseri özelinde konuşmak gerekirse, bir defa immünoterapi damar yoluyla serum içinde verilen, belli aralıklarla uygulanan bir tedavi yöntemi. Tek başına verdiğimiz de oluyor, kemoterapiyle kombine olarak verdiğimiz de oluyor. İmmünoterapi tedavisinde amaç aslında vücudun bağışıklık sistemi hücrelerini harekete geçirerek kendi bağışıklık sistemi hücrelerimizde kendi tümörümüzü sınırlamaya yarayan bir tedavi yöntemi. Her tümör tipinde etkili değil. En çok etkili olduğu meme kanseri tümörü triple negatif, yani 3 negatif meme kanserinde oldukça etkili. Ama onun dışında akciğer kanserinde ve zaten bir cilt tümörü olan melanomda ilk kullanılmaya başlandı immünoterapi. Ama meme kanserine girişi biraz daha geç oldu. Meme kanserinde de hormon pozitif ve her iki pozitif hastalıkta hali hazırda kullanmıyoruz. Ama triple negatif meme kanserinde hem erken evrede hem de ileri evrede artık günlük pratiğimize girdi.
1: Peki hocam, başlangıçta söylemiştik. Akıllı ilaç nedir burada? Akıllı tedavi, akıllı ilaç.
0: Evet, akıllı ilaçta şimdi alınan tümör dokusunda sadece meme kanseri denilmesi bizim için yeterli bir tanı değil. Mutlaka tanı konulan her hastanın patoloji bloklarından ekstra bazı değerlere bakıyoruz ki hastanın akıllı ilaç şansı olabilir mi diye. Bunlar östrojen progesteron reseptörü ve HER2, CRP2 durumu. HER2 pozitifliği tespit edilen hastalarda Bu şu demek oluyor, tümörün o yolu aktif olarak kullandığı anlamına geliyor. Ve bizim aslında geçmişte en kötü grup olarak değerlendirdiğimiz bu her iki pozitifliği 2000'li yılların başında bu akıllı ilaç dediğimiz bazı moleküllerin bizim günlük klinik pratiğimize girmesiyle beraber birden en iyi yanıt aldığımız tümör haline geldi. Anahtar kilit ilişkisi yakalayan ilaçlara akıllı ilaç deniliyor. Yani bir hedef var ve siz direkt o hedefi vurabiliyorsunuz. Ona yönelik tedavilere akıllı ilaç tedavisi deniliyor.
1: Bu aslında eskiden en korkulan tümörlerin, kanserlerin tedavisinde de çok nokta atışı bir tedavi.
0: Nokta atışı bir tedavi imkansız.
1: Harika.
0: Sunuyor.
1: Hocam şimdi hep meme kanseri, işte kadın aklımıza geliyor. Erkeklerde de meme kanseri var.
0: Var.
1: Bundan da kısa bir bilgi alabiliriz. Erkeklerde meme kanseri riski nedir?
0: Şimdi erkeklerde meme kanseri riski kadınlarda görüldüğü kadar sık değil. Çok nadir görülüyor ama görülüyor. İlk başta bahsederken genetik test kimlere yapılmalı diye konuştuğumuzda erkek hasta meme kanseri tanısı almışsa mutlaka genetik test yapılmalı. Tanı erkeklerde tabii meme dokusu daha az olduğu için elle muayenede genellikle tanı alabiliyor hastalarımız. Ardından biyopsi yapılıyor ve aynı kadınlarda olduğu gibi evreleme yapılıp tümör tipi belirlenip ona göre tedavi almaları gerekiyor. Erkek meme kanserinin kadın meme kanserinden farkı genetik ilişkili olma ihtimali biraz daha yüksek. Bir kadında meme kanseri tanısı varsa ve genetik olarak pozitifse de tarama yapılırken sadece kız çocuklarına tarama yapılmaması gerekiyor.
1: Hocam bu önemli. Annede meme kanseri varsa kız ve erkek çocuklar ne yapmalı? Burada erkek çocuğun da bir şey yapması gerektiğini vurgulamak istedik.
0: Evet, gerekiyor. Kendi kendine meme muayenesini mutlaka yapması gerekiyor erkek çocuğunda. Bir de genetik pozitiflik varsa bu sadece meme kanseri için bir risk oluşturmuyor aslında. Erkeklerde de özellikle prostat kanseri için, her iki cinsiyette de pankreas kanseri için ve bir cilt tümörü olan melanom, yani vücudumuzdaki benlerden gelişen melanom için risk grubunda olmuş oluyor hastalarımız. Eğer zaten bir genetik yatkınlık durumu söz konusu ise ayrı bir tarama programını alıyoruz. Yani yılda bir cildiye muayenesi, düzenli olarak erkekler için bir üroloji muayenesi, kadınlar için mutlaka bir jinekolojik muayene gibi.
1: O zaman hocam bunu vurgulamakta fayda var.
0: Evet.
1: Annede meme kanseri var ise kız çocukta, erkek çocukta bir meme kanseri için, İki, erkekte prostat kanseri için, pankreasla ilgili kanserler evet. için ve ciltle ilgili kanserler için tedbirli. Dikkatli olmakta fayda var.
0: Ama annede meme kanseri varsa değil sadece, genetik pozitif bir meme kanseri varsa.
1: Tamam. Genetik pozitif bir meme kanseri var ise
0: evet.
1: bunları dikkate almakta evet. fayda var evet. dersek
0: Doğru.
1: aslında bir farkındalık yaratmış
0: Kesinlikle.
1: Olabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Belki genetik pozitiflik var. Kız çocuklar hep bununla ilgileniyor. Erkek çocuklar yurt dışında yaşıyor veya başka şehirde yaşıyor. Birisinin de aklına gelmiyor. Tarama Hı-hı. programına girmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da annede genetik pozitif bir meme kanseri var ise erkeklerin de bu konuda dikkatli olması gerekiyor dedik. Hocam, meme kanserinde beslenme gerçekten tedaviyi etkiliyor mu?
0: Şimdi biz beslenme ile ilgili önerilerde bulunurken bize en çok sorulan soru beslenme. Yani tedavinin yanıtından, tedavinin şeklinden ziyade beslenme kısmına geldiğimizde hastalarımız ve yakınları aşırı heyecanlanıyorlar haklı olarak. Çünkü beslenme direkt kanserle ilişkili gibi düşünülüyor aslında. Tanı almış hastalarımızın tedavi sürecinde beslenme önerisinde bulunurken aslında çok özellikli bir beslenme şekli yok. Genel olarak prensip Akdeniz tipi beslenmedir. Yani biz çok şanslıyız o konuda. Akdeniz tipi beslenme nedir? Daha çok böyle sebze ağırlıklı, zeytinyağı ağırlıklı. Tabii ki protein için et de yiyeceğiz. Et yerken mümkün olduğunca işlenmemiş et olması gerekiyor. Pişirme tekniği çok önemli. Yakmadan, kızartmadan pişirmek gerekiyor. Bütün besin gruplarından alacağız. Karbonhidrat hiç mi almayalım? Alacağız ama daha besin değeri yüksek karbonhidrat alacağız. Nişastası daha düşük karbonhidrat almak gerekiyor. Basit şekerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Ama
1: basit şeker dediğimiz nedir hocam?
0: Toz şeker ve onunla yapılmış tatlılar, glukoz şurubu, piyasada satılan ürünler, hazır paketli ürünler bunlar basit şekere giriyor. Ama birebir kanserle ilişkili midir öyle bir bilgi yok. Ya da kanseri besler mi? Öyle bir bilgi de yok. Ben şunu öneriyorum kendi hastalarıma. Eğer şeker tüketimi olacaksa mümkün olduğunca doğal tatlardan tüketmeye gayret gösterelim ve bunu sınırlandıralım. Nedir doğal tatlar? Yaş meyve, kuru meyve, bunları tüketebiliriz. Doğal bir bal bulabiliyorsak ya da pekmez bulabiliyorsak bunları ara ara tüketebiliriz. Bunların bir zararı yok. Yalnız tabii ki ekstra hastalıkları var mı onları da bilmek gerekiyor. Diyabet gibi vesaire. Onun dışında bazı çok özel günlerde evde

0: yapılmış, biraz az şekerle yapılmış doğal tatlar da olabilir. Yani evde yapılmış tatlılar. Çünkü bu uzun bir süreç. Yani hastalık artık kronik bir hastalık. Meme kanseri artık kronik bir hastalık. Böyle bir durumda da karşımızdakinin mümkün olduğunca sürece uyum sağlamasını sağlayacak şekilde aslında bir beslenme evet,
1: yani
0: arasında bulunmak gerekiyor.
1: Olmayacak bir beslenme tavsiyesi evet. de bulunup da olmadı demek çok makul değil. Zaten her şeyin bir oluru var. Akdeniz evet. tipi beslenme de aslında ülkemizde olur bir beslenme.
0: Olur bir beslenme.
1: Biraz abur cuburu kısmakta fayda evet. var veyahut da işte işlenmiş gıdayı kısmakta veya da kullanmamakta fayda. Tam da kıs demek de zor. Yani bazı güzel tatlar da var. Yani çok güzel bir çikolata ürünü çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yiyoruz.
0: Ben şöyle öneriyorum. Yani güzel bir Antep'ten baklava gelmişse niye yemeyelim? Tabii ki yiyelim. Nereden geldiğini biliyorsak ama tutup da yarım kilo yemek yerine bir iki dilim yiyebilirsiniz. Bu da 40 evet. yılın başında bir olur zaten. Ama bunun dışında tabii ki verdiğimiz tedavilerle etkileşime giren gıdalar var. Onları yasaklıyoruz. Ben tedavi esnasında eğer aktif bir kemoterapi veriyorsam, vücutta karaciğerden ya da böbrekten atılacağını bildiğim bir ilaç veriyorsam, illa kemoterapi olması gerekmiyor. Bazı akıllı ilaçlar ve immünoterapiler de bu şekilde atılıyor. Alternatif tıp ürünlerini asla istemiyorum hastalarımda kullanmak. Bir de bazı meyveler ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Bunu siz de kendi tedavilerinizde bazen öneride bulunuyorsunuzdur mutlaka hastalarınızda. Çünkü çoğu ilaç karaciğerden atılıyor ve greyfurt özellikle bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Bu konuda telkinde bulunuyoruz.
1: Zaten bu kişi özel tavsiye olarak evet. o tedaviye göre veriyoruz hastalara. Evet. Siz de veriyorsunuz. Evet hocam Kezban Nur Pilancı evet. medikal onkolog. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için.
1: Programımız devam ediyor. Evet, gene bir hasta hikayemizle birlikteyiz. Mücadelesini atan bir hastamız ve yakını neler yaşadıklarını bize anlatacak. Bakın, biz diyoruz ki orkestra şefi. Nasıl orkestrada şef eğer arızalanırsa, orkestradan bir müzik çıkmıyor ise, her alet başka telden çalıyor veya çalmıyorsa, vücudunuzun da orkestra şefi beyin. Beyin vücudun bütün kan dolaşımının %20'sini alıyor. Yani 5'te 1'i beyne gidiyor. Dolayısıyla beyne kan gidemediğinde ne oluyor? Beyin hasarlanıyor. Neden gidemeyebilir? 1. Beyin damarı tıkanabilir. 2. Ne olabilir? Kanayabilir. 3. Ne olabilir? Kalp durur, beyne gitmez. Veya da kafa travması olur, bir yerdeki damarlar kanar, yaralanır. Dolayısıyla da orkestra şefi hasarlanır. Hasarlanınca ne oluyor? Bütün vücut etkileniyor. Yürüme, konuşma, görme, bağımsız yaşamla ilgili tüm fonksiyonları kaybedebiliyoruz. Burada işte başa gelmesin diye mücadele etmek lazım. Niye? Çünkü 4 kişiden biri 25 yaşın üstündeki beyin damar problemi yaşıyor. Ama küçük, ama büyük, ama unutkanlık, ama konuşamama, ama tam felç. Dolayısıyla da biz sizin farkındalığınızı arttırmaya çalışıyoruz. Burada da bugün bu tür bir hastalık yaşamış ve ailece müthiş bir mücadele vermiş iki tane değerli konuğumuz var. Sayın Aslan Genç ve oğlu Akın Can Genç.
2: Merhabalar.
1: Hoş hocam. Geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum çünkü bu bir farkındalık programı ve başına gelenlerin doğru mücadeleyi vermesi için örnek hikayelere ihtiyaç var toplumda ve siz bunu anlatacaksınız. Ne oldu, neler yaptınız? Anlatır mısınız?
2: Bu yıl 2026 Ocak yılında aslında sabah uyandığımızda babamda bir konuşmasında bir farklılık tespit ettik ve kelime çıkışında sorunlar olduğunu gördük. Hemen acilen hastaneye başvurduk ve hastanede bize babamın beyne pıhtı atması gerçekleştiği ve inme olduğu söylendi. Yaklaşık bir 20 gün yoğun bakımda kaldık. Ve yoğun bakım sonucunda da aslında konuşmada bozukluk diye girdiğimiz hastanede beyindeki o pıhtı yavaş yavaş ilerlemiş, işte sağ tarafını vurduğu söylendi. Kolunda, ayağında, konuşmasında, yürümelerde, hareketlerde sıkıntılar tespit edilmişti ve bu şekilde bir sürecimiz oldu.
1: Aslında sağ taraf kısmi felç dediğimiz tablo evet. oldu ve bu tabii tıkanınca, beslenemeyince yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlıyor. Bazı tıkanmalar ilaçla çözülebiliyor. Bazıları işte girişimsel radyojenin pıhtıyı çıkartması da çözülüyor ama bazıları da olmuyor. İlaç tedavisine ne cevap verdiğini bekliyorsunuz. Sonrasında ne yaptınız?
2: Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz aslında yani fizik tedaviye yönlendirdiler bizi. Ve robotik fizik tedavinin, elektrik tedavilerinin, konuşma terapistlerinin olduğunu öğrendik araştırarak biraz da ve hemen yatılı bir fizik tedavi merkezine giderek fizik tedavi sürecimize başladık.

0: Orada neler yaptınız?
1: Orada ilk başta bir analizlerden sonra aslında durum değerlendirmesinden sonra ilk ayağa kaldırıcı fizik tedavi robotları vardı. İlk oradan başladık ve adım adım yürümesini ayarlayacak robotlar diyeyim.
0: Yürümeyi tekrardan mı öğrendi?
1: Evet, sıfırdan hiçbir yürümemiz yoktu. Sıfırdan yürümeyi, işte kolunu hareket ettirmeyi, hiç sıfır ses vardı. Şu an yavaş yavaş kelime çıkarışlarımız artmaya başladı. Aslında sıfırdan her şeyi tekrardan hızlı bir şekilde öğrenmeye başladık ve
0: Bir
1: devam ediyoruz.
0: yeniden öğrenme süreci. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sıfırlamıştı sağ taraf. Dolayısıyla da konuşma da sıfırlamıştı. Buradan yeniden bir bebek gibi öğretiyorsunuz.
1: Tam olarak öyle hocam.
0: Aslan Bey mücadele ediyor. Şu anda yürüyebiliyor mu? Şu an
1: evet, kendisi evdeyiz şu an. Tedavimizi evde alıyoruz. Ev içinde de yürüyüşümüzü yapıyoruz. Günden güne aslında daha da iyi oluyor. Günden güne daha da kuvvetleniyor. Şu an
0: Yani
1: yürümemizde.
0: artık sosyal hayat içerisinde babam da bizimle ne yaparsak bizimle yapabiliyor diyor musunuz?
1: Evet diyoruz. Yani işte sahile gidiyoruz. Havalar da güzelleşti bu aralar. İşte yemek yemeye de gidebiliyoruz. Farklı farklı hani aktiviteleri hep birlikte gidebiliyoruz.
0: Aslında bu Ocak'ta olmuş. Şimdi Haziran'dayız. 5 aydır şu anda yürümeyi sağladınız. Bilişsel fonksiyonları kafa tam çalışıyor maşallah zehir gibi. Konuşmada kelime çıkımı başlamış. Elde hareketler ufak daha tam fonksiyonları karşılayamıyor ama hareketler var. Yürümeyi de sizinle yürüyebiliyor diyebiliriz. Aslında 5 aylık falan mücadele müthiş gidiyor. Burada şunu da vurgulamakta fayda var. Bu bir yol. Yani 5 ayda biter, 6 ayda biter, 12 ayda biter veyahut da bayağısını elde edersin de bazı fonksiyonlar biraz eksik kalabilir ama sizin hayatınızı etkilemeden sürdürebilirsiniz. Dolayısıyla da hani herkese bunu da vurgulayarak anlatmak gerekiyor. Aslan Bey hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. İkinize
1: Biz
0: de
1: teşekkür ederiz
0: cesaretiniz
1: hocam.
0: için teşekkürler.
1: Tabii.
0: Niye? Bilinmiyor. Biz söylediğimizde gözleri açılıyor insanların. Başınıza gelmeden inme hastalığını duymuş muydun?
1: Duymamıştık hocam. Yani duymuştuk ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Sadece böyle halk arasında hani inme geçiriliyor falan ama etkileridir, nasıl bir etkileri oluyor konusunda çok bir bilgimiz yoktu aslında. Başımıza geldikten sonra biraz öğrenmiş olduk.
0: 25 yaşın üstündeki 4 yetişkinden birisi hayatı boyunca bunu geçirme riski altında. Küçük olanlar hafif unutkanlık oldu geçti diyor veya da dilim tutuldu geçti diyor ama o haberci ilk işte 1-2 hafta içerisinde, 1 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde büyük inmenin habercisi hemen hastaneye gitmesi gerekiyor. Büyüklerde de aslında %80 önlenebilir sebepler, %20 önlenemez sebepler. %80 işte kilo, beslenme, sigara, aşırı alkol tüketimi, stresli yaşam gibi şeyler. Dolayısıyla da bunlar olmasını istiyoruz ama olduğunda da bilinçli bir tedaviye hastalar ulaşmak istesin ve ulaşabilsin istiyoruz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.
0: Evet, bu programımızda çok değerli bilgiler aldık konuklarımızla ve programımızda haftaya görüşmek üzere. Size iyi hafta sonları diliyorum.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 25 Temmuz Cumartesi. Ben Tuğba Södekoğlu. Saatler 12'ye geliyor. Günün tam da ortasındayız ve akşam 18'e kadar da beraber olacağız. Her saat başında gelişmeleri aktaracağız. Konuklarımız da olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Hızlıca başlayalım bu dilime. Hava durumuyla başlayacağız. Çünkü yaz mevsiminin ortasında meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı geldi. Gece başladı. Sabah etkisini arttırdı yağış. İstanbul'da ve başkent Ankara'da zaman zaman hayat olumsuz etkileniyor. Habertürk ekipleri de sahada. İclal Kibar Ankara'da, Kaan Uçar İstanbul'da. Önce bir İclal'e gidelim. Orada ekiplerin de olduğunu görüyoruz. Bir alt geçit suyla dolu görünüyor. İclal, gelişmeleri senden alalım lütfen.
1: Gece saatlerinde sağanak yağış başlamıştı. Etkisini hala sürdürdü. Şu an bulunduğumuz nokta İbrahim, kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ile biz aslında kritik bir noktadayız. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir alt geçitteyiz. Burada gördüğünüz gibi ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Kızılay aracı şu an bir hortumla suyu çekmek üzerine bir bağlantı geçit yaptılar ve ilerleyen noktada suyu geri boşaltacaklar. Peki buradaki bu çalışma neyden kaynaklanıyor? Aslında biraz bundan bahsetmemiz gerekiyor. Sabah saat 7.30'da işe gitmek üzere yola çıkan bir araç geçitte sular altında kaldı. Saniyeler içerisinde sular altında kaldı. Aslında iki araç vardı. Biri daha nispeten kurtarılabilir bir araç oldu. Fakat diğer araç 4 saate yakın, hatta 4 saati de aşmış bir şekilde sular altında bekledi. Araçtan iki kişi çıktı. İkisinin de can kaybı yaşanmadı. Sağ salim araçtan çıkabildiler. Fakat aracı çıkarma çalışmaları 4 saat kadar sürdü. Su boşaltılamadı henüz. 7.30'dan beri suyu boşaltmakla uğraşıyor ekipler. Önce bir araç geldi. O araç ızgaraları, mazgalları temizledi. Izgaralarda yapraklar birikmişti, çöpler birikmişti. Araç onları temizledi. Ardından bir vidanjör geldi. Vidanjörle birlikte suyu çekmeye çalıştılar. Bu esnada sular altında kalan araç hala orada olmaya devam ediyordu. Vidanjörle suyu çektiler. Su çekilirken diğer taraftan da insanlar el yordamıyla ızgaraları temizlemekte uğraştı. Şu an gördüğünüz gibi su hala belli bir seviyede ve Kızılay itfaiye araçları suyu çekmeye çalışıyorlar hortumlarla beraber. Sadece tabii itfaiye araçları değil, solda gördüğünüz gibi köprüden aşağıya hortumlar indirdiler. Vidanjörlerle beraber belediye araçları onunla birlikte hala suyu çekmeye çalışıyorlar. Burada hummalı bir çalışma olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Birçok araç, birçok personel sahada görev yapıyorlar. Araçlar çıkarıldı. İçinde kalan araçlar çıkarıldı. Vatandaşlar sağ salim çıkarıldı. Ancak buradaki su çalışması devam ediyor. Peki bu çalışma neden bu kadar yoğun bir şekilde devam ediyor? Bunlara da değinelim. Ankara'nın birçok noktasında aslında trafik sebebiyle yoğun, yağmur sebebiyle yoğun trafikler var. Burası Altındağ ilçesinde Ankara'ya çok merkezi noktalara bağlayan bir alt geçit. Bu sebeple de burada bu hummalı bir çalışma var. Gördüğünüz gibi şu an suyu çekmek için bir sistem kuruldu. Suyun tam göbek noktasında, yani su birikintisinin tam

0: göbek noktasında çukurdan suyu alacaklar ve dışarıya doğru suyu çıkartacaklar. Belli bir sisteme dahilinde su çıkarma işlemleri aslında suyu çıkarma işlemleri, boşaltma işlemleri aslında devam ediyor. Tabii ki burada bu çalışma devam ederken sadece burayla da sınırlı değil bu manzaralar. Ankara'nın birçok noktasında benzer manzaralar var. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyeleri yükseldi. Mamak ilçesi çok ciddi bu yağıştan etkilendi. Mamak ilçesinde bir araç yolda giderken yolun çukur olduğunu, sudan dolayı yolun tahribat gördüğünü fark etmeden yolda düştü, çukura düştü araç. Bu sebeple de orada da ekipler görev yaptılar. Ankara'da şu an bugün 1819 araç ve 2931 personel aslında sahada görev yapıyor. Buradaki hummalı çalışma, belediyenin, itfaiyenin çalışması sadece bahsettiğimiz gibi burayla sınırlı değil. Birçok Ankara'nın ilçelerinde aslında bu çalışma sürüyor. Şu an evet suyu çekmek için bir başka bir araçta da yine aynı şekilde hortumla bir suyu çekme çalışması yürütülüyor. Dediğimiz gibi sadece bu çalışma buraya ait değil. Ankara'nın birçok noktası bu şekilde, birçok noktasında sitelerde, burası aynı zamanda sitelere bağlayan bir alt geçit. Bu yağmur suyu da ekiplerin söylediğine göre sitelerden gelen bir yağmur suyu. Bu noktada da tabii vidanjörler getirildi buraya. Bu noktaya vidanjörler getirildi. Yoğun çalışmalar sürdürüldü burada. Hala devam ediyor. Yağış da muhtemelen belli bir saate kadar devam edecek. Bu sebeple de hızlıca buraya boşaltmak istiyorlar diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki İclay, teşekkür ediyoruz. Ankara'da hakikaten zaman zaman hayat olumsuz etkilendi. Ansızın çukura düşen aracın güvenlik kamerası görüntüleri de ekrana geldi az önce. Şimdi bir İstanbul'a bakalım. Kaan Uçar bizi bekliyor. Denizin kenarında hava bulutlu, deniz dalgalı. Kaan, senden dinleyelim İstanbul'un hava notlarında.
2: Tuğba Sedekoğlu, İstanbul sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisinde ancak zaman zaman ve yer yer etkisinde. Hemen şu farkı göstermek istiyorum Erdi Demir'den. İstanbul Avrupa yakasında gri bulutlar biraz daha yoğun. Bu görmüş olduğunuz plazalar bölgesinde biraz daha yoğun ancak Anadolu tarafına, Anadolu yakası tarafına geldiğimizde biraz daha şu an bulutların kaybolduğunu görebiliyoruz. Tabi sabah saatlerinden itibaren yer yer ve zaman zaman anlık sağanak yağışlar, kısa süreli sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar etkisini gösterdi. Şu anda da Sarayburnu'ndayız Erdidemir ile birlikte. Şu an yağış yok ancak şiddetli bir rüzgar var. Görüyorsunuz şu anda denizin dalgalı halini ve bu çarşamba gününden itibaren rüzgarlı bir hava vardı İstanbul'da. Hem çarşamba akşamı hem de şu an için İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulunmuştu. Hatta Arnavutköy, Beykoz kaymakamlıkları da denize girme yasaklamıştı ki Beykoz'da denize girmek hala da yasak çünkü çarşamba günü 5 günlük bir yasak ilan edilmişti. Tedbir amaçlı elbette ki olumsuz durum yaşanmaması adına. Çünkü görüyorsunuz dalgalar biraz daha yükselmiş durumda. Rüzgarın, lodosun şiddetinden dolayı yağmura gelecek olursak da hem çarşamba akşamından itibaren aslında sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bugünse İstanbullular aslında gri bir havaya uyandılar. Hem gece saatlerinde de yer yer yağmur vardı. Sabah saatlerinde de yer yer yağmurlar vardı. Hem özellikle İstanbul'un kuzey bölgeleri, Şile, Sarıyer, Beykoz gibi noktalarda yağış biraz daha etkisini fazla göstermesi bekleniyordu. Metrekareye 25 kilogramlık bir yağışın düşmesi bekleniyordu İstanbul için. Şunu da söyleyelim tabii. Genellikle İstanbul'un kuzey bölgeleri dedik. Bununla birlikte doğu bölgelerinde Pendik ve Tuzla ilçelerinde de yağmur bekleniyor. Erdemir'den rica edeyim. Şöyle bir yürüyelim, devam edelim. Tabii şunu da belirteyim son olarak. Bu yağışların gün boyunca da yer yer ve zaman zaman etkisini göstermesi bekleniyor. Hem valilik hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşlara ani sel ve su baskını konusunda da uyarılar yaptı.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Kaan Uçar'a ve kameraman arkadaşımıza da yine havanın notlarını takip edeceğiz ilerleyen dakikalarda da. Şimdi bir siyasetin gündemine dönelim. Malumunuz kritik bir eşikten geçiliyor. 21 Temmuz Salı günü mecliste yaptığı konuşmayla CHP'ye veda etti Özgür Özel ve dün de yeni partiyi kurdu. Kendisiyle birlikte toplam 91 vekil CHP'den istifa etti ve yeni partiye geçti. Bugün de yeni parti genel başkanı Özgür Özel programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından da Anadolu Kulübü'nde parti meclisini topluyor. Ayrıntıları bize Habertürk editörü Mahir Kılıç anlatacak. Mahir merhabalar, söz sende.
3: Evet, yaklaşık 20 dakika önce buraya geldi Özgür Özel. Şu dakikalarda da toplantının devam ettiğini ifade edebiliriz. Bugün MYK'nın belirlenmesini bekliyoruz. Yani genel başkanın A takım olarak tabir edilen yakın çalışma ekibi önümüzdeki dakikalarda belki de saatlerde netleşecek. Parti meclisi içinden seçilecek 80 kişiden oluştuğunu belirtelim. Parti meclisinin tamamı da milletvekili olma özelliği taşıyor. Önemli hiç şüphesi bundan sonra en azından birinci olan kurultaya kadar yakın çalışma ekibi o kişiler olacak, A takım olacak. Mevcut daha önce belirlediği A takımıyla çok büyük oranda yola devam etmesini bekliyoruz. Yani son kurultaydan sonra belirlenen MYK'nın büyük oranda yoluna devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dakikalarda milletvekilleri de buraya geldi. Bir çoğunun yakasında yeni parti rozeti gördüğümüzü ifade edelim. Dün hakikaten tarihi bir gün yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam 91 milletvekili ayrılarak resmen yeni partiyi kurdu. Sabah saatlerinde kuruluş dilekçesi verildi İçişleri Bakanlığı'na. Ardından Cuma namazını Özgür Özel Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Daha sonra 1. Mecliste kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir hatıra fotoğrafı çekindikten sonra buraya Anadolu Kulübü'ne geldi ve ilk etapta kurucular kurulu tarafından kurucu genel başkan seçildi. Kısa süre sonra da 91 milletvekili içinden 80 kişilik PM belirlendi ve gözler bugüne çevrilmişti. Bugün de İlk olarak Anıtkabir'e gitti. Atan huzuruna çıktı. Özgür Özel saygı duruşunda bulundu. Ardından buraya bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne geldi ve şu dakikalarda da parti meclisi toplantısı devam ediyor. Dediğim gibi 80 kişilik milletvekillerinden oluşan parti meclisi içinden MYK belirlenecek. 20 civarında isimden oluşabileceği belirtiliyor ve çok büyük oranda da aynı isimlerle yola devam edecek Özgür Özel. Yarın da pazartesi günü de Başkanlık Divanı'nda yeni partinin oturma düzeni ve meclisteki durumuna ilişkin görüşmeler, istişareler gerçekleştirecek. Zira artık ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti. Bu kapsamda da bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Odalar, makam araçları, oturma düzeni, önümüzdeki günlerde komisyonlara verilen üyelikler, tüm bunlarda değişim olacak ve yeni parti artık resmen ana muhalefet partisi diyebiliriz AK Parti'nin ardından. Cumhuriyet Halk Partisi ise 5. sırada yer alır. Grup büyüklüğüne bakıldığında ilk sırada AK Parti, ikinci olarak yeni parti, 3. sırada DEM Parti, 4. sırada 46 milletvekiliyle Milliyetçi Hareket Partisi, 5. sırada ise 44 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi yer alıyor. CHP, İYİ Parti, Yeni Yol grubu izliyor. Bu aritmetiğe göre bundan sonra CHP'nin meclis başkan vekili de olmayacak. Grup başkan vekili sayısı da 3'ten 2'ye düştü diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'tan. Dinledik Özgür Özel'in programına dair notları. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun programına bakalım. Mutlak plan kararıyla birlikte yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez İstanbul'da. Peki programında neler var Kılıçdaroğlu'nun? Onu da Alihan Tok'tan dinleyeceğiz. Alihan, söz sende.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu aslında İstanbul'da ilk kez bir katılım töreni gerçekleştiriyor. Milletvekili Orhan Sultan cenazeye aslında katılmıştı ve İstanbul'a gelememişti. Şimdi ilk kez geliyor. Gördüğünüz gibi partiyi de size gösteriyor Okan Bıdıklı. Burada salonu gösteriyor. Çok farklı ilçesinden buraya geldiler. Gördüğünüz gibi destek vermek için bir aradalar. Şimdi burada tabii Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar da çok önemli olacak. Özellikle yeni partinin kurulmasından sonra 91 milletvekili yeni partiye geçti ve 44 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi şu anda parlamentoda 5. parti konumunda ve dolayısıyla burada verilecek mesajlar neler söyleyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu aslında 38. olan kurultayın iptalinden sonra göreve geldikten sonra kendisinin tek başına göreve gelmediğini, Türk Parti Meclisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun ve diğer parti organlarının birlikte göreve döndüğünü söylemişti.
4: Orada da şu anda zaten bir orkestra var şu anda sahnede ve dolayısıyla bir konser, mini bir konser veriliyor. Yüksekte bir ses var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin topluluğuna katılım ve rozet törenleri aslında Kılıçdaroğlu'nun önceki genel başkanlığı döneminde de düzenleniyordu. Ancak bugün yapılan törenler partide uzun süredir uygulanan bir konser.

0: kamuoyuna çok daha fazla dikkat çekiyor. Vereceği mesajlar yönünden. Şimdi birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelmesi, konuşmaya başlaması bekleniyor. Neler söyleyecek yeni parti hakkında? Burada olacağız, takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok'tan da dinledik notlarını Kılıçdaroğlu'nun programına dair. Yani tabii 21 Mayıs'tan bu yana mutlak mutlak kararıyla birlikte gündem hep CHP'ydi. Genel başkanlık koltuğunda Kılıçdaroğlu vardı ama grup kürsüsünde şimdiye kadar Özgür Özel vardı. Ve Özel 21 Temmuz Salı günü CHP'ye veda etti. Dün de yeni partiyi kurdu resmi olarak. Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekili istifa etti ve yeni partiye katıldı. Şimdi peki yeni katılımlar olacak mı yeni partide? Bundan sonra neler olacak? Hepsini konuşacağız. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz yayına.
2: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
1: Ve diğer konuğumuz da Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin. Aytunç Bey siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. İhsan Bey sizinle başlayalım. Dün Özgür Özel'in önce cuma namazıyla ardından yine cuma namazını kıldı Hacı Bayram Veli Camii'nde. Oradan meclise yürüyerek geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de meclisi açmadan önce tıpkı yaptığı gibi. Ve yine burada da mesajlar verdi. Lozan'a dair mesajlar verdi. Partinin politikasına dair mesajlar verdi. Şimdi bundan sonra ne olacak? O mesajlar bize ne anlattı? Özellikle CHP'nin tabanını mı bu konuşmalarla etkilemek istedi? Önceliği bu muydu? Ne diyeceksiniz?
2: Şimdi öncelikli olarak yani atılan adımlar sembolik adımlar. Burada hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğini biz takip ediyoruz gibi bir mesaj var. Zaten bundan sonra iki taraf arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim temsil ediyor? Atatürk kimin Atatürk'ü meselesi partide konu olacak yani. Hem değerler açısından hem uygulamalar açısından çok enteresandır. Biz Genel Türkiye raporu Haziran şeyinde sayısında sorular sorduk. Yani daha raporumuz yayınlanmadı, ay sonu yayınlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir parti olmalı? %50'lik kitle yani halk, yani şeyin kitlenin tamamına sorduk seçmenin. Merkez parti olmalı diyor. %40'ı tıpkı CHP gibi olmalı. %30'a yakın da ya burada şey yanıtmasın, yani %100 geçiyor toplamda, birden çok cevap verilebiliyor bu tür sorulara. %30 da diyor ki daha sol bir parti olmalı. Yani toplum bu anlamda 3 tane görüşü var. Elbette ki yani bu süreç takip edilecek. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nden benzeyecek, daha sağda bir parti mi olacak, yoksa hani sol eğilimli parti mi olacak? Bu şeye göre, aslında partinin bu reflekslerine göre hem toplum bir karar verecek hem de Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bir cevap verecek. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı açısından enteresan da bir veri var elimizde. Halkın, yani Cumhuriyet Halk Partilerin %50'si partinin bölünmesini istemiyordu. %50'si yani bölünsün, ama Türkiye halkının da %70'i partinin bölüneceğine dair bir kanaate sahipti. Ben de Genel Türkiye raporunun siyaset bölümünü ben yazıyorum her ay. Orada şöyle bir başlık attım. Yani çok parçalı, çok partili siyasete geçiş gibi. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği zaman şöyle deniliyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi. Yani 2,5-3-4 partiyle sınırlı bir meclis olur gibi ya da siyaset arenası olur gibi bir kanaat vardı. Fakat %3'lük, %2'lik partiler 50+1'de kıymet kazandığı için, bırakın partilerin iki partiye evrilmesi, artık neredeyse yani 10 partili meclis gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız biz.
1: Evet.
2: Bu da aslında şeyin, Türkiye'de siyasetin yani iki, yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhur İttifakı şeklinden ziyade bundan sonra çok parçalı yapısını gösterir. Yani şimdi Türkiye'nin kurucu partisi bugün 5. sıraya düştü sıralamada.
1: Evet.
2: Tabii toplum şunu takip edecek. Bir, başkanlık divanı nasıl şekillenecek? Ya bugün ilk kavga, ilk mücadele aktör paylaşımı konusunda. Yani 90'a 40 gibi, 40 küsur gibi bir paylaşım oldu bugün. Yerel aktörler yalnız vatandaşı etkileme konusunda milletvekillerinden daha etkilidir. Yerel aktörlerin pozisyonu ne olacak? Tabii varsayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün belediye başkanlarını %50'ye koyalım.

%50 de Mansur Yavaş'ın pozisyonu ne olacak? Mansur Yavaş bir tutumu var. Bu dünyada siyasetin de savaş sanatının da babası Sun Tzu'dur. Sun Tzu'nun şöyle bir ifadesi var. Rakibe bak, duruma bak, kendine bak. Diyorum ki galiba Mansur Yavaş kendi politikalarını belirlerken Sun Tzu'nun bu cümlesini almış, başka da bir şey almamış. Yani şartlara bakışı var.

0: güç kazanacak, yeni parti ne kadar güç kazanacak görmüş olacağız. Yani siyasi arena yeni bir parti çıktı. Bunlar daha çok AK Parti'yi modelleyerek yol alıyorlar ama orada tabii bir büyük bir liderlik etkisi vardı AK Parti'nin kuruluşunda. Bakıp göreceğiz biz şartları.
1: Peki. Aytunç Bey, size döneyim. Siz nasıl değerlendirirsiniz yeni partiyi kuran Özgür Özel'in ilk mesajlarını? Bir yandan da CHP 5. parti konumuna düştü. Bu kadar çok istifayı bekliyor muydu CHP? Bunun buna dair bir planı var mıydı? Eğer bu kadar çok istifa olursa yolumuza şöyle devam ederiz gibisinden. Şimdi ana muhalefet partisi yeni parti oldu. 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte. Bundan sonrası için ne olur?
2: Evet, şimdi birincisi şu, yeni parti süreci aslında bir Özgür Özel ve ekibinin değerlendirmesine göre bakarsak bir zaruret üzerine doğdu. Yani bir zorunluluk üzerine doğdu. Onlar dediler ki biz Cumhuriyet Halk Partisi içinde nefes alabilecek bir pozisyonda değiliz. Çünkü onlar iktidarın desteğiyle, iktidarın yargısıyla, Özgür Özel ve ekibinin değerlendirmesini anlatıyorum. İktidarın yargısıyla birlikte geldiler, elimizdeki partiyi aldılar ve bir kurultay yapmayacaklar. Biz onları istiyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, imzalar veriyoruz, hukuken bütün denemeleri yapıyoruz. Yaptık ama burada başarılı olamadık. Ve dediler ki zaruretten biz yeni bir parti kurduk. Şimdi yeni parti kuruldu. Fakat tartışma aslında şu. Biraz önce sevgili sanatçının dediği de doğru. Yani CHP'yi aslında CHP'nin öz CHP tartışması aslında. Esas CHP benim durumunda bir süreç yaşanacak. Ama yeni partide şunu görüyoruz. Parti ve programda özellikle vurgu sosyal demokrat bir parti. Bu parti sosyal demokrat bir partidir. Kendini solda tanımlayan bir partidir. Ve altı oka bağlı bir partidir diyor. Ondan sonrasını arkaya koymuş. 41 sayfalık bir program var. 41 sayfalık bir tüzük var. Şimdi buradaki mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki öfkeyi anlamak gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı dedi ki kardeşim ben 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci parti oldum ve bir iktidar yürüyüşüm var ve bu iktidar yürüyüşüm engellendi. Ve o yüzden de Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ekibine karşı ciddi bir tepki olmuştu. Bana göre çok abartılı sloganlar atılarak, duvarlara yazılara yazılarak bu bence kabul edilebilecek bir şey değil. Ama sonuçta bir tepki oluştu. Ve bu tepkinin üzerine de Özgür Özel sokağa çıktı. Sokakta da denildi ki onlara. Evet, araştırmalardan üzüntü bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı partide kalın, mücadele edin diyordu en başta. %70'lerde, 80'lerdeydi. Sonra bu %50'lere, 60'lara düştü, %30'lara da düştü. Ama ben Özgür Özel'in yeni parti de veda konuşmasını yaparken grup toplantısında aslında hüzünlü olduğunu da gördük. Yani bu bir gerçeklik. Yani o ayrılığı kabul etmeyen bir ayrılık var aslında. Ve geriye de dönebiliriz. Biz buradan bir bölünme için çıkmıyoruz, bir bütünleşme için çıkıyoruz dedi. Şimdi bundan sonraki mesele artık geriye bıraktıklarımla veya geride kalanlarla kavga etmek değil. Halkı ikna etmek. Birincisi şu. Bir tepki var sokakta ve o sokaktaki tepki iktidar değişsin diyor. Tamam, bunu anlıyoruz. Bugün ben Reform Enstitüsü direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın Nefes Gazetesi'nde röportajım çıktı. Onun da değerlendirmeleri önemli ve doğru bence de. O tepkiyi güvene getirebilecek misin? İki kavram vardı. Evet. Tepki ve güven. 2023 seçimleri öncesi bir tepki vardı. Fakat altılı masaya güvenmemişti vatandaş, seçmen. Şimdi de burada bir tepki var ve bu tepki bir güvene dönüşür mü, dönüşmez mi? Yani bu iktidardan daha iyi yönetir Özgür Özel ve arkadaşları der mi, demez mi? Ve bunun iknasını yapmak zorundalar Özgür Özel ve arkadaşları yeni partide. Evet, program önemli, tüzük önemli ama insanlar sadece işte yazılı programa, tüzüğe bakmıyorlar. Pratiğe bakıyorlar. Yani o pratikte de artık bu saatten sonra ben CHP'de şunu yaptım, şu şurada boylu oldu, şurada şu oldu değil. Bana somut önerilerini koy diyecek halk, seçmen.
1: Peki. İhsan Bey, tekrar size döneyim. Şimdi bir yandan da şu var tabii. Bu ayrılık daha önceki ayrılıklarla da kıyaslanıyor. Örneğin Muharrem İnce'nin ayrılıp bir parti kurması gibi. Ama tabii beraberinde bu kadar istifayı getirmemişti o. Sizce kıyaslanabilir mi? Bir diğer sorum da şu. Mutlak mutlak karar Yargıtay'da. Olur da Özgür Özel'in lehine bir karar çıktı. O zaman ne olur mesela sizce? Bundan bir 6 ay sonra da

0: yine sonuç olarak Kılıçdaroğlu da sık sık kurultaya gidileceğini ama zamanının geldiğinde gidileceğini söylüyordu. Bundan bir 6 ay sonra da Kılıçdaroğlu'nu hala yine CHP'nin genel başkanlık koltuğunda görür müyüz ya da seçime giderken? Ne diyorsunuz?
1: Yani öncelikli olarak yani Yargıtay'dan bir karar çıksa bile ben yeni partinin geriye dönmeyeceğini düşünüyorum. Zaten önceden İmamoğlu'nun öncülüğünde bir tartışma yürütülüyordu. O da şuydu: ya bu Cumhuriyet Halk Partisi hani rahmetli Erbakan Hoca'nın tabiriyle nasipsiz bir parti, belli bir sınırı aşamıyor. Biz aslında bu yükten kurtulabilir miyiz tartışması vardı. Bu belki bu söylediğim şeyler Cumhuriyet Halk Partileri yaralayabilir ama nihayetinde İmamoğlu ve çevresinin düşüncesi buydu. Hani soldan gelen veya geleneksel olarak ailesi Cumhuriyet Halk Partili olanlar bu ifadeyi çok sevmezler ama bilinç altında böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ön yargısı vardı. Yani hazır kurtulmuşken bu bagajdan bir daha geri dönmeyi düşüneceklerini düşünmüyorum. İsterse partiyi onlara teslim etsinler. Muhtemelen alın sizin olsun diyebilirler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Diğer taraftan da aslında Açmış Bey'in ifade ettiği şu önemli: nihayetinde %30'luk taban Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı ve her iki taraf da bu pastadan pay almak için ister %1 olsun, %0.5 olsun, bu kendi aralarındaki mücadele unutulmayacaktır. Bir taraf unutsa öbür taraf unutmayacaktır. Tabii önlerinde şöyle bir problem var: acaba yeni parti iktidar arayışına mı girecek, yoksa kayıkçı kavgası devam edecek mi, etmeyecek mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir geleneği var: kasabalarda, şehirlerde, büyük şehirlerde her bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partililer var. Bazen şu soru soruluyor bana: efendim Cumhuriyet Halk Partisi sıfırı tüketir mi? Diyorum ki Anadolu'da illerdeki ya da kasabalardaki, mahallelerdeki rakiplerin bir kısmı partide kalsa ötekine gıcık olduğu için o bile bir yekün tutar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla gelinen noktada çok önemli bir durum var aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapmanın büyük bir konforu vardı. Şu an bu konfor ne Kılıçdaroğlu'nun elinde bütünüyle kaldı ne de Özgür Özel'in elinde kaldı. Konfor şuydu: yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi takip edenler bu analizi hak verirler. Yani işte uzun yıllar iktidar olamamış bir parti, güçlü bir AK Parti Cumhur İttifakı hükümeti var. Çok güçlü bir lider var ki dünya çapında ünlendi. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'ne sığınmış sol gelenekten sendikacı, ulusalcı, Atatürkçü, yani geniş bir kitle, hatta içinde belki muhafazakar dindarlar da var. Bu kitle Cumhuriyet Halk Partileri ne yaparsa yapsın onlara hoş geliyordu. Politika üretmiş, üretmemiş, iş yapıp yapmamış belediye için söylüyorum. Fakat şimdi bu konfor dönemi bitti. Yeni kurulacak partiden insanlar siyaset bekleyecekler, iş bekleyecekler, aş bekleyecekler. Birinci analizim bu. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi devlet geleneğinden kaynaklı bir itibarsızlaştırma yeteneği var. Yani bunu kim üzerinden test edelim? Muharrem İnce üzerinden test edelim. Az önce de zikrettiniz, Kılıçdaroğlu üzerinden. Yani dün kahraman olan, partinin kahramanı olan iki kişiyi kısa dönemde tuz buz etmeyi başardılar. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi de bu itibarsızlaşma yeteneğini kullanacak mı, yoksa sadece medya ve sosyal medya trolleri eliyle bu şeyde mi kalacak, yeni partide mi kalacak? Bence önümüzdeki dönem siyasetinde bu itibar oluşturma ve itibarsızlaştırma meselesi hala şey olacak, yani gündem olacak. Ben şöyle görüyorum, az önce önemli bir şey söyledi Aytunç Bey, yani bir güven oluşturacaklar mı, oluşturamayacaklar mı? Bence güven oluşturup oluşturma meselesi politika seti geliştirip geliştirmeyecekleriyle alakalı. Eldeki kadro belli, bugüne kadar yaptıkları belli. Bunlar oturup AK Parti'nin kuruluş döneminde olduğu gibi memleketin bütün meselelerine dair bir politika seti geliştirip toplumun önüne koyacaklar mı, koymayacaklar mı? Bence partinin önündeki büyük imtihanın bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki Aytunç Bey, siz de aynı fikirde misiniz ki Özgür Özel de zaten açıklamasında söyledi, ilk ve son kez ana muhalefet partisi yolumuz iktidar yoludur dedi. Şimdi sorumluluğu daha da artmış olacak yeni parti ana muhalefet partisi olduğu için. Amaç iktidarsa, iktidara geçmekse, sizce CHP ve yeni partinin ittifak oluşturması söz konusu olur mu? Yoksa iki ayrı aday mı çıkarırlar? Bu konudaki beklentiniz ne?
2: Şimdi birincisi şu: Cumhuriyet Halk Partisi, yeni partinin tabanı uzaydan inmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı

0: aslında baktığımızda. Oy veren kitleden bahsediyoruz, seçmenden bahsediyoruz. Oluşacak ya da işte bugün anketlerde %35-49 arasında oyları çıkıyor yeni partinin kurulmadan önce. Bu oy değil, bir potansiyel, oy verebilirim diyenlerin aslında biz niye esasını biz göreceğiz yani önümüzdeki dönemde. Şimdi burada esas meselemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu için biz burada meclisi mi yoksa %56-1 ile iktidarı almak için Cumhurbaşkanlığını mı almalıyız sorusu sorulacak. O yüzden Sayın Özgür Özel'in ısrarla ve ısrarla ben mesela Sayın Özgür Özel'e şunu sormuştum. İşte Ekrem İmamoğlu'yla aranızda bir ayrılık var mı diye sorduğumda bana mesela Ekrem İmamoğlu soruma şu son yanıtı vermişti. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş'ta yol yürürüm demişti. Şimdi burada ve dünden beri de yaptığı açıklamalara dikkat edin. Dün de aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayımız kimdir, Ekrem İmamoğlu'nun sorularını sorusu yöneltildi Sayın Özgür Özel'e. Ve dedi ki bir diploma sorunu vesaire bunları anlatmaya çalıştı. Zaten bizim adayımız değildi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. Altında satır arasını okuduğumuz zaman o cümleleri kurdu. Ve Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu biz bu bir araya geleceğiz dedi. Yani hep bir Mansur Yavaş vurgusu var. Yani çünkü Sayın Özgür Özel de biliyor. Sadece mecliste başarılı olmak değil, mecliste iktidara gelebilmek değil, o ittifakları %50+1'e nasıl ulaşabilir? Ve şu anda da elinde %50+1'e ulaşabilecek isimlerden en öne çıkan isim Mansur Yavaş. Ama Sayın Yavaş ne yapacak burada? Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak? Yoksa yeni partiyle mi hareket edecek? Biz de biliyoruz ki İhsan Aktaş'ın da dediği gibi Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar gibi, Sayın Vahap Seçer gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı şu aşamada düşünüyorlar. Yani önümüzdeki süreci izlemeyi, görmeyi, neler yaşanacağını. Çünkü daha yeni parti yeni kurum. Seçimlere işte 1,5 yıl gibi bir süreç var. Şimdi o erkenden bir hamle yapmaya gerek yok. Her şeyi görmek ve oturtmak gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünen, ister bugün işte %5 çıkıyor, %7 çıkıyor, 10 çıkıyor, neyse önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı sonuçta bu iktidar değişsin diyen taban. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünen verecek tabandan bahsediyor. Yeni parti tabanı zaten Erdoğan'la karşı veya iktidarı değişmesini isteyen, sandıkla değişmesini isteyen bir çizgiyi savunuyor. O yüzden seçim sürecinde yönetimler ne kadar ayrışsa bile, ne kadar ağır konuşsalar birbirlerine bile o taban sonuçta birleşmek zorunda kalacak. Çünkü ortak bir hedef var. Yani iktidara karşı muhalefet. Ve o muhalefet birleşmek zorunda. Yani ha bu birinci olur ha ikinci turda olur. Yani bunun şeyi bu. İkincisi Sayın Özgür Özel sosyal demokrat altı okurluğu yaparken aslında şunu da koyuyor. Programda da var, tüzükte de var. Türkiye İttifakı'nı kuracağız. Yani bugün çünkü baktığımızda bir altılı masayı tekrar kurmak zor. Yani o orada bu burada Deva, Saadet, Gelecek, Yeniden Refah falan. Ama sandıkta 31 Mart 2024'te de aynı şekilde altılı masa kurulmamıştı ama sandıkta milleti birleştirmişti, halkı birleştirmişti özgürlükte. Yine aynı ve o kapsayıcılıkla bir çalışma içine gireceğini düşünüyorum ben. Ama buradaki esas mesele şu. Ben bu ülkeyi yönetirim güvenini verebilecek mi veremeyecek mi? Esas soru burada kaynaklanıyor. Ve bir politika üretmek zorunda. Ve o politikalar üzerinden de yani geçmişe dönüp şu şunu dedi bu bunu dedi değil. Yani o enerjiyi orada harcamaya da gerek yok onlar için. Zaten öyle düşündüklerini tahmin ediyorum. Artık bundan sonra daha çok sokakta olacaklar. Daha evet. Çok kitleyle buluşacaklar. Ve bir program koyacaklar. Bugün 41 sayfalık program, 41 sayfalık tüzük aslında bir kuruluş bildirgesi gibi düşünmek lazım. Daha geniş olacak. İki, birinci olan kurultay yapıldığında biz yeni MK, yeni parti meclisi bunların hepsinde değişik isimler göreceğiz. Bunu da düşünelim. Şu anda sadece milletvekillerin üzerinden, 91 milletvekili üzerinden bir çıkış yapıldı. Yani o da mecliste güçlü bir ana muhalefet olmak içindi. Peki. Yani Ağustos'un, Eylül'ün başı itibariyle de yeni partinin vitrini de değişecektir. O vitrinde bir takım yeni isimler de olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Yeni parti, yeni beklentiler tabii seçmende de. Tabii daha aslında konuşulacak çok konu var ama süremizin sonuna geldik. Yeni parti hazine yardımı alabilecek mi? Yine Bahçeli'den bir açıklama var. Milletvekili sayısı kadar, sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etiktir dedi. Bunları tabii ilerleyen günlerde de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan

0: Aktaş ve Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin bizimle birlikteydi. Çok sağ olsunlar değerli yorumları için. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. İstanbul Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir aracı ardından da direğe çarptı. Kazada 30 kişi yaralandı. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü bilinmeyen bir nedenle Eyüp Sultan'da direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolden çıktı. Otobüs önce seyir halindeki bir otomobile çarptı, ardından da yönlendirme tabelasının direğine vurdu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 30 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır ve kazayla ilgili inceleme sürüyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin verdiği ifadelerden detaylar ortaya çıktı.
1: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
3: İş insanı 3 kilo altın borç verdim, geri alamadım dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet iddiaları reddetti. İzmit Belediyesi soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden detaylar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde belediye başkanına 3 kilo altını borç verdiğini, geri alamadığını öne sürdü. Poşet içindeki altınları Kuzey Marmara Otoyolu'nda verdiğini iddia etti. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise ifadesinde bu iddiaları reddetti. Ben bir borç alacaksam neden bunlardan alayım? Rüşvet alsam otobanda mı alırım dedi. Mal varlığında bir evi bile olmadığını söyledi. Başkanın makam şoförü ve eşinin kuzeni Hüseyin Ergül ise ifadesinde Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet için İzmit Belediyesi'nin gölge başkanıdır dedi. Başkanın eşyasını taşırken bir poşetin içinde bir paket olduğunu öne sürerek elimle dokunduğumda para olduğunu hissettim ifadesini kullandı. Gizli tanık ise ifadesinde ihalelerden %7-10 arasında nakit para alındığını, bu paranın altına çevrilip başkana ulaştırıldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
1: Geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
0: Ve dönelim Orta Doğu'ya, bakalım ABD ve İran arasında neler oluyor. İran'ın devrim muhafızları ordusundan bölge halklarına uyarı geldi. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yapıldı. Devrim muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise her şehit için bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek açıklaması geldi. ABD Başkanı Trump da konuştu. İran'a yönelik başlatmayı düşündüğü saldırılar için henüz karar vermediğini söyledi.
3: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan. İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Karargah Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi açıklama yaptı. Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada bölge ülkelerinin halklarını uyardı. Amerikan askerlerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiğini belirtti. ABD askerlerinin konakladığı alanlardan uzak durun çağrısı yaptı. Arabulucu Umman'dan bir heyet ise İran'ın başkenti Tahran'a gitti. İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran Hürmüz Boğazı'na ilişkin talepleri karşılamadığı sürece ateşkesi kabul etmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.
4: There's a military exit where we just keep going just the way we are and we can even make it a heavier dose and it's knocking out everything they have. Smarter strategy that's you make a deal and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söylemişti. Arakçı, Trump'ın açıklamasını tehlikeli bir emsal olarak nitelemiş, hiç kimsenin varlıkları güvende değil demişti.

0: Cephelerin çizildiği, askerlerin mevzilerinden ateş ettiği savaşların dönemi bitiyor. Ukrayna-Rusya savaşı uzmanlar için aynı zamanda devasa bir laboratuvar oldu. Yeni teknolojilerle birlikte binlerce farklı yöntem gelişti. Savaşın kuralları değişti. Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna 2 haber dizisinin son haberi Değişen Kurallar geliyor ekrana.
1: Tarih 24 Şubat 2022. Tüm dünyanın izlediği o anlar. Kilometrelerce uzayan Rus tankları Kiev'e ablukaya hazırlanıyor.
2: Eskiden konvansiyonel savaşlarda bu tanklar cephede ilerlerken artık yeni dönemde pek çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Bunlar Ukrayna'yı işgali için getirdiği tanklar Rusya'nın. Ukrayna bunları burada sergiliyor. 4,5 yıllık savaşta artık konvansiyonel cephe savaşından, tank savaşından çok daha başka yeni nesil bir savaşa evrilmiş durumda yaşananlar. Ve mesela pek çok zaman Ukraynalılar konuştuğumuzda şöyle tabir ediyor. Deneyseliz, değiştiriyoruz savaşta. Cephede bakıyoruz ihtiyaçlara ve ona göre yeni teknolojilerle yeni yöntemler üretiyoruz diyorlar.
1: Dört yılı aşan savaşta uzmanlara göre Ukrayna toprakları artık bir savaş laboratuvarı. Her şey değişti. Savaşın kuralları, yöntemleri, menzili ve sonuçları. Hem karada, hem havada, hem denizde artık savaş bildiğimizden çok farklı.
2: Rusya-Ukrayna savaşının geldiği yer artık bize savaşın cephedeki bir savaştan öte bir drone savaşına, havada da devam eden bir savaşa dönüştüğünü gösteriyor. Bakın, geçen sene de biz buradaydık. Geçen sene bu dronelar sergileniyordu ama sayısı bu kadar fazla değildi. Şimdi mesela çeşitli tiplerde savaş başlığı taşıyabilen dronelar sergileniyor. Artık bu savaş bir drone savaşına dönmüş halde.
1: Savaşın başında iki tarafta drone teknolojisini dışarıdan almaya muhtaçtı. Ortasında Ukrayna örümcek ağ operasyonuyla droneları kullandı ve Rusya'nın en ücra köşesindeki savaş jetlerini vurdu. Şimdi ise Rusya'nın petrol rafinerileri hedefte. Haberler sadece bir drone savaşı deyince gerçeği anlatmaya yetmiyor. Bu dronların menzilini görünce savaşın geldiği boyut daha net anlaşılıyor. Omsk rafinerisi saldırısı en çarpıcı örneklerden. Ukrayna ile rafineri arasındaki mesafe 2700 kilometre. Yani neredeyse İstanbul-Madrid mesafesi kadar. Bir başka çarpıcı örnekse Ukrayna'dan Ukrayinka hava üssüne yapılan saldırı. Menzil yaklaşık 6000 kilometre. Bu İstanbul'dan Kanada'nın doğu kıyılarına uzanan bir mesafe demek. Ukrayna bu saldırıları kimi zaman Rusya içine sızarak yaptı, kimi zaman yapay zeka teknolojisinden faydalanarak. Yapay zeka şirketi Palantir ile Ukrayna arasındaki bağlantı kuvvetlendikçe saldırıların mesafesi de uzadı. Ve denizler.
2: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın orta yerinde böyle kocaman, devasa diyebileceğimiz bir deniz aracı var. Bu insansız deniz aracı İDA. Ukraynalılar bunun üzerine mühimmatlar koyuyorlar, füze koyuyorlar. Adına Sea Baby diyorlar. Çünkü bunu çeşitli kereler savaşta kullandılar ve etkili de kullandıklarını düşünüyorlar. Örneğin Kerç Boğazı'ndaki köprünün ayaklarının patlatılması. Biz bu nasıl oldu diye sormuştuk. Arkasından Sea Baby çıktı. Ya da Rusya'nın çıkarma gemisinin batırılması. Nasıl oldu da Ukrayna bunu yapabildi diye sormuştu dünya kamuoyu. Ve yine arkasından Sea Baby çıktı. Bu Sea Baby'ler, yani sadece dronlar değil artık, insansız hava araçları ve insansız deniz araçları da savaşta savaşın seyrini belirler niteliğe dönüştü.
1: Denizler kadar karada da kurallar değişiyor. Düşman hattında kalan askeri kurtarmak için deneysel bir girişim olarak başlayan kara robotları cephenin en önemli aktörlerinden biri olmaya evrildi.
2: Cephede askerinizin kaldığını düşünün düşman hattında ve girip onu oradan çıkaracaksınız. Bu Ukrayna için o kadar maliyetli olmaya başlamıştı ki yeni bir yöntem geliştirdiler. kara robotları. Önce çok küçük çaplı, daha gidip askeri alıp getirme mantığıyla yapılmıştı. Ve hatta ilk başlarda çok da sonuç getirmediğini söylüyordu Ukraynalılar. Ama gelinen noktada bu kadar farklı varyasyonları ve üst modelleriyle bu kara robotlarını geliştirdiler ki bu kara robotları girip pek çok zaman askeri alabiliyor karşıdan cephe hattından ya da yaralıyı tahliye edebiliyor ya da mühimmat taşıyabiliyor, mayın döşeyebiliyor ve hatta askerlerin esir alındığı dönemlerde bile kullanılabildiğini iddia ediyor Ukraynalılar.
1: Ukrayna savaştan sonra nüfusunun 10 milyonunu kaybetti. Rusya'ya oranla zaten az olan nüfusu daha da azaldı. 24 yaş altını askere almak istemeyen Ukrayna şimdi geliştirdiği teknolojilerle hem kaybını azaltmayı hem de Rusya'nın zayiatını arttırmayı deniyor. Tüm bunlar 4,5 yıldır hiç durmadan savaşın yaşandığı cephede bildiğimiz konvansiyonel savaş algısını da bambaşka bir yere taşıyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi ve bilişim şirketi sahibi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Soner'in eşi Handay Soner, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy korucusu da adliyeye sevk edilmişti. Eski valinin eşi ve iş insanı suç ceza hakimliğince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusu ise adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Kayseri'de Melik Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düşerek hayatını kaybetti. Kaza Melik Gazi ilçesindeki bulvarda meydana geldi. 45 yaşındaki özel kalem müdürü Mustafa Tümgüç ve arkadaşı Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletle iniyordu. Tümgüç bulvarda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Tümgüç'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Maalesef bir akran zorbalığı haberi daha var. Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk kendisinden birkaç yaş büyük çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
3: Koltuk altına alıp sıkıştırdı. Kuytuya götürüp darp etti. Yere düşünce tekmeledi. Görüntüler Bursa'dan. Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki çocuk sokakta yürürken kendisinden birkaç yaş büyük bir çocuğun saldırısına uğradı.
4: Tanımıyor, eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
3: Çocuğu darp eden çocuk yere düşünce de başına tekmeyle vurdu. Saldırgan yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
4: Durum iyi ama çok yani... Korkak şimdi, evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
3: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: ABD'li kongre üyeleri yapay zekaya karşı harekete geçti. Korkutan siber saldırı vakasının ardından yeni bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarıyla ABD hükümetine yapay zeka modellerini kapatma emri verme yetkisi verilecek.
5: Yapay zekaya kapatma düğmesi geliyor. ABD'de hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet yapay zeka şirketlerine ürünlerini kapatma emri verebilecek. Yasa tasarısını bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyetçi Partili kongre üyesi hazırladı. Buna göre İç Güvenlik Bakanlığı özel şirketlere ait bir yapay zeka modelinin kapatılmasını emretme yetkisine sahip olacak. Şirketler ise bu modelleri yavaşlatma, askıya alma ya da tamamen kapatma konusunda teknik kapasite geliştirecek. Şu anda yapay zeka şirketlerinin buna ilişkin bir zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yapay zeka şirketleri daha önce yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını hükümet aracılığıyla güvence altına almak istediklerini belirtmişti. Yasa teklifi geçtiğimiz gün yaşanan benzeri görülmemiş bir skandalın ardından geldi. OpenAI şirketi ürettiği otonom bir yapay zeka aracının siber saldırı yeteneklerini test ediyordu. İnternet erişimi sınırlanan yapay zeka aracı bir açık bularak internete erişmeyi başardı. Daha sonra da testin yanıtlarının yer aldığını düşündüğü bir başka internet sitesine siber saldırı düzenledi. İnternet sitesi saldırıyı kendi yapay zeka araçlarını kullanarak durdurabildi. Yapay zeka modellerinin siber saldırı yetenekleri tartışmalara neden olurken, internet sitesinin sahibi saldırının otonom olarak yayılmasını akıl almaz bir olay olarak nitelendiriyor.
0: İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde Ward Kardeşler bisiklet koleksiyonu ziyaretçileriyle buluştu. Koleksiyonda birbirinden farklı birçok bisiklet var. Bildan Bayoğlu o bisikletlerin hikayelerini dinledi.
5: Pedalsız ilk bisikletlerden 3 tekerlekli tasarımlara farklı dönemlere ait bisikletlerin hikayesi Ward Kardeşler'in bisiklet koleksiyonunda.
6: Bisiklet koleksiyonu içerisinde 1818'e kadar giden günümüze geldiğimiz noktaya 2 asırlık bir serüven bu. Çok yakın dönem örnekleri de var. Bunları biz tarih sırasında ve bir arada veriyoruz.
5: Rahmi Koç Müzesi'ndeki koleksiyonda 3 tekerlekli bisiklet modeli dikkat çekiyor. O dönemin toplumsal dönüşümünü yansıtan bisiklet, özellikle de kadınların kullanımını yaygınlaştırmak için geliştirilmiş.
6: Bisikletin gelişiminde 2 tekerden tam güvenlik sağlayamadıkları için 3 tekerlekli modelleri denemişler. Biniş kolaylığı, güvenlik biraz daha konfor barındırıyormuş. Bunu ürettikleri zaman bir fuarda sergiliyorlar. Ve Kraliçe Victoria da bu fuara geliyor ve bunu görünce çok beğeniyor, 2 tane satın alıyor. O satın aldıktan sonra bu araç popülerlik kazanıyor.
5: 23 özel parçadan oluşan koleksiyon ziyaretçilere hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim sunuyor.
6: Buradan herkes kendisinin ilgisini çektiği döneme, malzemeye, ihtiyaca göre bisikletleri görüp fotoğrafını çekip videosunu çekip kendi kaydına alabilir. Böylelikle bu yolculuğa tanık edebilir diye düşünüyoruz.
0: Bursa'da bir sokak kedisini kısırlaştırılsın diye veteriner kliniğine götürdüler ama o kedi ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı ve sosyal medyada o görüntüleri milyonlarca kişi izledi.
3: Kısırlaştırılacaktı. Operasyon öncesi ortalığı birbirine kattı.
7: Hiç. 7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
3: Görüntüler Bursa'da bir veteriner kliniğinden. Orhan Gazi ilçesinde bir sokak kedisi kısırlaştırılmak üzere veterinere getirildi. Taşıma kutusundan çıkarılan kedi görevlinin elinden bir anda kaçtı. Dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatan görevli ve veteriner kediyi yakalamaya çalışsa da başaramadı. Kedi önce dolabın üstüne, daha sonra da lambanın üzerine atladı. Lamba yere düştü.
8: Aşırı derecede şaşırdık. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk.
7: LED lambanın düşmesiyle zaten korktuk biz.
3: Sokak kedisinin kliniği birbirine kattığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
0: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bekleriz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Dün yeni partiyi kuran ve genel başkan seçilen Özgür Özel bugün parti meclisini toplayarak MYK'yı belirledi. Ayrıntıları yine Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, dakikalar önce 9 kişilik MYK belirlendi. Yani genel başkanın A takımı kimler var hemen bakalım. Genel sekreter Yunus Emre, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yaşar Tüzünoğlu, hukuk ve seçim işleri Muğla Milletvekili Gizem Özcan'a bağlandı. Yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Nurhayat Altacı Kayışoğlu, medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı ise Utku Çakır Özer, halk ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Aylin Yaman ve parti sözcüsü ise Zeynel Emre oldu. 9 kişiden oluştuğunu ifade ettik toplam MYK'nın. 3 isim önceki MYK'da da zaten vardı. Zeynel Emre, Nurhayat Altacı Kayışoğlu ve Ensar Aytekin geçtiğimiz dönemde MYK'da yer alıyordu. 3 isim yine kendisine yer buldu. Bir kez daha belirtelim. Özgür Özel yeni partinin kurucu genel başkanı bugün ilk MYK'sını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz dakikalarda düzeltiyorum, ilk parti meclis toplantısı gerçekleştirdi ve MYK'da belirlendi. Önceki MYK'ya nazaran biraz daha az sayıdan oluştuğunu belirtelim. 18 kişiydi geçtiğimiz MYK, bu defa 9 kişi tercih edildi. 9 isimden 3'ü Ensar Aytekin, Nurhayat Altacı Kayışoğlu ve Zeynel Emre önceki MYK'da da yer alıyordu. Yine burada görevliler, şunu belirtelim, bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış ve yeni partiye geçmemişti. Belli bir plan çerçevesinde Selin Sayıkbökü genel sekreterdi. O CHP'de kaldı yine. Gül Çiftçi milletvekili değildi. Gül Çiftçi kendisi yine yeni partiye geçmeli isimler arasında yer aldı. Dolayısıyla buradaki MYK'da da yoklar. Yarın ne olacak? Pazartesi özellikle Başkan Divanı'na bir görüşmesi olacak. Özgür Özel'in yeni partinin meclisteki düzeni, oturma şekli, bundan sonraki dağılım, bunlara ilişkin Başkan Divan'da bir görüşme gerçekleştirilecek ve yeni partiye bir yer ayarlanacak ya da yeni parti CHP'nin kullandığı mevcut alanı kullanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi değil, meclisteki 5. büyük grup olma özelliği taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi için bir yer tahsis edilecek yine. Makam araçları, komisyonlardaki görev dağılımı, genel kuruldaki oturma düzeni başta olmak üzere birçok konu istişare edilmesi gerekiyor. Bunun için de yarın pazartesi günü Başkanlık Divanı'nda bir görüşüm olacak. Yine salı günü Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. Grup toplantıları da önemli şüphesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin saati yeri salı 13'tü. Yeni partinin ise farklı bir günde ya da saatte grup toplantısı yapmasını bekliyoruz. Kısaca bir kez daha özetleyelim. Yeni parti ilk parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi. 80 kişilik PM'den 9 kişilik MYK oluşturuldu. 9 kişiden 3'ü zaten önceki MYK'da yer alıyordu. Ensar Aytekin, Nurhayat Altacı Kayışoğlu ve Zeynel Emre bu isimler arasındaydı. Diğer isimleri çok kısaca saymak istiyorum. Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Aylin Yaman katılan yeni isimler oldu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç'a notlarını aktardı. Parti meclisinden MYK'nın belirlendiği bilgisini verdi CHP'de. Şimdi havanın notlarına bakalım. Meteoroloji günler öncesinden İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı yapmıştı. Nitekim öyle de oldu. Gece saatlerinde başladı Ege kentte kuvvetli yağış ve hala etkili oluyor. Bazı noktalarda su baskınları da var. Son durumu da Kaan Uçar'dan alacağız. Kaan, bu kez yağmurlu ile birlikte yine bir tahliye işlemi olan bir noktada sanırım. Neredesin Kaan? Senden dinleyelim notları.
2: Tuba Sönükoğlu, biz Erdemir'le birlikte Güngören'deyiz. Hemen kadrajdan çekelim Erdemir, sizlere göstersin. Burada dakikalar önce su birikintisi vardı ve şu anda hemen ekipler geldi ve oraya müdahale etti. Şu an tabii görüyorsunuz, bu rüver kapağı aslında aşağısı tıkanmıştı ve su birikintisinin sebebi bu kapağın tıkanmasıydı, ancak ekipler hemen bu noktaya geldiler ve o kapaktaki tıkanıklığı açtılar. Önce onu söyleyeyim ve şu anda da suyu tahliye ettiler. Görüyorsunuz bir beyefendi elinde hortumla buradaki çamuru, buradaki kirliliği rüzgar kapağından aşağıya doğru tahliye ediyor. Tabii biz şöyle yardım edelim, rica edeyim. Görüyorsunuz buradaki

0: çalışmaları sizde Erdem'in reklamlarınıza getiriyor. Tabii burada görüyorsunuz ki aslında rigor kapağını tıkayan bu yerdeki çamurlar, buradaki taş, buradaki toprak, buradaki otlar, buradaki çalılıklar aslında bu kapakları tıkayan nesneler bunlar ve burası Güngören'deki bir alt geçit, burası Güngören Merter yönü ve buradaki alt geçit tıkanmıştı tabii, trafiğe de kapatıldı burası. Hemen polis aracını da gösterelim sizlere burada. Yolu kapattı buradaki polis ekipleri ve belediye ekipleri de hemen buraya gelerek buradaki suyu tahliye etmeye başladılar dakikalar önce ve şu anda o tahliye işlemi hala daha devam ediyor. İki adet makine var burada. Birincisi hemen arkamda, ikincisi de siz şu an görüyorsunuz buradaki çalışmaları. İki araba ve yaklaşık 10'a yakın personel var burada suyu tahliye etmekte görevlendirilen ve şu andaki o rögar kapağı tamamen açıldı ve buradaki su kapaktan aşağıya tahliye edildi. Su da çekildi bu arada, onu söyleyeyim. Buradaki tankere de, hemen bu tarafa dönelim, buradaki tankere de önce su çekildi. O hemen bir personel var oradan, görüyorsunuz siz de. Oradaki rögar kapağından suyu tahliye ederek buradaki rögar kapağındaki tıkanıklığı açtı ve buradaki çamur bu şekilde tahliye edilmiş oldu. Tabii İstanbul güne yağmurla başladı. İstanbul güne gri havayla, gri bulutlarla başladı. O yağmur hala şu anda devam ediyor Güngören'de. Zaman zaman yer yer bu yağmur etkisini gösteriyor. İşte bu o noktalarda bir de Güngören'de. Buradaki köprünün altı, buradaki alt geçidinin altı bu şekilde tıkanmıştı. Tabii siz de biliyorsunuz İstanbul yağmur yağdığı zaman çok kısa bu şekilde zincir kuyu gibi. Bu şekilde tıkanmalar gerçekleşiyor ancak ekipler hemen geldiler ve bu noktadaki suyu işte hala devam ediyor çalışmalar, o çamuru tahliye etme çalışmaları hala devam ediyor ekipler tarafından, belediye ekipleri tarafından. Yağmur gün boyunca da yer yer zaman zaman etkili olmayı sürdürecek. Biz de gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, kolaylıklar Kaan Uçar'a ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi bir başkente dönelim. Ankara'da da durum pek farklı değil. Benzer manzaralar yaşandı. Su baskınları meydana geldi. Araçlar yolda kaldı. Çukura düşen araçlar oldu. Şimdi kentteki son durum içinde İcrail Kibar'a dönelim. İcrail, nedir notların?
2: Senin de değindiğin gibi gerçekten sabah saatlerinden itibaren Ankara çok ciddi sorunlar yaşadı su baskınları nedeniyle. Bizler şu an kameraman arkadaşımla ben Ankara Altındağ ilçesinde Turgut Özal bulvarındayız. Neden bu bulvardayız? Biraz aslında bunu detaylandırmamız gerekecek. Şu an ekranlara gelmekte olan bu alt geçit saatler öncesinde, dakikalar öncesinde daha doğrusu bir metreye yakın bir su doluluğu vardı ve bu sebeple de iki araç o alt geçitte mahsur kalmıştı. Bir araç kurtarıldı, diğer araç 4 saate aşkın bir süre kurtarılması sürdü. Ankara'nın sadece bu noktalarında değil aslında birçok alt geçitte benzer sorunlar yaşandı. Su birikintileri vardı. Bu Turgut Özal Bulvarı'nda ise 3 tane bir danjör araç, bir tane kombine araç. Bunlarla beraber ızgaralar, mazgallar temizlendi. Ardından su boşaltıldı bir danjör araçlarla. Hala aslında devam ediyor. Bir tane araç görüyoruz. Şu an yapılan temizlik aslında su alındı, su temizlendi, su boşaltıldı. Ciddi bir çalışma sonucu. Ardından şu an artık o sudan arda kalan toprakla birleşen suyun oluşturduğu o birikintiler temizleniyor. Tabii şu an trafiğe kapalı. Bu noktanın bir önemi var. Burası Ankara'nın Altındağ'ı merkeze bağlayan bir alt geçit burası. Şu an gördüğünüz gibi trafik de durma noktasında neredeyse. Fakat bu görüntü saatlerdir bu şekilde. Bu alt geçit biraz trafiği etkilediğinden dolayı diğer noktalarda da, Ankara'nın birçok noktalarında da bir trafik sorunu yaşanıyor. Dakikalar sonra muhtemeldir ki burası trafiğe açılacaktır diye bekliyoruz. Son işlemler yapılıyor. Bu ara bariyerler takıldı. İlerleyen alt geçitin olduğu noktalarda su baskından dolayı bariyerler zedelenmiş ve onlar tekrar takıldı. Evet, şu an bir vidanjör araç da sahadan ayrılıyor. Muhtemeldir ki başka noktalara da gidebilirler. Şu an çünkü Ankara'da birçok aslında sahada görevli personel var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı rakamlara göre 1819 araç ve 2931 personel bugün sahada görev yapıyor. Su taşkınları, su birikintileri, birçok manzaralar aslında yaşandı Ankara'da. Biraz bundan da bahsetmek gerekebilir. Keçiören, Mamak, Yeni Mahalle, buralarda, buraların alt geçitlerinde bazı su taşkınları

0: sorunları oldu. Alt geçitlerde su birikmeleri oldu. Özellikle Mamak ilçesi bu konuda ciddi etkilendi bu su bugünkü selden dolayı. Bir ilkokulun duvarı çöktü. Aynı mahallede aynı zamanda bir yol çökmesi sonucu bir araç çukurda kaldı. Onun da kurtarılma işlemleri sürdü. Başka noktalarda yine alt geçitlerde aslında benzer sorunlar yaşandı diyebiliriz alt geçitlerde. Yani ızgaralarda, mazgallarda biriken atıkların, yaprakların oluşturduğu birikintiyle tıkanmalar yaşandı ve vidanjörler, farklı araçlar oraları boşaltmakla aslında biraz uğraştılar. Bu ciddi mesai aldı. Şu anda da gördüğünüz üzere son temizlikler yapılıyor. Son aslında alandaki birikintiler trafiğe hazırlanıyor. Son bir kez de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını da hatırlatalım. Akşam saatlerine kadar Ankara'da aslında yağış etkili olacak diyelim. Ve burası da dakikalar sonra trafiğe açılacak diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Bakalım sıradaki haberimize. İstanbul Eyüp Sultan'da bir fabrikada kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Fabrika önlem amacıyla tahliye edildi. Kimya fabrikasında 10 tonluk tank içindeki kimyasal maddeler bilinmeyen bir nedenle tepkimeye girdi. Yoğun koku ve duman fark edilince durum tabii hemen itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. O sırada fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi. Özel kıyafetli ekipler geldi ve tanktaki kimyasalları güvenli şekilde boşalttılar. Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne de geçilmiş oldu ve olay kontrol altına alındı. Tabii Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreci. Bunu konuşarak devam edeceğiz. Çerçeve yasa için görüşmeler yapılıyor. Hedef meclis kapanmadan çerçeve yasayı meclise sunmak. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle birlikte. Nasuhi Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Ankara'da gündem her zaman gibi yoğun. Bir yandan CHP yeni parti trafiği, bir yandan da çerçeve yasa. Son olarak AK Parti heyetiyle DEM heyeti görüştü. Sizce çerçeve yasa bu hafta meclise gelir mi? Ki meclis başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turunun ardından bu haftayı işaret etmişti. Meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz demişti. Ne diyorsunuz Nasuhi Bey?
2: Evet, yani terörist Türkiye senin de söylediğin gibi aslında Türkiye gündeminin aslında bana göre en önemli konusu, hani diğerleri tabii ki iç siyasetin kendi gündemi de çok belirleyici. Onları da günlerdir izleyiciye aktarmaya çalışıyoruz ama terörist Türkiye yaklaşık 2 yıldır çok doğrudan ama aslında çok çok uzun zamandır devlet katında mücadele ettiğimiz bir meselede, bir sorunda nihai anlamda bir takım kapıları bize açacak. O açıdan çok önemli. Şimdi aktardığın üzerinden devam edeyim. Yani Sayın Meclis Başkanlığı'nın aslında söylediğinden de bizim çok farklı kaynaklardan, güvenlik kaynaklarından da aldığımız, teyit etmeye çalıştığımız bilgilerden de görüyoruz ki bu hafta meclis gündemine gelmesi söz konusu. Nasıl? Yani komisyona gelecek, ardından meclis genel kurulunda oylanacak mevcut o yasa teklifi. Yasa teklifi tabii oylanacak, bu belki birkaç gün sarkabilir ama gördüğümüz kadarıyla siyasi partilerin de bu konudaki yaklaşımlarında, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere katıldı. Burada hani o ilk gündeme de bir atıfta bulunalım. Yeni partinin de bu konuda yaklaşımının ne olacağı merak ediliyor ama kuvvetle muhtemel onların da bu yasa çalışmasına genel kurulda destek vermesi bekleniyor. Mutlaka o genel kurul konuşmalarında eleştiriler olacaktır Tuğba Hanım ama yani yine de burada yasanın giderek hızlandığını ve bu yasama dönemi bitmeden çıkacağını net biçimde ifade edebiliriz. Hatta bu hafta bile bu muhtemel, onun altını çizmiş olayım.
1: Evet, bir yandan da tabii yasanın kapsamı hep konuşuluyor, merak ediliyor. Kapsamın da yani geçici olacağı ifade ediliyor bir yandan. Bir yandan geçerlilik süresi ne kadar olacak o merak ediliyor. DEM Parti'den açıklama geldi en son AK Parti heyetiyle görüşmesinin ardından. Yeni bir evrenin, yeni bir dizi yasal düzenlemenin startı olacak. Devamında gelecek yasalara da referans olacak minvalinde bir açıklamaydı bu. Bu konuda ne diyorsunuz Nasuhi Bey?
2: Ya şöyle bir yaklaşım, tabii DEM Parti'ye bu konuda söylenecek başka sözler var ama sonuçta bu söylediklerini şöyle altını çizebiliriz. Bu aslında bir geçiş yasası, yani geçiciliğine de hemen bir açıklık getireyim. Bu yasa artık tamam, bu işlemeye başlayacak denildiği andan itibaren, onun da mekanizmaları var, 6 aylık bir süre öngörülüyor. Yani bu 6 aylık süre içinde dönüşler yapılabilecekse o dönüşler yapılacak. Suça bulaşmamış olanlarla ilgili düzenlemeler zaten bu yasa metninde yer alacağı için o düzenlemeler çerçevesinde süreçler başlayacak. Yani burada net olan şey şu, 6 aylık süre yaklaşık 10-12 madde civarında bir maddeden söz ediliyor. Bütün bunların ardından eğer yeni yasal düzenlemeler vesaire bundan söz ediliyorsa, demin ifadesine atıfla söylüyorum, bunlar biraz tabii sürecin nasıl ilerleyeceğiyle de ilgili. Yani geçtiğimiz yıl Temmuz ayında o silahların sembolik olarak bırakılması ve yakılması şeklinde gerçekleşen o eylemin ardından örgüt maalesef istendiği gibi hızlı adım atmadı. Atmak istemediği, bölgesel değişimleri kendi lehinde olacakmış gibi görme gayretine girdi. Fakat hiçbir bölgesel değişim kendi lehine olmadı. Yani Suriye devriminin getirdiği süreçlere bakalım. Suriye'de YPG yapısının oradaki mevcut rejime, yönetime entegre olmasına bakalım. Bir de uluslararası şartlara bakalım. İran savaşı da dahi hiçbir şey onların istediği gibi olmadı. O nedenle süreci hızlandıran şeyler biraz da bu dinamikler. Yani Tuğba Hanım, onlara da işaret etmek lazım. Tabii bir şey daha var. Hani onunla ilgili hemen söyleyeyim. Bu çerçeve içinde mekanizma öncelikle dikkat çekici. Yani teyit ve tespit mekanizması diyoruz. Buna yakın bir tarihte Sayın Ömer Çelik AK Parti sözcüsü birlikte yaptığımız bir yayında bir açıklık getirmişti. Yani meselenin bir teyit tespit mekanizması varsa elbette burada Türkiye'nin güvenlik mekanizmaları olacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere. Yani nedir bu? Evet, yani silahlar mağaraların, işte belli bir takım yerlerin, eğitim kamplarının, altını çizelim, hı hı, boşaltılması artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ikna edici bulunmuştur. Bunu teyit ediyoruz, tespit ediyoruz. İlgili makama, yani siyasi makama, bu belki Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek, öyle bir mekanizma olacak. Ardından o yasa, çıkan yasa Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla birlikte yürürlüğe girecek. Yani böyle bir mekanizmadan söz ediyoruz. Dolayısıyla her aşamasında bir anlamda karşı tarafın bu konudaki hamlelerine de bakılacak ama bu bir al-ver ilişkisi değil. Yani çok kullanılan bir metafor var, onu da hemen söyleyeyim. Bir pedal metaforu, yani durmaksızın ilerlemek. Yani o onu yaptı, o onu yaparsa ben bunu yaparım gibi bakmadı Türkiye buna. O nedenle mesafe alınabildi. Teyit ve tespit, onay, ardından o 6 aylık yasal sürecin başlaması diyelim biz buna.
1: Evet, ben de teyit ve tespit mekanizmasının tam olarak nasıl işleyeceğini soracaktım. Bir yandan da tabii sahadaki, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi sahadaki atılacak adımlar, evet, da çok önemli. Silah bırakma konusunda tam olarak beklenti hangi bölgelerde, hareketlilik acaba? Bu yasa taslağının önce komisyona, ardından genel kurula gelmesiyle, o teklifin oylanmasının ardından işte teyit tespit mekanizması da devreye girdikten sonra tam olarak nerelerde hareketlilik bekleniyor?
2: Yani aslında tabii bu şu anda da devam eden bir süreç. Hı hı. Bu sorunuz çok önemli. Çünkü terör örgütünün içe dair, Türkiye'nin içine dair çok fazla bir şey kalmadı. Zaten sınır bölgelerinden de çekildiler. Oradaki mağaraların da önemli bölümünü boşalttılar ama daha geride en başta Irak olmak üzere, yani coğrafi, evet, olarak ifade edelim. İkinci sırada Suriye, bir ölçüde de İran olmak üzere ama Irak öncelikli burada. Çünkü örgütün malum sözde yönetim kadrosunu vesairesinin olduğu bölgeler. Oralardan başlayan bir hareketlilik bekliyoruz. Buralarda atacakları hızlı adımlar, Türkiye'nin bu konuda daha hızlı biçimde hareket etmesini, bölgesel anlamda hem kendi gücünün hem komşularının gücünün artmasını da sağlayacak Tuba Hanım. Yani bu son derece önemli bir şey. O nedenle sahadaki adımlar, tekrar söylüyorum, hani sen attın, ben attım, ben atmazsan sen atmazsın falan gibi değil. Kesinlikle o pedal metaforu çerçevesinde sürekli ilerleyerek hareket edecek. Ya örgütün bu saatten sonra o bölgesel şartlara, hele hele küresel dış şartlara bakarak bu konularda acaba benim lehime gelecek bir şeyler olur mu falan diyebilme şansının da kaldığını düşünmüyorum. Bunu herkes herhalde görüyordur artık. Çok kısa sürede de Türkiye bu konularda yeni aşamalara doğru ilerleyecek elbette.
1: Evet, son olarak da şunu sorayım Nasuh Bey. Bu da çok konuşuldu. Yasal çerçeve kapsamında kişiye özel bir düzenleme olacak mı diye, olmayacağını sinyalleri verildi ama bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet. Ya bu söylediğinizde şu açıdan çok önemli sorduğunuz. Ya bu sürecin sükunetle yönetilmesi gerekiyor. Herkesin doğru, olumlu katkı vermesi gerekiyor. Bunun için de söylenen her şeye, yapılan her işe çok dikkat etmek gerekiyor. Burada şahsa özel, yani daha gayet açık söyleyelim, Öcalan'la ilgili bu çerçeve yasada herhangi bir özel düzenleme vesaire öngörülmüyor. Bir af söz konusu değil. Yasanın kapsamında Sayın Meclis Başkanı da ifade etti, bir genel af da söz konusu değil. Örgütün sözde yönetici kadrosuyla ilgili de herhangi bir özel düzenleme yapılmayacak bu çerçeve yasa kapsamında.
1: Evet, bunun da tekrar altını çizmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim.

0: Daha doğrusu bir canlı bağlantımız var. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi, Tuncay Sonel'in eşi ve bilişim şirketi sahibi de tutuklandı demiştik. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükselmiş durumda. Son durumu ve ayrıntıları da Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'ten alacağız. Veysi İpek, söz sende.
1: Evet, aslında önceki gün eski koruculardan biri tutuklanmış.

0: de tutuklandıklarını söyleyelim. Handan sonra hem jandarmada kollukta verdiği ifadesi, hem savcılıkta verdiği ifadesinde, hem de sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi bulunduğu için de tutuklandığını ifade edelim. Tabii önemli sorular var. Özellikle konutta çalışan 3 kişi, mutfakta çalışan 3 kişinin verdiği ifadeler var. Özellikle olay gününde Handan Soner'in kendilerine geldiğini, 13.30 sularında suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi bulunduğu için de tutuklandığını ifade edelim. Tabii önemli sorular var. Özellikle konutta çalışan 3 kişi, mutfakta çalışan 3 kişinin verdiği ifadeler var. Özellikle olay gününde Handan Soner'in kendilerine geldiğini, 13.30 sularında acilen panikte bizi dışarıya hadi gidin evinize diye söylediğini, biz de yemeğin ocakta olduğunu söylediğimizde de kalsın siz çıkın diye telkinde bulunduğunu söylüyor. Yine o görüntüler, MOBESE kameraları görüntüleri ve yine konutun görüntüleri kendilerine izletildi. O da orada aslında onların kendilerinin olduğunu ifade ettiler. Ve Gülistan Doku ile ilgili aslında önemli bir ifade de olduğunu söyleyelim. Konutta konuşulan ve ifadelerinde aslında vali karısına, eşine bu noktada Handan Soner'le Gülistan Doku'nun hamile olabileceği ifadeleri vardı. Bu da kendisine soruldu. Evet, konutta çalışanlar böyle bir ifade kullandılar. Eşime, valiye söyledim. Sen bunları söylemesen duyduysan savcılıklarda duymuştur. Sen bunları konuşma gibi bir telkinde bulunduğunu ifade etti. Eşim valiliği çok iyi yapardı. Evde valilikte yaptığı işlerini konuşmazdı iddiasında bulundu. Ancak evde daha önce oğlu ve eşi için yapılan aramalarda bulunmayan 5 ayrı koli ve dijital materyallere de el konulduğunu ifade edelim. Bu da Cumhuriyet Başsavcılığının dikkatini çeken noktalar olduğunu söyleyelim. Hem savcılıkta hem kollukta verdiği ifadelerde bunları reddetse de tutuklandığını ifade edelim. Tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Yine sağlıkçılarla ilgili aslında bir operasyon vardı. Erzurum'a götürülmüşlerdi. 3'ü doktor, 10 kişinin ifadeleri dün tamamlandı. Akşam saatlerinde adliye sevkleri gerçekleştirildi. Onlardan 3'ü Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. 7'si ise adli kontrolle serbest bırakıldıklarını söyleyelim. Yine Mehmet Acan'ın bilişim şirketi, Ankara'daki eski İhraç polis memuru Gökhan Ertoğ'un da çalıştığı bilişim şirketinden 2 kişi almıştı 2 gün önce. Onlar ve yine Vali Sonel, polis memuru Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un emniyetteki ifade işlemleri ise devam ediyor. Onların bugün veya yarın çıkarılma durumu olduğunda ifade edelim. Jandarmadaki, polisteki ifadesinin ardından da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adliye sevklerinin beklendiğini ifade edin. Tuncay Soner yine bu noktada ifadesi alınacak. Dijital materyal, cep telefonlarından çıkan bilgilerde bazı kişileri, aleyhine propaganda yapan bazı kişileri darp ettiğini, tehdit ettiğini, evlerine baskın yaptırdığı, bunu da Gökhan Ertok, İhraç polis memuru Gökhan Ertok'la yaptırdığı çıkmıştı. Bununla ilgili de ifade işlemleri sürüyor. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Veysi İpek'e. Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu dinlemiş olduk. Şimdi devam edelim. Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan bir nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı neyse ki.
2: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman, sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
1: Mersin'de 2 hafta önce 1,5 yaşındaki Yamaç Ali elektrik akımına kapılmış ve yaşamını yitirmişti. O evde bu kez anneanne elektrik

0: akımına kapıldı. Aile yetkililerden yardım bekliyor.
1: Aynı ev, aynı balkon, aynı kabus. 14 gün önce 1,5 yaşındaki çocuğun can verdiği evde bu kez anneanne elektrik akımına kapıldı.
2: 10-15 gündür bir yetkili gelmedi. Yani sorumlusu kim? Kimse konuşulmuyor, konuşmuyorlar.
1: Olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Yıldız Konut evin balkonunda halı çırparken elektrik akımına kapıldı. Fenalaşan kadının çığlıkları üzerine yakınları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Ancak bu olay o balkonda yaşanan ilk olay değildi. 24 Haziran'da 1,5 yaşındaki Yamaç balkonda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yamaç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
2: Yani ben oğlumu kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz.
3: Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Hayatımız artık çok riskli bir duruma geldi.
1: İddiaya göre tüm bunlara sebep olansa sokaktan geçen ve balkon demirlerine temas eden elektrik kabloları. Aile yetkililerden yardım istiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki Amerikan üslerini yeniden hedef aldı. Tahran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki saldırılarda ABD'ye ait askeri unsurların vurulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma istediğini ancak henüz hazır olmadığını söyledi.
1: Bir yanda karşılıklı saldırılar, diğer yanda müzakere mesajları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. İran'ın anlaşmak istediğini ama hazır olmadıklarını belirtti. Ancak müzakere kapısını da açık tuttu.
4: By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
1: Sahada ise çatışmalar sürüyor. İran devrim muhafızları, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ürdün'deki El Ezrak Hava Üssü'nde Amerikan savaş uçaklarının, Irak'ın Erbil kentinde ise bir Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu ileri sürüldü. Kuveyt'teki El Adiri kampında 3 mühimmat deposunun, Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri 5. Filo karargahında da bir gözetleme kulesinin hedef alındığı açıklandı. İran'ın iddialarına Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrulama gelmedi. Devrim muhafızları ordusuna bağlı Hatemul Enbiya karargahı komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, şehit edilen her İranlıya karşı bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Bölge halkından Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalardan en az 500 metre uzak durmalarını istedi. Ateşkes iddiaları ise Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Irak tarafından yalanlandı.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki depremde can kaybı 5546'ya çıktı. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela'da can kaybı 5546'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 16.740 kişi oldu. Depremlerde 17.907 kişi de evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6.462 kişi kurtarıldı. Depremde kaybolan yaklaşık 30.000 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti. 4'ü Filistinli, 3'ü de İsrailli olmak üzere de 7 kişi yaralandı.
5: İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim yeniden tırmandı. İsrail güçleriyle Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ateş açtı, ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı. Olay Tel Beldesi yakınında kurulan yasa dışı Avad Gilad yerleşim bölgesinde yaşandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı iddia edildi. Tel Beldesi Meclis Başkanı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çatışmaların ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir hastaneyi basarak yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin yönetimi, uluslararası topluma Batı Şeria'daki sivillerin korunması için acil harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, gelişmeleri ele almak üzere acil güvenlik toplantısı düzenledi. Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinleri iptal edildi. Netanyahu toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in koruyucu duvarı olduğunu savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de skandal bir açıklamaya da imza attı. Batı Şeria'nın da Gazze gibi havadan bombalanması ve buldozerlerle dümdüz edilmesi çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
0: Türkiye, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi bu açıklamada ve İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği yerleşimci teröristler tarafından 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu kaydedildi. Ve yine açıklamada Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz denildi. İki yıldır cinsel istismar iddialarıyla gündemde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alındığı aktarıldı. Diplomatik kaynaklara göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde özel oturum düzenlendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han'ın görevden alınmasına ilişkin gizli oylama yapıldı. 125 üye ülkeden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu. Kararın kesinleşmesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yeni başsavcı seçim süreci resmen başlayacak. Kerim Han, 2 yılı aşkın süredir cinsel istismar iddialarıyla gündemdeydi. Yardımcılığını yapan personele uygunsuz temaslarda bulunduğu iddia edilmişti. Birçoğumuzun hedefi daha sağlıklı olmak, daha iyi hissetmek. Bunun için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını tümüyle değiştirenler var. Sağlıklı kalmayı bir maalesef takıntı haline getirenler de var bir yandan. En ufak bir ödün verdiğinde dünyayı kendine dar ediyor onlar genelde. Üstelik bu durumun sağlık üzerinde de etkileri var. İrem Şimşek'in haberinden izleyelim şimdi.
6: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
7: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
6: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
8: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyordu. Bence insanları yıpratıyor biraz.
9: İnsanda kilo vermeye karşı da bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
6: Kendimizi geliştirmek, değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
10: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
11: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
6: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
12: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu

0: kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
1: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
0: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
2: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
3: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
0: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.
4: Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde kuru domates mesaisi başladı. Sergi alanlarını kırmızıya bürüyen domatesler bir hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor. Ardından da onlarca ülkenin sofrasına lezzet katıyor. Şimdi o mesaiyi yakından göreceğiz. Sözü Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gülayça'ya bırakalım.
5: Son yıllarda kurutulmuş domateste bir model haline gelen Torbalı Ovası'ndayız. Bu ovada domates üretiliyor. Ardından da bu beyaz bezlerin üzerine serilen domatesler kuruyor. Tabii çok meşakkatli bir çalışma. Torbalı Ovası şimdilerde kırmızıya büründü. Üreticiyle konuşacağız. Bir taraftan da ihracatı konuşacağız. Kemal Saygıner yanımızda. Şimdi çok aslında uzun soluklu bir çalışma yürütüyorsunuz. Bir taraftan kadınlar burada domatesleri çok hızlı bir şekilde kesiyor. Nasıl bir üretim bu?
6: Bu gerçekten çok zorlu, çok emek yoğun bir üretim. Ama biz burada kurutarak katma değer katıyoruz. Değer katarak dünyanın değişik ülkelerinden ülkemize döviz getirmeye devam ediyoruz.
5: Şimdi Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Nasıl şartlarda gidiyor? Bir de tabii ki 1 kilo domates kaç kilo domatesten kuruyor?
6: Evet. Şimdi tabii bu yoğun bir süreç. Sabahın çok erken saatlerinde 5.30'da başlayan bir süreçle 16 kamyonluk bir ekibimiz, 320 personelimizle bunları taze domatesleri kasalara kalitesini kurutmaya uygun şekilde toplayıp buraya getiriyoruz. Burada da arkadaşlarımız gördüğünüz gibi bunları ortadan ikiye kesiyorlar ve üzerine deniz tuzu serperek koruyucu kullanıp bozulmasını engelleyerek üretimi hazır hale getiriyoruz. Bu bizim için Mart ayında başlayan yağmurların bereketiyle hasata yansıyan bir hasat dönemindeyiz şu anda. Bunun gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Her tarlada çok kaliteli ürün elde ediyoruz ve verimler geçen yıla göre çok daha iyi vaziyette. Bu çiftçimizin yüzünü güldüren, emeğinin karşılığını almasını sağlayan bir etken. İkinci yandan salçanın yanında kuru domates de yine 15 kiloda bir çıkan bu kuru domates ortalamada 15 kilo yaş kesip 1 kilo kuru elde edebiliyoruz. Dolayısıyla burada neredeyse bir salça fabrikasının dörtte biri kadar mal işleniyor şu gördüğünüz alanda. Çünkü yaklaşık 10 bin ton mal işleniyor burada. 10 bin ton mal işlenip kurutuluyor ve bunlardan 650-700 ton sadece kuru elde edebiliyoruz.
5: Evet. Çok, çok teşekkür ediyorum size. Bir taraftan da yapılan işlemi görelim. Çünkü kavurucu bir sıcaklık var ve bu kavurucu sıcaklıkta da her bir kadın aslında 150 kasaya yakın bir domatesi kesiyor. Bir taraftan da bu kurutulmuş domatesler sonrasında tuzlanıyor. Kimisi de kükürtleniyor ve bu şekilde aslında hem Avrupa'ya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu noktada ihracat çok kıymetli çünkü Türkiye'de önemli bir ihracat payına sahip Torbalı. Abdullah Olgun, Torbalı Ticaret Odası Başkanı bize anlatsın istiyoruz. Tabii çok uzun soluklu bir çalışmaya devam ediyorsunuz.
7: Tabii şöyle, Torbalı bu konuda model. Yani bizim ovamızda üretilen domateslerimiz bizim güneşimizin altında kuruduktan sonra yine bu bölgede bulunan işletmelerimizde işlenip dünyanın 100 ülkesine ihraç oluyor. Tabii Türkiye'nin ilk 6 ayda 60 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Bunun 13 milyon dolarını Torbalı olarak biz karşıladık. Torbalı Türkiye'de öncü konumunda. Tabii coğrafi işareti de alındı. Torbalı kuru domatesi olarak literatüre işlendi. Tabii burada şöyle bir mesele de var. Tabii ürünümüzün bol olduğu dönemler var. Yani şu anda domates bol. Bütün tarlalarımızı şu anda kırmızı bürümüş durumda. Bizim bu domatesimizi bol olduğu dönemde sanayi ürünü haline getirebilir miyiz? Yani rafa çıkarabilir miyiz? Bizim meselemiz bu. Tabii yaklaşık 50 bin dönümlük bir arazimizde domates.

0: üretiliyor. Yaklaşık 500 bin ton civarında bir domates üretimi söz konusu. Bunun dörtte biri kurutmaya gidiyor. Yani çiftçi açısından da bir çeşitlilik, bir rekabet ortamı oluşuyor. Geri kalan kısmı da salçaya gidiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri hamburgerde kullanıyor. Seviyorlar. Brezilyalılar da aynı şekilde. Onlar kükürtlü olanlarını tercih ediyorlar. Avrupalı ise organik ve tuzlu olanı tercih ediyor. Şimdi tarlanın sağ tarafında Avrupalı, sol tarafında Amerikalının ürettiği bir üretim söz konusu. Biraz önce üreticimiz anlattı sizde. Tabii İtalyanlar hasta. Yani İtalyanlar pizzada kullanıyorlar. Domatesimizi kullanıyorlar. Tabii makarnada da kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya gibi ülkeler hamburger ve sandviçte kullanıyorlar. Son dönemde tabii Hollandalıların da bir rağbeti söz konusu. Onlar da salatalarda kullanıyorlar. Tabii sos yapılıyor biliyorsunuz.
1: Peki bu ne zamana kadar devam edecek? Yani o torbalı ovası kıpkırmızı halini ne zaman bitirecek, kaybedecek?
0: Yani Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar devam eden bir süreç. Tabii bir taraftan tarlada sabah erken saatlerinde bir süreç başlıyor. Toplanıyor. Buraya gidiliyor. Buraya seriliyor. Burada ikiye bölünüyor, burada tuzlanıyor, burada toplanıyor, kuru olanlar toplanıyor. Yani süreç gerçekten çok ciddi bir süreç. Tabii emekçi kardeşlerimizin de çok ciddi bir emeği söz konusu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Kolay değil bu güneşin altında bu çalışmaları yapmak. Tabii üreticisiyle, ihracatçısıyla, çalışanıyla herkesin yoğun bir eforu söz konusu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Bir taraftan arkamızda kıpkırmızı görüntü ve mevsimlik işçiler de aslında hız kesmeden o domatesleri ikiye bölmeye devam ediyorlar ve 500 bin ton ve tabii ki Türkiye'nin de ihracatının yaklaşık olarak 16 milyonu buradan karşılanıyor ve İtalyan pizzasına, Amerika'da da hamburgere kadar uzanan bir yolculuk bu ve bu kırmızı yolculukta da Türkiye'de torbalı model olmaya devam ediyor.
2: Devam edelim. Sürücülerin araç rengi tercihleri belli oldu. Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda gri renk öne çıktı. İkinci sırada da beyaz var.
3: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı. En çok tercih edilen renk ise gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Taşıtların 456.050'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin gri olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190.529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Beyaz en çok tercih edilen ikinci renk oldu. Bu dönemde 5.988 kahverengi aracın kaydı yapıldı. Turuncu ve sarı daha az tercih edilen renkler olarak kayıtlara geçti.
2: 1500 yıldır ayakta duran Ayasofya Camii bir süredir restorasyonda. Çalışmaların en heyecanlı bölümüne gelindi. Tarihi yapının ana kubbesindeki kurşun kaplama kaldırılacak. Zaman, deprem ve yangın gibi nedenlerle oluşmuş olabilecek o yıpranmalarda yine ilk kez görülecek bu sayede. Bu yüzden de geçici olarak yerleştirilen çelik çatının üzerine özel bir branda konuldu. İzleyelim.
4: Gerçekten en kapsamlı çalışması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri restorasyon alanında. Tabii ki bu yapının önem ve büyüklüğünden de kaynaklanıyor. Neresinde tahribat var, neresinde yok. Gereken kararları ona göre alıyoruz.
5: İçi de dışı da bir süredir ayrı ayrı restorasyonda. İstanbul'un yüzyıllara meydan okuyan yapısı Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında kritik aşamaya geçildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunun devam ettiği Ayasofya Camii'nde uzmanlar kurşun kaplamasını söküp ana kubbeyi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
4: Ayasofya sürprizlerle dolu bir yapı. İçeride büyük bir çelik iskelemiz kuruldu. Bununla kubbenin eteğine kadar çıktık. Kubbenin de çelik bir strüktürle kapanması tamamlanmak üzere.
6: Devasa yapıda restorasyon işlemleri 2 yıl önce başladı. Bugün gelinen noktada tarihi yapının neredeyse 60 metre yükseklikte olan ana kubbesinde bu kubbeyi korumak için kurulan geçici

0: çatı özel bir brandayla korunacak.
1: Brandayla kaplanması altta çalışacak olan ekibin hava şartlarından tabii korunması için hem onların hem de kubbenin duvar örgüsünün korunması için gerekmektedir. Kubbenin dışarıdan bu şekilde örtülmesiyle biz içeriden büyük bir destek almış olacağız. Şöyle ki yapılacak tüm müdahalelerde, dışarıdan yapılacak tüm müdahalelerde alt kısımdaki mozaikler, kalem işleri, sıvalar da korunmuş ve müdahaleye hazır bir duruma getirilecek.
2: Tarihi ve mimari özellikleriyle dünya kültür mirasının en önemlileri arasında yer alan Ayasofya Camii'nde iç avlusuna kurulan devasa asansörler yardımıyla kurşun kaplamalı kubbeye ulaşıldı.
1: Kurşun örtüsü kalkacak. Üstteki muhtes örgüler veya eklemeler kalktıktan sonra da biz asıl duvarını, asıl kubbeyi göreceğiz. Bu da tarihte ilk defa. Brandalar tamamlandıktan sonra da kurşun örtüye kaldırmaya başlayacağız. Ondan sonra da anlayacağız.
0: Ayasofya Camii tam 15 asırdır onca deprem ve yangına rağmen ayakta durmayı başarıyor. Uzun yıllar boyunca da restorasyon çalışmaları devam edecek. Öte yandan tarihi yapının camiye dönüştürülmesinin de 6. yılı. Bu süre zarfında Ayasofya Camii tam 30 milyondan fazla ziyaretçi ziyaret etti.
1: Tahrip olmuş tabii dış etkenlerden dolayı ve gördüğü bu zararlardan sonra hep imparatorlar veya padişahlar restore ettirmişler, çeşitli tamiratlar yaptırmışlar. Onun için çoğu yerlerde tabii farklı duvar örgülerine rastlıyoruz. Yani bir 6. yüzyılın yanında bir 16. yüzyıl Osmanlı duvar örgüsü var. Bunlar hep bir arada Ayasofya'nın özgünlüğünü yaratıyor.
2: Ayasofya Camii'nin ana kubbesiyle mozaiklerindeki tespit ve çalışmalardan sonra yapı için deprem güçlendirme süreci başlayacak.
3: İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde White Kardeşler bisiklet koleksiyonu ziyaretçileriyle buluştu. Koleksiyonda birbirinden farklı birçok bisiklet var. Bildan Bayoğlu o bisikletlerin hikayelerini dinledi.
2: Pedalsız ilk bisikletlerden üç tekerlekli tasarımlara farklı dönemlere ait bisikletlerin hikayesi Vogt kardeşlerin bisiklet koleksiyonunda.
4: Bisiklet koleksiyonu içerisinde 1818'e kadar giden günümüze geldiğimiz noktaya 2 asırlık bir serüven bu. Çok yakın dönem örnekleri de var. Bunları biz tarih sırasında ve bir arada veriyoruz.
2: Rahmi Koç Müzesi'ndeki koleksiyonda 3 tekerlekli bisiklet modeli dikkat çekiyor. O dönemin toplumsal dönüşümünü yansıtan bisiklet, özellikle de kadınların kullanımını yaygınlaştırmak için geliştirilmiş.
4: Bisikletin gelişiminde 2 tekerden tam güvenlik sağlayamadıkları için 3 tekerlekli modelleri denemişler. Biniş kolaylığı, güvenlik biraz daha konfor barındırıyormuş. Bunu ürettikleri zaman bir fuarda sergiliyorlar. Ve Kraliçe Victoria da bu fuara geliyor ve bunu görünce çok beğeniyor, 2 tane satın alıyor. O satın aldıktan sonra bu araç popülerlik kazanıyor.
2: 23 özel parçadan oluşan koleksiyon ziyaretçilere hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim sunuyor.
4: Buradan herkes kendisinin ilgisini çektiği döneme, malzemeye, ihtiyaca göre bisikletleri görüp fotoğrafını çekip videosunu çekip kendi kaydına alabilir. Böylelikle bu yolculuğa tanık edebilir diye düşünüyoruz.
3: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım bu hafta sanatseverleri neler bekliyor? İzleyelim ve bununla da bu dilimi noktalayalım. Saat 5'inde yeniden buradayız.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'dan yeni caz turnesi. Piyanist Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Ant Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor. Metal müziğin iki efsane ismi Exit ve In Flames İstanbul'a geliyor. Heavy metalin öncü gruplarından Exit'la, melodik death metalin küresel ölçekte etkili isimlerinden In Flames peş peşe konser veriyor. Exit 25 Temmuz'da, In Flames 26 Temmuz'da Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Fonzia ve Veller zamanlarını Ponken oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, aynı söylüyorsun.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Eda Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul 24, Edirne 27 derece. Ege bölgesinde İzmir 29, Muğla 27 derece. Akdeniz'de Antalya 29, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun 24, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da Ankara 21, Kayseri 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 30, Kars 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 31 derece.
1: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar.

0: Odyssey beklentileri karşılıyor mu? Ve seyredilmesi gereken 5 unutulmaz Odyssey uyarlaması. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla TT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba Habertürk ekranlarından 14 bülteniyle beraberiz. Başlayalım, havanın notlarıyla başlayalım yine. Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı ve selde sürüklenirken bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü.
1: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
2: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
3: Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
4: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba patladı, stop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canımdan olsaydım ne olacaktı?
2: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
5: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Mamak Dereboyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
0: İstanbul'da da durum pek farklı değil. Aralıklarla kuvvetli yağış etkisini gösteriyor. Bazı noktalarda su baskınları var, yolda kalan araçlar var. Şimdi Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e döneceğiz. İrem, sen de suyla dolu bir alt geçitte görünüyorsun. Tam olarak neredesin ve son durum nasıl, senden dinleyelim.
6: Evet, şu anda Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan alt geçitteyiz. Gördüğünüz gibi alt geçit tamamen sular altında kalmış. Diz boyuna kadar su var. Normalde iki şeritli bir yol bu ama tek şerit tamamen, gördüğünüz gibi ekip araçlarının olduğu kısımda diz boyuna kadar su var. Gelen arabaların yan sağ şeritten ilerlemesini sağlıyor ekipler. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışıyorlar bir yandan. Ama hakikaten burada Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getirsin. Gerçekten müthiş bir su var ve bir yandan da yağmur yağmaya devam ediyor. Ekipler burada yaklaşık yarım saattir çalışıyorlar. Suyu tahliye etmeyen belediye ekipleri, yol yardım ekipleri. Fakat dediğim gibi alt geçit tamamen sular altında kalmış. O yüzden burada ulaşımda sekteye uğramış vaziyette. Dün gece beklenen sağanak yarışlar başladı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, İstanbul Valiliği uyarı geçmişti. Sağanak yarışlarla birlikte su baskınları, sel gibi risklere karşı uyarmıştı. Ve bugün gece vakti yoğun yağışın başlamasıyla birlikte birçok yerde, özellikle Avrupa yakasında alt geçitlerde bu su baskınlarının etkisini gördük. Evet, bir yandan buradan araçlar geçiyor ama bir yandan da motorlu taşıtlar içinde zor ekipler onları olabildiğince kaldırım tarafından geçirmeye çalışıyor. Çünkü burada çok derin motorlu bir araç için arabaları da yavaş yavaş bunu sağ şeritten geçirmeye çalışıyorlar. Ama hakikaten yani burada görüyorsunuz, biz de sular içindeyiz. Yani hem bir yandan da yağmur yağmaya devam ediyor, ıslanıyoruz ve rüzgar da esiyor. Yani Temmuz ayı için beklenmedik bir senaryo hakikaten. Ve ekiplerle yayından önce biraz konuştuk ve şunu söylüyorlar, yani burada yol hakikaten tıkanmış durumda. Bir yandan tahliye için uğraşıyoruz ama biraz daha vakit var yolun tamamen açılması için. Ki bir yandan önümüzdeki saatlerde de sağanak yağışın devam edecek olması risklerin hala devam ettiğini gösteriyor diye. Ve sözü size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. İrem Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim. Şimdi Kaan Uçar'a bir dönelim. O da bizi İstanbul'un farklı bir noktasında bekliyor. Bakalım Kaan nerede ve son durum ne olduğu yerde? Söz sende Kaan.
7: Tuğba Södekoğlu, biz Erdedemir'le birlikte Sarayburnu'ndayız. Yağış sabah saatlerine göre daha da etkili. Rüzgar da şiddetini arttırmış durumda. Aslında 2 saat önce köprüyü çok daha rahat bir şekilde görebiliyorduk. Ancak şu anda köprüyü görmekte zorlanıyoruz. Yağıştan ve sisten dolayı rüzgar da şiddetini arttırdı. Görüyorsunuz dalga boyu da şu anda oldukça yükseldi ki zaten günler öncesinden Beykoz, Arnavutköy gibi ilçelerde denize girmek tedbir amaçlı yasaklanmıştı ki şu anda o tedbir amaçlı yasağın sebebini anlayabiliyoruz. Şu detayı da göstermek istiyorum size. Rüzgar çok şiddetli bir şekilde esiyor. Saatte 70 kilometre hıza gelmesi bekleniyordu ki hemen Türk bayrağını sizlere gösterelim. Dalgalandığı hızdan zaten rüzgarın şiddetini siz de gözlerinizle görebiliyorsunuz ki ağaçları da zaten şu anda Erdedemir sizlere gösterecektir. Çok şiddetli rüzgar ve yağış da şu anda sabah saatlerine göre daha da etkili ki hem valinin hem meteorolojinin hem de afet koordinasyon merkezinin uyarıları vardı. İşte o uyarılar bu yağmur içindi. Çarşamba günü itibariyle uyarılar başlamıştı ve uyarıların sebebi aslında şu anki yağış sebebiyleydi. Hem dün gören hem de az önce İrem Şimşek söyledi. Zincirlikuyu'da da geçitlerin altından su birikintileri oluşuyor ki zaten hayatı olumsuz etkileyen noktalardan biri de bu. Görüyorsunuz vapur seferleri de zaten azalmış durumda. Biraz daha vapurlar yani sefer dediğim şey şu, daha fazla vapur, daha fazla gemi görürdük Boğaz'da aslında normalde, ancak şu anda o rakam daha da düşmüş durumda. Sarayburnu'ndan bütün Boğaz'ı zaten görebiliyoruz. Ki saatler öncesinden daha da hem yağmur hem rüzgar da azdı, ancak şu saat itibariyle hem yağmur şiddetini arttırdı hem de rüzgar şiddetini arttırmaya devam ediyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kaan Uçar'a da, kameraman arkadaşımıza da yine kolaylıklar. Şimdi dönelim Türk siyasetinin gündemine. Yeni partide ilk parti meclisi toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Partinin A takımı belli oldu. Bakalım detayları. Yeni parti MYK'sı 9 isimden oluştu. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in MYK'daki görevleri aynı kaldı. Özgür Özel Genel Başkanlığında CHP MYK'da olan diğer isimler yeni partinin MYK'sında yer almadı. İstanbul Milletvekili Yunus Emre genel sekreter oldu. Yeni partide toplantı trafiği yeni haftada da sürecek diyelim ve pazartesi günü başkanlık divanı, salı günü ise kapalı grup toplantısı yapılacak. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul'daki üye katılım töreninde konuştu. İsim vermeden yeni partiyle ilgili mesajlar verdi. Biz CHP'yiz, halkın partisiyiz, CHP'liler parayla satın alınamaz dedi.
8: Adımız belli. Halk partisiyiz. Halkın partisiyiz. Cumhuriyetin partisiyiz. Devlet kuran bir partiyiz. Devlete yön veren, istikamet çizen bir partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Mustafa Kemal'in partisiyiz. İnönü partisiyiz. Ecevit'in partisiyiz. Baykal'ın partisiyiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.

0: Gözler gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Son olarak AK Parti ve DEM Parti heyeti arasında bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor.
1: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşikse silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında ifadeye çağrılan isimler adliyeye gitti. Peki Ahbap Derneği ve bağışlanan paralarla ilgili ifadesinde kim ne dedi? İşte detaylar.
3: Savcılığın çağrısı üzerine tek tek ifade verdiler. Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini anlattılar. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamda aralarında oyuncu ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler savcılıkta ifade verdi. O isimler arasında Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı da vardı.
4: Evet, çekiyoruz. O kadar, sağ olun.
3: Hazal Kaya ifadesinde Haluk Levent ile SMA'lı çocuklara yönelik yardım çalışmaları nedeniyle bir kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışların suistimal edildiğini öne süren Kaya, ben de mağdurum dedi. Fatih Altaylı ise ifadesinde Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını söyledi. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne verdiğim destekten pişmanım dedi. Gazeteci Ruşen Çakır da Haluk Levent'le hiçbir zaman bir araya gelmediğini söyledi. Ahbap Derneği'ne az miktarda bağış yaptığını belirten Çakır, para toplanmasında herhangi bir katkısının ve dernekle ilgisinin olmadığını ifade etti. Gazeteci Özlem Gürses de Haluk Levent'le tanışmadığını ve Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor.
0: Ve Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. Bu sözleri yeni bir anayasa tartışması başlattı. Trump, seçimi kazanmak benim için çok kolay dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Trump'ın sözleri anayasa tartışması başlattı. As President of the United States, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Washington'da düzenlediği geleneksel yemekte konuştu. Konuşmasının sonunda dördüncü kez başkanlık yarışına girmek istediğini açıkladı. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeniden katıldı. Announced my intention to, for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Trump yeniden başkanlık yarışını kazanmanın kendisi için çok kolay olacağını savundu. Amerika Başkanı açıklama sırasında seçim kampanyalarının simgesi haline gelen kırmızı şapkayı taktı. Şapkadaki Trump 2028 yazısı dikkat çekti. Trump'ın 3 kez kazandım, 4. adayım sözleri anayasal engele takılıyor.

0: Amerikan anayasasına göre bir kişi en fazla iki dönem başkan seçilebiliyor. Bu kuralın değişmesi için kongre ve eyaletlerde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Trump daha önce görevi devredeceğini söylese de zaman zaman 3. ve 4. dönem ihtimaline kapı aralayan açıklamalar yapmıştı. Trump'ın katıldığı yemek 25 Nisan'da silah sesleri nedeniyle yarıda kesilmiş ve gizli servis Trump'ı salondan tahliye etmişti. Olayın ardından 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ı tutuklamış, bir şüpheli hakkında Amerikan başkanına suikast girişimi dahil 4 federal suçlamayla dava açılmıştı.
1: Kayseri'de Melik Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düşerek hayatını kaybetti. Kaza Melik Gazi ilçesindeki bulvarda meydana geldi. 45 yaşındaki Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç ve arkadaşı Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletle iniyordu. Tümgüç bulvarda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Tümgüç'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan bir nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı.
0: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman, sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
1: Trabzon'daki Uzungöl özellikle Arap turistlerin gözdesi ama dere kenarlarında fotoğraf çekmek isteyen turistler büyük tehlike atlatıyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tedbirler alınacak. Turizmcilerin de bazı talepleri var.
0: Kimi kayanın üzerindeyken dengesini kaybetti, kimi dere kenarından akıntıya kapıldı. Fotoğraf çekmek isterken ölen de oldu, ölümden dönen de. Bu tehlikeye dur demek için tedbirler yolda.
2: Son zamanlarda bölgemizde yaşanan can kayıpları gerçekten bizi çok derinden üzmüştür.
0: Karadeniz'de Trabzon'daki Uzungöl ve Rize'de Çamlıhemşin özellikle Arap turistlerin gözdesi. Ancak fotoğraf merakı ve dere kenarlarındaki tedbirsizlik nedeniyle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Turistlerin can güvenliği için bazı tedbirler alınacak. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ile 100 metre aralıklarla can simidi asılacak. Jandarma devriyeleriyle turistler uyarılacak.
2: Güvenlik her şeyden önce çok önemli.
0: Uzungöl'de tehlikeyi azaltmak için turizmcilerin talepleri de var.
2: Bu tehlikelerin önlenmesi adına can kurtaran personelin elinde olması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Bodrum bu yaz yine sanatın en büyüleyici buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.
0: Tarihi kalede perdeler yeniden açılıyor. Dünya ünlü eserler eşsiz atmosferde sanatseverlerle buluşacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde tüm gösteriler Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek. Festivalin açılışı bale tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü ile yapılacak. 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak. 4 ve 5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Mikis Theodorakis'in unutulmaz ezgileriyle sahne alacak. Ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Carmina Burana Balesi izleyiciyle buluşacak. 12-13 Ağustos'ta ise Kosova Ulusal Balesi performans sergileyecek.
1: Ve bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var. Bugün Odyssey var ama Odyssey'i programın sonunda antrakta konuşacağız. Önce vizyondakilerde bir müzik

0: You don't recognize it?
1: Should I?
0: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse.
2: I wrote that song.
3: When?
4: Just wanted it so bad, you know?
5: That's what a good song can do, right?
6: Has the ability to mean many different things to many different people.
7: Power Ballad, Paul Root ve neydi çocuğun ismini unuttum bak. Neyse. O genç bir boy band, Jonas kardeşlerden.
8: Nick Jonas.
7: Nick evet, Jonas. Nick evet, Jonas. Nick şimdi Jonas. Hatırladım zar evet. Zor hatırladım. Mehmet, müzikle ilgili şarkı yazmakla, şarkı kime ait, kimindir, yazanın mıdır, söyleyenin midir, yoksa biz dinleyicilerin midir? Böyle şeyler soran hoş, tatlı bir film.
8: Önce bu yönetmeninden girebiliriz aslında. John Carney, İrlandalı. Hem müzisyen hem sinemacı. Şimdi o Türkiye'de çok tanınmıyor çünkü Türkiye'ye filmleri çok gelmiyor. Ama 2000'li yılların hatta 90'ların sonundan itibaren düzenli olarak film çeken bir yönetmen. Ve bir şekilde kendi tarzını oluşturmuş bir sinemacı. Hep bir kere müzikle ilgili filmler çekiyor ama müzikal çekmiyor. Yani bir anda insanların şarkı söylemeye başladığı filmler çekmiyor ama filmleri bittiğinde, filmlerini seyrettiğinde filmlerinin çok önemli bölümünün şarkılardan oluştuğunu görüyorsun. Şimdi bu gayet iyi filmleri var. Mesela Sing Street vardır 2016, çok iyi bir film. Daha önceden Once var, 2006'da Oscar kazandı.
7: Şarkısıyla.
8: Bu yılda bu film Oscar aday olabilir en iyi şarkı dalında. Özgün şarkı dalında aday olabilir. Adaylardan birisi olacağını düşünüyorum. Bir de son Florence'an var. Bunlar bize gelmiyorlar. Yani çok fazla işte bir Power Ballad, Hayatımın Şarkısı Türkçe adı, o geldi. Bence John Carney hiç de fena bir yönetmen değil ve kendi bir dünyası var ve İrlandalı hakikaten iyi. Bir de Dublin'de geçen İrlanda duyarlılığı taşıyan filmler bunlar. Şimdi bu film de öyle. Bu film benim hoşuma gitti. Yalnız bu filmin hikayesinde şöyle bir özelliği var. Bu olay aslında bu Robbie Williams'ın başına geliyor. Angel şarkısını gerçekten de bir İrlandalı bir müzisyenle, bir bar müzisyeniyle birlikte bir gece yazıyorlar. Sonra o gelip o şarkıyı çok büyük bir hite dönüştürüyor. O Ray Heffernan o kişinin adı. Ona da 7500 pound'la bu işi kapatıyorlar Kadir. 7500 pound'la.
7: Ucuza gitmiş.
8: Düşünsene Angel şarkısı büyük bir efsane. Robbie Williams'ın şey grubundan yani boy band'den kendi solo kariyerine geçiş şarkısı. Ve o diyor ki, ya bu şarkıyı dinlemeye katlanamıyorum Angels'ı. Çünkü yani ben çok az kazandım. Halbuki onun üzerine büyük bir kariyer inşa etti. Şimdi buradan esinleniyor yönetmen çok kesin bir şekilde. Ve bence o duyguları çok güzel veriyor.
7: Ben de beğendim ya. Paul Rudd'un oyunculuğunu da seviyorum. O hani bir şeyleri, bir hayalin var. O şey çok güzeldi. Düğün şarkıcısı oluyor ya. Düğünde şarkı söylerken aslında gözünü kapattığında kendisini o binlerce işte o Madison Square Garden'da söylemek istiyor. Orada olmak istiyor. Ama bu hayallerine bir şey için vazgeçmiş. Aşk ve sonra da kızı için. O duygu güzel ve o başta sorduğum yani söylemeye çalıştığım şeyle ilgili şeyi de sevdim. Hakikaten düşündüm ya şarkı kimin? Yani evet besteyi yapan birçoğunda çok hit olmuş, çok sevdiğimiz şarkıların söz yazarı, bestecileri bambaşka kişiler bizim sahnede gördüğümüzden. Yani şarkının sahibi hani bazen çok klişe ama yönetmenler ya da şeyler diyor artık film benden çıktı, seyircinin oldu diyor biraz da böyle şeyle söylüyorlar ama evet film, şarkılar bir yerden sonra dinleyenlerin filmin sonunda geldiği nokta da o. Ben sevdim. Şarkısı da güzel yani şarkı. Bir de o Once'da onun Oscar alan şarkıyı da o sokak şarkıcısı sokakta söylüyordu. Evet. Öyle bir küçük bir şey de yapmış. Ben herkese tavsiye ederim. Yani çok sıcak. Böyle o harala güreleli, bol efektli Hollywood filmlerindense böyle sıcacık bir
8: çok
7: film.
8: Güzel,
7: sinemada
8: evet. Ya
7: izlemek için.
8: Çok büyük bir popüler müzik endüstrisinin yıldızıyla bir düğün şarkıcısının kaderinin kesişmesi, oradan ilerlemesi, o ilişki bence çok güzel. Yani mesela yüzleşme sahnesi de çok güzel. Çünkü mesele sadece para değil bak. Hı hı. Ya bir de yönetmen şunu diyor. John Carney şeyden bahsetmiyor. Robbie Williams olayından hiç bahsetmiyor. Hı. Çünkü orada bir takım yasal sorunlar girebilir devreye. Şöyle diyor. Bir gün diyor okula kızını bırakan bir gitarist gördüm diyor. Bütün filmi, bütün hikayeyi oradan esinlendim diyor. Çünkü orada bir yaptığı bir fedakarlık da var. Yani hani asıl önemli olan benim için düğün şarkıcısı olarak çünkü düzenli bir para kazanıyor ve bu aile hayatın için çok önemli bir gelir. Orayı tercih ettim diyor. Yani kendimi çok zorlamadım kariyerim için. Ama bundan memnun olduğu filmin bir sorusu da bundan memnun musun değil misin?

0: Yani öteki tarafı istiyor musun, istemiyor musun? Bu iki dengeyi de çok iyi sağlıyor. Bir de daha karşılaşma sahnesini ben çok sevdim. Kendisini savunmasını da, yani Nick Jonas'ın oynası karakterin kendini savunması da. O şarkıyı o hale ben getirdim. Benim de emeğim var deyip o şeyi, o karşılaşma anı da bence güzel. Final de çok güzel bağlanıyor.
1: Ya ben dediğim gibi ben sevdim. Neydi? How to write a song without you. Yani şeyin filmin temasına
0: güzel bir şarkı
1: sen olmasan,
0: olan.
1: Siz olmasanız ya da
0: bu o şarkının anlamı da onu söylemeyelim. Seyredenlere kalsın o da çok güzel.
1: Evet. O da güzeldi. Herkese tavsiye ediyoruz Power Ballad sinemalarda. Kaçırmayın deyip ev sinemasına gidiyoruz. Ev sinemasında Mehmet Ölünü Göreyim diye filmimiz var. Bir bakalım.
2: Wakey, wakey.
3: What's going on?
2: Not much. Having a cup of tea and curious about these.
3: Your plan is to just shoot me? I was being nice about it. You would have been unconscious.
2: Oh, okay.
3: Because I am considerate. Come down from heaven and
2: heaven
3: save her.
2: Heaven isn't ready
3: oh,
2: for
3: God.
2: You.
3: Oh, God. She was so beautiful in life.
1: Over Your Dead Body, Ölünü Göreyim. Mehmet filmi şöyle düşündüm, sana öyle söyleyip bırakayım. Hani romantik komediler vardır ya, kızla oğlan buluşur, harika her şey olur ve biz orada onlar tam düğünü yapar, el sallarken bitiririz. Bu film o düğün olmuş, aradan birkaç yıl geçmiş, o romantik çiftimiz ne hale gelmiş? Biraz o şeyi böyle tersten alıyor gibi geldi bana.
0: Evet ya bir kara komedi. Hı hı. Kara komedi olarak da bence iyi düşünülmüş. Yani ilk anlatıldığı zaman da hiç fena bir fikir değil. Belirli bir noktadan sonra filmin çok sürprizi var. Onlara girmeyelim. Hı. Ama birbirlerini artık sevmeyen, tüketmiş, ilişkiyi tüketmiş bir çift var. Gerçekten geldikleri aşama çok kötü. Hikaye iyi. Fakat ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben bu filmi önermem. Hı. Bu film başladı ve iyi giderken bir anda korkunç bir şiddet döngüsüne girdik biz. O şiddet çok abartılı hale gelmeye başladı ve gereksizleşmeye başladı. Ben anlayamadım artık yani. Niye bu kadar abartılıyor bu şiddet yani? Çünkü hani bu film hani bazı türler var onu bilirsin hani fragmandan, afişten, her şeyden anlarsın. Seni yönlendirir zaten. Bir grafik şiddet vardır onun içerisinde. Burada öyle bir şey de yok ama bu birden inanılmaz büyük bir şiddet başlıyor ve seyirci çok rahatsız olabilir. Böyle bir dram seyretmek için başlayan seyirci için bir kabusa dönebilir film. Onu söyleyeyim, uyarayım. Ve ben sevmedim de bu tarafını. Burada yönetmenin ve yani yapımcıların buradaki bu gore dediğimiz yani mizah, şiddetle oluşan mizah meselesi bu filmin dokusuna hiç uymuyor. Hikayeye yazık etmişler, karakterlere yazık etmişler. Karakterlerin bir gelişimi var, bir değişimi var. O da iyi çalışıyor biliyor musun yani? O da iyi fikir bence. Yani o şiddeti tümüyle bir tarafa bıraksan o aşırı şiddet. Yani gerçekten kontrol dışı bir şiddete dönüş. Onu bıraksam bence hikaye de sağlam ama yok. Hayır, olmuyor.
1: Film Prime Video'da onu söyleyeyim. Sen böyle deyince oradan yürüyeyim ben de. Biz filmi Züleyha ile beraber evde izlerken artık bir yerden sonra o söylediğin şiddetle ilgili şunu konuş yani Züleyha diyor ki ya bunu görmesek yani bize bunu göstermese, bu şekilde, bu kadar böyle nasıl vahşet abartılı şekilde göstermese ne kaybederiz? Yani bu filme ne ekliyor, ne katıyor?
0: Hiçbir şey.
1: Filmde bir tane sahne var unutmadığım. O huzur evinde kalan babanın yaşlı arkadaşının telefonla konuşup da bir türlü sadede gelemedi. Yani orada çok güldüm. Ama ondan sonra bir sonraki şeyde olanlar... Diyorsun ki niye böyle yaptın? Ama genel olarak dediğim gibi o romantik komedi yani o çiftin o ilişkinin tükendiği ve artık nasıl o noktaya geldiler falan ve finalde geldikleri yer fena değildi ama dediğim gibi evet çok kanlı herkese tabii
0: hani işte.
1: Hani şey +18 oluyor ya şiddet evet. +18 bayağı bir +18'in de üstünde bazı böyle şey yerler var. Prime Video'da meraklısı seveni olursa tavsiye edelim deyip şimdi bu filmi de adından belli zaten ne olacağı ama sana sorayım. Azrail var. Bir bakalım.

0: Mehmet Azrail Beinconnect'te diyaloglarıyla öne çıkan. Mehmet ne diyorsun?
1: Diyalogsuz film. Onu konuşuyoruz.
0: Hiçbir şey yok.
1: Şimdi evanjelik inanışta, Hristiyanlıkta evanjelik inanışta bir onar şey derler. Eskatoloji, kıyamet bilimi. Oraya baktığında orada bir rapture, İngilizce adı rapture olan, bizim şöyle çevirebiliriz. Göklerin krallığına yükseliş veya kıyamet günü muştusu diye çevirebiliriz. Biraz araştırma yaptım. O şekilde çevirebileceğimiz bir olayı anlatıyor film. Yani Tanrı sevdiklerini yanına almış, geride sevmedikleri lanetliler kalmışlar. Onlar geride bırakılmışlar. Ve bu olaydan, yani yanılmıyorsam yüzlerce yıl sonra geçiyor olay. Ve ormanın içerisinde bir tarikat var. Bu tarikat lanetli oldukları için en büyük günahın konuşma olduğunu düşünmüş ve ses tellerini yok etmişler. Hatta şu boğazlarında şurada böyle bir haç işareti var. Onların içerisinden bir çift o tarikatın içerisinden kaçmış özgürlük arayışı içerisinde. İşte Samara Weaving'in oynadığı karakterle kaçanlar arasında. Onların tekrar yakalanması vesaire bir gerilim, bir korku hikayesi. Her şeyi baktığında orada bir o tarikatın lideri var, Miriam. Onun hamile olduğunu görüyoruz filmin ilerleyen bölümlerinde. Orada bir Meryem göndermesi var. Zaten Azrail çok bariz bir şekilde Azrail. Yani film boyunca canını kurtarmaya çalışırken çok fazla insan öldürüyor. Film o noktada aşırı şiddete doğru gidiyor ama mesela bir önceki film kadar kontrolsüz değil. Bir de bir anlamı var. Yani o şiddetin bir anlamı var.
0: Tabii buradaki o yarattıklar, o şeyler.
1: Çünkü dünya korkunç bir dünya. Bunu hissediyorsun yani. O bizim bir filmle aramızdaki mesafeyi çok bir anda o sahneyi görünce hakikaten o dünyanın korkunç bir dünya olduğunu anlıyorsun. Bütün bunlar üzerine kuruluyor film. Şimdi filmden sonra çalışmak zorundasın yani. Birazcık açık söylemek gerekirse. Bittiğinde ama ben yönetmenlik olarak bir kere sevdiğimi söyleyebilirim. Çok net bir şekilde yönetmenlik olarak sevdiğimi söyleyebilirim.
0: Kurduğu atmosfer olarak ben de okeyim. Ama söylediğin şey var Mehmet. Yani filmi hiçbir şey bilmedin. Evde oturuyorsun, açtın, başladın izlemeye. Mesela Miriam dedin değil mi? Ya filmde diyalog yok. Miriam olduğunu nereden biliyoruz? Bütün karakterlerin bir adı varmış. Ben de çalışıyorum.
1: Evet, işte.
0: Tamam mı? Bütün karakterlerin adı var ama filmde biz bunların hiçbirini duymuyoruz. Ve o süre işte Rapture'la ilgili söylediğin şey, göklerin krallığı, oraya gitmek böyle, o evangelist inanışta böyle bir şey var. Ya film sizden diyor ki beni izleyin, sonra çalışın ya da eğer böyle bir inançtan geliyorsanız bir fikriniz vardır ve olan bitenle ilgili bir bağ, bir şey kurabilirsiniz. Ama o orman, ormanın içindeki tekinsizlik, o kurduğu atmosferin rahatsız ediciliğiyle ilgili bir problemim yok. Ona okey diyorum ama filmi izlerken yani geriye dönüp okuduktan sonra bir daha düşündüğümde bazı şeyleri anlamlandırabildim. Film içerisinde çok beni o anlamda bağlamadı. Bir de biraz önce bahsettiğimiz ölünü göreyim. Ölünü göreyim de Samara Weaving'in başına gelmeyen kalmamıştı. Hemen ölümden. Ardından bu filmde de kız perişan oldu. Dedim ki yazık, bu hafta Samara'yı dövdük yani.
1: Şeyde bence filmin etkili olduğu bir an var. Dışarıdan birisi geliyor. Ve o konuşulan dil, onu söyleyeyim, Esperanto dilidir. Esperanto dili tüm insanlığın ortak konuşabilmesi için özel olarak hazırlanmış, oluşturulmuş yapay bir dildir. Esperanto dili o. Ve o sahne çok kafa karıştırıcı ve yurt dışında birçok yerde o sahnede altyazı yok. Ama biz Beinconnect'te altyazı var galiba, yanılmıyorsam. Altyazı var, altyazı konmuş. Birçok ülkede konmamış altyazı. O da çok ilginç bir tercih. Ya benim ilgimi çekti. Yani evet, ama evet. Hani son finalde geldiği nokta da çok ilgimi çekti. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ölünü göreyimle ilgili önemli bir noktaya atladık. Onu hemen söylemek istiyorum. O bir Norveç filminin yeniden çevirimi. Onu da söyleyeyim.
0: Burada da oradan da şöyle bağlayayım. Ben bu o dili de, onu. Bu Esperanto'yu da sonradan okuyunca fark ettim. Orada dedim ya bu Norveç filmi falan mı? Kuzey Avrupa ülkesi
1: Esperanto
0: bir dil
1: değilmiş
0: Esperanto.
1: Onu da araştırınca çıkıyor. Yani tabii, ben de filmi seyrettim diyeyim. De apayrı bir atmosferin içindeyim ama etkilenmediğimi söyleyeyim. Çok beğenmedim belki ama yönetmenlik iyi en azından.
0: Meraklıları bir göz atabilirler Azrail'e. İlginç, değişik bir film. Biraz da üzerine çalışma istiyor deyip şimdi Antrak'ta gideceğiz ve Mehmet bizi Truva'dan alıp İtaka'ya götürecek. Mehmet, Christopher Nolan The Odyssey bekleniyordu, geldi, bütün dünya konuşuyor, yerden yere vuran var, sıfır, berbat, böyle bir şey olamaz diyen var, hayır.

0: Bu bir başyapıt diye övenler var. Gişede de 260 milyon dolardan fazla hasılat etmiş. Türkiye'de görüyorum gece yarısı, gece saat 1.30 sabaha karşı 4.30 seansları açılmış. Sanırım ilk 3 günde 250 bine yakın seyirci toplamış. Herkesin konuştuğu bir film. Homeros'un o çok bilinen artık İlyada, Odessa destanlarını biliyoruz. Ne diyorsun?
1: Hollywood çok mutlu diyorum ya.
0: Değil mi?
1: Ya asıl amaç buydu zaten yani. Bu tartışmalar, bu konuşmalar da çok önemli onlar için. Çünkü giderek her şeyin kaydığı bir dönemde yani Nolan bir kez daha bunu Oppenheimer'la yaptı, şimdi de yapıyor. Hem de bunu yani bir Homeros uyarlamasıyla yapıyor. Tartışmalar, bütün bunlar yani filmin daha çok konuşulması, sinemanın canlanması. Üstelik IMAX formatında gösteriyor filmleri. Nolan bir kez daha yani bir kere konuşmuştuk, sen de söylemiştin. Yani Hollywood büyük yönetmenlere diyor ki yani usta yönetmenlere sizin sorumluluğunuzda artık bu iş. Yani sinemayı siz kurtaracaksınız. Olmuyor. Ve Nolan bu sorumlulukta elini taşın altına koyuyor. Ve hakikaten çok da iyi bir tanıtım bütçesiyle Odise'yi bir olay haline getirdiler.
0: Yani vallahi yani Mehmet şöyle söyleyeyim. Sinemayla ucundan yakından azıcık seyirci olarak haftada bir filme gidiyorum diyen insan bile şu anda bir destanı, 3000 yıllık bir destanı konuşuyor. Kitapları tekrar evet. satılmaya başlamış. Araştırıyorlar. Ben Odise'ye, yani Truva, Çanakkale'de bizim Anadolu'da Odysseus'un yolculuğu, biz Odise'yi mi diyorduk ona ya, lisede başka bir şeydik. Odysseus'un yolculuğu Çanakkale'de başlamış olmasına rağmen bu destanlara çok hakim değiliz. Ben lisede şeyde isim olarak biliyoruz, kabaca şeylerini biliyoruz. Ama Batı'da daha çok okutuluyor galiba lise çağlarından itibaren. Çünkü o Batı medeniyetinin işte temel eserlerinden olduğu düşünülüyor. Onun için onlar biraz daha bu Nolan'ın yorumuyla daha çok çatışıyorlar Mehmet. Yani işte bu Nolan'ın Odysseus'u, o kibirli, ukala, zeki, kurnaz adamı böyle bir suçluluk duygusuyla içine kapanıp böyle bir kefaret o yolculuğunu böyle bir daha, hatta şey diyorlar tırnak içinde, Hristiyanlaştırmış diyorlar Odysseus'u. Böyle bir eleştirileri var. Olan şeyler, olmayan şeyler, Nolan'ın ekledikleriyle ilgili destana meseleler var. Ben şöyle söyleyeyim Mehmet, Yaşar Kemal bir şey söylüyor. Ben bu Nolan'ın bazı şeyleri çıkarıp bazı şeyleri eklemesiyle ilgili. Yaşar Kemal diyor ki, destanlar diyor, dere yataklarındaki küçük taşlar, kayacıklar gibidir diyor. Her geçen su ona yeni bir şey katar, onu şekillendirir, daha parlaklaştırır. Ben o anlamda bu Homeros'un Odysseus'undan yola çıkıp Christopher Nolan'ın yazdığı bir destan. Çünkü bu sözlü bir eser. İlk zamanda ne yazıldı bununla ilgili? Homeros buna ne ekledi, neyi çıkardı bilmiyoruz. Belki Homeros da değiştirdi bunu. Yıllar içerisinde resimden tiyatroya, romandan sinemaya çeşitli kezler uyarlanmış ve hepsinde farklı şekillerde uyarlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu kadar teknik, Kirke öyle değildi, işte Sinon karakteri burada yoktu gibi eleştiriler bana biraz şey geliyor. Ya bu Christopher Nolan'ın Odysseus'u. Siz belki onu söyleyen insanlar çekse başka bir şey çekecekler gibi geliyor. Ben genel olarak hani biraz uzattım ama ben filmden mutlu ayrıldım. Yani beklediğimden de mutlu ayrıldım. Ha inanılmaz bir başyapıt mı? 100 yıl sonra sinema bunu mu konuşacak? Onu bilmem. Ama ben genel olarak mutlu bir deneyim yaşadım. Keyifli bir sinema deneyimi yaşadım.
1: Ya ben ilk başlangıçtan itibaren yani Nolan'ın işte Odysseus'u çekmeye başladığı süreçten itibaren yorumunu merak ediyordum. En çok merak ettiğim nokta o. Neden? Yani neden çekiyor? Nasıl bir yorum getirecek? Çünkü Nolan'ı da biliyorum. Yani Nolan ne yaparsa yapsın mutlaka söylediği bir sözü vardır. Her filminde söylediği bir söz var. Burada da bir söz söyleyecek. Ben onu merak ediyorum. Nereye varacak bu film? Şimdi çünkü Odysseus'un yolculuğu üzerine çok farklı filmler de var. Yani Kubrick'in filminin adı da Space Odyssey, hatırlatalım yani. Angela Pilos'un filmi de vardır mesela. O da aynı şekilde birisi. Yani o kadar şey ki, farklı yorumlar ki bunlar. Şimdi burada film başladıktan sonra yavaş yavaş gelince, bütün her şeyi bağladığı yere gelince tamam dedim ben. Benim için bu tamamdır yani. Gerçekten bu güzel bir yorum dedim. Tamam, bu yorumu ilk yapan Nolan değil. Bu yorum şu. Truva'tı zeki bir savaş stratejisi değildir. Bir hiledir. Buradaki bütün bu akaları, bütün bu coğrafyayı birbirine bağlayan ortak bir ahlaki kod vardır. Zeus, tanrılar bunu koymuştur. Truva atı bunun yıkımıdır. Truva atı bir hiledir ve halkları ortak noktasına bir ihanettir. Yani budur.

0: Yani bunu söylüyor. Bunu ilk söyleyen değil bak. Euripides de bunu söylemiş Truvalı kadınlarda. Sonra Roma döneminde de bu yine aynı şekilde söylenmiş. Yani var bunun üzerine giden. Başka filmlerde de var. Ama bunu öyle bir var yok. Şimdi sen başta söyledin yani Batı uygarlığının sahip çıktığıdır. Sahip çıkar yani akalara, o antik Yunan'a. Bunu Batı uygarlığına kadar bağlıyor. Biz orada koptuk diyor. Bu Truvatı'yla koptuk diyor. Şimdi Oppenheimer'la da yazıda ben bağladım ki sen de konuşmalarımızda sen de çok önemli. Senin için de önemli o mesele. Çünkü orada da aynı şekilde ne oldu? O konuşma benim unutamadığım bir sahnedir. Yani Amerikan Başkanı ile Oppenheimer'ın karşı karşıya kaldığı sahneden sonra Amerikan Başkanı yardımcılarına der ki şu ağlak adamı gözümün önünden alın der. İşte bu Batı'nın kıyıcılığının geldiği nokta bu. Adam orada atom bombasının yarattığı sonuçlara üzülürken Amerikan Başkanı şu ağlak adamı karşımdan alın der. O film Oppenheimer'da o çekirdek odur. Şimdi burada da diyor ki o kıyıcılığın başladığı nokta burası diyor. Orası çöktükten sonra her şey bitti diyor. Ahlaki kodlar bitti. Ve çok büyük bir ahlaki yenilginin içine düştü bütün bu bölge diyor. Odysseus'un bütün yolculuğu da o. Odysseus da orada ahlaki olarak doğru işler yapmıyor ki. Mesela o tek gözlü deve yaptıkları dahil olmak üzere. Bütün o süreç aslında yani onun o zekası, stratejileri de o ahlaki yenilgiyle birbirine bağlanıyor.
1: Mehmet, özellikle eleştirenler, şimdi burada şöyle söyleyeyim, hani ne bileyim, liberaller başka türlü bakıyor, solcular başka yerinden vurmuşlar, muhafazakarlar başka bir tarafından dövüyorlar. İşin doğrusu şöyle, bütün o övgüler, hani övdüğümüz yerler de var eserin içinde, yerdiği yer şeyler de var. Herkes bir yerinden tutup dövebilir de, yüceltebilir de, öyle bir şey olmuş. Yani galiba büyük eserler, büyük kitaplar, büyük filmler, büyük resimler, kusurlarıyla, şeyleriyle böyle tartışıldıkça büyüyor galiba. Yani Nolan'ın aslında başarmış ya. Ya bu kadar insan bu filmle ilgili olumlu olumsuz bir şeyler söylüyorsa ortaya bir şey koymuş, bir fikir koymuş ve bu fikir tartışılıyor. Mesela bu söylediğin şeylerle ilgili diyorlar ki Homeros'un Odysseus'u kibirli bir adamdır. İşte o tepe göze yaptı. Diyorlar ki orada bir nobody esprisi var ya. Hmm. O tepe göze diyor ki işte benim adım hiç kimse. O da diyor ki beni hiç kimse yaralıyor deyince arkadaşlar ha kimse bir şey yapmıyor diye yardıma gelmiyorlar. Böyle bir espri var. Ama aslında bütün başına gelenler Odysseus'un Truva atından ziyade orada kaçarken tepe gözden dönüp dolaşıp diyor ki sana bunları yapan İthaka kralı Odysseus'tur deyince babası Poseidon'a yalvarıp ona bütün, eziyet evet. et diye. Ve bütün bu yolculuğun nedeni aslında oradaki o kibri. Fakat burada bu Homeros oraları o nobody'yi koymamış, başka şeyler yapmış. Ölüler diyarında Aşil'le değil Sinon'la konuşmuş. Çünkü bu Nolan'ın Odysseus'u büyük bir suçluluk duygusu altında eziliyor. Ben işte çok kabaca aynı şey. Oppenheimer'ın atom bombası Odysseus'un Truva atı. Truva atı da Truva'nın içine attığı, Odysseus'un attığı bir atom bombası. Bütün o ahlaki şeyleri çökertiyor. Ve bütün, nasıl diyeyim, o suçluluğun altında eziliyor. Ve eve dönüş. Bu Nolan'da çok yok mu eve dönüş Mehmet? Yanlış mı hatırlıyorum? Harbi. Inception'da Leonardo DiCaprio'nun kop muydu o? Eve dönmeye çalışıyor. Bütün o rüya katmanları. Interstellar'da Cooper eve dönmeye, kızına, çocuğuna dönmeye çalışıyor. Memento'da unutup hatırlamaya çalışıyor. İşte burada da o kalips. Aslında eserdeki bütün temaları galiba kariyeri boyunca ufak ufak belli filmlerinde de kullanmış Nolan yani. Evet. Bu anlamda ben bir şunu söyleyeyim sana bırakayım yine. Şey vardır ya Mehmet, bazı büyük zaferler, çok büyük bir zafer gibi görürsün ama aslında bir yenilgidir. Yani Odysseus'un trajedisi de orada başlıyor. Yani Truva atınıyla Truva'yı ele geçirerek büyük bir zafer kazanıyor. Büyük itibar görüyor. İşte Agamemnon falan Allah Allah diye böyle şey yapıyor. Fakat o şunu görüyor. Aslında büyük bir şeyi yıktım. Yani küçük bir zafer için büyük bir şeyi çökerttim. Ve o ölüler diyarındaki Aşil'le konuşmasını kitaptan hatırlıyorum. Aşil'le diyor ki sen burada bile büyüksün diyor. Kitap Aşil diyor ki geç onu diyor ya. Köylerde ırgat olsam, keşke birinin hizmetkarı olsam da burada ölü olmasam gibi bir diyaloğu var. Onu atın başındaki Sinon'u oraya getirerek aslında o suçluluk duygusunu, o şeyi Ben beğendim filmi bu anlamda ya.
0: Evt, bu arada Sinon da Virgilius'un Aeneis'ten.
1: Evet, işte oradan, kitapta yok, oradan şeyde yok.
0: Çünkü onu da çalışmış. Çünkü Virgilius da aynı şekilde bakar. Bu bir hiledir der, bütün sistemi çökertmiştir. Yani antik Yunan nasıl

0: ahlaki, zafer değil yenilgidir anlamında bakar. Bence onunla bir de kadın karakterler de bence önemli. Penelope orada bir mahkum gibi ama çok güçlü bak. Orada mahkum gibi yaşıyor aslında. Hep aynı şeyleri yapıyor. Ama çok güçlü bir karakter. Sonra Athena onun aslında o vicdanı ve suçluluk duygusunu temsil ediyor. Athena heykeli de önemli. Onu zaten kurguyla görüyoruz. Birke o şey büyücü. Kirke miydi?
1: Kirke.
0: Kirke onun orada, o da çok güçlü bir karakter. Bence onları da iyi çiziyor. Ya bana göre bir yorum bu. Yani kesinlikle bir Odysseus yorumu ve Nolan'ın getirdiği yorum bence iyi bir yorum. Ha bunu tartışırsın, hiç itiraz etmem. Yani çünkü hani Angelopoulos'un Ulysses'in bakışını seven birisi belki bunu hiç sevmeyebilir. Daha başka bir çok şey var yani ama bunun da kendine göre bir yorum olduğunu, önemli bir yorum olduğunu düşünüyorum. Bir bakış açısı var. Bir, çok önemli bir şey bu.
1: Mehmet işte Angelopoulos'u söyledin, Coen'ler evet, yapmışlar.
0: Evet, işte
1: Kubrick yorumlamış. Edebiyattan örnek Joyce'un Ulysses'i, evet. Leopold Bloom bir yorum değil mi? Yani Odysseus'un bir yorumu ya da John Shiver'ın Yüzücüsü. Yani havuzdan havuza atlayarak evine gitmeye çalışan Ned Merrill'ın hikayesi de bir Odysseus yorumu. Onun için ya bu bir yorum. Yani sadık kalmadığı yer. Mesela diyorlar ki Tanrılar çok önemli kitapta, burada niye yok? Yani özellikle isim var yani, koymamış onları.
0: O irade meselesi çok önemli. Yani birazcık şeyler de geri çekiliyor işte. Bu kodlar yıkılınca onlar da geri çekilme durumu var. Yani onu da anlatmaya çalışıyor yani.
1: Mesela bu bizim Nolan'ın Odysseus'unun Poseidon'u, vicdanı.
0: Evet.
1: Yani vicdan onu gitmeye çalışıyor. Yani gördüm internette böyle çok güzel espriler de yapmış arkadaşlar ya, gençler diyor ki ya dönmek istememiş eve diyor. Rotaya bakar mısınız diyor. Tam yaz rotası, atalar Sicilya, Sardunya gezmiş oralarda, Akdeniz'de falan. Ama dediğim gibi ya biraz filme yani övgüde de yergide de biraz şey daha dengeli mi olmak gerek? Hani bazıları şey demiş Mehmet ya bu kadar da olmaz yani. Okumamış herhalde, hiç anlamamış diyor. Ya lütfen yani.
0: Bilmiyorum, ben onları okumadım da şeyi de söylemek istiyorum. Burada yani bu fantastik bir aksiyon. Hı hı. Ve fantastik bir aksiyona çevirmiş. Bunu daha önce Kirk Douglas'ın oynadığı filmi seyrettiğiniz zaman aradaki fark muhteşem. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani o Hollywood'un bir çağdaş aksiyon sinemasına da uygun bir yapısı var. Tamam, onu sevmezseniz, siz bir aksiyon filmi sevmezseniz bu filmi de sevmezsiniz. Bak bu da önemli bir şey. Finalde de var bu. Yani bayağı yakın dövüş ve çatışma sahnelerinin çok yoğun olduğu bir film. Bu yapıyı sevmiyorsanız, yani bir Hollywood ana akım aksiyonu sevmezseniz bu filmi de sevmezsiniz. Bunu çok rahat anlarım. Çünkü sizin kafanızdaki Homeros Odise yorumu bambaşkadır. Ama burada da bir aksiyon var. Bence asıl şeyler de biraz karşı çıkışlar da oradan da geliyor bence.
1: Sinemaya da çok uygun aslında.
0: Çok büyük oranda da sadık. Yani sadık kal. Evet.
1: Evet, eklemeler, çıkarmalar yapmış. Kirke ile ilgili bölümde evet. İşte Kirke ile gönüllü olarak kalıyor. Ama bence çok etkileyici bir sahneydi. Yani Kirke'nin o onun tayfasını, adamlarını domuza çevirdiği sahne. Ya da Ölüler Diyarı'ndaki sahne. Ya da o devlerle bir adada karşı. Bir de Ludwig Göransson muydu?
0: Evet.
1: Ben müziklerini de sevdim. Yani çok uygun.
0: Bronz çağ enstrümanlarından.
1: Değil mi?
0: Oradan
1: onları da kullanmış. Ya ben sevdim. Herkese tavsiye ediyorum, sinemada izlesinler, onu orada deneyimlesinler. İsterlerse kibrit kutusu kadar ekranda izleyebilirler. Evet, IMAX bizde yok, 41 sinemada varmış o dünyada sadece, o projeksiyon. Eyvallah, ama diyorum ki ben, ya sinema olacaksa böyle filmler olsun ya. Yani değil mi?
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Haksın.
1: Herkese tavsiye ediyoruz o zaman deyip, Mehmet sen bu hafta bizim, ha bunu sevmediyseniz, Mehmet evet. Dedi ki ya bu film berbat, Nolan Odysseus'u anlamamış, Homeros'u bilmiyor diyorsanız, Mehmet 5 tane bize Odysseus uyarlaması seçti, onları izleyin.

Ulysse, Kirk Douglas'ın Odise'yi canlandırdığı film, sinema tarihinin en popüler Homeros destanı uyarlamalarından biridir. İtalya, ABD ve Fransa ortak yapımı film, İtalyan yönetmen Mario Camilli'nin imzasını taşır. Ünlü aktör Anthony Quinn filmde Antionos karakterini canlandırır.

0: istila eden haydutlara karşı mücadelesini anlatır. Odisey destanından esinlenen film, ABD'de İngilizce dublajla gösterime girer. Duccio Tessari'nin yönettiği filmin müzikleri Ennio Morricone'ye aittir.
1: Lo sceriffo ubriacone che ricorda di avere una stella sul petto. Esteban.
2: I'm looking for some undeveloped film by the Menache brothers. Three reels.
0: Ulysses'in bakışı. Usta Yunan sinemacı Theo Angelopoulos'in yazıp yönettiği film, serbest ve çağdaş bir Odisey uyarlamasıdır. Ana karakterler sürgünden dönen modern bir Odisey figürüdür. 1990'ların savaşla parçalanmış, sınırları değişmiş Balkan coğrafyasında Manaki kardeşlerin filmlerini bulmak için ruhsal ve fiziksel bir yolculuğa çıkar. In a world that always seems to be ending.
3: Back to his wife and kids, Ulysses Everett McGill will do anything.
4: Hey, any boy, Smitty's.
3: But he's about to get off.
0: Neredesin be birader? Queen kardeşler, Homeros'un destanını 1930'ların büyük buhran dönemi Amerika'sına uyarlarlar. Komedi türündeki filmde George Clooney'nin canlandırdığı Ulysses adlı karakter iki arkadaşıyla birlikte cezaevinden kaçar. Gizli bir hazineyi bulup evine, ailesine dönmeye çalışır.
5: Thugs terrifying the people.
6: They need me alive. At least until I choose my husband.
0: Dönüş. İtalyan sinemacı Huberto Pasolini'nin yönettiği film, savaştan dönüş yolculuğu ve serüvenleri değil, Odisey'in İtaka'ya bitkin şekilde dönüşünü konu alır. Odisey'in Penelope ile yeniden bir araya gelişine odaklanan film, psikolojik dram türünde bir uyarlamadır.
6: Your waiting is over. The one amongst you who can string the bow and shoot the arrow through the axes, that man will be my husband.
7: Quenler'in neredesin be biraderi?
8: Tabii çok serbest uyarlamaları
7: olur. O kadar da serbest söyleyelim. Olur mu?
8: Çok serbest
7: uyarlamalar. Ama George Clooney miydi orada şey?
8: Evet.
7: Herkese tavsiye ederim. İşte 5 tane nefis Odisey uyarlaması var. Herkese tavsiye ediyoruz. Mehmetciğim çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları.

0: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden de bu hafta sanata ilham veren bir anne kız hikayesi ekranlara geliyor. Ressam bir anne ve tafting sanatçısı kızının ortak tutkusu sanat ve zanaatın buluştuğu atölyeye konuk oluyoruz. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

Özgür Özel CHP rozetini çıkardı, yeni parti rozetini taktı. Mecliste sandalye dağılımı nasıl değişti? Belediye başkanları karar aşamasında mı? Yeni partinin seçim propagandası nasıl olacak? Eren Eğilmez soruyor. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, AK Parti MDK üyesi Avukat Aydoğan Ahı Akın, CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz, gazeteciler Mustafa İlker Yücel ve Gürkan Zengin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. 15 bülteniyle beraberiz. Başlayalım gelişmeleri aktarmaya. Önce havanın notlarına bakacağız. İstanbul'da yazın ortasında fırtına ve kuvvetli yağış etkili oluyor. Kaan Uçar'a dönelim yine Habertürk muhabiri. Kaan şu an nerede acaba ve İstanbul'da son durum ne? Ondan dinleyelim Kaan.
1: Tuğba, evet, İstanbul'da yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor. Bizler de Demir'le birlikte Sarayburnu'ndayız. Şöyle sizi sahile doğru birlikte gidelim. Sabah saatlerinde aslında bu kadar yağış olmamıştı. Beklenen bir yağış aslında bu. Ancak sabah saatlerinde bu kadar rüzgarda, yağmurda etkisini göstermemişti. Ancak öğle saatleri itibariyle zaten sizler Demir gösteriyor. Dalga boyundan da anlaşılıyor ki rüzgar şiddetini arttırıyor. Sizler de gözle görebiliyorsunuz. Yağmur da şiddetini arttırdı saatler geçtikçe. Öğle saatleriyle birlikte özellikle ki biz de şu an Sarayburnu'ndayız.

0: Burada da rüzgar oldukça etkili. Tabii sabah saatlerinden itibaren hem şunu söyleyeyim, aslında çarşamba gününden itibaren uyarılar başlamıştı. Ve denize girmek de aslında tedbir amaçlı da yasaklanmıştı. Hem Beykoz hem Sarıyer gibi ilçelerde denize girmek yasaklanmıştı. Bugünkü yağmurda aslında bütün İstanbul geneline zaman zaman ara ara etkisini arttırıyor, ancak yaklaşık 2-3 saattir aralıksız bir sağanak yağmuru var İstanbul'da denilebilir. Çünkü hem rüzgar hem de yağış şiddetini arttırıyor. Aslında kuzey bölgeler, yani Karadeniz'e kıyısı olan Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz gibi ilçeler daha fazla yoğun yağışa yaşamıştı, ancak şehir genelinde de bu yağış, bu rüzgar etkisini arttırıyor. Saatte 80 kilometre hıza kadar rüzgar çıkabiliyor, şiddetini arttırabiliyordu. Biz de sabah itibariyle Erdemir'le birlikte bütün Üsküdar'da da Beşiktaş'ta da durumu size aktarmıştık. Zaten burası da Sarayburnu, görüyorsunuz zaten dalga da, denizin de dalgadaki boyu da yükseldi. Rüzgar da şiddetli bir şekilde devam ediyor. Tabii hem Avrupa hem de Anadolu yakasını Erdemir'den rica edeyim sizlere göstersin. Bakın hava hala gri, yani bu da yağmurun biraz daha sürebileceği anlamına geliyor, ancak gördüğünüz gibi bir saat önceki karartı yok. Bir saat önceki kadar grilik yok. Biraz daha açık bir hava var, ancak yine de yağmur, rüzgar, özellikle rüzgar şiddetini gösteriyor elbette ki. Biz de burada Sarayburnu'nda aktarmaya devam edeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında yağış var. Sarıyer, Beykoz civarında, yani biraz daha kuzeyde yağışta yağışın miktarı biraz daha fazla. Doğu tarafında ise, İstanbul'un doğu bölgesinde ise Pendik ve Tuzla'da da aslında uyarılarda yapılmıştı. Hem İstanbul Valiliği hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yapmıştı ki zaten normalde şunu da belirtmek istiyorum aslında. Hem vapur hem de gemi sayısı aslında Boğaz'da daha fazla, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği de azalmış durumda. O detayı da sizlere aktarmak istiyorum ki zaten şu an bizim bulunduğumuz noktada aslında oldukça kalabalık noktalardan biri, ancak hava muhalefeti nedeniyle de olumsuz hava nedeniyle de genellikle bugün vatandaşlar evden çıkmamışlar ki hem İstanbul'un sokakları hem de parklar biraz daha boş kaldı.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Kaan Uçar'a. Kolaylıklar kameraman arkadaşımızla birlikte. Dönelim başkente. Başkentte de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı ve selde sürüklenirken bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü.
2: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
3: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
4: Ankara'da gece saatlerine başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
5: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba patladı, stop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canımdan olsaydım ne olacaktı?
3: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
6: Gidiyor, motorlar gidiyor.
3: Mamak Dereboyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
1: Dün kurulan yeni partide ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Tabii ki Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ve partinin A takımı belli oldu. Özel bu toplantının hemen ardından MYK üyeleriyle ayrı bir toplantı daha yaptı. Ayrıntıları da Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir, söz sende.
7: Evet, ilk MYK toplantısı yaklaşık yarım saatin geride kaldığını belirtelim. Kısa süre sonra ise parti sözcüsü Zeynel Emre'nin burada basın mensuplarına bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dün kuruluş dilekçesi

0: verilmişti yeni partinin. Resmen kuruldu. 91 milletvekili toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Cuma namazını Özgür Özel, Hacı Bayram Veli de sembolik bir yerde kıldıktan sonra 1. Meclis'e gitti ve orada bir hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra ise buraya, bizim bulunduğumuz Anadolu Kulübü'ne geldi ve kurucular tarafından kurucu genel başkan seçildi. Özgür Özel ve 80 kişilik PM'de belirlendi. Tamamının milletvekili olduğunu belirtelim. Bu sabah saatlerinde ise önce Anıtkabir'e gitti. Atan huzuruna çıktı Özgür Özel. Daha sonra saatler 12 gösterdiğinde burada parti meclis toplantısına başkanlık yaptı ve 9 kişilik PM'de açıklandı. Kimler var hemen bakalım. Genel Sekreter Yunus Emre, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşler Özgür Ceylan, Yerel Yönetimler Yaşar Tüzün, Hukuk ve Seçim İşleri Gizem Özcan, Yurtdışı Örgütlenme Nuret Altıcı Kayışoğlu, Medya Utku Çakır Özer, Halkla İlişkiler Aylin Yaman, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre. 9 kişiden oluştu dediğimiz gibi. 3 kişi geçen MYK'da da yine yeri vardı. Zeynel Emre, Nuret Altıcı Kayışoğlu ve Ensar Aytekin bir önceki MYK'da da yer alan isimler arasındaydı. Kısa tuttu Özgür Özel bu MYK'yı. Aslında idari MYK diyebileceğimiz bir MYK oluşturuldu. Bir geçiş dönemi MYK'sı dersek de herhalde yanlış olmaz. Çünkü sonbahar aylarında birinci olan kurultayını yapmasını bekliyoruz yeni partinin. Orada yeniden PM üyeleri belirlenecek, bir genel başkanlık seçimi yapılacak ve ardından daha geniş bir MYK'nın oluşturulmasını bekliyoruz. Özgür Özel tarafından artık kuruluş tamamlandı. PM ve MYK belirlendi. Meclis grubu dün belirlenmişti. Bugünden sonra milletvekillerinin yavaş yavaş illerine gitmesini, meclis kapandıktan sonra illerine gitmesini ve örgütlenme çalışmalarını yapmalarını bekliyoruz. Öncelikle 41 ilde örgütlenmesi lazım bu partinin seçimlerde yarışabilmesi için. En az 6 ay önce 40'tan fazla il, yani en az 41 ilde örgütlenmesini gerçekleştirmiş olması gerekiyor seçime girebilmesi için. Dolayısıyla öncelik illerde örgütlenme diyebiliriz. Bir kez daha belirtelim. İlk MYK toplantısı devam ediyor. Kısa süre sonra sözcü Zeynel Emre gelecek ve kısa bir değerlendirme yapacak.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'a. Detayları yine takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcı görevden aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacizle suçlanıyor.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı. Karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ı ciddi suistimal ve görev ihlali gerekçesiyle görevden aldı.
1: NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
2: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı, Şeyp'te staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın,

0: Gizli operasyonla tutuklandı. Kadın üçüncü ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında Perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi ve bilişim şirketi sahibi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy korucusu da adliyeye sevk edilmişti. Eski valinin eşi ve iş insanı suç ceza hakimliğince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusuysa adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı.
0: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
1: 8 Aralık 2024'te Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye dönüşler hızlandı. Türkiye'de doğup Halep'e dönen 12 yaşındaki Esma Alabet de yine yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.
2: Geçen gün Suriye'yi daha çok sevdim ve yanıldığımı fark ettim. Ve şu an Suriye'yi gerçekten ilk geldiğimden daha çok seviyorum.
3: 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. Yüz binlerce kişi evlerine geri döndü. Onlardan biri de 12 yaşındaki Esma Alabet.
2: Türkiye'de doğdum ve hayatımın birçoğunu Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda Suriye'de Halep'te yaşıyorum.
3: Esma Suriye'ye bu yıl dönüş yaptı. Her ne kadar bu gönüllü bir dönüş olsa da bazı tereddütleri vardı.
2: Orada hayatım nasıl olacak? Orada hayatım nasıl ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyordum.
4: Uzun yıllar Türkiye'de yaşadın. Orada bir arkadaş çevren vardı. Orada işte tanıdığın insanlar vardı. Gittiğin okul farklıydı. Suriye'ye döndüğünde uyum sağlamakta zorluk yaşadın mı?
2: Ben Suriye'ye inmeden önce hatta indiğimde bile annem bana hep oradaki ortamı hep bana anlatırdı. Bu yüzden oraya gittiğimde pek de bir farklılık hissetmedim. Ve oradaki insanlar bana çok sıcak davrandılar. Ben oraya ilk sınıfa girdiğimde böyle sessizdim. Onlar bana hemen adımı sordu, benim hakkımda sorular sordu. Hatta beni sonra okula tanıştırdılar, öğretmenlerle tanıştırdılar.

0: Esma'nın yaşadığı bir zorluk da dil problemiydi. Arapçası, Türkçesi kadar akıcı değildi.
1: Öğretmenlerim hatta benimle çok güzel davrandı ve ben Türkiye'den geldiğimi öğrendiğimde hani dilimi, yazmamı, okumamı sordu. Ben de pek iyi olmadığımı söyledim. O da dedi ki olsun, birlikte bu yolda başladık. Sonuna kadar ben senin yanında duracağım ve sen öğrenene kadar ben sana yardımcı olacağım dedi.
0: Her çocuk gibi Esma da hayaller kuruyor. Büyüyünce doktor olmak ve durumu olmayan insanlara yardım etmek istiyor. Esma o hayallere yürürken Türkiye'de öğrendiklerini de arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Hep diyorlar ki Türkiye çok güzel bir yer. Biz fotoğraflardan görüyoruz, biz oraya gitmek istiyoruz. Hatta Türkleri de bayılıyorlar.
2: Adana'da polis ekipleri sulama kanallarında denetime çıktı. Yüzmek için kanala girenler bir bir uyarıldı. Uyarılara dikkate almayanlarsa para cezası yedi.
3: Her yıl onlarca kişi boğuluyor ama kanala girenler bir türlü azalmıyor. Adana'da polis ekipleri su kanalları için denetimdeydi. Drone destekli denetimde kanala girenler uyarıldı.
4: Boğulanlar hep yüzmeye bilmiyor, biz biliyoruz.
5: Boğulmam ki abi, bu suda kimse boğulmaz normalde.
3: Ekipler kanala girenleri tek tek sudan çıkardı. Uyarıları dinlemeyenlere para cezası kesildi. 15 yaşından küçük olanlarınsa ailelerine ceza yazıldı.
2: WhatsApp üzerinden yapılan borç tebligatı geçersiz sayıldı. Haksız tahsil edilen faiz Sağlık Bakanlığı tarafından doktora iade edildi. Karar kamu denetçiliği kurumundan çıktı.
3: WhatsApp tebligatı geçerli sayılmadı. Haksız tahsil edilen faiz doktora iade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan peşin ödenen maaşın iadesi istendi. Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı. Doktor bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünü aradı. Borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi. Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor, kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti. İtiraz haklı bulundu. Geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Kararda idarelerin bir alacağı faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.
2: Milli Savunma Bakanlığı F-16'ların Karadeniz'in batısında yaptığı eğitim uçuşunu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı paylaşım. Karadeniz semalarına atılan çelik imza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9. Anajet Üst Komutanlığı tarafından F-16 uçaklarımızla Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı ve paylaşımda eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı. İşte o görüntüler. Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
3: Gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. MIT'in internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresi yer alıyor. Metinde 2030 numaralı bir posta kutusundan alınan mektuptan bahsediliyor. Bu kutudan alınacak mektupların kimyevi yöntemlerle deşifre edilerek okunması için formülü anlatılıyor. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram

0: damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer alıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu projesinde gelinen son aşamayı değerlendirdi. Çalışmalar

0: savaş algısını da bambaşka bir yere taşıyor.
1: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Yayınımız Görkem İldaş'ın sunduğu Yolun Başındayken programıyla devam edecek. Saat başına yeniden görüşmek dileğiyle.

0: İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Evet, üniversite tercihlerine doğru yaklaşırken bugün programımızın ilk bölümünde yolculuğumuz Kıbrıs'a. Değerli bir konuğum var. Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Taşel. Hoş geldiniz İbrahim Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek öğretim düzeyinde 100 binden fazla öğrenci öğrenim görüyor, değil mi?
1: Doğrudur. Evet,
0: dolayısıyla bir öğrenci adası gibi konumu itibariyle. Hani her sene Kıbrıs'ı konuşuyoruz ama bu sene tercih edecek adaylar için şöyle bir güncelleme yapın bilgilerimizde. Kıbrıs'ta öğrencilik hayatından bir bahsedelim. Önce bir genel Kıbrıs'la ilgili bilgi verelim. Sonra üniversiteye dair sorularım olacak.
1: Tabii ki gerçekten sizin dediğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci adası niteliğinde. Kıbrıs'ta iki faktör çok önemli. Bir tanesi turizm, bir tanesi de üniversiteler. Hı hı. Üniversiteler oldukça fazla sayıda, 16 YÖK onaylı üniversite var. Ve bunların öğrenci sayısı da sizin de ifade ettiğiniz gibi 100 binin üzerine çıkıyor. Bunun yaklaşık bir yarısı Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencilerinden oluşuyor. Diğer yarısı da dünyanın 120 ayrı ülkesinden gelen öğrenciden oluşuyor. Yani çok kültürlü, çok dilli bir ortam var üniversitelerde. Genel anlamda Türkçe öğretim yapan bölümlerde daha çok Türkiye'den öğrenci alınıyor. Hı hı. Bazen Azerbaycan'da alınabiliyor. Çünkü onlar geldikleri andan itibaren Türkçe rahatça ders dinleyebiliyorlar. Hı hı. Ama diğer ülkelerden gelenler hazırlık programları var. O hazırlık programlarını eğer atlamışlarsa İngilizce olarak derslerini almaya devam ediyorlar. Ama kampüs ortamında hep öğrenciler bir arada olduğu için farklı diller de öğrenilebiliyor orada. Çünkü Fransızca konuşan ülkelerden gelenler var. İspanyolca var kısmen. Rusça epey fazla. Yine aynı şekilde Arapça var. Dolayısıyla çok dilli bir kampüs ortamı da oluşuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öğrenci adası olmasının önemli yanlarından biri de adanın gerçekten öğrenciye çok alışık olması.
0: Evet, çok alışık.
1: Yani çok rahat ev veriyorlar, çok dostça davranılıyor. Zaten Türkiye'nin, Türklerin gerçekten ikinci vatanıdır Kıbrıs. Onun için gittiklerinde ceplerindeki Türk parasıyla alışveriş yapabilecekleri, Türkçe konuşabilecekleri ve aynı zamanda da kendi kültüründen insanların arasında yaşayabileceği bir ortam.
0: Bu söylediğiniz önemli, işin maddi boyutu, velileri çok ilgilendiren boyutu. Yani çünkü hani döviz artarsa eğitim ücreti değişir mi? Şimdi kiraya tutacağız ama çocuk orada okuyacak, dövize endeksli mi? Bu sorunun da aslında cevabını vermiş oldunuz.
1: Evet, yani Türk lirası geçerli. Üniversitelerde harçlarını Türkiye'den gelen öğrencilerden Türk lirası olarak alıyorlar. Ev kiralarında bazen sterlin kullanılıyor ama o da son iki yıldır öğrencileri mutlu etti. Çünkü enflasyonun altında kaldı. Dolayısıyla şu an biraz ucuzlamış durumda evler. Ama yurtlarda, yani bizim Uluslararası Final Üniversitesi'nin yurtlarında da tamamen Türk lirası uyguluyoruz. Onun için rahatça güvenle gönderebilir belli.
0: Güvenle derken güvenlik anlamında da bir sıralaması vardı, hatta yanılmıyorsam en güvenli alanlardan Covid döneminde de mesela çok az etkilendiğiyle ilgili haberler çıkmıştı.
1: Şimdi ada çok steril bir yer.
0: Steril bir
1: ve
0: yer,
1: gerçekten insanların nezaketi ve ahlaki değerleri de oldukça iyi durumda. Dolayısıyla oraya gelen çocuğun daha güvenli bir ortama geldiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Kimsenin

0: başına bir şey gelmeden rahat rahat okulunu okuyup bitirebileceği bir ortam. Özellikle kızlarını gönderen aileler için söylüyorum. Yani belki de kız çocuklarının en iyi, en rahat okuyabilecekleri bir ortam var orada.
1: Sizin kız çocuğunuz da orada yaşıyor hatta.
0: Evet, benim kızım da üniversitemizde çalışıyor. Aynı zamanda kardeşim ve onun eşi de orada. Dolayısıyla bir ayağımız da Kuzey Kıbrıs'ta oluyor.
1: Şimdi şunu çok duyuyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani üniversite bir öğrencinin iyi bir eğitim almasını, önemsemesinin yanı sıra kariyerini de önemsemeli mi? Yani mezun oldu, kariyer desteğini nasıl sürdürüyor? Bunu sormak istiyorum.
0: Bence çok önemli. Yani biz üniversite olarak buna çok önem veriyoruz. Kariyer merkezimiz var. Ve kariyer merkezimiz öğrencilerin okulu bitirdikten sonra ne yaptıklarıyla KPSS'de, AGS'de, HGS'de kısa adlarını söylüyorum. Nasıl puanlar aldıklarını, nerelere yerleştiklerini takip ediyoruz. Aynı zamanda sanayi, endüstri ve girişimci kuruluşlarla, teknoloji kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Onların iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Zaten eğitim fakültemizin başka bir avantajı daha var. Biliyorsunuz bizim Türkiye genelinde 500 civarında kurumumuz var. Eğitim fakültesinden mezun olan öğrencilerimizi ve bir de özellikle BESYO'dan mezun olan öğrencilerimizi iş garantili alıyoruz ve mezun olduklarında buralarda görev veriyoruz.
1: Final eğitim kurumlarında.
0: Tabii final eğitim kurumlarında görev veriyoruz. Ayrıca bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birlikte üniversiteyi kurduğumuz ortağımız da Çağaner ailesi. Onlar da turizm sektöründe çalışıyorlar. Aynı zamanda gıda firmaları var. Yani gıda üretiyorlar. Taşımacılık sektöründe çalışıyorlar. Dolayısıyla onlar da epey insan çalıştırıyor. Onlara da aynı şekilde öğrencilerimizden mezunları gönderiyoruz. Onlar da iş önceliği veriyor. Ama bizim finaldeki biraz daha farklı iş garantisi.
1: Evet. İddialı bir şey yalnız.
0: İddialı bir şey.
1: Evet. Kaç öğrenciniz var yani geneline baktığımızda?
0: 5000 öğrencimiz var. Bunların önemli bir bölümü işte Türkiye'den tabii 2000'in üzerindeki kısmı Türkiye'den gelen öğrenciler. Ayrıca bizim Uluslararası Final Üniversitesi'nde Kıbrıslı öğrenci de oldukça fazla. Çünkü Kıbrıslı öğrenciler eğitim kalitesini orada çok daha yakından takip ediyorlar. Yani üniversitelerin ciddiyetini, eğitim disiplinini. Onun için Uluslararası Final Üniversitesi'ne verdikleri önem de oldukça fazla. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü onlar bizzat gözlemliyor üniversiteyi yani.
1: Peki burslar, hani biraz böyle ücretleri, masrafları konuştuk ama burslu gelmek istiyorsa ne gibi burs çeşitlilikleri var?
0: Şimdi bizim öncelikle 1/3 öğrencimiz tam burslu. Bunlardan hiç ücret almıyor. Sadece kayıt harcı alınıyor. Bunun dışında öğrenim hayatları boyunca öğrenimi uzatsalar bile bursları kesilmiyor. Zaten aslında bütün üniversiteler için bu geçerlidir. Çocuklar bazen tereddüt ediyor. Ben burslu bölümü yazsam acaba ileride kesilir mi diye.
1: Başarısız olursam kesilir
0: mi? ÖSYM bursları garantili kesin, burslardır. Evet. Bunun dışında geri kalan bölüm de neredeyse %50 burslu. %50 bursluların yanı sıra biz ilk tercih yapanlara %20, 30, 40 bölüme göre değişiyor burs veriyoruz. Yine ayrıca kendi kurumlarımızdan mezun olanlara da ayrıca bir takım ayrıcalıklar tanıyoruz. Bunun dışında öğretmen çocuklarına, şehit gazi çocuklarına da bu tarz burslarımız var. Kardeşlere uyguladığımız burslar var. Yani biz şunu çok rahat söyleyebilirim. Uluslararası Final Üniversitesi ticari bir kuruluş olsun diye kurmadık. İnsan yetiştirmek için kurduk. Çünkü finalin temelinde bu var. Bugüne kadar finalde 5 milyon 340 bin öğrenci okudu.
1: 40 yılda.
0: Evet, 46 yılda. Ve eğitimde bu fonksiyonumuzu üniversitede de devam ettiriyoruz. Çok sayıda burslu öğrenci okutuyoruz. Ve önemli olan da gerçekten onları yetiştirmek ve ülkemize kazandırmak. Ayrıca dünyanın neresine gidiyorlarsa da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güzel anmalarını hem Türkiye Cumhuriyeti'ni güzel anmalarını sağlamak. Onun için yani biraz da ticari yanını tamamen arka plana atmış bir üniversite görünümündeyiz baktığınız zaman.
1: Peki bir de şunu da merak ediyorum. Kıbrıs

0: da eğitim almaya gidecek ama görmedi de. Yani tercihten önce bir görsün diyoruz ya. Bugün mesela şu anda İstanbul'da pek çok aile hava koşullarına rağmen çıktı, kampüsleri gidiyor, yerinde görmeye çalışıyor. Keşke gitse görse üniversitesini de. Göremediyse siz yıllardır bu işin içinde olan bir eğitimci olarak özellikle şuna baksın, gitmese dahi bakın şunlar sinyalini verir bir üniversiteyi anlamak için dedikleriniz neler? Yani çocuk web sitesine bakıyor vesaire, her yerde reklam var ama gerçekten nelere baksın?
1: Yani bence en önemli şey üniversitenin kuruluşu ve kuruluş felsefesidir. Buna bakması lazım. Yani ben 46 yıldır eğitimde bu kadar insan okutmuş biri olarak herhalde adıma yakışmayan bir üniversite kurmam. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Biz eğitimciyiz, yani eğitimden gelen bir aileyiz ve buna göre yapıyoruz. İkincisi de özellikle akreditasyonlara bakabilir. Üniversitenin mezunları çok önemli bir kriterdir. Yani artık biz de 10. yılımıza girdik. 7. mezuniyet törenimizi yaptık. Epey Türkiye'nin her tarafına mezunlarımız dağıldı. Bunlara sorabilirler. Ben bu dediğiniz konuyla ilgili olarak mesela şu an İstanbul'da fuar var.
0: Evet.
1: Ben iki tane şu an mezun olup da bizim okulda çalışan öğretmenimizi gönderdim. Onlar ilgileniyorlar çocuklarla. Onların söyleyeceği çok önemli. Yani hem Kıbrıs'la ilgili söyleyecekleri çok önemli, Kıbrıs'ta yaşamış olanların, hem de üniversitenin kalitesiyle ilgili söyleyecekleri
0: bizzat
1: çok önemli.
0: Deneyimledikleri için.
1: Tabii, çünkü yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten iyi üniversiteler var. Yani bunu sadece biz kendi üniversitem için söylemiyorum. Özellikle belli sayıda işini çok doğru yapan ve gerçekten bilimsel çalışmalara da yönelen üniversiteler var. Vakıf üniversiteleri de var. Yani oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurmuş olduğu vakıf üniversiteleri de var.
0: Hem vakıf hem özel.
1: Tabii, özel de var. Yani burada bence öğrenciler için en önemli kriter mezun birisiyle konuşmasıdır diye düşünüyorum.
0: Bir de uluslararası işbirliklerine çok bakıyorlar. Yani işte bu bana dünyanın kapısını açacak mı? Tamam, girdik, okuduk, iyi bir eğitim aldık. Sonrası denildiğinde, şimdi mesela baktığımda İngiltere ile yapmış olduğunuz birkaç anlaşma dikkatimi çekti. Çift diploma şansı sunuyorlar bazıları. Yani bu anlamda ne söylersiniz öğrencilere?
1: Evet, bizim gerçekten yurt dışı bağlantılarımız da var. Özellikle biraz daha yakın bir coğrafyada olduğu için İngiltere'de ve İrlanda'da okullarla bağlantımız var. Öğrenci isterse 2 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2 yıl orada okuyabiliyor. Hatta 3+1 programımız da var. Yani 3 yılı Kıbrıs'ta geçirip 1 yılını da orada tamamlayarak. Çünkü bunların programları eşitlenmiş durumda. Gördükleri dersler aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla hem İngiltere'den bir diploma alayım, Amerika'da da bağlantılı olduğumuz, anlaşmalı olduğumuz okullar var. Yani bu anlamda bir seçim yapacaklar da çok rahat seçebilirler. Böyle bir imkan da var yani.
0: Şimdi hocam şeyi merak ediyorum. Çok fazla seçenek var ya, artıyor mesela seçenekler. Bu iyi bir şey gibi geliyor. Bazen de çok kafa karıştırıyor öğrenciler açısından, aileler açısından. Yani biz yıllar içerisinde eğitimi çok çok mu konuşmaya başladık? Yoksa hep mi böyleydi? Mesela birkaç gün önce bir arkadaşım şey dedi. Ya biz bu kadar, biz büyürken anneler babalar bu kadar çok eğitimden bahsediyor muydu? Evin içinde bu kadar eğitim konuşuluyor muydu? Biz akşam çocuk yatınca sadece çocuğun eğitimi, geleceği konuşuyoruz dedi. Arttı mı bu kadar çok eğitim konuşmaları?
1: Aslında yani anne baba bazen abartıyor eğitimle ilgili konuşmaları ama bence eğitimin konuşulması lazım. Yani eğitimin pardonu yok çünkü. Yani bir yerde eğitim aldıktan sonra kalkıp da bir daha ben geri gideyim, bu eğitimi yeniden alayım diyemiyorsunuz. Onun için iyi bir araştırma gerekir. Bence ailelerin bu konudaki kaygıları ve araştırmaları doğrudur. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Öğrencilerden şu an çağrı merkezine öyle sorular geliyor ki ben gerçekten takdir ediyorum yani.
0: Ya bundan çok güzel araştırma da olur ha. Çağrı merkezine sorulan sorular araştırması.
1: Evet, aynen öyle. Gerçekten araştırmaya değer bir şey. Çok mutlu oluyorum. Daha bilinçli tercih yapıyorlar. Eskiden ben bundan işte 30 sene önce tercih yapıyordum elimle bütün öğrencilere. Gelip veriyordu puanını. Diyordu hocam bana biraz okul seç. Yani şuradan bir şey seç der gibi. Ve ben diyordum hele otur bir dinleyelim seni. Neye yeteneğin var? Ne

0: Neden hoşlanıyorsun filan. Onu bile söylemiyordu. Seç diyordu. Sen hocam sen benden iyi bilirsin. Seç okul diyordu. Hani bir güven var ama yani birisi için okul seçmek de onu tanımakla çok yakından ilgili
1: İyi de
0: bir kavram.
1: Kendimizi tanıyalım falan bunlar kesinlikle. Biraz sonradan geldi.
0: Ha, bunun tabii şu da çok önemli. Seçim aynı zamanda bir çatışmaya da neden oluyor insan kafasında. Yani bunu düşük puan almışsa negatif motivli çatışmalar gibi düşünebilirsiniz.
1: Evet.
0: Yüksek puan almışsa pozitif motivli çatışmalar gibi düşünebilirsiniz. Ama ben onlar için şunu söylüyorum. Karar verip seçin ama seçmek diğerlerinden vazgeçmektir.
1: E tabii. Seçtiğiniz yolda da değil mi odaklanıp en iyi şekilde ilerlemek de lazım.
0: Zaten artık meslekler arasında duvarlar yok.
1: Tabii.
0: Yani bir okulu bitiriyorsunuz, yan dal yapabiliyorsunuz, çift ana dal yapıyorsunuz. Bizim okulda da yapabiliyor bunu öğrencilerimiz. Ya da bitirdikten sonra gelenler de var. Mesela bizim özel eğitim öğretmenliği bölümümüz var. Neredeyse %80'i bir üniversiteyi bitirdikten sonra gelen öğrencilerden oluşuyor. Çünkü o zaman fark ediyor ki işte özel eğitim öğretmenliğinin gerçekten iş imkanı çok yüksek diye. Dolayısıyla bunu yapmak lazım. Bu sene bizim üniversitede bir de yapay zeka mühendisliği bölümü açtık.
1: Ve
0: böylece özellikle teknolojik bölümleri tamamlamış olduk. Yani elektrik elektronik vardı mühendislik olarak. Bilgisayar mühendisliği vardı, yazılım mühendisliği vardı. Şimdi yapay zeka mühendisliğini de açtık. Bunların bir arada bulunması çok önemli. Hatta üniversitede bulunması çok önemli. Çünkü diğer bölümlere de yapay zekayı entegre etme bakımından önemli görüyorum ben bunu. Bütün bölümlerimizde de yapay zekaya göre müfredatlarımızı yeniden gözden geçirdik.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ederim.
1: Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşer'le her zaman olduğu gibi keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Saniyeler sonra bir başka diyara yolculuğumuz Gaziantep'e uzanacağız efendim. Ülken için, güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda önce olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
1: Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden konuklarım, öğrenci dekanı, dekan yardımcısı, doktor öğretim üyesi Elif Dökün'ü dinler. Hoş geldiniz. Öğrenci dekanı, doktor öğretim üyesi Özgür Osman Demir, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Ya ben baklavadan konuşmadan edemeyeceğim. Yani üniversiteyi konuşalım çok güzel. Gaziantep zaten böyle bir öğrenci şehri oldu adeta. Onu konuşacağız da. Bu baklavayı konuşmadan geçemeyiz öyle mi ekip arkadaşlarım? Gerçekten efsane. Hani boşuna çıkmamış adı yani Gaziantep'in. Çok yani, teşekkür ediyoruz.
3: Biz burada olmaktan her zaman çok keyif
1: Keşke
3: alıyoruz.
1: Keşke Gaziantep'ten gelsin konuklar.
3: Yani çok keyif alıyoruz.
1: Yönetmenim baktın gerçekten. Mı tadına? Yayın sonrası mı?
3: Yani çok sağ olun, çok naziksiniz. Biz burada olmaktan, her zaman sizin programımıza katılmaktan çok büyük keyif alıyoruz.
1: Teşekkür
3: Biz
1: ederiz.
3: Biz de bu nezakete karşılık ufak
1: çok
3: bir
1: jestle
3: gelmek
1: istedik. Ağzımız tatlandı. Umuyoruz ki böyle ağzımızın tadıyla güzel, verimli, gençlerimizin gerçekten isabetli kararlar verdiğine şahitlik ettiğimiz bir tercih dönemi geçiririz hep birlikte. Şimdi önce Gaziantep'ten genel bir yapısından mı bahsetsek ki? Çünkü hani Mezopotamya'nın köklerini barındırıyor. Evet. Bir yandan çok kadim bir mirası devralmış bir yer. Farklı kültürler, lezzetler az önce bahsettik uyum içinde. O yüzden hani İpek yolundan günümüze taşıdığı bu kadim mirası bence bir bahsederek başlayalım diyorum hocam.
3: Harika. Şimdi baklavadan konu açıldı. Oradan devam edelim.
1: Olur.
3: Eskiden sadece gastronomi şehri olarak bilinen bir Gaziantep vardı. Şimdi teknolojisiyle, sanayisiyle Tabii. ve eğitimiyle adından bahsedilen bir Gaziantep'ten söz etmek mümkün. Burada özellikle eğitim şehri Gaziantep sloganı hatta Antep'te çok fazla kullanılıyor. Bunun çok somut bir örneğini vereyim. Yaklaşık 3 ay önce belediye başkanı koordinatörlüğünde bütün üniversitenin rektörlerinin yer aldığı öğrenci toplulukları yemeği düzenlendi mesela. bu hangi şehirde böyle uygulanıyordur pek bilmiyorum açıkçası.
1: Hem vakıf hem devlet üniversiteleri.
3: Hepsi
1: bütün
3: bir arada.
1: Öğrenciler bir arada.
3: Öğrenci dostu Gaziantep diyebiliriz bu anlamda. Çünkü ben bunun bir örneğini başka bir şehirde görmedim açıkçası.
1: Şimdi buradan şuna da geleceğim. Şimdi ben anons ederken öğrenci dekanı dedim. Bu çok üniversitede yok. Türkiye'de 208 üniversite.

0: de var. Hani belki 20-30'unda evet. vardır, doğru mu? Evet. Şimdi böylesi bir sayı devlette de vakıfta da hepsinde karşımıza çıkmıyor. Ne yapıyor hocam bu öğrenci dekanlığı?
1: 32 üniversitede yer alıyor öğrenci dekanlığı şu an için. Biz dekan hocamla beraber mütevellimizin ve rektörlüğün desteğiyle şöyle bir görev yürütüyoruz. Öğrenci her an yönetime ulaşabilmeli, her an fikrini üretebilecek kanalları öğrenebilmeli. Çok güzel bir fikrim var ama doğru yerle buluşturmadığım sürece, doğru kanala bunu iletmediğim sürece bu sadece hayal olarak kalıyor. Öğrenci dekanlığında bizim temel hedeflediğimiz şey öğrencilerimizin projelerini, fikirlerini, kimi zamansa bazı farklı fikirlerdeki öğrencileri bir araya getirmek için bir koridor görevi görüyoruz aslında. Böylelikle öğrenci sadece hayal etmekten ibaret kalmıyor. Bunu nerede gerçekleştirecek? Kimle bir araya gelirse bu bir ürüne dönüşecek, bir somut çıktıya dönüşecek. Biz biraz o noktada destek oluyoruz. Yani öğrencinin üniversiteye adaptasyonu ve mezun olana kadar olan süreçte bir köprü görevi gören danışma birimiyiz diyebiliriz. Çünkü onlara her konuda destek oluyoruz.
0: Bu da şu açıdan önemli galiba. Şimdi hani rektörden bugün gidip randevu alıp gidebilirsin, görüşebilirsin ama hani programları da yoğun olabilir ya da belki de doğru yere gitmiyorsun dediğiniz gibi, hocamın da dediği gibi. Dolayısıyla öğrenciye bir nevi bir mentorluk yapıp yanında yer alıyorsunuz. Bu devam ediyor mu böyle, yani hani şey, hep 4 yıl boyunca öğrenci sizi orada görecek mi? Hocam gerçi ileride rektör yardımcısı olacak belki.
2: Estağfurullah, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi, yani biz oryantasyondan itibaren mezuniyete kadar, hatta mezuniyetten sonra da kariyer merkezi ile birlikte sürekli bir takip içerisindeyiz öğrencilerimiz.
0: Madem tabii. O kadar öğrencilerle bir aradasınız, hep şunu söylüyoruz ya biz, işte üniversiteler öğrenciye ne vermeli? İşte bu sorular dönüp dolaşıyor şu an, programlarda da konuşuyoruz. Üniversite adayları ne bekliyor? Gençler üniversite ne bekliyor üniversiteden?
2: Üniversite adayları özellikle son dönemlerde çok fazla, 13 şehirde biz öğrencilerle buluştuk. Ve bunlara yaklaşık bir 5500 öğrenciye seminer verdik. Bu 5500 öğrenciye seminer verirken çok fazla diyaloglar da kurduk. O diyaloglarda baktığımızda artık öğrenciler çok bilinçlenmiş. Akreditasyonu soruyorlar. Kaç bölümde akreditasyon var hocam diyorlar. Uluslararasılaşma imkanlarını soruyorlar. Burs imkanlarını, konaklama imkanlarını eskiden herkes soruyordu ama bu sorular artık öğrencilerin de bilinçlendiğini gösteriyor. Evet, kampüsümüz Green Matrix sıralaması, dünyadaki bütün üniversiteleri sıralayan kampüs sıralaması yapan metriklerden bir tanesi. Dünyadaki en yeşil 200 kampüs içerisindeyiz. Türkiye'de de vakıf üniversiteler arasında 5. sıradayız.
0: Kampüsümüz, yeşili anlamında evet, mı?
2: Yeşil ve kompakt yapısıyla birlikte total bir değerlendirme. Kampüsümüzde bu anlamda gurur duyduğumuz bir kampüsümüz var.
0: Peki konaklama imkanı da var mı? Burs yurt olanakları da var mı?
2: Tabii. Kampüs içerisinde 3 tane yurt var. Bunların ikisi KYK yurdu. Yani tamam. Türkiye'nin herhangi bir yerinde nasıl işliyorsa süreç aynı şekilde işliyor. Diğer taraftan bir de konuk evimiz var. Konuk evinde de daha özel hizmet isteyen öğrencilerimiz için ayrı bir imkan sunuyoruz.
0: Peki hocam, da biz daha önce program yaptığımızda yanılıyor muyum acaba? Gidip orada kalanlardan mıydınız siz? Yani Gaziantep'li değil de gittim Gaziantep'te evet. kaldım. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Tamam, geldim okudum orada ve sonrasında da kariyerimi nasıl planlayacağım? Bu anlamda onlarla nasıl bir dirsek teması içindesiniz? Hani her gelene de yok gitme kal demiyorsunuz herhalde, değil mi? Bir yerlere tabii de ki gönderiyorsunuz.
1: Tabii ki. Ben 13 sene önce bir yüksek lisansımı yapar ayrılırım Antep'ten diye düşünüyorum. Çünkü oralı değilim. O anlamda bir gider orayı bir görür ayrılırım diye düşünürken 13. senemdeyim, daim olsun inşallah. Biz öğrencilerimizde her bölümümüzde şunu görüyoruz. Bizim şu an her bölümümüzde en az bir araştırma görevlimiz, lisans, yüksek lisans, doktora süreçlerini bizde yürütmüş kişiler. Ya kendi içinden beslenir bir duruma geldik. Çünkü aidiyet duygusunu çok yoğun veren bir üniversiteyiz. Kopmak biraz kolay olmuyor. Mezuniyet töreninde bir mezunlar yemeği düzenledik. Planladığımızın iki katından fazla bir katılım gösterildi. Her gelende üniversitemi çok özledim, sizleri çok özledim diye geliyor. Bu çok önemli bir gösterge bizce. Kendine ait hissettiği, gurur duyduğu bir kurumdan çıktığında öğrenci zaten her zaman arkasında üniversitesi var, hocaları var. Bunu bilerek o güvenle sahaya atılmış oluyor. Bu da başarının nüanslarından bir tanesi.
0: Kariyer yolculuklarına baktığınızda neyi görüyorsunuz? Daha çok girişimci mi çıkıyor geçmişe göre? Şimdi genel Türkiye'de akademisyen olmaya biraz böyle azaldı gibi görünüyor. Gençlerden çok duymuyorum. Bilimsel temelli söylemiyorum bu söylediğim ama gözlemim o yönde. Daha çok böyle hani kendi işimi kurayımları falan çok duyuyoruz biz. Sizin onların kariyer yolculuğuna dair gözlemleriniz neler?
2: Ben de şimdi siz söyleyince bir düşündüm. Birkaç profil gözüm gözümün önüne geldi. Akademiyi isteyenler ve devam edenler oldu. Hatta daha geçenlerde bir bölümümüzde lisansını, yüksek lisansını, doktorasını Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yapıp doktor öğretim üyesi olan bir arkadaşımız oldu geçenlerde.
1: O kadar uzun yıllar oldu mu
2: evet,
1: Hasan Kalyoncu
2: evet,
1: Üniversitesi?
2: 2008'de açıldı, 2010 yılında iki öğrencilerini aldı. Yani artık lisanstan doktora bitimine kadar takip eden bir süreçte eğitimini tamamlayabiliyor. Bu bizim için hani o arkadaşımızı gördüğümüzde aileden birini görmüş gibi oluyoruz. Onların bölüm başkanı olduğunu görüyoruz. Şu anda bir arkadaşımız bu şekilde mühendislik bölümünde bölüm başkanı örneği. Yani akademi isteyenler var. Girişimcilik anlamında baktığımızda bir öğrencimiz mesela şu anda genelkurmayla birlikte savunma dronları yapan konumda. Şu an genelkurmay başkanlığıyla işbirliği yapıyor. Yani girişimcilik anlamında teknoloji transfer ofisiyle böyle çalışmaları yapan arkadaşlarımız var. Aslında genel yayılıma baktığımızda hem o tarafta hem bu tarafta mezunlarımızı görüyoruz.
0: Peki uluslararası bakış açısını merak ediyorum bir yandan. Çünkü bu da biraz önceki konuğumuz da söyledi. Ya dedi artık öyle bir sorular geliyor ki. Yani bölümün akreditasyonu, fakültenin akredite olup olmaması, uluslararası imkanı, yurt dışı bağlantılarınız neler, hocaların çalışmasını inceliyorlar. Böyle detaylı bakıyorlar dedi. Bu anlamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin uluslararası yaklaşımı nasıl?
1: Bunu kendi içinde birkaç parçada aslında işlemek lazım. Bir akademik kadro anlamında baktığımızda hem yurt dışına gidip ders veren, orada öğrenim görüp gelen Erasmus'un bu staff kadrosundan faydalanan hocalarımız. Aynı zamanda yayın üretme, Shimago indeksinde 5. sırada yer alıyoruz. Yani akademisyenin yurt dışı bağlantısı önemli ama bu ne kadar yayına dönüyor, bilime ne kadar katkı sağlıyor, bunun göstergesi çok önemli. Öğrenci bazından değerlendirdiğimizde şimdi hocasının yurt dışıyla bir bağlantısı olacak ki öğrenciye de bir kapı açabilsin. Bu anlamda akademisyenle başlıyoruz. Bu açtığımız kapılarla Erasmus 100'den fazla anlaşmalı olduğumuz kurum var. Öğrencilerimiz de her sene her dönem gidip faydalanıyorlar. Ama bunun dışında farklılık yaratacak bir şeye ihtiyaç var. Biz burada Coursera'yı artık konuşur durumdayız. Çünkü Coursera, Yale Üniversitesi gibi, Cambridge Üniversitesi gibi rüştünü ispat etmiş çok büyük üniversitelerden sertifika programları düzenleyen ve sadece bu programla anlaşma yaptım diyemiyorsunuz. O anlaşmayı yapabilmek için sizin belli standartları sağlıyor olmanız lazım. 1,5 yıl gibi bir süre sizi izliyorlar. Belli bir kalite değerini ispat etmeniz lazım ki sizinle çalışmaya imza atabilsinler. Biz bunu gerçekleştirerek Coursera ile anlaşma imzaladık. Bu dönem 1000 öğrencimize Coursera üzerinden az önce bahsettiğim üniversitelerden sertifika alabilme şansı sağlayacağız. Bu öğrenci mezun olduğu an dosyasında uluslararası düzeyde geçerli sertifika programları anlamına gelecek.
0: Şimdi biraz da dünya zaten ona gidiyor gibi değil mi? Yani yetkinlik bazlı ne aldın, ne koydun sen kendi kariyerine dair. İşte yapay zeka bölümünde okumasına gerek yok ama işte yapay zeka ile ilgili belki bir sertifikasyon programına katıldı. Bazen bunu yurt dışında yüksek lisans yaptıklarında sayıyorlar da krediden. Yani artık bu sertifikaları kredi olarak da sadece bir sertifika olarak değil değil mi? Öğrencinin transkriptine yazılan bir şeye
2: zaten
0: de dönüşüyor.
2: Zaten YÖK'ün, YÖK Başkanımızın son zamanlarda bununla ilgili açıklamaları çok fazla. Mikro krediler adı altında transkriplerin %10'un en az işletilmesiyle ilgili süreçler var. Biz zaten aslında biraz ona hazırlıklıydık. Biz çok öncesinden bunların tohumlarını atmıştık. Şu anda o yüzden biz bir telaş halinde değiliz açıkçası. Biz çünkü Coursera programıyla, geçmiş dönemlerden getirdiğimiz kişiselleştirilmiş eğitim programıyla aslında biz bu sanal transkript ve mikro kredi olayını ve uygulamalı eğitimi, işte şu anda üniversitelerin süresinin azalmasıyla ilgili bir şey konuşuluyor örneğin. Özellikle işte 2 yıllık bölümlerle başlayan meslek yüksek okullarıyla sonra devam edeceği belli olan bir süreç var orada. Biz orada da mesela Cooperative Education, Coop sistemiyle zaten bizim öğrencilerimiz birçok bölümde 3,5 yıl eğitim alıp son 1 yıl stajda dışarıdalardı zaten, sahadalardı. O yüzden biz aslında bu tür gelişmeleri biraz hazırlıklıyız. Biraz önden gitmeye çalışıyoruz bu anlamda.
0: Zaten hepimiz hazırlıklıyız. Evet. Her an yeni bir şeye alıştık biz. K12 düzeyinde de, yüksek öğretimde de çok renkli, her an her şeye hazır. Hani o şey diyorlar ya, dayanıklılık, psikolojik dayanıklılık.
2: Resilience.
0: Zirvedeyiz yani onda. Hem öğrencisi hem velisi. Ah diyorum, esneklik, burada duruyorum.
2: Esneklik 21. yüzyılın en önemli becerilerinden biri ama.
0: O bizim genetiğimizde var hocam. Yani biz o esnekliği gerçekten kitabını yazabiliriz. Çünkü öğrenci bir sınava hazırlanıyor. Seneye ne olacak, ne bitecek, yenileniyor. Yani hani oraya hiç girmeyelim. Ama iyi, en azından 21. yüzyıl becerilerinden yakaladıklarımız
2: Tabii
0: var. Gurur duyuyoruz kendimizle. Peki birazcık da burslardan bahsedelim mi? Söz konusu vakıf üniversitesi ise en merak edilen konulardan biri de burs imkanları.
1: Evet, bu soruyu soruş tarzınızı çok seviyorum hocam. Çünkü vakıf üniversitesi diyorsunuz. Eğer kurum vakıf kültüründen uzaklaşmadıysa zaten endişe edecek bir şey yok. Çünkü vakıfların temel amacı budur. Üniversitemize baktığınızda zaten o vakıf kültürünün yansıması, bölgeye hizmet, topluma hizmet davranışının sürekliliğini zaten her zaman her yerde görebilirsiniz. Kampüs içerisine baktığımızda biz bu dönem 1625 öğrenci alıyoruz. Bunun %50'sini direkt burslu kontenjan olarak çıktık. Hali hazırda okuyan 7700 öğrenci var, %55'i burslu. Aynı zamanda kardeş bursu, Şehit Gazi yakını bursu, başka nelerimiz vardı
2: Milli
1: hocam?
2: Sporcu
1: Milli
2: bursları.
1: Sporcu bursu,
0: başarı
1: sanat
0: bursları
1: spor,
0: daha sonrası için.
1: Evet, sanat, spor ve öğrenci eğitime başladıktan sonra da başarı burslarıyla öğrencinin desteklenmesi söz konusu. Başarı bursu öğrencinin burs anlamında en tatlı bursu.
0: Kendi
2: emeğiyle.
1: Kesinlikle emeğiyle bunu ortaya koyduğu için öğrencinin en ilgi duyduğu, biraz daha çabalıyım dediği bu öğrenci de hem başarıya hem aidiyete hem mutluluğu getiriyor. Onu sürdürmek adına da öğrenci adına bir motivasyon. Bu burslar var olduğu sürece de öğrencinin vakıf kültüründen korkmaması zaten çok büyük bir gösterge.
0: Ben üniversite öğrenciliğim boyunca çalışıp üniversitesinden öğrenci maaşı da alan bir öğrenciydim. Okulun radyosundaydım. Gururla da her zaman söylüyorum. Anadolu Üniversitesi Radyo A'da mesleğe başladım. Ve hani hep şu çok güzel bir şeydi. Kampüsün içerisindesiniz. Sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz. Aslında bir etkinlik, öğrenci kulübü her neyse. Bir de üstüne para veriyorlar bunun için. Sen yayıncı olduğun için. Öğrencilerin kendi kampüsünde çalışma fırsatı yakalaması da çok kıymetli bence. Değil mi?
2: Kesinlikle. Biz de bu sistemi çok iyi işleten üniversitelerden bir tanesiyiz. Bu dediğiniz sistem aslında siz nereye ait hissedersiniz biliyor musunuz? Bir yere bir şeyler katabiliyorsanız oraya ait hissedersiniz. Hmm. Mesela siz yıllardır bu kurumdasınız. Buraya bir şey katmadığınız bir dönem hissettiğiniz zaman buradan ayrılırsınız.
0: Olup görüşürüz. Aslında...
2: Yok, çok güzel şeyler katıyorsunuz. Biz şahidiz en azından.
0: Sağ olun.
2: Biz de kampüsteki öğrencilerimiz de aynı bu şekilde. Yani şu anda mesela Gösteri Sanat Merkezi'nde bizim tercih tanıtım süreçlerimiz devam ediyor. Hı hı. Hatta şu anda belki öğrencilerimiz bizi orada izliyor. Orada hepsi başından sonuna kadar bütün sürecin gelen arkadaşlarına destek olmak istiyor. Radyoda çalışan arkadaşlarımız, çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, biz öğrenciyi süreçten bağımsız, kopuk olarak görmüyoruz. Hı. Öğrenci bizzat üretim sistemin içerisinde, üretime dahil olarak sistemde var oluyor.
0: Gaziantep'ten şu an bizi izleyen bütün öğrencilere, akademisyenlere, herkese, sadece eğitimcilere değil, sevgili izleyicilerimize selamlarımızı da iletiyoruz. Şimdi son dakika tercih tavsiyesi, genel şu an bizi izleyen adaylara ne söylersiniz kendi kalbinizden?
1: Popüler kültüre kapılıp gitmeye çok müsait bir noktadayız. Çünkü her an her yerden bir uyaran var. Bizim bu noktada gönlümüz ne istiyor? Neyi severek yapacağım? Esas öğrencilerimizin keşfetmesi gereken şey bu bence. Şu meslek popülermiş. Evet, tabii ki geleceğimiz önemli. Tabii ki kariyer basamakları nasıl devam ediyor, bu önemli. Ama isteyerek ve severek yaptığımız bir işte biz her zaman istihdamla buluruz. Biz her zaman orada mutlu da oluruz. Yüreklerini dinleyip ben neyi severim ve nerede mutlu olurum, bunu keşfetmelerinin en önemli değer olduğunu düşünüyorum.
0: Bence Elif hocam güzel söyledi. Süremiz de bitti. Katılıyorum diyeyim.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden konuklarıma, doktor öğretim üyesi Özgür Osman Demir, doktor öğretim üyesi Elif Dökünlü Dinler bizimle birlikteydi. Yarın bir izninizi isteyebilir miyiz? Yarın biz siz bir pazar geçirin. Pazartesi günü yine Habertürk ekranlarında buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.

Özgür Özel CHP rozetini çıkardı, yeni parti rozetini taktı. Mecliste sandalye dağılımı nasıl değişti? Belediye başkanları karar aşamasında mı? Yeni partinin seçim propagandası nasıl olacak? Eren Eğilmez soruyor. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, AK Parti MDK üyesi Avukat Aydoğan Ahı Akın, CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz, gazeteciler Mustafa İlker Yücel ve Gürkan Zengin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de HaberTürk'te.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 17'ye geliyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da olacak. Gündemin öne çıkanlarını paylaşacağız. Şimdi Filenin Sultanları'yla başlayalım. Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Filenin Sultanları kadın voleybol milli takımımız Brezilya'nın rakibi oldu. A milli kadın voleybol takımı yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaştı. Maç boyunca kontrolü elinde tutan milliler rakibine set vermeden finale yükseldi. Türkiye'nin finaldeki rakibi İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya olacak. Final karşılaşması yarın Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak. Ve havanın notları: İstanbul'da yazın ortasında sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Son durumu ve yağışın daha ne kadar süreceğini Habertürk muhabiri arkadaşımız İrem Şimşek'e soracağız. İrem, söz sende.
1: Evet, şu anda Sarıyer sahilindeyiz. Bugün İstanbul'a sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sağanak yağış başlamıştı. Özellikle Avrupa yakasında yer yer su baskınları da olmuştu. Şu anda yağmur devam ediyor sabah saatlerinden beri. Ama bir şiddetlenip bir azaldığını söyleyebiliriz şu an bu bölgede. Ama ilerleyen saatlerde yağmur Anadolu yakasına doğru daha da kuvvetlenerek gidecek diyebiliriz. Özellikle Şile, Tuzla, Pendik tarafında yoğun bir yağış görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Avrupa yakası şu saate kadar yoğun sağanak yağış etkisi altındaydı. Belirttiğim gibi su baskınları oldu bazı bölgelerde, alt geçitlerde. Ama şu saatlerde biraz daha hafifledi. Gün boyu sağanak yağış devam edecek ama Avrupa yakası için aynı şiddette değil. Keza sağanak yağışın etkisiyle birlikte fırtına da gün boyu

0: etki etti aslında. Bu sebeple bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi. Yoğun bir rüzgarın etkisi vardı. Ki burada bir saat önce yayın yaptığımızda çok yoğun bir yağmur yağıyordu, rüzgar esiyordu. Konuşmak da çok zordu açıkçası. Bir gün boyunca sağanak yağışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Ki deniz dalgalarında da yükselme gördüğümüz için denize girmek de bazı semtlerde yasaklandı. Birkaç gün önce Beykoz, Sarıyer, Çatalca taraflarında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği günler öncesinden uyarmıştı. Özellikle cumartesi günü bugünü işaret etmişti. Sağanak yağış sebebiyle sel, su baskını gibi risklerin olduğundan bahsetmişti. Ki bu öngörülerin gerçekleştiğini gördük. Sıcaklıklar hafta ortasından, çarşamba gününden itibaren düştü. Şu sırada geçen haftanın aksine geçen hafta 30-31 dereceydi İstanbul. Sıcaktan kavruluyorduk. Ama bugün daha 23-24 derece bandında neredeyse 10 dereceye yakın bir düşüş var. Hava serinledi ki hafta sonunda serin olacağını görüyoruz. Bu sebeple birçok vatandaş da planını iptal etmek zorunda kaldı ki genel müdürlükte meteorolojiden gelen uyarılarla birlikte vatandaşın da bu uyarılara uyduğunu görüyoruz açıkçası. Çünkü çok merkezi yerlerde gün boyu farklı farklı yerlere gittik. Hepsinde gerçekten çok az insan var, çok az yoğunluk var. İnsanlar mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Bugün cumartesi günü olmasına rağmen mecbur olanlar da yağmura yakalananlar, işte rüzgarda şemsiyesi seni kullanmaya, kendini korumaya çalışanlar vardı. Ki şu sırada biraz trafikte de yoğunluk var. İşte yer yer su baskınları olduğundan bahsettim. Su baskını olan yerlerde özellikle örneğin Zincirlikuyu'daki alt geçitte yoğun bir baskı sebebiyle trafikte de bir sıkışma gördük. Ki sağanak yağışın etkisiyle yer yer Avrupa yakasında gün boyu bir trafikte sıkışıklık da oldu. Şimdi tekrar altını çizelim. Yağış önümüzdeki saatlerde daha çok Anadolu yakasında yoğun şekilde etkisini gösterecek. Karadeniz'den gelen yoğun yağış kütlesiyle birlikte ki İstanbul'un genel olarak kuzey kıyılarında da yağışı görmeye devam edeceğiz diyelim. Son durumu aktardık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz İrem Şimşek. Kolaylıklar dileyelim kameraman arkadaşımızla İrem Şimşek'e. Şimdi bir başkente dönelim. Ankara'da da sağanak etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Ve Elmadağ'da ise ne yazık ki bir acı haber geldi. Bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
2: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
3: Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
4: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba pat istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
2: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
5: Gidiyor motorlar gidiyor.
2: Mamak dere boyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez camiine yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı EYK'sı belli oldu. Peki hangi isimler yer aldı? Yanıtına bakalım.
2: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı

0: Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmedi. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığı'nda ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
1: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı sen genel başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Emre, bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
2: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz dedi Kılıçdaroğlu. Biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
3: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
3: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'lilere seslendi.
3: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var, biz bu sorunları çözmeye talibiz, çözmeye. Malı götürmeye değil.
0: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
3: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
2: Şimdi yeni partinin geleceğini konuşacağız ama öncesinde siyasi tarihimizde CHP'den kopan ya da CHP kadrolarının kurduğu 6 partinin siyasi serüvenine bir bakalım. Bakın böyle sıraladık. Bu partilerden kimi iktidara yürüdü, kimi sandıkta eridi. En büyük kırılma Demokrat Parti'ydi. Orada Demokrat Parti'de yaşandı. Celal Bayar ve Adnan Menderes öncülüğündeki hareket çok partili dönemin ilk 3 seçiminden de zaferle ayrıldı. 60 darbesine kadar da iktidarda kaldı. Ardından Turhan Feyzioğlu'nun Güven Partisi geldi. 1967'de CHP'den kopan 47 vekille kuruldu parti. 1969 seçimlerinde de %6,5 oy alabildi. Daha sonra yine CHP'den kopmuş Cumhuriyetçi Parti ile birleşse de hareketin oyu 77 seçiminde %2'nin de altına düştü. Bir diğer başarı hikayesi DSP'den geldi. Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in kurduğu partiydi. 1999 seçiminde aldığı %22'lik oyla iktidar koltuğuna oturdu. Ve CHP'nin siyasi yasaklı olduğu yıllarda kurulan SHP partisine gelelim. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. SHP merkez solun güçlü bir aktörüydü. Erdal İnönü liderliğindeki parti 1989 yerel seçimlerinden birinci çıkmayı başardı. Yakın dönemdeki kopuşlarsa hüsranla sonuçlandı. Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu Anadolu Partisi, bakın burada 2015'te sadece %0,06 oy alabildi ve kısa sürede de siyaset sahnesinden silindi. Daha sonra Muharrem İnce, hatırlayacaksınız, yine yakın gelecek, Memleket Partisi'ni iddialı bir şekilde kurdu. İddialı bir giriş yaptı ama o da beklentinin altında kaldı. Sadece yine %0,90 oy oranında sıkışıp kaldı. Ve bu iki isim de daha sonra Özgür Özel döneminde CHP'ye geri döndü. Son olarak da 24 Temmuz 2026 yeni parti kuruldu. Genel Başkanı, kurucu lider Özgür Özel tam da Lozan Barış Anlaşması'nın 103. yıl dönümünde yeni partiyi kurmuş oldu resmi olarak. Şimdi konuşacağız yeni partiyi, partinin geleceğini. Konuklarımız var, sırayla takdim edeyim. Akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Ufuk Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Evet.
2: Ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz Yaşar Hocam.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar Tuğba Hanım. Merhaba Ufuk Hocam.
2: Sağ olunuz. Şimdi Ufuk Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Yeni ana muhalefet partisi oldu yeni parti. Çünkü Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekiliyle ikinci sırada ana muhalefet partisi CHP 5. sıraya geriledi. Şimdi nasıl bir rol üstlenecek siyaset sahnesinde? CHP'nin devamı niteliğinde mi ki Özgür Özel'in ilk açıklamalarını duyduk? Onları nasıl okumak gerekir? Buyurun.
4: Bir kere başarılar dilemek lazım. Umarım Türkiye demokrasisine pozitif bir rekabet getirirler. Yeni MYK'ya baktığında bir çeşitlilik görünüyor. Yeni isimler de var. Bu önemli. Parti meclisindeki grup başkan vekillerine baktığında biraz moralim olmuş yine aynı insanlar diye. Ama bu bir geçiş süreci. Sizin sorduğunuzun yanıtını Özgür Özel ve arkadaşları vermek durumunda. Yani Türkiye'nin temel meselelerini getirecekleri yanıtlarla bu farklılıklarını ortaya koymak durumunda. Tabii hep kafamızdaki soru şu: yeni parti kongreler sürecine girecek. CHP de kongreler sürecine girecek. Acaba bu kongreler süreci paralel olmak yerine birlikte olabilir mi? Şimdi bugün Anıtkabir ziyareti dahil her gelen orada bir şikayette bulunuyor. İşte Cumhuriyet, Birinci Meclis, şu bu. Ama CHP'de yaşanan problemler bu değil ki. Yani mahkeme mutlaklıktan kararına baktığımızda iradenin, delegenin iradesi sakatlandı mı, sakatlanmadı mı? Yani Cumhuriyet tehlikede falan gibi meseleler değil. Biraz önce bahsettiğimiz CHP'den ayrılan partiler listesi uzun ama bugün yaşananla bir ilgisi yok. Çünkü bundan önceki kurulan partilerin hiçbiri akçalı meseleler nedeniyle ya da delegenin iradesinin sakatlanması gibi gerekçeyle kurulmamıştı. Bu sis dumanı içerisinde biz bunu unutuyoruz. Buradaki ayrışma siyasi, ideolojik bir ayrışma değil. Dolayısıyla hayat aslında bu partileri yan yana getirecek. Mesela ana akım medyada da görüyorum, yaygın iddia Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin iktidara daha yakın pozisyon aldı. Bunun böyle olmadığını ilk bütçe görüşmesinde göreceksiniz. İlk bütçe görüşmesinde CHP'de, yeni partide iktidar bütçesini eleştirecek. Şimdi peki o zaman bütün bu iddialarda bulunanların bu kadar hızla yanlışlanması bir etik problem değil mi? Ya da Kemal Bey siyasi etik yasası getirin diyor. Muhtemelen yeni partide bunu destekleyecektir. Muhtemelen iktidar partisi de destekleyebilir ve çok da hoş olur böyle bir konsensüsün olması. Dolayısıyla sizin sorunuzu yanıtını yaşadığımız süreç gösterecek diye düşünüyorum.
2: Evet. Peki hocam, Yaşar hocam, size döneyim. Sizce bu vekil sayısı CHP'yi şaşırttı mı? Bu bekleniyor muydu? Buna karşılık CHP sizce nasıl bir yol izleyecek? Ve CHP, daha doğrusu CHP'nin tabanında yeni parti CHP butlan kararı öncesi CHP olarak mı yorumlanıyor sizce?
5: Ya bu böyle çok kolay

0: böyle algılanması mümkün değil. Kuşkusuz böyle olması arzu ediliyor. Anlaşılan bu yeni partinin sürükleyicileri, kurucuları başından beri işte Cumhuriyet'e ilişkin ritüelleri falan aktif kullanma çabasında Altıoka asıl sahibi biziz vurguları. Dolayısıyla hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarihi birikimini, geçmişini, kimliğini kendilerine taşıma gayreti içinde olacaklar. Bu çok kolay olacak bir şey değil. Bence mümkün de değil. Yani bu aynı zamanda iki parti arasında birbirlerine karşı politik seslenişlerini de belirlerken bir anlamda yıpratıcı olacak yer yer. Bu iki taraf açısından iyi olmayacak. Yeni parti buradan sıyrılması çok kolay olmaz. O tarihi zemini ya da bütün sorunu, derdi, sıkıntısı bu olacaksa eğer o kimliği taşımak isteyecekse. İkincisi de bir ciddi enerji kaybı olacak. Oysa Türkiye'nin ve dünyaya bakışın, Türkiye'nin bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel politikalardaki çok eleştirilen hususları, bunların yenilenmesi, gözden geçirilmesi, öz eleştiriler, bütün bunlar bence bir parça yine ıskalanmış olacak. Yani kısacası başından beri ben meseleye Tuğba'nın şöyle baktım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma getiren sebep nedir diye şöyle biraz düşünmek gerekir. Hoş bir şey mi oldu? Sonuçta iki partiden bahsediyoruz. Bir bölünme bu. Bir parçalanma. Gücün ayrışması çok açık. Yani Kemal Bey'i sevin sevmeyin 13 yıl parti başkanlığı yapmış. Onun da kendi içinde bir ekibi var. Ve üstelik de çok önemli bir gerekçeyi öne sürüyorlar. Bugünkü demin verdiğiniz İstanbul İl Başkanlığındaki konuşmasında daha da sertleştirerek bunu ifade ediyor. Yolsuzluk diyor, hırsızlık diyor, arınma diyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir noktada bu bölünmenin, bu ayrışmanın nedeninin üzerinde durmak gerekir. Ben bunun kök nedeninin CHP'nin uzunca bir süre fikri kuraklığa girdiği kanaatindeyim. Yani bu konuda özellikle iç çekişmelerin böyle olduğu zaman kişisel ihtiraslar baskın olur. Zam yer bulur, vücut bulur ve buradan yönelir. Yol almaya başlar, kişisel ajandalar etkin olmaya başlar. Bunlar çıkar çatışmalarını körükler. Nitekim öyle olmadı mı? Yani 2023 yeni bir şey mi bu? 2023 yılında ciddi bir ayrışma yaşandı. O zaman Ekremciler, Kemalciler diye sıfatlar kullanılıyordu. O dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir gerilim yaşanıyordu. Üstelik de tam da seçim süreci o adaylık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla iki belediye başkanı ve münhasıran özellikle Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması konusunda çok ısrarcıydı. Ama altılı masaya paydaş olan İyi Parti'nin genel başkanı da ona yönelmişti. O da adeta CHP içerisine hamleler yapıyordu ve Ekrem İmamoğlu ile bu iş olacak ya da diğer belediye başkanı Ankara Belediye Başkanı olacak diyordu. Masadan kalkma
1: Evet.
0: nedenini buna bağlamıştı. Masaya dönme nedenini de ikisini buraya montajlamıştı. Kısacası sonuçta ne bir ideolojik farklılık ne bir yeni fikrin doğuşu. Yeni diyoruz da hangi fikir? Yani Türkiye'nin siyasi parti pratiklerinin geneline bakınız, siz az önce CHP örneğini verdiniz. Çok azıdır yeni bir fikrin büyük bir doğuşuyla doğmuş olsun. Vardır, çok azdır. Çoğu iç çekişmelerin, parti içi gerilimlerin, genel başkan yarışlarının doğurduğu siyasi partilerdir. Onların büyük bir bölümü de aslında kısa ömürlü olmuştur. Bir partiyi ayakta tutan şey fikri sentezleme yeteneğidir, derinliğidir. Ülkesine ve siyaset ürettiği coğrafyaya olan bu konudaki geniş kucaklayıcılığıdır. Dolayısıyla
1: Peki.
0: tabii başarı şanslarını birkaç yere bağlamak gerekir. Ben daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun göstereceği çabayla biraz İyi Parti'nin siyasi başarısını ilişkilendiriyorum. Onları hemen kısaca üç başlık altında söyleyip bitireyim. Birincisi bu arınma dedi. Şimdi arınmayı fiziki olarak tamamen arındık gibi bir cümle kullandı ama bu yetmez. Bununla olmayacak bu. Dolayısıyla eğer siz bu kadar yolsuzluklar ve partisinde yaşanılan hırsızlıklar bu kadar net ifade ediyorsanız yargı süreçlerini çok iyi takip edeceksiniz. CHP'nin önemli bir kitlesini Özgür Özel ve ekibi uzak tuttu. Yani hakikatin arayışı kim doğrudur kim yanlıştır gerçekten acaba en ufak bir şüpheyle bu işler olmuş mudur demeyi bile önüne engel koyarak bunu başardı. Dolayısıyla bu bir siyasi projedir deyip kestirip attı. Şimdi Kemal Bey bunu ispatlayabilirse daha çok bu konuda o CHP kitlesinin zihninde ya acaba bu yolsuzluklar olmuş mudur? Bu kadar bildiğimiz isimler biz bunlar için mi sokaklara döküldük? Bunun için bu yeni parti kuruldu dedirtmeye başlarsa İyi Parti'nin ömrünü önemli ölçüde etkiler. İkincisi de şu anda yeni partinin en büyük CHP kitlesine vaat ettiği şey

iktidar yakınlaştı bize. Hatta şu kapının arka tarafında. Yani biz öylesine bir yerel seçim başarısı kazandık ki sanki o sabitlenmiş gibi, oradan da sıçrama hemen hazırmış gibi. Dolayısıyla aslında bu ufalanma, parçalanma ya da bölünme, neyse, güçlerin bir parça paylaşılması o yerel seçimler başarısında etkiledi. Ama neyse, hadi onu sabitlediğimiz kabul edelim. Kemal Bey'in bu iktidar seçeneğine, yani CHP seçmeninin hiçbir şey

0: Cumhurbaşkanı adayını da takdim ederek burada bir o seçmene bir umut vermesi gerekir. Bu da yeni partinin ömrünü önemli ölçüde belirler. Üçüncüsü de elbette Kemal Bey'in de geçmişteki politikalarının dışında gerçekten Türkiye'ye sınadı, denedi ve onlar geçerli olmadı. Doğru teşhis edecek, Türkiye'nin mücadelesini iyi bilecek ve bunlara çözüm üretebilecek politikalarda geliştirirse yine yeni partinin bundan sonraki başarısını önemli ölçüde etkiler.
1: Peki. Ufuk Hocam, tekrar size döneyim. Kılıçdaroğlu parti bölünürse bu iktidara yarar dedi. Özgür Özel, biz de meraklı değiliz. O zaman hemen kurultay olsun, düzenlensin tekrar dedi. Günün sonunda olmadı. Özgür Özel yeni bir parti kurdu. Adını da Yeni Parti koydu. Sizce Özgür Özel derdini, bu ayrılığın nedenini seçmene anlatabildi mi ya da anlatabilecek mi? Yoksa asıl derdini anlatması gereken belki de Kılıçdaroğlu mu? Çünkü CHP seçmeni şunu mu diyecek? Oh be, Özgür Özel ve ekibi ayrıldı, rahat rahat oyumuzu CHP'ye verebiliriz mi diyecek, yoksa Kılıçdaroğlu'na kızacak mı? Parti onun yüzünden bölündü mü diye düşünecek. Bu pek çok kişinin kafasında soru işareti. Bir yandan da tabii bunun sonunda bunun getirdiği pek çok artı ya da eksi olacak. Sizce Kılıçdaroğlu'nun elinde ne kaldı bu bölünmenin ardından?
2: Bu da yönelik çok parçalı tepkiler olacak. İki genel başkan vardı. Genel başkanların özelliği partinin birliğini korumak. Sonuçta bu korunmadıktan sonra yurttaş detaylarla ilgilenmez. Yani bir krizi aşamamış bir görüntüyle karşı karşıyasınız. O yüzden sizin sorunuzun yanıtı çok parçalı olacaktır ve süreç içerisinde alacakları tutumla ilgili. Ya bir önceki haberimiz Ankara'nın rezalet görüntüsüydü. Yani Ankara'nın altyapı sorunlarını çözmek için Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet etmenize gerekmiyor ki. Doğrudur. Yerel yönetimci idaresi yapacaksınız. Yani yağmurdan, felaketten de artık şikayet konusu haline getirmemek gerekiyor aslında. Şimdi burada politik tezler, farklı politik tezler gelişemiyor. Çünkü Özgür Özel yönetimi hedef olarak ne koydu? Vizyon olarak ne koydu? Biz CHP'ye yeniden geri döneceğiz. Yani CHP'ye yeniden geri dönme vizyonuyla siz geniş kitleleri nasıl harekete getireceksiniz? Çok kolay bir şey değil bu durum. Yani düşüncelerin güncellenmesi gerekiyor. Altı okun sahibi kimden çok? Bu okların her birinin sizin milliyetçilik, laiklik, cumhuriyeti tamamlamak, güncellememiz gerekiyor ama konuyu kişiselleştirerek ele almak, yani yapısal meseleler değil, kişisel bir mesele gibi ele almak, hem bu muhalefet partilerin kendi arasındaki ilişki açısından hem de iktidara yönelik gıybet bir dedikodudur. Gıybet ve dedikodu üzerinden siyaset yapılamaz. Temel mesele şu, merkezde ciddi bir daralma var. Herkes merkeze oynuyor. Buradan yola çıkarak hani sizin görevinizi üstlenip Yaşar Hocam bir soru sormak isterim. Herkes bu kadar merkeze yöneliyorsa, merkezde bir sıkışma varsa o zaman niye kutuplaşma var bu ülkede? Herkes birbirine bu kadar benzediyse, yani memlekette aslında merkez kaç partisi yoksa niye bu kadar kutuplaşma oluyor dersiniz hocam?
1: Buyurun lütfen. Yaşar Hocam, Ufuk Hocam soru sordu.
0: Evet, yani aslında bir o fikir ve siyaset üretmenin bir anlamda yetersizliği giderek her alanda bence çok fazla kişisel, bireysel çıkarları öne çıkarttı. Bu ister istemez bu kutuplaşmayı da besliyor. Şimdi yakın zamanda bir yolsuzluk olayını konuşuyoruz. İşte bir yardım derneği adı altında toplanmış paraların ortaya koyduğu sonuç. Mesela şu soruyu soruyor muyuz? Yani merkez kaç zeminini oluştururken bunu besleyen neydi? Şuydu. Yani devlet değil, devletin kurumları değil, onlara güvenilmez ve dolayısıyla hani merkez, devletin yapılanması, siyasetin buradaki katkısı ama asıl o bireysel örgütlenmeler bunlar önemlidir ve kıymetlidir. Bunların her birinin sonuçta gittiği adres çıkar ve kişisel çıkarlara dayalı olduğu ortaya çıkıyor. Bu açıdan ben CHP'nin bu durumunu az önce ifade ettiğim gibi sonuç itibariyle çok açık bir şekilde hepimizi yeniden büyük bir heyecana uğratabilecek

0: yeni sözün, yeni fikrin ortaya çıkmasıyla ancak mümkün olabileceğini görüyorum. Şimdi madem geri dönme hedefiniz vardı, işgal edilmiş diyordunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hiç mi bu tarihsel değerini dilinizden düşürmediğiniz yüzyıllık partinin içinde kalarak, mücadele ederek, fikirse fikir, bunu ortaya koyarak yapamazdınız? Yargıtay'ın %1 bile olsa sizin lehinize bir karar vermesi durumunda ne yapacaksınız? Bunları çok sıkça ifade ettiğimiz için şimdi adeta içeride nöbetçi bıraktıkları söyleniyor. Yani milletvekili olmayan parti meclis üyeleri kalacak falan. Şimdi bununla mı Türkiye'yi kucaklayacaksınız? Türkiye'ye ya da merkeze ya da toplumun her kesimine büyük katkı sağlayacaksınız. Bakın Türkiye, terörsüz Türkiye başlığıyla çok önemli, çok kadim bir meseleyi çözmeye çalışıyor. Burada bile enerji kaybı içeriye o kadar çok harcanıyor ki CHP içerisinde. Buraya da bence yeterli katkı sağlayamadığını gördük. Bakın siyasi pratik açısından bunu da görüyoruz. Bu açıdan yani Ufuk Hocam'ın bu sorusu elbette esaslı bir soru. Çok da uzun başlıklarla ifade edilmesi, açıklanması
1: Evet.
0: gereken bir sorun. Herkesin de çok
1: Bir yanıt
0: kolay...
1: sorabilir miyim?
0: Tabii.
1: Hocam, biraz önce Haluk Levent'ten bahsettiniz. Haluk Levent parti kursaydı, yani hakikaten Türkiye büyük bir tehlikeden kurtuldu. Bir anda ana muhalefet partisi olabilirdi. Demek ki Türkiye'deki
0: İşte.
1: politik kültürle ilgili hakikaten ciddi bir problem var. Yani değişim ve yenilenme. Kim değişim ve yenilenmeye karşı çıkabilir ki? Ama bunun adını koymak
0: Tabii.
1: lazım.
2: Peki
1: Değişim
2: Ufuk
1: ve yeni
2: Hocam, bir
1: olan...
2: yandan da yerel
1: Buyurun.
2: yönetimlerin nasıl pozisyon alacağı da çok merak ediliyor ve Mansur Yavaş'ın ne düşündüğü de en çok merak edilenler arasında. Sizce önümüzdeki günlerde neler görürüz o konuyla ilgili?
1: Şimdi yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusu gündeme geldi yeni partide. Yeni partide bütün demokratları çağırdığınıza göre, kendi dışınızda olanları, artık yeni dönemde adayın belirlenmesi ne şu olacak, bu olacak diye değil, yeniden formüle etmeniz gerekiyor. Bu tür formülasyonlar Ankara Belediye Başkanı biraz mesafeyi tutuyor. Ben çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü yani belediyeler yerel yönetim hizmetlerini karşılamak içindir. CHP içindeki ayrışma problem değil. Demin söylediğim yenilenme ve değişimin bir tek yolu var, onu size söyleyeyim. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Bu da siyasi patronaja karşı çıkmaktır. Solda, sağda, iktidarda, muhalefette siyasi patronaja, yani siyasetin var olan organlar dışından belirlenmesine karşı tutum aldığınızda aslında en yeni işi yapmış olursunuz. Yani benim yeni yönetime, yeni partiye nacizane önerim şu olacaktır. Bir etik kural olarak demelilerdir ki ve taahhütte bulunmalılardır ki artık siyaseti organlar üzerinden yapacağız. Mesela Zoom siyasetini bir daha gündemimize getirmeyeceğiz ve bunu bir siyasi etik meselesi olarak koyacağız. Yani hakikaten siyasi patronajla mücadele etmek bu ülkenin en radikal işlerinden bir tanesidir. Altılı Masa daha önce 9 genel başkan yardımcısı vardı. 9 genel başkan yardımcısı güven vermedi topluma ama bu 9 genel başkan yardımcısı kendilerine de güvenmedikleri için altılı masada bir çözülme oldu. Ama bugün yeniden seçim geldiğinde bütün partilerin yine yan yana geldiklerini göreceksiniz.
2: Evet.
1: Yani bir tür hibrit siyaset olacak. O yüzden tekrar başa dönebiliriz yani kısa bir süre sonra.
2: Tam da ben de onu soracaktım. O zaman Yaşar Hocam size sormuş olayım. Ufuk Hocam az çok fikrini söylemiş oldu. Yarın öbür gün seçim olduğunda ne yapacak CHP ile Yeni Parti? Bir ittifak görecek miyiz? Ortak aday çıkaracaklar mı? Onlar da amaç iktidara gelmekse eğer birlik olmaları gerektiğini mi düşünecek yoksa başka şeyler mi, başka senaryolar mı izleyeceğiz sizce?
0: Şimdi o kadar çok keskin söylemlerle birbirlerini itham ettiler ki, gerçi siyasette bunları bize böyle alıştıran bir anlayış var. Ben buna şiddetle hep karşı çıkıyorum. Siyasette vefanın, siyasette bu tür karşılıklı çok ağır, altı doldurulamayan suçlamaların bir süre sonra unutulması ve tekrar bir araya gelmeler, bunlar yıpratıyor aslında. Siyaset sonuçta bir erdem alanıdır ve gerçekten de erdemlere yakışan bir alandır. Ama ben oldukça zor görüyorum. Biri diğerine hain dedi, öbürü de diğerine hırsız dedi. çok açık.

0: Bütün bunlar yaşandı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bundan sonra bu arınmayı, yolsuzluğu çok temel bir gerekçe olarak ortaya koyduysa, yargılama süreçleri gittikçe, daha da netleştikçe, iddianamelerden çıkacak sonuçlar en azından CHP kitlesi açısından bir anlam ifade ettikçe, bu yakınlaşmayı CHP kitlesi açısından da sıkıntı olacağı noktasında görüyorum. Ama şimdi az önce Ufuk Hocam hani yeni isimler dedi, gördüm. Bu aslında Türkiye siyasetinde bana yani vurgulamamız gereken bir hususu ortaya koyuyor. Kaldı ki yani önümüzdeki bu 50 artı 1 aritmatiğin, bu aslında bence kıymetli bir aritmatik ama çok zorlu bir aritmatik aynı zamanda. Kıymetinin ne olduğunu kısaca ifade edeceğim ama zorluk şu: 50 artı 1'e ulaşabilmek için ne yapmak gerekir sorusunu üretiyor. Şimdi böyle birkaç eklektik isimleri yan yana getirirseniz, Mustafa işte muhafazakar demokrat, onu aldık. Ayşe de liberal demokrat, o da bizimle. Bitti işte, bütün fikirler bizimle. Bütün isimleri kaynaştırdık. Böyle olmuyor, hiç olmadı. Dolayısıyla asıl fikirlerin sentezlenmesidir esas olan. Bu da çok zahmetli bir iştir. İşte 50 artı 1 aritmatiği size bunu zorluyor aslında. Yani mümkünse her yöreden, her cenahtan, her fikirden kabul edilebilir olmayı sağlayabilecek güçlü ve bir fikir üretimine girmesi gerekir. Epeydir CHP bunu unuttu ya da bu kuraklığın eseriyle bugün mücadele ediyor, eseriyle mücadele ediyor. Düşünün, her şey bir ismin etrafında döndü dolaştı. Yani bir Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kendi içerisinde de çok önemli, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendi içinde de büyük ayrışmaya yol açmıştı. Eğer savcılar harekete geçmeseydi, biz o zaman bile Mansur Yavaş'ın büyük tepkisi vardı. Kemal Bey onunla birlikte aynı noktada duruyordu. O sandık niye kondu dendi. Niye şimdi yapıyoruz bunu? İttifaklar söz konusu olacak. 50 artı 1 aritmatiği bize bunu zorluyor. Şimdiden adayı niye dayatıyoruz dendi. Dolayısıyla şimdi ben CHP'nin ve yeni partinin, özellikle yeni partinin bundan yine hala çok uzak olduğunu görüyorum. Yani o fikir üretelim, herkesle bir şekilde oturalım. Yani biz altılı masanın politikalar mutabakat metnini satır satır okumuş biri olarak söylüyorum. O kadar zorlama yazılmıştı ki. Çünkü kimse kimsenin fikriyle bir araya gelelim de şunu bir sentezleyelim. Epeydir yapmadığımız şeyi kısa süre de olsa çok kıymetlidir, bir başlangıcını seçmene hissettirelim. Hiç onu yapmadılar. Dolayısıyla yapmaları da herhalde bundan sonra pek de el atacakları vakit de kalmadı. İş zor, zahmetli bir sürece giriyorlar. Mesela Cumhur İttifakı'nı hemen kıyaslayalım. Aslında zaman içerisinde o kadar...
1: Tam da onu soracaktım hocam. Son cümlelerinizle evet, o sorunun cevabını alayım. Tüm bu olanlar, evet, tüm bu durum iktidarın lehine mi sizce?
0: Bence lehine. Yani Cumhur İttifakı'nın az önce söylediğim hususu ya da hassasiyeti, onların konumlanışını irdeleyecek olursak bu fikri sentezleme açısından mutlak değil. Tamamen kuşkusuz bunu bütünleştirmiş değiller ama çok önemli mesafe aldılar. Neredeyse birçok konuda adeta o fikirler birbiriyle çakışıyor, örtüşüyor, sentezleniyor falan. İşte bunu o altılı masa pratiği sadece seçime dayalı, adaylığa dayalı, her şeyin önüne ne geçmişti o zaman? Kazanacak aday dendi, evet, ve bir adaylık çekişmesine dönüştü. Bundan sıyrılmalarını yine güç görüyorum. Evet. Elbette her ufalanma, her hani ufalanma demeyelim peki. Bu, çünkü kızıyor yeni partililer. Diyorlar ki biz büyük bir parçayız, %40 kız. Yine başlandı tabii bu tür söylemler. %60 ile iktidar olunuyordu. Onu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla çok aldanmasınlar, böyle kamuoyu araştırmalarını iyi tasnif etsinler en azından. Nabız tutsunlar. Ama sonuçta CHP bölündü. Bölünen CHP'den elbette Cumhur İttifakı, iktidar ya da neyse onun karşısında olan partiler mutlak surette bundan yararlanmaya çalışacaktır.
1: Peki Ufuk Hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Şimdi şöyle bakmakta fayda var. Yani arınmak ne demek? Eline, diline, beline hakim olmak demek. Bu kadar basit. Yani böyle karmaşık bir durum yok. Peki iktidara nasıl geleceksiniz? Aristoteles söylemiş, sürekli iktidar diye bağırmak olmaz. Yanına iki kelime eklemiş. İktidar demiş, bilgi demiş ve erdem demiş. İktidar, bilgi ve erdem bir araya geldiğinde bir üçgen oluyor. Dışarıdan bize bakanlar şöyle bir şey söyleyebilir. Herkes bir şey anlatıyor. Anlatıyor da her anlatı bir diğerinden farklı. Yani şöyle bir şey, astroloji de bir anlatı.

0: anlatı astronomi de bir anlatı diyebilir misiniz? Anlatı var, anlatı var. Anlatılarınız daima eşitlikten, etik siyasetten ve erdemden yanı olmalı. Sorunuzdaki ifade edilen alt yazılı biraz önce, bütün bu süreç AK Parti'ye yarar mı? Tabii ki yarar. Buna hiç şüphe yok. Peki provokatif soru şu, AK Parti bütün bu süreçte siyasi mühendislik yaptı mı? Diyelim yaptı, zaten beceri bunu bozabilmektir. Dolayısıyla siz 180 bin sandığın 180 bininde üyelerinize delege edemiyorsanız zaten seçime girmemeniz lazım. Yani yerim dar, oynayamıyorum demek yerine hakikaten siyaseti toplumsallaştırmak gerekiyor.
1: Peki.
2: Duba Hanım, bir cümle var mı?
1: Buyurun, buyurun lütfen.
2: Bakın,
1: kısaca.
2: Yeni partinin bence en önemli yani hem doğuşunu da ortaya koyan şey, varlığını ortaya koyan şey, hem de bir parça orada gözleri karartan şey, her şey CHP'nin içinde olup bitti, biliyor musunuz? İç dışarıyı falan suçlamayın. Bunların hepsinin tek tek örnekleri var. Öyle bir ekosistem içine girdiler ki o ekosistem türbülansı dağıttı partiyi, en sonunda adliye koridorlarına taşıdı. Birbirlerinin açığını arayarak işte sonuçta böyle bir tablo ortaya çıktı. Ne ettiyseler kendileri ettiler.
1: Peki. Teşekkür ediyorum konuklarım.
0: Ben de bir cümle ekleyeyim mi?
1: Buyurun lütfen Ufuk Hocam. Buyurun.
0: Bardağın dolu tarafına mı bakıyoruz, boş tarafına mı bakıyoruz diye tartışmaya girmeyin. Bardağın içindeki su steril mi, temiz mi, esas mesele olur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için Doktor Ufuk Uras ve Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu konuğumuzdu. Çok çok sağ olun, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: Alın, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi bakalım sıradaki haberimize. Gözler bir yandan da gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor.
3: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşikse silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
4: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
1: Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Habere göre Körfez'den kalkan savaş uçakları gizli bir operasyonla İran hava sahasına girdi. Sızıntının ardından İran'ın askeri tesisleri İHA ve füze depolarını hedef aldı.
3: Körfez'den İran'a gizli hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Gazete Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başında İran'ı gizli bir operasyonla havadan vurduğunu öne sürdü. Operasyonun İran'ın saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının askeri tesislerle İHA ve füze depolarına hedef aldığı ileri sürüldü. Körfez ülkelerinin saldırı haberi İran'la gerilimin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi. İran ordusu daha önce Bahreyn ve Ürdün'deki askeri üsleri İHA'larla hedef almıştı. Bahreyn ise hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını engellediğini duyurmuştu. İran devrim muhafızlarına bağlı komutan Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşılık bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek sözleriyle

0: yeni misilleme mesajı vermişti.
1: Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. Bu sözleri yeni bir anayasa tartışması başlattı ve Trump, seçimi kazanmak benim için çok kolay dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Trump'ın sözleri anayasa tartışması başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Washington'da düzenlediği geleneksel yemekte konuştu. Konuşmasının sonunda dördüncü kez başkanlık yarışına girmek istediğini açıkladı. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeniden katıldı. Trump yeniden başkanlık yarışını kazanmanın kendisi için çok kolay olacağını savundu. Amerika Başkanı açıklama sırasında seçim kampanyalarının simgesi haline gelen kırmızı şapkayı taktı. Şapkadaki Trump 2028 yazısı dikkat çekti. Trump'ın 3 kez kazandım, 4. adayım sözleri anayasal engele takılıyor. Amerikan anayasasına göre bir kişi en fazla 2 dönem başkan seçilebiliyor. Bu kuralın değişmesi için kongre ve eyaletlerde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Trump daha önce görevi devredeceğini söylese de zaman zaman 3. ve 4. dönem ihtimaline kapı aralayan açıklamalar yapmıştı. Trump'ın katıldığı yemek 25 Nisan'da silah sesleri nedeniyle yarıda kesilmiş ve gizli servis Trump'ı salondan tahliye etmişti. Olayın ardından 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ı tutuklamış bir şüpheli hakkında Amerikan başkanına suikast girişimi dahil 4 federal suçlamayla dava açılmıştı.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcı görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacizle suçlanıyor.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı. Karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ı ciddi suistimal ve görev ihlali gerekçesiyle görevden aldı.
1: 8 Aralık 2024'te Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye dönüşler hızlandı. Türkiye'de doğup Halep'e dönen 12 yaşındaki Esma Alabet de yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.

0: Her geçen gün Suri'yi daha çok sevdim ve yanıldığımı fark ettim. Ve şu an Suri'yi hiç gerçekten ilk geldiğimden daha çok seviyorum.
1: 61 yıllık Bağız rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. Yüz binlerce kişi evlerine geri döndü. Onlardan biri de 12 yaşındaki Esma Alabet.
0: Türkiye'de doğdum ve hayatımın bir çoğunluğunu Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda Suriye'de, Halep'te yaşıyorum.
1: Esma Suriye'ye bu yıl dönüş yaptı. Her ne kadar bu gönüllü bir dönüş olsa da bazı tereddütleri vardı.
0: Orada hayatım nasıl olacak? Orada hayatım nasıl ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyordum.
2: Uzun yıllar Türkiye'de yaşadın. Orada bir arkadaş çevren vardı. Orada işte tanıdığın insanlar vardı. Gittiğin okul farklıydı. Suriye'ye döndüğünde uyum sağlamakta zorluk yaşadın mı?
0: Ben Suriye'ye inmeden önce, hatta indiğimde bile annem bana hep oradaki ortamı hep bana anlatırdı. Bu yüzden oraya gittiğimde pek de bir farklılık hissetmedim. Ve oradaki insanlar bana çok sıcak davrandılar. Ben oraya ilk sınıfa girdiğimde böyle sessizdim. Onlar bana hemen adımı sordu, benim hakkımda sorular sordu. Hatta beni sonra okula tanıştırdılar, öğretmenlerle tanıştırdılar.
1: Esma'nın yaşadığı bir zorluk da dil problemiydi. Arapçası Türkçesi kadar akıcı değildi.
0: Öğretmenlerim hatta benimle çok güzel davrandı ve benim Türkiye'den geldiğimi öğrendiğimde hani dilimi, yazmamı, okumamı sordu. Ben de pek iyi olmadığımı söyledim. O da dedi ki olsun, birlikte bu yolda başladık. Sonuna kadar ben senin yanında duracağım ve sen öğrenene kadar ben sana yardımcı olacağım dedi.
1: Her çocuk gibi Esma da hayaller kuruyor. Büyüyünce doktor olmak ve durumu olmayan insanlara yardım etmek istiyor. Esma o hayallere yürürken Türkiye'de öğrendiklerini de arkadaşlarıyla paylaşıyor.
0: Hep diyorlar ki Türkiye çok güzel bir yer. Biz fotoğraflardan görüyoruz, biz oraya gitmek istiyoruz. Hatta Türkleri de bayılıyorlar.
3: NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
4: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı Shape'de staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın gizli operasyonla tutuklandı. Kadın 3. ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında Perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin 3. bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
3: WhatsApp üzerinden yapılan borç tebligatı geçersiz sayıldı. Haksız tahsil edilen faiz Sağlık Bakanlığı tarafından doktora iade edildi. Karar kamu denetçiliği kurumundan çıktı.
4: WhatsApp tebligatı geçerli sayılmadı. Haksız tahsil edilen faiz doktora iade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan peşin ödenen maaşın iadesi istendi. Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı. Doktor bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünü aradı. Borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi. Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti. İtiraz haklı bulundu. Geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Kararda idarelerin bir alacağı faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.
3: İtalya'nın pizzasından Amerika'nın hamburgerine kadar lezzet katan kurutulmuş domatesin yolu Türkiye'den geçiyor. Bu yılda kurutmalık domates mesaisi İzmir'in Torbalı Ovası'nı kırmızıya boyadı. Güneşin altında tek tek serilen domatesler hem görsel şöleni oluşturuyor hem de milyonlarca dolarlık ihracat yolculuğuna hazırlanıyor.
4: İzmir'de kurutuluyor, dünya mutfağına lezzet katıyor. Kurutulmuş domates mesaisi tam gaz devam ediyor. Burası İzmir'de kurutulmuş domatesin en önemli üretim merkezlerinden biri, Torbalı. İtalya'nın pizzasına, Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domatesler bu tarlalardan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
5: Torbalı Ovası'nı kıpkırmızıya bürüyen kurutulmuş domates hasadı çok hızlı devam ediyor. Bir işçi günde 200 kasa domatesi hız kesmeden ortadan ikiye bölüyor. Sonrasında da kurutmaya bırakıyor. Yani toplamda günde 10 bin kasa burada domates kesiliyor.
6: Ortalamada 15 kilo yaş kesip 1 kilo kuru elde edebiliyoruz. Dolayısıyla burada neredeyse bir salça fabrikasının dörtte biri kadar mal işleniyor şu gördüğünüz alanda. Çünkü yaklaşık 10 bin ton mal işleniyor burada. 10 bin ton mal işlenip kurutuluyor ve bunlardan 650-700 ton sadece kuru elde edebiliyoruz.
4: Yaklaşık 50 bin dönüm alanda 500 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Üretimin dörtte üçü salçalık, dörtte biri ise sofralık ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Güneş altında günlerce kurutulan domatesler katma değeri yüksek bir ihracat ürününe dönüşüyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri hamburgerde kullanıyor. Seviyorlar, Brezilyalılar da aynı şekilde. Avrupalı ise organik ve tuzlu olanı tercih ediyor. Şimdi tarlanın sağ tarafında Avrupalı, sol tarafında Amerikalı'nın ürettiği bir üretim söz konusu. İtalyanlar hasta. Yani İtalyanlar pizzada kullanıyorlar, makarnada da kullanıyorlar. Son dönemde tabii Hollandalıların da bir rağbeti söz konusu. Onlar da salatalarda kullanıyorlar. Tabii sos yapılıyor.
4: Son yıllarda kurutulmuş domatese yönelik talep her geçen yıl artıyor. Artan ihracatla birlikte üreticinin hedefi de büyüyor.
7: 60 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Bunun 13 milyon dolarını Torbalı olarak biz karşıladık. Bu coğrafi işareti de alındı. Torbalı kuru domatesi olarak literatüre işlendi. Tabii ürünümüzün bol olduğu dönemler var. Yani şu anda domates bol. Bütün tarlalarımızı şu anda kırmızı bürümüş durumda.
3: Ve bu dilimi de noktalıyoruz. Birazdan Semiha Şahin sizlerle olacak ana haber bülteninde 2 saat boyunca. Yarın yine saat öğlen 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Herkese merhabalar. 25 Temmuz Cumartesi Habertürk'e ana haber bültenine hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada, Türkiye'nin gündeminde neler oldu bugün hepsini aktaracağız. Yaz ortasında birden kış geldi gibi. Öyle bir gün İstanbul ve Ankara'yı sel götürdü. Hatta başkentte yıldırım can aldı. Yollar göle döndü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı ve dün Özgür Özel 91 milletvekiliyle birlikte istifa etti. Yeni partiyi kurdu. Bugün Özel'in A takımı belli oldu. Yeni parti yola çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne söyledi? Bakacağız ve ABD Başkanı Trump'tan da İran'a yönelik tansiyonu yükseltecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız. Haydi başlayalım. Şimdi önce hava diyeceğiz. Günler öncesinden yapılmıştı sağanak uyarısı. Bugün yurdun birçok kentinde etkisini gösterdi. Burada mega kent İstanbul'daysa sıcaklık aniden düştü. Hakikaten mevsim değişmiş gibi dışarıya çıktığınızda. Dün nasıldı, ondan önceki gün nasıldı, bugün nasıl? Yağmur ve fırtınayı izleyeceğiz. Olumsuzluklara sebep oldu.
1: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
2: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
3: Yağ neden oldu? Bayağı da şiddetli yani, şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
1: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
4: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
1: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
4: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
1: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına Tokat'ta da etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
0: Şimdi izledik, İstanbul'da durum böyleydi ama Ankara'yı, başkenti de fena vurdu. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı. Bir araç yağış sebebiyle çöken yola düştü ve maalesef Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
4: Ay, bizim araba burada, arabalar sürüklendi.
1: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
5: Ankara'da gece saatlerine başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
6: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba pat istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
1: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
7: Gidiyor, motorlar gidiyor.
1: Mamak dere boyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
0: Evet, sırasıyla baktık. Hem İstanbul'da hem Ankara'da durum böyle. Yaşayan, bu olumsuzlukları yaşayan herkese geçmiş olsun dileyerek devam edelim. Şimdi siyasete bakacağız. Gündem epey sıcak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı, MK'sı belli oldu. Peki hangi isimler var? Gelsin ekrana.
1: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle Atan'ın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Yeni Parti'nin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmedi. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
8: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı sen genel başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
1: Emre, bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
0: Şimdi yeni parti kuruldu, adımlar atılıyor. Gözler bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Acaba ne söyleyecekti? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi mutlak butlan sonrası, bu karar sonrası ilk kez geldiği İstanbul'da üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz dedi. Biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadesini kullandı.

0: çalan çırpan köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
0: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'lilere seslendi.
0: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var, biz bu sorunları çözmeye talibiz, çözmeye, malı götürmeye değil.
1: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
0: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
2: Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandalye sayısı 135'ti. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte CHP'nin kalan milletvekili 44 oldu. Şimdi gelelim Gülistan Doku soruşturmasına. Nasıl, yani tutuklamalar arttıkça, gözaltılar devam ettikçe nasıl organize bir kötülük olduğunu görüyoruz. Hani kimler yok ki gencecik bir kadının hayatını yok ettiler. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi ve bilişim şirketi sahibi bu kez tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisiydi Gülistan Doku. Onun kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy korucusu da adliyeye sevk edilmişti hafta içi. Eski valinin eşi ve bilişim şirketinin sahibi Sulh Ceza Hakimliği'nce suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusuysa adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Şimdi eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı dedik. Onun ifadesi ortaya çıktı. Şimdi iddia o ki Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın diyor. Böyle bir talimat veriyor. Eski valinin eşi bu iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddiada yine bu ifade tutanaklarında yerini aldı. Şimdi iddiaya göre Handan Sonel Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100.000 TL vermişti.
1: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
3: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
1: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden, yani Gülistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Sonel günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Sonel bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Sonel'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Sonel eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Sonel'e soruldu.
3: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babası

0: babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
1: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesi de Handan Soner'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Soner 100 bin lira vermişti.
0: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var, göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
1: Son operasyonda Soner çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Soner, eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
2: Dünyaya, bölgeye bakalım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan yoruldum dedi Mitsotakis. Ve iki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söylüyor.
1: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
3: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
1: Mitsotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
2: Şimdi ABD-İran hattına bakacağız. Oradaki gerilimde, saldırılarda, açıklamalarda devam ediyor. İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki Amerikan üslerini yeniden hedef aldı. Tahran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki saldırılarda ABD'ye ait askeri unsurların vurulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma istediğini fakat henüz hazır olmadığını söyledi. Bir haberimizi izleyelim. Gelsin ekrana, ardından da konuşalım.
1: Bir yanda karşılıklı saldırılar, diğer yanda müzakere mesajları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. İran'ın anlaşmak istediğini ama hazır olmadıklarını belirtti. Ancak müzakere kapısını da açık tuttu. By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. Sahada ise çatışmalar sürüyor. İran devrim muhafızları, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ürdün'deki El Ezrak hava üssünde Amerikan savaş uçaklarının, Irak'ın Erbil kentinde ise bir Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu ileri sürüldü. Kuveyt'teki El Adiri kampında 3 mühimmat deposunun, Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri 5. filo karargahında da bir gözetleme kulesinin hedef alındığı açıklandı. İran'ın iddialarına Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrulama gelmedi. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, şehit edilen her İranlıya karşı bir Amerikan

0: askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Bölge halkından Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalardan en az 500 metre uzak durmalarını istedi. Ateşkes iddiaları ise Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Irak tarafından yalanlandı.
1: Şimdi haberimizi izledik. ABD ve İran savaşı artık hani Hürmüz Boğazı savaşına mı döndü? ABD Başkanı Trump İran'a görülmemiş bir saldırı yapacağız diyor. İşte bir taraftan kararsızım diyor. İran'sa öldürülen her bir vatandaşımız için bir ABD askerini öldüreceğiz diyor. Daha önce de büyük bir yemin gelmişti. Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili mutlaka intikamı alınacak denmişti. Şimdi Kızıldeniz'de de hareketlilik bir taraftan sürüyor. Orayı da konuşacağız. Önemli. Konuğumuz var. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle birlikte. Yusuf Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Semih Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi aktardık. Haberi de izledik. Açıklamalar, saldırılar, peşi sıra tehditler devam ediyor. ABD ve İran arasında yeniden diplomatik bir anlaşma ihtimali sizce ne kadar gerçekçi?
2: O taraflar tabii birbirlerini tehdit etmeye devam ediyor. Bunu o başarısız olan Versay'daki anlaşma öncesinde de çok sık yapıyorlardı. Trump hatta İran medeniyetini tamamen yıkmakla tehdit etmiş ve hatta dünyadan da tepki almıştı.
1: Evet.
2: Fakat o gece biz saldırıyı beklerken yine Habertürk ekranlarında bir barış duyurusu gelmişti. Yani tarafların masaya oturacağı, bu saldırının yapılmayacağı. Aslında bu süreçte şunu gördük. Tehditler ne zamanki zirveye ulaşıyor, o zaman perde arkasında bir masa kuruluyor demek. Ama tabii bundan önce kurulan o Versay'da, İsviçre'de kurulan masanın başarısız olması diplomasiyi bir nevi zaafa uğrattı ve beraberinde gelen süreçte aslında iki taraftan gelen açıklamalarda birbirlerine güvenmeyeceklerini, en üst perdeden birbirlerinin aslında doğru muhatap olmadığını dile getirmeleri, bundan sonra bir anlaşma ihtimalini ve anlaşmanın, olası bir anlaşmanın kudretini zayıflatacak. Fakat bu tekrar tarafların barış masasına oturmayacağı anlamına gelmez. İki tarafında bu gerilimi kontrollü şekilde sürdürdüklerini görüyoruz. Yani tamamen topyekün bir savaşa henüz girişilmediğini, bunu aslında savaşın ilk raundunun içinde söylemek mümkün. Belki üstünde isimler öldürüldü, İran'dan teçhizat yönünden kayıplar verildi ama iki tarafta topyekün bir savaşa girişmemişti. Ben bu sürece, Versay Anlaşması'nın bozulduğu bu sürece ikinci round olarak bakıyorum. Hı hı. Bu ikinci roundun da muhtemelen bir sonu olacak ve taraflar muhtemelen yine bir kez daha masaya oturacaklar ama o masada yine uzlaşma sağlayabilmeleri çok
1: kısa vadede mümkün görüyor musunuz bu masaya oturmayı?
2: Ben tarafların yine birkaç hafta içerisinde arabulucuların etkisiyle masaya oturabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki tarafında aslında bu uzlaşmaya, en azından barış müzakerelerine ihtiyacı var. İki tarafında kaybettiği bir savaş yaşanıyor. Sadece iki tarafın değil, arada Amerika Birleşik Devletleri'nin, müttefiklerinin, körfez ülkelerinin ciddi sorun yaşadığını biliyoruz. Hı hı. Sadece körfez ülkeleri de değil, Boğaz'ın tıkanması, yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve hatta bu sürecin Babülmende ve Kızıldeniz'e sıçraması İran'a perde arkasında destek olan aktörleri de, özellikle Çin'i de zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla bu sürecin uzaması en başından beri Çin'le alakalı, ben biraz daha ne diyeyim, Çin'in orta noktada konumlandığını düşünüyordum. Yani İran'a koşulsuz bir destek verdiğini düşünmüyorum Çin'in, çünkü İran'la olan ticaretinden, ilişkilerinden daha güçlü ilişkileri, evet, körfez ülkeleriyle var. Ama petrol şokuna da dünyadaki birçok ülkeden çok daha dayanıklı bir aktör Çin. Ama bu dayanıklılık sonsuz değil. Artık bu süreç Çin'de olumsuz etkilemeye başlıyor. Haliyle tarafların yeniden bir masaya oturmaya ihtiyacı var. Ben diplomasinin hala şansı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Trump'ın son yaptığı açıklama, işte İran'a görülmemiş bir saldırı yapacağız ama işte bu konuda kararsızım demesi. Bunlar nedir? Caydırıcılık stratejisi mi Yusuf Bey?
2: Trump'ın üst perdeden konuşmalarına çok defa şahit olduk ve aslında şunu gördük. Trump'ın dedikleri bize çok da yol göstermiyor ifadeleri. Gerek saldırıyla ilgili, gerek barışla ilgili. İran tarafı barış istiyor ama ben hazır olmadıklarını düşünüyorum diyor. Ama haberler diyor ki iki gün önce sen Irak Başbakanı'yla bir ateşkes talebi ilettin ve İran bunu reddetti.
1: Evet.
2: Hal böyle olunca Trump'ın tehditleri de, barış çubuğu uzatmaları da ne kadar karşılığı var üzerinde durmak lazım. Ama tabii tehdit dilinin seviyesi arttı arttıkça ve sahada karşılığı olmadığında insanlar ister istemez bir caydırıcılık üretmeye çalıştığını düşünüyor Trump'ın. Bunda önceki dönemlerde çok başarılı olamamıştı. Yani görece yine üst perdeden tehditler savunmuştu. Evet, masaya oturulmuştu ama masada anlaşma henüz bahsetmek çok erken anlaşma için. Ama anlaşma konusunda taraflar mutabıktı. Yani bu konuları görüşelim, bir anlaşma sağlayalım noktasında anlaşmışlardı.

Fakat hiç sürdürülebilir olmadı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın işletilmesi noktasında. Bundan sonraki dönemde de masaya oturulmasına dönük adımlardan bir tanesi aslında bu saldırılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle Hürmüz Boğazı'na yakın olan İran coğrafyasına saldırı düzenli. Özellikle askeri altyapıyı...

0: ikisini benimsedi bu süreçte. Yani İran'a bir abluk uyguladı Amerika Birleşik Devletleri tarafı ve rejimin buna çok uzun süre dayanamayacağını tahmin ederek stratejisini bu doğrultuda kurguladı. İran da benzer şekilde boğazı kapatıp dünyanın ve Körfez ülkelerinin özellikle bu konuda dayanamayacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmak zorunda olacağını düşünüyor ki burada çok önemli bir değişken Semih Hanım, Amerika'da yaklaşan seçimler. Bütün bu denklemleri tek bir potada erittiğimiz zaman iki tarafın da diplomasiye ihtiyacı olduğunu ve artık bir an önce yeniden eskisi kadar belirsiz değil, en azından temel sürecin nasıl ilerleyeceği, Hürmüz Boğazı'ndaki o seyri sefer serbestisinin nasıl sağlanabileceği yönde bir orta yola ulaşması gerekiyor ki bu bütün dünyayı aslında beraberinde sürüklüyor. Dikkat ederseniz nükleer konusunu falan o kadar yoğun tartışmıyoruz. Yani bütün
1: Peki
0: tartışmaların
1: Yusuf
0: odaklandığı
1: Bey,
0: konu Hürmüz
1: Hürmüz
0: konusu.
1: üzerinden devam edecek olursak. Şimdi ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı, hani artık Hürmüz Boğazı savaşına döndü. Hakimiyet kimde?
0: Şu an için İran istediğini yapıyor. Bunu görüyoruz. Yani şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri bütün askeri gücünü buraya yansıtsa, hatta NATO'nun da desteğini alsa, 100 tane gemi Körfez'den içeri girmek ya da Körfez'den dışarı çıkmak için harekete geçtiğinde bu gemilerden iki tanesine başarılı operasyon düzenlemesi İran'ın boğazın kapalı kalmasını beraberinde getirir. Yani bu riski genellikle piyasada, lojistik sektöründe, denizcilikte bu tarz riskler alınmaz. Sigorta maliyetleri otomatik olarak ciddi bir artış gösterir ki hala bu rakamları görüyoruz. Trafiğin çok düşük seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. Yani savaş başlamadan önce 108 gibi bir rakam var buradan geçen gemi sayısında. Bu rakamın dörtte birine dahi ulaşılamadı. Ateşkes duyurulduğu zaman dahi. Dolayısıyla bu aslında boğazın kapalı olduğunu bize gösteriyor. Az ya da çok İran bu boğazı kapatma konusunda başarılı oldu. Aslında savaş biraz daha geniş cephede seyrediyor ama dünya açısından ve taraf aktörler açısından en kritik nokta Hürmüz Boğazı. İran da karşılık olarak hem Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor hem de Hürmüz Boğazı'na yönelik destek sağlayan Amerikan askeri varlıklarını bombalıyor. Şimdi Bahreyn baktığımız zaman Orta Doğu'nun en küçük ülkesidir. Hem nüfus olarak hem yüzde ölçümü olarak ama Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük stratejisinde çok kritik bir yeri vardır. Yani o CENTCOM'un 5. filosunun yer aldığı bir merkez ve çok net hedef o anlıyor. Bu İran'a Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme noktasında da ciddi üstünlük sağlıyor tabii sahada.
1: Öte yandan ABD, İran işte ve Irak tarafından da yalanlandı ateşkes iddiaları. Şimdi Trump'ın açıklamasına baktık. Aslında hani benzer bir açıklama İran tarafından da yapılıyor. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı karargah komutanı şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Hatta bölge halkından ABD askerlerinin bulunduğu noktalardan böyle en az 500 metre uzak durmaları da istendi. Buna ne diyeceksiniz? Yine hani Trump'ın o yüksek perdeden konuşması bu bir caydırıcılık stratejisi mi diye sormuştum. Yine benzer ifadeler olarak mı yorumlarsınız?
0: Tam olarak İran'da Trump'ın seviyesinden karşılık veriyor. Üst seviye tehditler uygulayarak. Tabii şunu söylemek lazım. Bu tesislerin birçoğu Orta Doğu'da büyük şehirlerin içerisinde yakınlarında yer alıyor. Amerikan tesislerinin ve İran tarafından kolaylıkla hedef alınabiliyor. Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve mesela enteresandır. Orta Doğu'da birçok noktada özellikle küçük körfez ülkelerinde işte Kuveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da sokakta gezdiğiniz zaman mesela Amerikalıları görebilirsiniz. Aileleriyle, Amerikalı orada görev yapan Amerikalı askerlere ve Amerikalı askerlerin yurt dışı görevleriyle alakalı bu forumlarda Körfez ülkelerini genelde rahat ettikleri coğrafyalar olarak anlatırlar. Yani halkın içerisine karışabildikleri. Dolayısıyla bu tehdit aslında bundan sonraki dönemde sivil noktaların da hedef alınabileceği sonucunu çıkarıyor. İran adına belki Körfez'deki toplumlara, aynı zamanda Körfez'deki yönetimlere de bir tehdit olarak okunabilir. Tabii bir İranlıya karşılık bir Amerikan askerini etkisiz hale getirebilir mi? Bu iddialı bir söylem. Çünkü evet etrafta 50 bine yakın Amerikan askeri mevcut. Ama bu saldırıların o kadar başarılı bir karşılık bulduğunu söylemek çok mümkün değil. Fakat en azından bu süreçte açıklamalarla İran toplumunun da konsolide edilmesi gerekiyor. İran'daki rejimin de buna çok ciddi ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar, sert tehditler sıkça görebiliriz. Kaldı ki artık ateş sadece İran'da değil, Körfez'in karşı yakasında da çok net hissediliyor. Körfez'e
1: evet,
0: bakan
1: aynen.
0: tarafı bırakın, Suudi Arabistan Kızıldeniz kıyıları dahi artık hedef oluyor. İnsanlar günlük hayatlarında artık tereddüt ediyorlar. Burayla ticaret yapan insanlar tereddüt ediyor. Buradan gemilere

0: yapan iş adamları tereddüt ediyor. Bunun hem sıcak savaş boyutuyla etkileri hem de ekonomik etkileri öncelikle Körfez ülkelerinde çok derinden hissediliyor ki bu Amerika Birleşik Devletleri adına aslında bir caydırıcılık üretiyor. Bu süreçte işte Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı duyduk. Güvenlik garantileri verileceğine dair bazı iddiaları duyduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkelerin de güvenliğini sağlaması gerekiyor. İran'ın yanı başındaki kendi askerlerinin de güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bu çok kolay bir süreç değil ve İran'ın da aslında masaya oturma noktasında elini güçlendiren bir avantaj yaratıyor.
1: Peki Yusuf Bey, şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleri bölgesel güvenlik açısından ne ifade ediyor? Bir yandan Yemen'deki gelişmeler Karadeniz'deki deniz ticaretini de muhakkak etkileyecektir. Şimdi İran, Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki bu gerilim daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya da dönüşebilir mi?
0: Kesinlikle bu ihtimal var. Bu Suudi Arabistan için aslında 11 yıllık bir risk. 2015'te Muhammed Bin Selman kararlılık fırtınası operasyonuyla genç bir savunma bakanı iken bu operasyonu başlatmıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dan istediği desteği alamamıştı. Hatta Pakistan'dan da destek istemişti. Doğrudan o desteği de sağlayamamıştı. Herkes ya biz literatürde bunu bir bataklığa saplanmak olarak okurduk. Bu bataklıktan nasıl çıkmayı tercih etti Suudi Arabistan? İran'la masaya oturarak. Yani Umman ve Irak bu anlaşmayı bir yere getirdi. Çin'le ticelendirmek üzere masaya oturdu. Sonra 7 Ekim patladı. İşler başka bir noktaya geldi ama aslında diplomatik olarak bu sorunu çözmek üzereydi Suudi Arabistan. Ama günün sonunda aradan geçen 3 yıla yakın, 4 yıla yakın zaman dilimi Suudi Arabistan'ı yine aynı bataklığa sürüklüyor. Saldırılarla karşılık verdi Suudi Arabistan ama şöyle bir gerçeklik var. Bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın kapanması hem bölgeyi hem de küresel sistemi bu kadar derinden etkilemişken Babülmendeb Boğazı'nda da yani Kızıldeniz'le okyanusu bağlayan o noktada da benzer bir çatışmanın riskin yaşanması ister istemez dünyada da çok geniş etki uyandıracak. Suudi Arabistan adına da çok derin sarsılmalar bırakacak. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk saldırısını yaptığı gün bu işin asıl faturasını ödeyecek ülkeler Körfez ülkeleri dedik ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan vizyon projelerini ciddi şekilde kaybediyor. Yani turizm deniyordu, yatırımın çekilmesi deniyordu. Bu süreçten sonra hep güvenli liman olarak bilinen Körfez ülkelerinin artık tehlikeli bir liman olarak görülmeye başladığı bir dönem geldi. Bu faturalar sadece bugün atılan füzeler işte hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiği insansız hava araçlarıyla ölçülmemeli. Bu işin ekonomik maliyetleri, siyasi maliyetleri başta Suudi Arabistan olmak üzere Semih Hanım Körfez ülkelerine 10 yıllarca devam edecek bir maliyet çıkardı. Husilerle olan çatışma büyüdükçe Suudi Arabistan adına bu iş katlanarak devam edecek ki gittiği şekilde açmaza giren aktörlerin başında geliyor Suudi Arabistan bu süreçte.
1: Peki Yusuf Bey, önümüzdeki aylarda Orta Doğu'da en olası senaryo sizce nedir ve neden? Nasıl okuyorsunuz?
0: Ben burada bir kırılma noktası olarak Amerikan seçimlerinin gözünde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Trump bir şekilde seçimlere ciddi bir enflasyonla, petrol fiyatlarında ciddi bir sıçramayla girmediği senaryoda seçimden sonraki tavrı ciddi şekilde değişebilir. Barış masası hala ihtimallerden bir tanesi, belki %49 ama hala güçlü bir ihtimal. Bu süreçte taraflar tekrar belki bir müzakere masasına oturabilir. Müzakere masasında sorunu belki çatışmadan aslında defakto bir dizayn kurup en azından kalıcı anlaşma ya da kalıcı bir savaşa gidene kadar bir statü oluşturmayı amaçlayabilirler. Ama ne zaman ki Amerika'daki seçimler bittiğinde Trump istediği ya da en azından durumu idare edebileceği bir sonuç alarak çıkarsa bu işin şiddeti biraz daha artabilir kanaatindeyim.
1: Peki seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Trump oradan nasıl bir sonuç alacak? Madem doğrudan etkileyecek burayı da.
0: Süleyman Demirel'in bir sözüydü galiba. Seçimler için 24 saat çok kısa çok uzun bir süredir diye. Tam o hesap bu aslında birkaç ay var hala. Yaklaşık 3
1: Kasım
0: ay
1: ayında,
0: gibi bir zaman dilimi var. Bu 3 aylık zaman diliminde çok şey değişebilir ki. Bu noktada şunu söylemek lazım. Notlarım arasında da yazmıştım. Trump artık tabutları karşılamaya başladı. Yani havalimanında İran'la savaşta öldürülen, etkisiz hale getirilen işte Ürdün'den, Kuveyt'ten, Irak'tan Amerikan üzerinde görevli Amerikan askerlerinin tabutlarını karşılamaya başladı. Bu Amerika'da nasıl yankı bulacak? İnsanlar artık dış politikayı biraz daha ilgisini çekmeye başladı Amerika'da. Yani bu konuya Amerikan toplumu nasıl yaklaşıyordu ki? Bence Amerikan toplumunun yarısı haritada İran'ın nerede olduğunu bilmiyordur. Ama petrol fiyatlarından yani sabah işe giderken akşam gelirken petrolün varil fiyatlarındaki artış, litre fiyatları o insanları etkiledi. Yani ne oluyor? Biz neden İran'la
1: Ve bu
0: savaşıyoruz
1: sebeple
0: sorusunu
1: son
0: getirmişler.
1: dönemde Trump'a olan desteğin de düştüğü görülüyor. Hem ekonomik sebepler
0: Kesinlikle.
1: hem İran savaşı.
0: Toplum hafızasında ciddi travmalar var. Vietnam'dan kalan, Afganistan'dan kalan, Irak'tan

0: kalan
1: Tabii.
0: travmalar var. Yeniden tabutların gelmeye başlaması, savaşları bitireceğim iddiasıyla iktidara gelen Trump için ister istemez sorgulamaları da beraberinde getiriyor. Tabii şunu da eklemek lazım. Demokratlar ve aslında demokratların içinde bir sol kanadın da gittiği yükseliş var. Yani bunu New York Belediye Başkanı ama özelinde belki tartışıyoruz. Ama Amerikan siyasetinde de hem İsrail karşıtlığını hem de aslında sol kanadın bir yükseliş olduğunu görüyoruz ki bu da Trump adına olumsuz bir durum. İlerleyen günlerde muhtemelen birkaç defa daha görürüz, burada konuşuruz. Trump'ın demokratlar ve işte o sol blok başta olmak üzere gittiği şekilde ağır suçlamaları arttırarak devam etmesi de olası bir senaryo.
1: Evet.
0: Tabii bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkileri de belirleyici noktalardan bir tanesi olacak. Zaten Amerika'daki en büyük Yahudi lobisi AIPAC'le demokratların arasının açıldığı bir seneden geçtik. 2025-2026. Bu noktada cumhuriyetçilerle Yahudi lobilerinin arasındaki, İsrail'in arasındaki ilişki de hem iki ülke arasındaki ilişkiler için hem de Amerikan seçimleri için önemli belirleyicilerden bir diğeri olabilir tabii ki.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Yusuf Bahadır Keskin, yayına katıldığınız değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar.
0: Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Devam edelim Adana'da Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin o keyifli anları faciayla sonuçlandı. Çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba akıntıya kapıldı ve hayatını kaybetti.
2: Güzel başlayan bir gün kabusla bitti. Piknikte çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba boğularak can verdi.
3: Pikniğe gelmişler. 4 tane çocuğu var.
4: 4 çocuğu var.
2: Adana'da yaşayan Şahin Doğan ve eşi 4 çocuğuyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknik malzemelerini yere seren aile için keyifli dakikalar başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin terliği baraj gölüne düştü. Şahin Doğan çocuğunun terliğini almak için suya girdi. Akıntıya kapılan Şahin Doğan suda çırpınmaya başladı. Görenler ekiplere haber verdi. Doğan dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Doğan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göl kıyısında aileden geriye kalan piknik malzemeleri oldu.
1: Çok acı gerçekten. Geride kalanlara sabır dileyelim. Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla bu yanan araçtan çıkarıldı.
2: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
1: Kayseri'de Melik Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Erciyes Dağı'na çıkmış, bisikletle dönüş yoluna geçmişti. Dengesini kaybedip yere düştü. Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç o bisiklet kazasında hayatını kaybetti. Kayseri'de Melik Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç spor için bisikletiyle Erciyes Kayak Merkezi'ne gitti. Gece saatlerinde dönüş yoluna geçti. Mustafa Tümgüç bulvara geldiğinde dengesini kaybetti. Bisikletten düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Tümgüç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tümgüç'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Lütfen, Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı o özel kimyevi formül ve bir takım teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
1: Gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. MIT'in internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresi yer alıyor. Metinde 2030 numaralı bir posta kutusundan alınan mektuptan bahsediliyor. Bu kutudan alınacak mektupların kimyevi yöntemlerle deşifre edilerek okunması için formülü anlatılıyor. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer alıyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı F-16'ların Karadeniz'in batısında yaptığı eğitim uçuşunu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımda Karadeniz semalarına atılan çelik imza Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9. Anajet Üst Komutanlığı tarafından F-16 uçaklarımızla Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi dendi. Paylaşımda eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Kalkınma Yolu Projesi'nde gelinen son aşamayı değerlendirdi. Çalışmalara bu sene başlanması hedefleniyor ve bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz dedi. Projenin bitiş tarihiyle ilgili de mesajlar paylaştı.
1: Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin detayları paylaştı. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projedeki son durumu El Cezire'ye değerlendirdi. 21 Temmuz'daki Bağdat ziyaretini hatırlatan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Uraloğlu, kalkınma yolunun Türkiye'ye bağlanacağı noktanın ise masada olan bir konu olduğunu dile getirdi.
2: Bu, birinci derecede çözülmesi gereken bir mesele. Bu konuyu hem muhatap bakanla hem de Sayın Başbakan ile çözdük. Hatta bu konuda bir mutabakat saptını da ilettik. Bağlantının nereden yapılacağı netleşilce projeye başlanması lazım. Irak tarafında Fişhabur, bizim tarafta Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılması ve yolun buradan yapılması gündemde.
1: Irak Başbakanı'nın sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz. Biz temel atalım, kazma vuralım diyoruz. Onlar da ilk taşını koyalım diyor dedi. Uraloğlu, projenin ne zaman biteceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. 4-5 yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimi. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz ifadelerini kullandı.
0: Suriye'de iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti. 30 da yaralı var. Kaza Şam Deyrizor Karayolu'nun Suhne ile Palmir arasındaki bölümünde meydana geldi. Kazada iç güvenlik güçleri mensuplarını taşıyan otobüsle sivil yolcu otobüsü çarpıştı. Çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibinin yanı sıra askeri helikopterler sevk edildi bölgeye. Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere taşındı. Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Kazanın sebebinin belirlenmesi için de başlatılan soruşturma sürüyor. Evet. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki depremde can kaybı 5546'ya çıktı. Şimdi 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki bu iki depremin bilançosu maalesef ağırlaşıyor. Venezuela'da can kaybı 5546'ya yükseldi. Yaralı sayısı 16.740 oldu. Depremlerde 17.907 kişi de evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6.462 kişi kurtarıldı. Depremde kaybolan yaklaşık 30 bin kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Romanya hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını düşürdü. Sınır bölgesinde tespit edilen İHA'ya NATO hava polisliği görevindeki F-16'lar müdahale etti. Bu Romanya'daki iki gün içinde düşürülen ikinci İHA.
1: Romanya, Ukrayna sınırında iki gün içinde ikinci İHA düşürüldü. Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre NATO görevi kapsamında hazır bekletilen iki F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti. Ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Bu Romanya hava sahasında iki gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu. Bir önceki günde sınırı ihlal eden başka bir İHA Romanya'ya ait F-16 tarafından vurulmuştu. 26 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya hava sahasına giren Rusya'ya ait bir İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda iki kişi yaralanmıştı.
0: Trabzon'daki Uzungöl özellikle Arap turistlerin gözdesi ama dere kenarlarında fotoğraf çekmek isteyen turistler büyük tehlike atlatıyor. İşte bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tedbirler alınacak. Turizmcilerin de takım talepleri var.
1: Kimi kayanın üzerindeyken dengesini kaybetti, kimi dere kenarından akıntıya kapıldı. Fotoğraf çekmek isterken ölen de oldu, ölümden dönen de. Bu tehlikeye dur demek için tedbirler yolda.
3: Son zamanlarda bölgemizde yaşanan can kayıpları gerçekten bizi çok derinden üzmüştür.
1: Karadeniz'de Trabzon'daki Uzungöl ve Rize'de Çamlıhemşin özellikle Arap turistlerin gözdesi. Ancak fotoğraf merakı ve dere kenarlarındaki tedbirsizlik nedeniyle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Turistlerin can güvenliği için bazı tedbirler alınacak. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ile 100 metre aralıklarla can simidi asılacak. Jandarma devriyeleriyle turistler uyarılacak.
3: Güvenlik her şeyden önce çok önemli.
1: Uzungöl'de tehlikeyi azaltmak için turizmcilerin talepleri de var.
3: Bu tehlikelerin önlenmesi adına can kurtaran personelin elinde olması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Fen böcek ve haşereler yaz aylarının kabusu. En çok da sulak alanlarda tabii oturanlar bu durumdan şikayetçi. Ama bir yandan da evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu var. Çok haklı çünkü insanlar biliyorsunuz 4 kişilik bir aile böcek ilaçlanması yüzünden otelde hayatını kaybetmişti. Bütün bu korkular varken de işte firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar da var. Peki bu doğru bir yöntem mi? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu.
4: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
5: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize sağlığına zarar verebilirsiniz.
4: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
5: internet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
6: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
4: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir

0: araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
1: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
0: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
2: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
0: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
1: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
0: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
1: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
3: Efendim güzel şeyler de oluyor ve zaten iyi şeylerin olmasına da fena halde ihtiyacımız var. Şimdi göğsümüzü kabartan bir gelişmeyle devam edelim. Filenin sultanları, kızlarımız Milletler Ligi'nde finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu. Neler yaşandı bir bakalım. Şimdi A Milli Kadın Voleybol takımı yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaştı. Maç boyunca kontrolü elinde tutan milliler rakibine set vermedi. Filenin sultanları Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye'nin finaldeki rakibi İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya olacak. Final karşılaşması yarın Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak.

0: yolları açık olsun. Dilerim o güzel haberi yarın alır, burada hep birlikte paylaşır, konuşuruz. Ve Bodrum bu yaz yine sanatın en büyüleyici buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.
1: Tarihi karede perdeler yeniden açılıyor. Dünya ünlü eserler eşsiz atmosferde sanatseverlerle buluşacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde tüm gösteriler Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek. Festivalin açılışı bale tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü ile yapılacak. 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak. 4 ve 5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Mikis Theodorakis'in unutulmaz ezgileriyle sahne alacak. Ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Carmina Burana Balesi izleyiciyle buluşacak. 12-13 Ağustos'ta ise Kosova Ulusal Balesi performans sergileyecek.
0: Tamam, şimdi kısa bir araya gidelim. Reklamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

Özgür Özel CHP rozetini çıkardı, yeni parti rozetini taktı. Mecliste sandalye dağılımı nasıl değişti? Belediye başkanları karar aşamasında mı? Yeni partinin seçim propagandası nasıl olacak? Eren Eğilmez soruyor. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, AK Parti MDK üyesi Avukat Aydoğan Ahı Akın, CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz, gazeteciler Mustafa İlker Yücel ve Gürkan Zengin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de HaberTürk'te.

0: Efendim yeniden merhaba, hoş geldiniz. Habertürk'e ana haber bültenine devam ediyoruz. Bugün 25 Temmuz günlerden cumartesi, saatlerimizde 19'a geliyor. Şimdi gözler gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Ve son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor. Gelsin ekrana.
1: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşikse silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
0: Yeni partiyle devam edelim. Özgür Özel dün partiyi kurdu. 91 milletvekili katıldı. 135 kişiydi CHP'nin meclisteki sandalye sayısı. Yeni partiye geçişle beraber 44 vekil kaldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bugün ne yaptı peki Özgür Özel? Beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclis toplantısı yapıldı. Partinin A takımı yani MYK'sı belli oldu. Kimler var peki? Hangi isimler yer aldı? İzleyelim.
1: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Yeni Parti'nin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim

0: grevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmeli. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
1: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı sayın genel başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Emre, bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
2: Şimdi bölgesel asgari ücret getirilsin talepleri var. Bununla ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği fakat olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridendi.
0: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
3: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
0: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Efendim, Güney Avrupa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Fransa'da alevler Bordo'ya ilerlerken ordu göreve çağrıldı. İspanya ise ilk kez bir orman yangını sebebiyle ulusal acil durum ilan etti.
0: Alevler kentleri kuşattı. 250 binden fazla kişi evini terk etti. Fransa ve İspanya şiddetli rüzgarın büyüttüğü dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzun süren kuraklık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınları kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Land bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Tatil beldesi Kap Verde'de mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı. Bordo'ya 30 kilometre kadar yaklaşan yangın nedeniyle kentin havalimanı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1000 askerin ve A400M askeri nakliye uçağının söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi. İspanya'da ise Madrid'in batısındaki iki yangın birleşti. Ulusal acil durum ilan edildi. Üçüncü bir yangının da bu yangınlarla birleşmesinden endişe ediliyor. Ülkede 70 bine yakın kişi tahliye edildi ya da evlerinden çıkmamaları istendi. Yetkililer yangınların itfaiyenin müdahale kapasitesini aştığını açıkladı. Avrupa Birliği de iki ülkeye uçak ve helikopter desteği gönderdi.
2: Ve beklenen oldu. Sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu. Bugün İstanbul'da sanki mevsim değişti.
0: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

0: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
1: Ya neden oldu? Bayağı da şiddetli yani, şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
2: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
3: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
2: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
3: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
2: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına Tokat'ta da etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
4: Şimdi İstanbul böyleydi. Bir de başkente bakalım. Ankara da aynı şekilde etkilendi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış sebebiyle çöken yola düştü ve maalesef Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
5: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
2: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
6: Ankara'da gece saatlerine başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
7: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba pat istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
2: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
8: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Mamak dere boyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
4: Efendim, Adana'da polis ekipleri sulama kanallarında denetime çıktı. Yüzmek için kanala girenler uyarıldı. Uyarıları dikkate almayanlara ise para cezası kesildi.
2: Her yıl onlarca kişi boğuluyor ama kanala girenler bir türlü azalmıyor. Adana'da polis ekipleri su kanalları için denetimdeydi. Drone destekli denetimde kanala girenler uyarıldı.
9: Bu olanlar hep yüzmeye bilmiyor, biz biliyoruz.
10: Boğulmam ki abi, bu suda kimse boğulmaz normalde.
2: Ekipler kanala girenleri tek tek sudan çıkardı. Uyarıları dinlemeyenlere para cezası kesildi. 15 yaşından küçük olanlarınsa ailelerine ceza yazıldı.
4: Şimdi mühim bir meseleyi konuşacağız. Son günlerde vatandaşı tedirgin eden bir konu. Zincir marketlerde, raflarda sergilenen ürünler acaba ne kadar güvenli? Biz de bu konuyu konuşmak istiyoruz. Ve biliyorsunuz kanser tedavisi gören bir kişi aldığı peyniri yedikten sonra rahatsızlanmış, hastaneye başvurmuştu ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespiti vardı. Ve bunun ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı. Şikayete konu olan Tahsildaroğlu markalı olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir sütünden numune alınmıştır dendi. etkilendi. Ve sonucunda Türk Gıda Kodeksi mikrobiyolojik kriterler yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilerek o ürünler toplatıldı. Şimdi hem bu konuya bakalım hem de güvenilir gıda acaba nasıl tespit edilir, bunları konuşalım. Konuğum var, hemen gitmek istiyorum kendisine. Nurten Sırma, Konfet Gıda Denetim Uzmanı. Hoş geldiniz.
11: Sağ olun efendim.
4: Şimdi biz bir grafik de hazırladık. Bununla başlayalım hemen. Listeria bakterisi.
11: Evet.
4: Hangi ürünlerde görülür diye baktığımızda uygunsuz ortamda işlenmiş şarküteri etleri, çiğ ya da az pişmiş balık ve deniz ürünleri, bazı dondurulmuş gıdalar, pastörize edilmemiş süt ürünleri. Şimdi nasıl oluşuyor soframıza kadar acaba, hani nasıl ulaşıyor bu bakteri? Bununla bir başlayalım mı? Nedir listeria?
11: Listeria, çevrenize baktığınız zaman her yerde görebileceğiniz bir bakteri. Her yerde var. Aslında her yerde, insan gözü görmüyor.
4: Üzerinde de var
11: şöyle
4: mı?
11: Toprakta, sulama kanallarında, hayvan dışkısında, hayvanların çiftliklerinde, belki oradaki gübrede, yemde, her yerde olabilir. Mesele oradaki bakterinin, bu riskli bakterinin gıdaya bulaşmaması ve sonra da insani tüketim için sunulan gıdalarda olmaması. Bu bakterinin şöyle bir diğerlerinden farkı var. Soğuk hava dolaplarında rahatça yaşıyor.
4: Yani buzdolabına koyduğumuz tabii. yiyeceğin üzerinde hani kalabiliyor buzdolabı içinde.
11: Yani şöyle, kasapların soğuk hava dolaplarında yaşayabilir eğer bulaşırsa. Dolayısıyla bu bakterinin şöyle bir marifeti var. Diğerlerinden farkı, soğuk hava dolaplarına daha dirençli. Çok güçlü ve dirençli. Nadir görünen zehirlenmeler yaşanır ama riskli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir farkı var. Listeria dünyada yaşanan gıda zehirlenmelerinde en azılı birkaç bakteriden biri. Ama yani şu an pek çok gıdada belki de var. Belki de tüketiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Çünkü güvenli olmayan gıdalarda bu risk var. Mühim olan gıda güvenliği şartlarına uygun imalat yapmak.
4: Peki sebzede, meyvede var mı Nurten Hanım?
11: Tabii tabii. Meyve sebze üzerinde de olabilir. Size bir örnek vereceğim. Bu bakteriden, listeria denilen bakteriden dolayı 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dilimlenmiş salatalık. Efendim, bir enerji içeceğinin birkaç eyalette satışı, ürünler geri çağrıldı. Beraberinde orada ölümlü vakalar yaşandı. 17 kişi yaşamını yitirdi. Yani şu gördüğünüz bakteri nasıl bulaşıyor? İşte toprak, sulama kanalları, bazen bitki üzerinde veya pastörize edilmemiş sütler veya pastörize edildi ama fabrikalarda hijyen koşulları dört dörtlük uygulansa da zaman zaman ne yazık ki başka bir göz ardı edilen taraftan dolayı pastörizasyondan sonra bulaşabiliyor. Şimdi bu bakteri pişirme işleminde ölüyor. Kaynatmada ölüyor. Ama bir şeyi kaynattın, pastörize ettin. Sonra ben tüketene kadar ne kadar zaman geçti? Onun için bu nelerde çok risk oluyor biliyor musunuz? Tüketime hazır gıdalar, yani kapağı açtın meze, pişirmeden yedin. Kapağını açtın hazır makarna, pişmiş, pişirmeden yedin. Hazır noodle. Efendim mesela dondurma. Kapağını açtın pişirmiyorsun. Yani onun için bizim ülkemizde hazır tüketime hazır olan gıdaları üreten firmalar bu konuda çok bilgi sahibidir ve bilinçlidir. Onun için ismini verdiğiniz için söyleyeceğim. Tahsil
4: Bakanlık
11: Daroğlu.
4: Bakanlık da paylaştı. Evet.
11: Aynen öyle. Tahsil Daroğlu. Keşke peynir üreten her fabrika Tahsil Daroğlu gibi olsa. Keşke onlar kadar güçlü bir teknolojiye sahip olsa. Gıda güvenliği uygulamaları konusunda başarılı olsa. Neden dolayı? Şimdi ben dün dışarı çıktığımda yol kenarında satılan peynirler gördüm. Mavi bir leğen içinde satıyorlar.
4: Evet, evet, evet.
11: Doğal, organik, yöresel, Ahmet abi yaptı. İşte en güvenilir, hakiki bizim. Bunların hepsi sözlü vaat. Ne malum o leğenin içinde listeria yok? Ya da nereden biliyoruz? Biz gün içinde çok kişiye aldanıyoruz, öyle değil mi? Pazarlardan açıkta peynir alıyorsunuz, yol kenarında, tezgahta, orada burada. Listeria kaynıyor, onu söyleyeyim. Şimdi sadece şunu söyleyeceğim. Dünyanın en iyi süt fabrikasını, peynir fabrikasını buraya çağırın. Deyin ki bu bakterinin çıkmaması konusunda bize garanti verir misin? Veremez. Neden dolayı?
4: Çok
11: bütün tedbirleri
4: ama.
11: Alır. Bütün tedbirleri alır. Üst düzey milyon dolarlık yatırım yaparlar. Ama bu bir risktir. Her sistemde hata payı vardır. Belli parti numaralarda bu çıkmış. Şimdi bunu çok ortadan konuşuyorum. Çünkü benim bir tarafım tüketici hakları tarafında, bir tarafım denetimde, bir tarafım da

0: Yıllarca ben gıda üretiminde çalıştım. Evet. Meseleyi doğru okumak lazım. Ortada gıda sahteciliği yapan bir takım soytarılar varken...
1: Yok değil, aynen.
0: Böyle büyük güçlü bir firmanın ne olduğunu aslında doğru anlamak lazım. Şimdi ilgili parti numarasını yayınlamışlar. Bugün de bir açıklama yapmışlar. Ürünleri toplattılar. Hatta parti numarası verilmiş. 290-625 parti numaralı ürünler. Olur ya, bakkalda, markette bir yerde kalırsa onları almayın. Çünkü tabii orada bir analiz yapılmış ama firma da diyor ki biz şahit numunelerimizden itiraz için kendi analizlerimizi yaptık akredite laboratuvarda vesaire. Bizde çıkmadı.
1: Peki,
0: her firmanın itiraz hakkı vardır.
1: Belirlenmiş ürün, evet, toplatıldı, evet. Önüne geçildi belki ama hani bir sürü marka raflarda, her gün hepimizin çok rahat ulaştığı marketlerde alıyoruz.
2: Evet.
1: Bu durumda nasıl güveneceğiz, nasıl bileceğiz? Diğerinde yok, öbüründe yok.
0: Şunlarda çok hassas olmak lazım. Bir ürün aldınız, ben onu aldığım gibi tüketeceğim. Ne pişireceğim, ne kaynatacağım. Olduğu gibi. Şimdi orada şuna dikkat edin. Bir, son tüketim tarihi geçmez. İki,
1: tamam.
0: Ambalajın içinde renk değişikliği veya ambalajı açtıktan sonra kötü bir koku, acımtırak tat, ekşi bir tat vesaire olabilir. Ama bazen kokusu değişmeden de, tadı değişmeden de sizi zehirleyebilir. Yani riskleri en azı indirmek.
1: Peki
0: bizim
1: bunlar
0: için
1: hani
0: güvenli.
1: Ambalajlı kapalı ürünler için. Siz meyve ve sebzede de bu mümkün dediniz. Peki burada var mı, kendimizi koruyabilir miyiz? Çok mu iyi yıkamak lazım
0: yani
1: ya da ne?
0: Yani şöyle, meyve sebzede kabuk kısmı olduğu için çok büyük problem olmuyor. Ama mesela Amerika'daki zehirlenme vakalarını söyleyeyim. Onlar da dilimlenmiş pakette salatalık satılıyor. Bu üründe listeriye bulaşısından dolayı bütün eyaletlerden ürünleri geri çağırdılar. Ve bunu yapan çok güçlü bir firma. Yine Meksika tipi dondurmada listeriye bulaşısı oldu. Ürünleri geri çağırdılar. Fakat orada 7 kişi yaşamını yitirdi. Yani size sayarım. O kadar çok ki.
1: Çok.
0: Ve büyük firmalar, meseleyi şöyle doğru okumak lazım. Lütfen bizi izleyenler de. Şimdi burada kasıt yok.
1: Evet.
0: Kusur var mı? Tabii itiraz haklarını kullanacaklar. Sonrasında içeride ihmal olup olmadı. Şimdi böyle firmalar günlük 400 ton süt işliyorlar. 400 ton kapasitesi var. Onlarca peynir, onlarca yoğurt, onlarca paketli süt. Bugüne kadar biz hiçbir olumsuz tarafını duymadık. Şimdi bir tüketicinin şikayette bulunması, bu çok güzel bir durum. Tabii o kişiye de Allah'tan şifa diliyorum.
1: Aynen.
0: Kanser rahatsızlığı
1: evet.
0: var, tedavi görüyor.
1: Allah
0: çok
1: şifa
0: kıymetlidir
1: versin.
0: Tüketicinin. Alo 174 gıda ihbar hattını araması. Orada diyor ki tadında bir tuhaflık fark ettim. Bir garip koku vardı. İçime sinmedi. Ve ben telefon açtım. Tüketici olarak denetlenmesi hakkını kullandım. Bu çok güzel bir şey.
1: Hı hı.
0: Çok başarılı. Fakat şunu ayırt edin ne olur. Köftenin içine at eti karıştıran adamın kastıyla buradaki yaşanan durum aynı şey değil. Yani bu markayı eve sokmayın, aman da üstünü karalayalım, çizelim demek büyük haksızlık.
1: Tabii
0: bunu
1: de...
0: çok ortadan konuşarak söylüyorum. Çünkü yıllarca bu sektörün içindeyim. Milyon dolarlık yatırım yapıyorlar. Listeria denilen bakteri şöyle bir şey, o kadar ilginç gelecek ki size. Hani siz evlerde, giderlerde böyle bazen kaygan bir şey hissedersiniz. Ya bir şey var burada, sakız gibi, yapışkan, ne oldu burada diye. Bakteriler gözle görülmez ama yaşama o kadar tutunmaya çalışır ki orada sayıca fazlalaşınca kendi şehrini kurar ve biyofilm denilen bir zırh çeker üzerine. Onun için o biyofilmin altında yıllarca yaşar. Orayı temizle, dezenfektan dök, fırçala, yaşar. Şimdi bu fabrikada ya da buna benzer herhangi büyük ihracat kabiliyeti olan firma, Tahsildaroğlu özelinde konuşmuyorum. Bu ülkede çok büyük süt üreticileri var. O kadar ciddi bu konuda takip yaparlar ki bal kabulünden çıkışa kadar. Meseleyi ne olur doğru okuyalım. Ne yapılacak şimdi? Ben vatandaş olarak şunu yaparım. Zaten bakanlık açıklamış. 290-625 parti numaralı ürünler toplatıldı. Yani şu an market raflarında yok. Ama şimdi bu firma diyor ki bir sonraki ve bir önceki ardışık üretimlerimize de baktık. Orada listeliğe yok. Yani bütün
1: peki.
0: firmanın ürünleri için bunu söyleyemeyiz.
1: Belirtileri neler diye baktığımızda
0: evet.
1: birlikte ilerleyelim isterseniz. Hani kişiye bulaştığı zaman ateş, kas ağrıları, üşüme, baş ağrısı, mide bulantısı, evet. denge kaybı ve ağır vakalarda Hatta menenjite kadar gidebiliyor. Tabii. Var mı buraya ekleyeceğiniz belirti olarak?
0: Şöyle list.

0: Listeria salgın yapabilir, listerioz denilen.
1: Bulaşıcı mıdır bu arada?
0: Şöyle, bulaşıcı da değil. Yani sen onu tükettiğin zaman.
1: Siz kaptınız sizden.
0: Yani ona enfekte olan gıdayı tükettiğin zaman seni zehirleyebilir. Sağlıklı bir bireysen belirtileri, üşütme belirtileriyle zehirlenme belirtileri arasında. Burada sayılanlar gibi işte kas ağrısı, ateş, efendim titreme, ishal vesaire. Sağlıklı bir bireysen hafif bir sarstı geçti gitti.

0: 18'i yaşamını yitirmiş. Of. 20 kişi sağlıklı birey, 8 kişi de fetal ölüm, yani gebelerde ölü doğum yapmasına sebebiyet veren. Onun için işte ölü doğum riskini arttırabilir, menenjit riski, beyin zarı iltihabı. Beraberinde işte oradaki sepsis dedikleri, yani kan zehirlenmesi halk arasında diye tanımlanan ağır tablo seyredebilir. Şimdi ben şunu söyleyebilirim, herhangi bir şeyden, bir sebeple bir gıda tükettiniz ve bir anormallik fark ediyorsanız beklemeyin. Beklemeyin, acilen en yakın sağlık kuruluşuna gidin, ardından da Alo 174 gıda ihbaratını arayın.
1: Ben mesela salata yaparken çok tedirgin oluyorum. Hani evet, defalarca yıkıyorum, işte karbon döküyorum, sirke döküyorum, bekletiyorum suyun içinde, sonra evet, musluğun altında tutuyorum bir süre. Şimdi Amerika'dan yine dikkat çeken bir haber var. Marullardan bulaşan mikroskobik parazit salgını gündeme gelmiş ve 9 eyaleti etkisi altına almış. Nedir bu, hani birdenbire mi ortaya çıkıyor? Aynı şekilde benim de hani üzerinde durduğum salata mevzusu özellikle.
0: Yani salata, bakın yine neye dikkat çekeceğim? Pişirmiyoruz. Evet. Salata pişirilmiyor.
1: Hadi domatesi
0: hazır yemek
1: veya
0: pişirilmiyor. Dondurma pişirilmiyor. Tabii.
1: Alıyoruz ama hani yeşil olan işte maydanoz, marul, kıvırcık vesaire. Bunlar da
0: bir kere ne olur? İşte yabani maydanoz getirdim, yabani tere getirdim. Yol kenarına pazar tezgahında bile değil. Dışarıda satıyor. Nereden getirdiği belli değil. Hı hı. İlaçlama ne zaman yapıldı, yapılmadı, bir kere pazar tezgahındakini Tarım ve Orman Bakanlığı denetliyor, hallerde denetliyor, işte tarlada denetliyor vesaire. Aksayan tarafları elbette ki var. Fakat şimdi ne yapılacak? Yeşillikleri bir kere o demeti açıyorsunuz. Şöyle bir mutfak tezgahına yayın. Birbirine benzemeyen yapraklar varsa, yabani ot dediğimiz, onları ayırın. Ondan sonra bunları bol suda, ama akan suda. Neden akan suda? Genelde biz bir leğen su hazırlıyoruz ve içine basıyoruz her şeyi. Akan suyun şöyle bir marifeti var. Suyun damlacıkları mekanik olarak çarpar. Çat çat çat çat. Yüzeydeki o pestisit kalıntılarını veya parazit riski de olsa büyük bir miktarda arındırır.
1: Peki
0: akan
1: şu doğru
0: bir
1: yöntem mi? O bahsettiğiniz büyük bir kabın içinde mesela karbonatla, sirkeyle bir süre basıp, evet, sonra musluktan, akan sudan geçirmek.
0: Daha... Sıralama şöyle. Hı. Akan suda, bol suda yıkadın, oradan aldın. Bazı üniversitelerin çalışmalarına göre %15 ile 28 arasında değişen değerde pestisit kalıntısından arındırdı karbonat. 1 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat koydun, 15 dakika beklettin. Oradan çıkardın. Canım sirkeli suda bekletmek istiyor. Neden dolayı? İşte bakteri ve enfeksiyonlara karşı bir miktar onun da etkisi var. Ehvenişer yani. Hani tamamından arındırmıyor ama bir kısmından fayda görürsünüz yani onun için. Bununla ilgili çalışmalar var. Önce akan bol su, hı hı, ardından karbonatlı su, oradan çıkardın sirkeli su, yine duruladın. Onu süzgeçte işte süzerek su damlacıklarından bir miktar arındırılmış olur.
1: Peki Amerika'dan verdiğim bu örnek, hani son dönemde işte marullardan mikroskobik parazit salgını deniyor. Bunun, evet, bizim ülkemize gelmesi acaba söz konusu mu?
0: Şu an ülkemizde yok ama şununla ilgili sıkıntılar yaşanmıştı zamanında. İşte yabani maydanoz, yabani tere, işte ne bileyim biberiye, nereden geldiği belli değil. Adam toplamış gelmiş. Şimdi ülkemizde şehir içinde otoban kenarlarından ot toplama merakı var. Yani bu da sıkıntı. Onu da getirip yol kenarında satarsan, ne zaman ilaçlama yapıldı? Niye ne zaman diye söylüyorum. Şimdi bir yerde tarım ilacı yapılınca bir bekleme süresi vardır ki ilaç ilk gün en yoğun halini yaşar. O bir havaya uçacak, bir yağmur yağacak, biraz toprağa akacak vesaire. Miktarı, yoğunluğu azalacak. Bekleme süresi bundan dolayı. Onun için ben diyorum ki ne olur yol kenarında şehirler arası seyahat ederken, işte efendim bir tarladan geçiyorum, canım çekti, göz hakkıdır, bir de not bırakıyorlar. Hakkını helal et, canımız çekti, iki mandalina aldık, tarla sahibine not. İyi de adam orada ilaçlamayı ne zaman yaptı? Acaba ilaçlamanın ilk günü mü? Hiçbir
1: şey
0: yok.
1: Bilmiyoruz tabii.
0: Yani
1: aynen,
0: zaman eski zaman değil lütfen. Yani pek çok riskler var. Biraz da gıda okur yazarı olmak lazım. Şimdi bu gibi haberleri biz daha çok duyarız. Bugün A firmasında olur, yarın B firmasında olur. Aksayan taraflar olur. Bence eğer burada gıda sahteciliğini konuşuyorsak, içinde kasıt barındıranları linçleyelim bence. Kendi fikrim bu.
1: Evet.
0: Mesela ilaç etken maddesini ilacın gıda

0: sektörün işi yoktur. Epimedyumlu macun yakaladı Tarım Bakanlığı. Epimedyum işte afrodizyak etkili bir macundur. Müşterisi bellidir. İçerisine ilaç etken maddesi koymuşlar. O kişilerin kalp sağlığı ile ilgili sıkıntı yaşadığı, belki kalp krizi yaşayabilme ihtimali var. Bakın burada kasıt var.
1: Tabii.
0: Bu adamlar linçlenebilir. Veya peki, at etini kayıt dışı kesip bir yerlerde
1: neler
0: köfteye
1: yiyoruz,
0: karıştıranlar.
1: Neler yayınlanıyor, evet, da zaten. Son olarak dışarıda salata yemek riskli mi?
0: Şimdi şöyle, hijyeninden emin olmadığınız yerde bence
1: zaten hiçbir şey yemeyin.
0: Yani şöyle, ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Bazen görev gereği gidiyoruz, ikram ediyorlar. Hijyeni içime sinmiyorsa, önüme bir tabak geldiyse benim ayrımım şudur. Tabakta pişmemiş ürünler varsa onları yemem.
1: Hı hı.
0: Ama mesela ne bileyim, Adana geldi, işte ızgara köfte geldi, nasıl olsa pişiyor, riski azaldı, onları yiyebilirim.
1: Risk böyle azaldı bir... ama tamamen ortadan kalkmıyor. Pişmiş
0: hayatta
1: bir
0: hiçbir
1: ürün
0: zaman
1: olsa
0: risk ortadan kalkmaz ama ne kadar azalırsa vücut onu tölere edebilir. Hı. Öyle düşünmek lazım. Yani mikroorganizmaların sıfır olduğu bir dünya yok zaten. Listeria'nın dünyadan yok olma ihtimali yok.
1: Peki.
0: Biz bu arkadaşla yaşayacağız ama bu arkadaş sayıca çoğalmamalı ve gıdalarda fazla olmamalı. Benim buradan söyleyeceğim, kaçmamız gereken bir peynir varsa çiğ sütten yapılan peynirden kaçın. Mesela bana bazen gittiğim zaman diyorlar ki ekmeğe sürülen şahane peynirim var. Ne etiket bilgisi var, ne firma adı var. Zehirlenirsem kime hesap soracağım? Belli ki çiğ sütten yapmış. Bir peynir yumuşaksa riski artar. Bunu biliyor muydunuz?
1: Aa, öyle mi, bilmiyordum.
0: Özellikle çiğ sütten yapılıyorsa sert peynir, olgunlaştırılmış peynir her zaman, başlangıç hikayesi kötüyse de pH değerinden, asitlik seviyesinden riskleri azaltır. O olgunlaşma süresi kıymetlidir. Sert peynir
1: peki,
0: olması bakımından.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Yayına katıldınız. Önemli bilgilerdi, paylaştınız. Nurten Sırma, TÜKONFET Gıda Denetim Uzmanı.
0: Evet efendim.
1: Sağ olun. Efendim devam edelim ana haber bültenine. Birleşmiş Milletler 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret etti. Genel Sekreter Guterres, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek mesajı verdi.
2: Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a tarafından karşılandı. BM Genel Sekreteri daha sonra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası ve BM ile işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Şeybani son dönemde 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini söyledi. Suriyeli bakan ayrıca İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise bir kez daha Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu yineledi. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Genel Sekreter, Suriye'nin yeniden inşa ve yatırım sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Suriye'ye bu süreçte yardım etmeliyiz dedi.
1: Şimdi 8 Aralık 2024'te Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den Suriye'yi hatırlayacaksınız, dönüşler hızlanmıştı. Türkiye'de doğup Halep'e dönen 12 yaşındaki Esma Alabet'te yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.
3: Geçen gün Suriye'yi daha çok sevdim ve yanıldığımı fark ettim. Ve şu an Suriye'yi gerçekten ilk geldiğimden daha çok seviyorum.
4: 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. Yüz binlerce kişi evlerine geri döndü. Onlardan biri de 12 yaşındaki Esma Alabet.
3: Türkiye'de doğdum ve hayatımın bir çoğunluğunu Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda Suriye'de, Halep'te yaşıyorum.
4: Esma Suriye'ye bu yıl dönüş yaptı. Her ne kadar bu gönüllü bir dönüş olsa da bazı tereddütleri vardı.
3: Orada hayatım nasıl olacak? Orada hayatım nasıl ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyordum.
5: Uzun yıllar Türkiye'de yaşadın. Orada bir arkadaşın

0: Arkadaş çevren vardı, orada işte tanıdığın insanlar vardı, gittiğin okul farklıydı. Suriye'ye döndüğünde uyum sağlamakta zorluk yaşadın mı?
1: Ben Suriye'ye inmeden önce, hatta indiğimde bile annem bana hep oradaki ortamı hep bana anlatırdı. Bu yüzden oraya gittiğimde pek de bir farklılık hissetmedim. Ve oradaki insanlar bana çok sıcak davrandılar. Ben oraya ilk sınıfa girdiğimde böyle sessizdim. Onlar bana hemen adımı sordu, benim aklımda sorular sordu. Hatta beni sonra okula tanıştırdılar, öğretmenlerle tanıştırdılar.
0: Esma'nın yaşadığı bir zorluk da dil problemiydi. Arapçası, Türkçesi kadar akıcı değildi.
1: Öğretmenlerim hatta benimle çok güzel davrandı ve benim Türkiye'den geldiğimi öğrendiğimde hani dilimi, yazmamı, okumamı sordu. Ben de pek iyi olmadığımı söyledim. O da dedi ki olsun, birlikte bu yolda başladık. Sonuna kadar ben senin yanında duracağım ve sen öğrenene kadar ben sana yardımcı olacağım dedi.
0: Her çocuk gibi Esma da hayaller kuruyor. Büyüyünce doktor olmak ve durumu olmayan insanlara yardım etmek istiyor. Esma o hayallere yürürken Türkiye'de öğrendiklerini de arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Hep diyorlar ki Türkiye çok güzel bir yer. Biz fotoğraflardan görüyoruz, biz oraya gitmek istiyoruz. Hatta Türkleri de bayılıyorlar.
2: Efendim, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcı görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacizle suçlanıyor.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı. Karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ı ciddi suistimal ve görev ihlali gerekçesiyle görevden aldı.
2: Efendim, şimdi Trump'la devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. Ama bu sözleri yeni bir anayasa tartışması başlattı ülkede. Trump'a döndüğümüzde ise seçimi kazanmak benim için çok kolay dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Trump'ın sözleri anayasa tartışması başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Washington'da düzenlediği geleneksel yemekte konuştu. Konuşmasının sonunda 4. kez başkanlık yarışına girmek istediğini açıkladı. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeniden katıldı. Trump yeniden

0: başkanlık yarışını kazanmanın kendisi için çok kolay olacağını savundu. Amerika Başkanı açıklama sırasında seçim kampanyalarının simgesi haline gelen kırmızı şapkayı taktı. Şapkadaki Trump 2028 yazısı dikkat çekti. Trump'ın 3 kez kazandım, 4. adayım sözleri anayasal engele takılıyor. Amerikan anayasasına göre bir kişi en fazla 2 dönem başkan seçilebiliyor. Bu kuralın değişmesi için kongre ve eyaletlerde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Trump daha önce görevi devredeceğini söylese de zaman zaman 3. ve 4. dönem ihtimaline kapı aralayan açıklamalar yapmıştı. Trump'ın katıldığı yemek 25 Nisan'da silah sesleri nedeniyle yarıda kesilmiş ve gizli servis Trump'ı salondan tahliye etmişti. Olayın ardından 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ı tutuklamış, bir şüpheli hakkında Amerikan başkanına suikast girişimi dahil 4 federal suçlamayla dava açılmıştı.
1: Ben WhatsApp üzerinden yapılan borç tebligatı geçersiz sayıldı. Haksız tahsil edilen faiz Sağlık Bakanlığı tarafından doktora iade edildi. Karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çıktı.
0: WhatsApp tebligatı geçerli sayılmadı. Haksız tahsil edilen faiz doktora iade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan peşin ödenen maaşın iadesi istendi. Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı. Doktor bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünü aradı. Borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi. Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti. İtiraz haklı bulundu. Geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Kararda, idarelerin bir alacağı faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.
1: Hem sürücülerin araç rengi tercihleri belli oldu. Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda gri renk öne çıktı. İkinci sırada beyaz yer aldı.
0: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı. En çok tercih edilen renk ise gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Taşıtların 456.050'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin gri olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190.529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Beyaz en çok tercih edilen ikinci renk oldu. Bu dönemde 5.988 kahverengi aracın kaydı yapıldı. Turuncu ve sarı daha az tercih edilen renkler olarak kayıtlara geçti.
1: İkinci el araç piyasasının da en yaygın ve en komplike hilesi bu. Kilometre dolandırıcılığı. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Peki ekspertizde burada bile fark edilemeyen kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? Bakalım.
2: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde. Biz burada baktık. Araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
0: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
2: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
0: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası

0: 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
1: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
0: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
2: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
3: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
2: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
4: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış. Özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
2: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık. Belli yani bu yorulmuş bir parça.
0: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
2: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmazsa anlar.
4: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
2: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle aslında. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dürünü seçtik.
5: Ben Bursa Gazeteciler Cemiyeti Habertürk'ü ödüle layık gördü. Gazeteci Nejat Kırbulut'un Habertürk'te yayınlanan haberine geldi o başarı ödülü.
6: Ağacın çıkış kapıları ne yazık ki zincir ve asma kilitlerle kapatılmış durumda yani.
0: Duyarlı habercilik ödülle taçlandı. Habertürk'ün haberi ödüle layık görüldü. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel başarı ödülleri sahiplerini buldu. Demokrasi kültürünü güçlendirmek ve basın emeğini ödüllendirmek amacıyla bu yıl 79.sü düzenlenen yarışmada 132 eser 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada 14 başarı ve 16 mansiyon ödülü sahiplerine verildi.
7: Televizyon Aktüel Haber'de kategorisinde başarı ödülünü Habertürk TV'den Nejat Kırbulut kazandı.
0: Gazeteci Nejat Kırbulut da Habertürk'te yayınlanan acil çıkışlara kilit haberiyle ödül aldı.
8: Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 79.sünü düzenlediği gazetecilik başarı ödüllerinde biz de ödüle layık görüldük.
5: Biz de gazeteci arkadaşımızı bir kere daha tebrik etmiş olalım buradan. Ve İtalya'nın pizzasına, Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domates. Onun yolu Türkiye'den geçiyor ve bu yılda kurutmalık domates mesaisi İzmir'in Torbalı Ovası'nı kırmızıya boyadı. Güneşin altında tek tek serildi domatesler. Hem görsel bir şölen oluşturuyor hem de milyonlarca dolarlık ihracat yolculuğuna hazırlanıyor. Getirelim ekrana.
0: İzmir'de kurutuluyor, dünya mutfağına lezzet katıyor. Kurutulmuş domates mesaisi tam gaz devam ediyor. Burası İzmir'de kurutulmuş domatesin en önemli üretim merkezlerinden biri. Torbalı. İtalya'nın pizzasına, Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domatesler bu tarlalardan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
9: Torbalı Ovası'nı kıpkırmızıya bürüyen kurutulmuş domates hasadı çok hızlı devam ediyor. Bir işçi günde 200 kasa domatesi hız kesmeden ortadan ikiye bölüyor. Sonrasında da kurutmaya bırakıyor. Yani toplamda günde 10 bin kasa burada domates kesiliyor.
10: Ortalamada 15 kilo yaş kesip 1 kilo kuru elde edebiliyoruz. Dolayısıyla burada neredeyse bir salça fabrikasının dörtte biri kadar mal işleniyor şu gördüğünüz alanda. Çünkü yaklaşık 10 bin ton mal işleniyor burada. 10 bin ton mal işlenip kurutuluyor ve bunlardan 650-700 ton sadece kuru elde edebiliyoruz.
0: Yaklaşık 50 bin dönüm alanda 500 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Üretimin dörtte üçü salçalık, dörtte biri ise sofralık ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Güneş altında günlerce kurutulan domatesler katma değeri yüksek bir ihracat ürününe dönüşüyor.
11: Amerika Birleşik Devletleri hamburgerde kullanıyor. Seviyorlar, Brezilyalılar da aynı şekilde. Avrupalı ise organik ve tuzlu olanı tercih ediyor. Şimdi tarlanın sağ tarafında Avrupalı, sol tarafında Amerikalı'nın ürettiği bir üretim söz konusu. İtalyanlar hasta. Yani İtalyanlar pizzada kullanıyorlar. Makarnada da kullanıyorlar. Son dönemde tabii Hollandalıların da bir rağbeti söz konusu. Onlar da salatalarda kullanıyorlar. Tabii sos yapılıyor.
0: Son yıllarda kurutulmuş domatese yönelik talep her geçen yıl

0: artıyor. Artan ihracatla birlikte üreticinin hedefi de büyüyor.
1: 60 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Bunun 13 milyon dolarını torbalı olarak biz karşıladık. Bu coğrafi işareti de alındı. Torbalı kuru domates olarak literatüre işlendi. Tabii ürünümüzün bol olduğu dönemler var. Yani şu anda domates bol. Bütün tarlalarımızı şu anda kırmızı bürümüş durumda.
2: Efendim şimdi gelin haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Ardından kısa bir ara reklamlar.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'dan yeni caz turnesi. Piyanist Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Ant Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor. Metal müziğin iki efsane ismi Exit ve In Flames İstanbul'a geliyor. Heavy metalin öncü gruplarından Exit'la, melodik death metalin küresel ölçekte etkili isimlerinden In Flames peş peşe konser veriyor. Exit 25 Temmuz'da, In Flames 26 Temmuz'da Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Von Kemp Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Fonzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor. Ay doğru söylüyorsun, ayrı söylüyorsun. Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Türkiye siyaseti son yılların büyük kırılmalarından birini daha yaşıyor desek yeridir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bu ölçekte bir bölünmeyle karşı karşıya diyebiliriz, ama tarihinde derken Cumhuriyet tarihinin bütününde değil tabii ki, tek partili siyasi dönemden sonra bu ölçekten çok daha büyük çok partili siyasete geçiş süreci vardı. Eğer onu saymazsak bu bölünme süreci belki tarihinin en büyük bölünme süreci ve büyük parçanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan kısımda kaldığı bir süreç oldu. Yaklaşık 91 milletvekili CHP'den ayrıldı. Mecliste tırnak içinde söylüyorum ana muhalefet değişti. Her yerde ana muhalefet, ana muhalefet kavramı kullanıyor. Halbuki yeni sistemde, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet diye bir kavram yok. O kavramların birçoğu parlamenter sisteme ait ama eski alışkanlıklarla işte kabine vesaire gibi kavramlar hala kullanılıyor. Peki bu sadece CHP'nin bölünmesi mi, yoksa Türkiye'de siyaset tamamen yeniden mi şekilleniyor? Bu sorunun da yanıtını alacağız. Türkiye'de siyaseti yeniden şekillendiren iç ve dış çevre koşullar neler? Eğer Türkiye'de siyaset yeniden şekilleniyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünme süreci, yaşanan bütün tartışmalar sadece Türkiye, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleri mi? Sadece Türkiye siyasetinin iç meseleleri mi? Yoksa bu yaşadıklarımızın iç ve dış belirleyeni başka etkilenler de var mı? Onu da tartışacağız. Çünkü bu soruyu sormamıza sebep olacak açıklamalar da oldu. Örneğin Gülsel Tekin'in bugün yaptığı açıklama. Onu da yayın içerisinde hatırlatarak konuklarımıza tartışacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımızı tanıtayım. AK Parti Merkez İstihbarat Kurulu üyesi hukukçu Avukat Aydoğan Halkın. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: CHP 24. dönem milletvekili hukukçu Avukat Ali Özgündüz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Oda TV Yazışları Müdürü Mustafa İlker Yücel. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan. Ve birazdan da aramızda Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya olacak. Üç hukukçuyla, siyaset tarafında üç hukukçuyla, onlara da alanlarıyla ilgili de
2: sorular. Ama karşıda iki gazeteci sorular var.
0: Evet, karşıda iki gazeteci var. Evet. Siyaset kurumuyla medya karşı karşıya. Genelde iktidar partisi, muhalefet partisi karşı karşıya olur. Siyasi yelpazedeki ayrılmalara göre bölünürdü. Bu sefer medya bir tarafta, siyaset topyekun bir tarafta. Bakalım nasıl bir program olacak, nasıl bir tartışma olacak. Ama önce kısa bir ara, o aranın ardından daha kesilmeden, bölünmeden gidelim.

0: Evet, aramıza avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, o da katıldı. Siyasetçiler cephesinde 3 hukukçu var aynı zamanda. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi
1: moderatörü
0: şöyle...
1: de sayarsam 3 de basın oluyor herhalde.
0: Efendim?
1: Moderatörü de sayarsak 3 basın, 3 siyasetçi.
0: 3 basın, 3 siyasetçi, evet. İşin basın kısmında evet tarafız, doğru. Yoksa onun dışında moderasyon. Şöyle, şimdi açılışta da söyledim. Hani çok parti sisteme geçiş saymazsak Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi anlamda en büyük kırılmalardan bir tanesi dedik. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi özelinde ona darlaştırılarak konuşulacak bir konu olmaktan çıktı. Türkiye siyasetinin bundan nasıl etkilendiği ve etkileneceği meselesine de geldi konu. Ve partinin adı, yani yeni partinin adı ne olacak derken adı Yeni Parti oldu. O anlamıyla da bir kere Gürkan Zengin'in bir yazısı vardı. O yazı bize bir girizgah olsun ama arkasından siyasetçilere soracağım sorular var. O da şu, Gürkan Zengin yazısı diyor ki yeni parti yeni mi?

0: Neden?
1: Yeni Parti adını yeni diye koymuşlar ama daha açılışta diyor ki biz CHP'yiz. Asıl CHP biziz. Öz CHP'yiz. Ve zaten oraya döneceğiz. Böyle bir söylem kuran bir partinin kendine yeni demesi biraz garip. Akıllarının, kafalarının karışık olduğunu düşünüyorum. Buraya gelelim. Açılışta söylediğin Türk siyasi tarihi açısından nasıl bir resim veriyoruz diye baktığımızda da zaten bu son durum, bu yeni partinin durumu da bunun bir sonucu, yansıması. Siyasette iyi şeyler olmuyor. Önce bu tespiti bir yapmak lazım. Yani bugün bakıyorsunuz, bir süreç analizine tabi tuttuğunuzda seçime giden bir Türkiye'de ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı, düne kadar öyle diyelim, hapiste. Efendim, ana muhalefetin genel başkanı mahkeme kararıyla belirlenmiş. Kemal Bey getirilmiş oraya veya gelmiş. Hukuki bir karar olabilir ama bir garabet görüntüsüdür. Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi meşruiyet sorunu yaratan bir tablodur. Son olarak da ana muhalefetin, bundan üçü de ana muhalefetle ilgili şeyler, bölündüğünü görüyoruz. Yine seçime gidilen bir ülkede ana muhalefet bölünmüş durumda. Şöyle oldu, böyle oldu, şu sebeple oldu, bu sebeple olmadı. Bu üç resim Türk siyaseti açısından vahim bir tablo arz ediyor. Bu doğru işler değil bunlar. Sebepleri her ne olursa olsun onlar ayrı mevzular. Bir merkez sağ siyasetçi ama çok tecrübeli bir merkez sağ siyasetçi konuşurken bana demişti ki ya şimdi ben kazanıyorum diyebilirsiniz ama biz kazanıyor muyuz? Böyle bakmak lazım. Ben kazanıyorum, benim için iyi ama biz kazanıyor muyuz? Yani ülkenin geneli itibariyle biz kazanıyor muyuz sorusunu da bir sormak lazım. Böyle baktığınız zaman mesela şimdi işte ana muhalefetin bölünmesi, başına mahkeme kararıyla birinin gelmesi, örneğin AK Parti yöneticileri açısından iyidir. Yani ben kazanıyorum. Ülke kazanıyor mu, Türk siyaseti kazanıyor mu? Bir böyle bir bakılır. Mesela öyle bakabilirsiniz. Mesela Kemal Bey, Kılıçdaroğlu açısından bakıldığı zaman partinin başına geri dönmüş. İşte hatta arınma diye dillendirdiği politika, yaklaşım neyse. İşte bu parti bölünmüş. İstemediği insanlar ayrılmış. Kemal Bey kazandı mı? Kazanıyor mu? Peki biz kazanıyor muyuz? Muhalefet siyaseti açısından bakıldığı zaman. Parti bölündü. Bölünmeden kim kazandı? Mesela şimdi bu yeni partiyi kuranlar, partimizi kuruyoruz, heyecan içindeyiz falan. Belki kazandık diye bir ölçüde bakıyorlardır. Veya kendilerini kandıran veya dolduruşa getiren anketlere bakınca %35-45 böyle laflar da dolaşıyor. Hayal ürünü şeyler. Biz kazanıyoruz diye bir baksınlar bakalım. Muhalefetin verdiği görüntü açısından biz kazanıyor muyuz? Yani bütün ülke kazanıyor mu? Yani iktidar başkanlarından, iktidara yön verenlerden tutun, muhalefete yön verenlere kadar siyasetin geneline etki edenlerin hepsinin bir biz kazanıyor muyuz sorusunu sorabilmesi lazım.
0: Bu soruyu iktidara yön verenler cephesine bir soracağım. Nasıl bakıyorlar Gürkan Zengin'in bu sorusuna nasıl bakıyorlar diye soracağım ama Gürkan Zengin şu soruya o zaman ne yanıt veriyor? Parti bölündü cümlesinin altını açtığında partiyi kim böldü? Ayrılanlar mı böldü? Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönenler mi böldü? Butlan kararının bizatihi kendisi mi böldü sana göre?
1: El birliğiyle böldüler. Mahkeme kararı olur. Mahkeme kararlarını tartışmak da pek fazla mümkün değildir. En azından o binlerce sayfalık iddianameler, suçlamalar, nihayetinde bu dosyaların içinde işte Kemal Bey'in belki haklı olduğu yerler, ben rüşvet verdim, ben rüşvet aldım diyen insanlar var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla bu mahkeme kararlarıyla oraya gelinmiş olabilir ama Kemal Bey mesela, evet Kemal Bey böldü. Nasıl böldü? O kurultayı bir an önce yapmanın çabası içinde olabilir. O partiyi bölmeden bu süreci yönetebilirdi. Bir genel başkanın, bir siyasi parti genel başkanının bir numaralı görevi parti bütünlüğünü sağlamaktır. Partiyi iktidara taşımaktan da önce olan partiyi bölmemektir, böldürmemektir. Parti içi tartışmalar olur. Siyasetin doğası gereği, hele CHP siyasetinde bu hep var. Ama parti bölünmeyecek. Partiyi böldürdü. Yapabilirdi, yönetebilirdi. Ötekiler,
0: ayrılanlar,
1: yeni parti ayrılanlar ayrılmayabilirlerdi. Parlamentoda, parti meclisinde neredeyse eşittiler. Hatta bir ara 2-3 vekil

0: 2-3 isimle öndeydiler. Milletvekili grubunun çoğunluğu sonuçta da gördüğümüz üzere onlardaydı. Parti tabanı kahir ekseriyetiyle onlardan yana görünüyor. Bunu hep söylüyorlardı zaten. Öyle de moral üstünlük onlardan yanaydı. Bir parti için mücadelede, hem de öyle çok da uzun olmayan bir vadede, o parti için mücadelede kazanma ihtimalleri son derece yüksekti. Parti için. Bunlar da bir an önce gidelim kendi partimizi kuralım diye gittiler. Hiçbir tartışma zemini yapmadılar. Bakın Kemal Bey ile Özgür Özel'in bir tek görüşme yapmaması şu süreçte size garip gelmiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Kimlerle görüşüyor? Bülent Arınç'la görüşülüyor. Başka isimlerle görüşülüyor. Başka partilerin genel başkanlarıyla, ikinci, üçüncü kurmay heyetleriyle görüşmeler oluyor. Kemal Bey'in rahleyi tedrisinden geçerek siyaset okulunu orada okumuş Özgür Özel, Kemal Bey'le hiçbir görüşme yapmıyor veya Kemal Bey Özgür Bey'le hiçbir görüşme yapmıyor. Yazıktır bu CHP seçmenine. Günahtır.
1: Kemal Bey istedi ama. Kemal Bey birkaç sefer görüşmek
0: onlara
1: istedi.
0: Onlara sorarsan bunlar. Ben istedim ya, o görüşmedi. Istedi. O istedi, ben görüşmedim. Görüşmenin i̇stedi zeminini yaratırsınız. Karşı taraf yapmadılar
1: kurultay,
0: bunu.
1: Kurultay kararı alınmadan.
0: Eren'in sorusu anlamı yok dedi. Kim böldü? El birliğiyle böldünüz partiyi. İyi işler olmadı, iyi sonuçlar da doğmadı. Türk siyasetinin muhalefeti açısından, Türk siyasetinin geneli açısından. Dolayısıyla ikisi birlikte böldüler.
2: Birlikte böldüler. Sonuç, bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa onu alayım.
1: Evet, yani partinin bölünmesi evet tabii ki üzücü. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak bu sonuçtan rahatsızım. Ama partiyi bölenler giden arkadaşlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük yapanlar aslında iki aydır organize olarak, planlı olarak bugünü hazırlayanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük yapanlardır. Şimdi bunu söyleyeyim. Efendim Aydoğan Bey'in vaktinden çalmayalım.
2: Yok, vakit evet. Ortak. Hepimizin vakti ama hep birlikte kullanalım, dinamik bir şekilde
1: o zaman,
2: kullanalım.
1: O zaman müsaade ederseniz, şimdi bu yeni partinin programına baktıysanız eğer, orada efendim düşünsel temellerimiz ve siyasi kimliğimiz bölümünde enteresan bir cümle kullanıyorlar. Partimiz bir korkunun, bir zorunluluğun veya geçici bir siyasi hesabın ürünü değildir. Yani planlı, önceden hazırlanmış bir plan dahilinde bu parti kuruldu. Efendim biz zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden atıldık, bu nedenle başka yapacak bir şeyimiz yoktu. İddiasını aslında kendileri çürütüyor. Hmm. Programda. Programın 5. sayfasında düşünsel temellerimiz ve siyasi kimliğimiz bölümünde açık açık yazmışlar. Dolayısıyla devam ediyor. İşte efendim biz değiştireceğiz, hep birlikte değiştireceğiz. Yola çıktık, bu kara düzeni değiştireceğiz. Ya arkadaş, CHP'de değiştiremiyor muydun? Yani kara düzen dediğin nedir? Yani parti içi bir mücadele midir? Siyaseti niye yapıyoruz? Yani ülkede iktidar olma, halkın sorunlarını çözmek için mi? Yoksa parti içi iktidar mı? Efendim benim değilse amiyana tabirle kara toprağın. Yani parti benden gitti, koltuk gitti. O zaman bana ne CHP'den? Zaten bu düşünce olmasaydı, bu stratejik plan olmasaydı, efendim 24'ünde genel merkezde polisin gazla, efendim şeyleri keserek, korkulukları zorla girmesine ortam hazırlanmazdı. Bakın ortam hazırlan diyorum. Efendim kapıyı kapatmışsın, Cumhuriyet Halk Partilerinin girmesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine milletvekilinin girmesini engelliyorsun. İcra memuru geliyor, karar tebliğ edilecek. İçeri almıyorsun. Polis araçları zorla çekiyor kapının önüne. Başka partiden gelen. O da utançtır Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi otobüsü çekse neyse. Efendim Adnan Bekir'in otobüsünü çekeceksin. Başka partiden gelmiş. Partide Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini açıklamış bir kişinin otobüsü. Ve şimdi de yine ayrılıp gitmiş bir kişi. Cumhuriyet Halk Partisi'ye alakası olmayan bir kişi yani. Ondan sonra hadi polis bunları çekti. Efendim korkulukları kesti, içeri girdi. O aşamada çık dışarı, de ki ben kardeşim Atatürk'ün makamına zorla girilmesine müsaade etmem. Bu ayıp karşı tarafa yeter dersin, çıkarsın, yürürsün. Hadi yürüyelim arkadaşlar. Niye polisi zorla çekiyorsun? Polisin genel merkezine girmesine niye ortam hazırlıyorsun?
2: Siz bunları ayrılık planlı, tasarlanmıştır tezinizi desteklemek için
1: kesinlikle
2: anlatıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Ben bakın 24'ünde o gün söyledim. O gün bizim parlamento grubu, kendi 24. dönem milletvekili grubumuz var. Oraya yazdım. Geçmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. O gün söyledim. Çünkü peki, bütün eylem ve söylemler partiyi bölmeye dönük. Yani daha doğrusu ayrılıp gitmek için gerekçe oluşturmaya dönüktü. Ve işte yazdıkları efendim programdan da bu belli oluyor. Bu kanaatliyim.
2: Şimdi şunu soracağım. Gürkan Zengin.

0: Zengin dedi ki AK Parti iktidar belki kazanmış olabilir bu bölünmeden ama ben kazandım diye değil biz kazan diye bakmak lazım. O anlamda iktidar da buna şöyle bakmalı. Tamam belki biz kazandık bu bölünmeden bizim için avantaj muhalefet bölündü ama peki biz kazandık mı Türkiye kazandık mı bu soruyu iktidar sormalı. Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin bölünmüş olmasından kaynaklı rakibinizin bölünmüş, siyasi rakibinizin bölünmüş olmasından kaynaklı biz kazandık duygusu içinde misiniz? Siz kazanmışken bu bölünmeden kaynaklı Gürkan Zengin söylediği gibi Türkiye kaybetmiş olabilir mi? Buyurun.
1: Yani şöyle, biz baştan beri söyledik. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş meselesi dedik. Hatta açılan davalara baktığımızda öyle mutlak tutulan davasına mesela kamuoyunda günlerce tartışıldı. Kim açtı bu davaları? 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delege açtı değil mi bu davaları?
2: Ve yani değişimci, sonuç, değişimci tarafta.
1: Değişimci veya işte
2: yani öbür tarafın delegeleri.
1: Yenilikçi diyelim. Sonuçta açanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri yani, evet. Bu davaları açan. Bir soru daha, Ekrem İmamoğlu niye tutuklu? Yani usul tartışmalarından çıkalım bence. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinden biz kazanırız veya kaybederiz böyle bir görüş içinde ne olduk ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinden mutluluk da duymayız yani. Sonuçta ben kendi şahsım adına burada konuşuyorum. Çok net ifade edeyim, ben demokrasinin işleyişine bakarım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sonuçta kurumsal kimliği olan bir partiyi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel İstanbul İl Kurultayı'ndan Genel Merkez Kurultayı'na kadar delegelerin iradelerini fesata uğratarak, para dağıtarak, Çiptaş'tan daireler dağıtarak, maddi menfaatlerle Kemal Bey'e karşı kazanıyorlarsa, ya burada sorunlu ama demokrasi açısından sorunlu
2: bu
1: bir
2: konu, affedersiniz, durum yani bu vardı. Konu şu anda yargıda olduğu için yani kesinleşmemiş iddialar o yönde.
3: Kesinleşmedi diyelim. Ama Bölge Adliye Mahkemesi bir karar verdi. Yani Yargıtay sürecinde.
2: Ama evet yani
3: şu an yine, neticesini yani, bilmiyoruz.
2: Hukukçu olarak, yine evet. De kesinleşmemiş bir durum var. İddialar diyelim.
1: Sayın Vekilim, biz hukukçuyuz ama şöyle de bir durum var. Tamam işte masumiyet karinesi diyoruz. Kesinleşmiş mahkeme kararları diyoruz ama bizlerin de aynı zamanda bir siyasetçi şapkası var. Kamuoyunda bilgilendirme durumundayız. Yani masumiyet ilkesi veya bir kararın kesinleşmemiş olması bu konuları konuşmayacağımız anlamına gelmez.
2: Yani hayır.
1: Yani buradan da bakmak lazım.
2: Kimliği dışında siyasetçi olarak söylersiniz ama hukukçu olarak ben buna şerhimi
1: koyayım.
2: Tamam
1: şerhinizi yani. Koyun. Evet. Ben devam edeyim müsaade evet, ederseniz. Şöyle, yani İstanbul'da milyarlarca TL kamu zararının oluştuğuna ilişkin yani ciddi iddialar var ve görülen bir ceza davası var. Siz Sayın Özgür Özel Genel Başkanlık döneminde yolsuzluğa bulaşanlara en azından geçici olarak bir disiplin süreci başlatsaydı, kardeşim siz aklının gelin partimize siyaset yapın deseydi veya 5 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önceki genel başkanlarla beraber bir masaya toplasaydı, bir konsensus yapsaydı, bu mutlak mutlan davasından feragat etselerdi. Hukukçu olarak burada değerli meslektaşlarımız var. Yargıtay'dan şu anda bile Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay sürecinde temizden feragat etse yine karar kesinleşecek. Yine kurultay süreci hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ya ben şöyle bakıyorum meseleye aslında. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının kim olduğu bir önemi yok. Benim aslında bakış açım şu. Muhalefet içinde böyle. Yani genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hem Sayın Özgür Özel döneminde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde İşte Özgür Özel sanırım 3 sene genel başkanlık yaptı. Kemal Bey 13 sene genel başkanlık yapmıştı. İkisinin ortak özelliği şu. Tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden çok kolaycı bir muhalefet tarzı benimsediler. Türkiye'nin her zaman nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı vardır. Bunun altını çizeyim.
2: Ama muhalefet iktidara karşı yapılır zaten.
1: Yapılır ama tamamen karşıtlık üzerinden bir siyaset yaparsanız Türkiye'nin meselelerini konuşmak yerine iyi yapılan işlere de kötü demeye başlarsınız. Bu da çok büyük bir kolaycılıktır bence.
2: Hayır hayır yani nitelikli muhalefetten kastınız yapıcı muhalefetse
1: yapıcı
2: evet,
1: muhalefet,
2: muhalefet
1: evet.
2: Yani işin
1: ama aynı zamanda kaliteli bir muhalefet. Bakın,
2: onu, ama onu kim
1: nitelikli bir yani muhalefet. Onu hak onu seçmen
0: tabii seçmen değil tabii.
1: Yani biraz aslında müsaade ederseniz ben bir toparlayayım yoksa toparlayamam.
2: Hayır be, çünkü bize söz hakkı da oluyor, sataşıyorsunuz.
1: Yok
2: ben Cumhuriyet Halk Partili olarak
1: tabii buyurun benden sonra siz cevap verin isterseniz üstadım. Buyurun. O şekilde giderim ama insicam bozulunca tabii söylediğimiz kelimeler havada kalabiliyor. Yani şöyle burada yani Özgür Özel yani ayrılmasaydı bölünme olur muydu? Olmazdı. Özgür Özel şunu yapamaz mıydı yani mahkeme kararını beklerdi.

0: veya Kemal Bey'le bir masaya oturdu. Bir şekilde Yargıtay'dan feragat edilebilirdi.
1: Ama diyorsunuz ki karar kesinleşir. AK Parti cephesi açısından, iktidar cephesi açısından... Evet. Özgür Özel ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olsun, ister ayrı parti kursun.
0: Ona geleceğim.
1: Çok bir şey değişmez diyorsunuz.
0: Bakın
1: yani.
0: Ona geleceğim.
1: Çok ilgilendirmez diyorsunuz.
0: Bizi ilgilendirmez ama burada şimdi Gürkan Bey'in birkaç şeyi cümlesi var. Onlara da bir cevap vermek istiyorum. Yani. Yani biz AK Parti yöneticileri olarak veya bizim işte genel başkan amcamız veya genel başkan vekillerimiz veya sayın cumhurbaşkanımız bu iş iyidir veya kötüdür diye bir beyanımız olmadı. Biz hep demokrasi açısından baktık.
2: Ya olmaz
0: ama burada...

0: oldu yani. Burada Kemal Bey de hatta...
1: Ben mi? Tamam, Özgür Bey duysa herhalde.
0: Ben öyle okudum yani en azından. Çünkü bir de yani el birliğiyle böldüler cümlesi bence çok tehlikeli bir cümle ve kavram. Burada ben Sayın CHP vekiline katılıyorum yani. Burada Özgür Özel partiden ayrılmasaydı bölümü olur muydu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Olmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3 yıldır yöneten kim? Gürkan Bey yönetmiyor. Özgür Özel yönetiyor sonuçta 3 yıldır. Burada Özgür Özel bu kendi partisi içerisinde bir konsensüs, kendi tabanını dinlemeyen, parti içinde yolsuzlukları veya rüşveti eleştiren herhangi bir isim olduğunda tutup kulağından hemen kapının önüne koymak, disiplin süreci başlatmak, yani yolsuzlukları ve bu rüşvet iddialarını savunur bir siyaset yapmak açıkçası bence siyaset açısından çok sorunlu bir durum. Şimdi yeni partiye gelince yarın Ekrem İmamoğlu bu ceza davasında bir olasılık olarak diyelim ceza aldığında seçmene nasıl anlatacak Sayın Özgür Özel bunu sahada? Bir konuştuğumuz teorik siyaset var, bir de pratik siyaset var. Sahada seçmene gittiğinizde siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanırım 90 vekil ayrıldı.
2: 91.
0: 90 vekile seçmene gittiğinde demeyecekler mi? Ya siz bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğimiz oylarla seçildiniz. Bir gelin bakalım buraya demeyecekler mi? Kadro eski kadro. Söylem eski söylem. İdeolojiye ve konuştuklarına bakıyoruz Sayın Özgür Özel'in. Eski söylemlerle, eski yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut ideolojisi...
2: O kadar eski kelimesini arkaya kullandınız. Yani yeni parti işte size eski mi geldi?
0: Evet, bana biraz eski geldi. Değişen hiçbir şey yok. Söylemler aynı, tarz aynı, kadro aynı. Hatta biraz daha ileriye gideyim. Tamamen Ekrem İmamoğlu'nun kadrosuna yani birçoğunun Ekrem İmamoğlu'na yakın olan ekibinden oluşturulan bir kadro. Ekim Partisi diye tartıştılar gündemi günlerce meşgul ettiler. Sonra Ekim Partisi Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşince onun kadrosunu, Ekrem İmamoğlu'nun kadrosunu koruyup şimdi yeni bir parti diye ortaya çıktılar. Bakın birkaç şey size paylaşayım seçmen sosyolojisi açısından. Bir okuma yapalım. Bir dakikalık çok peki değil. Veya tekrar bu konuya gelecek.
2: Geliriz, geliriz.
0: Geleceksek o zaman konuşayım.
2: Bir tamam, tamam.
0: Şimdi zaman çabuk.
2: Şimdi şöyle, Ali Bey şu soruyu sorup oradan hemen Bülent Bey'e geçeceğim. 91 milletvekili partinizden ayrıldı. Başka isimler de olabilir diye iddialar var. Deniyor ki işte birkaç milletvekili de aslında CHP içinde bırakıldı. Belli tarihlerde peyderpey ayrılacaklar. Bu anlamıyla da işte yeni parti olan ilgi hala devam ediyor gibi bir kampanya. Bunu iddia eden gazeteciler oldu. Doğrudur ya da yanlıştır. Ama şu an 91, bu sayıda artabilir deniyor. Yine tırnak içinde kullanıyorum. Ali ana muhalefet ünvanı
3: evet
2: gitti Cumhuriyet Halk Partisi ve bayağı uzun bir sonra gitti. Yeni parti kamuoyunda ciddi görünür oldu. Bu anlamda bugün sizin açınızdan CHP'den geriye ne kaldı?
3: Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki ben sayıya bakmıyorum. Yani nitelik önemli. İşin açığı bu 91 milletvekili kimler gitti diye ben baktığımda samimi söylüyorum. Dün akşam baktım. Ya keşke gitmeseydi, kalsaydı dediğim, samimi söylüyorum 6 kişi saydım. Yani.
4: Ölçünüz neydi? Ölçü?
3: Yani nitelik, hatta karşılığı olan, partiye katkı verebilecek. Onun dışında bu arkadaşlar...
5: Nitelik önemliymiş demek Üstad biraz
3: nitelik,
5: önce.
3: Nitelik tabii ki önemli.
5: Bütün nitelik genel ve
3: olarak,
5: kalite.
3: Genel olarak yani,
5: siyasetteki...
3: Yani sayı önemli değil. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Bey'in sorduğu soru...
5: Onu konuşalım yani.
3: Yani nitelik sayı nicelik değil.
1: Milletvekillerini de Kemal Bey belirledi.
3: Kemal Bey'i suçlayalım bak bu açıdan.
1: 91 ismi. Yani eğer 6'sı nitelikliyse geriye kalanların hepsini Kemal Bey onayladı, belirledi, nitelendirdi. Şimdi niteliksiz
3: oldu. Kemal Bey işte onun için efendim şeyde biliyorsunuz genel merkezde özür diledi halktan. Niteliksiz insanlar, yanlış insanlar çevremde fark etmediğim için, taşıdığım için, hak etmedikleri makamlara getirdiğim için... İhanet edenler de onlar zaten.
5: Güzel bir öz eleştiri yaptı.
3: Hayır hayır yaptı yani. Bunu açık açık kendisi
5: söylüyor. Bir öz eleştiri yaptı.
3: Dolayısıyla şimdi efendim siyaset ben milletvekilliği yaptım. Sayın vekilim burada. Şimdi siyasetçi bazen bir kişi parlamentoda bir siyasi parti grubundan daha etkin işler yapabilir. Bizim rahmetli Kamer abi bir dönem bağımsız Kamer Genç. Bağımsız girmiş parlamentoya. Efendim birçok siyasi parti grubundan daha etkin, daha halkta karşılığı

0: olan muhalefet siyaset yapabiliyordu. Yani milletvekili halkın sorunlarını gündeme taşıyabiliyordu. Dolayısıyla orada sayının bir anlamı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasetçi demişti ya, özgür ağırlık önemlidir.
1: Yoksa yani bu sizin arkadaşlar... tarihine ve o anlamıyla da Cumhuriyet Halk Partisi logosuna, tabelasına mı bir anlam yüklüyorsunuz?
0: Tarihsel geçmişi, logosu, efendim işte kalan kişilerin özgür ağırlığı ve bundan sonraki yapacakları. Yani ben aslında burada milletvekillerini önemsemiyorum. Örgütü önemsiyorum ve yerel yönetimleri önemsiyorum. Örgüt ve yerel yöneticiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığı sürece halkla temas eden milletvekilinden daha çok belediye başkanlarıdır. Yerel yöneticilerdir birebir.
1: Bu konuyu ayrıca tartışmaya açacağım.
0: Orası kaldığı sürece sorun yok. Yani dolayısıyla 91, 101 bunların hiçbir anlamı yok.
1: Hemen belediye başkanları konusunu açacağım.
0: Ha, ana muhalefet affedersiniz. Ana muhalefet yani ikinci parti olma parlamentoda onun bazı avantajları vardı. Onlar kaybedildi. O
2: bu arada ana muhalefet partisi parlamenter sistemde kaldı.
0: İkinci
2: tabii tek siyasi partiler kanunda şu an sanırım düzenleme kaldı.
0: İkinci grubu olan parti diyelim.
2: Tabii anayasada da birinci ve ikinci parti olarak.
0: İşte onun anayasa mahkemesine dava açması, efendim meclis divanındaki temsili falan bazı avantajları vardı. Onlar kaybedildi o kadar.
1: Evet. Şimdi şöyle Bülent Bey, Saadet Partisi son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi ile çeşitli seçim ittifakları, siyasi ittifaklar yaptı. Çok yoğun bir şekilde daha o günlerde bir bölünme vesaire de söz konusu değildi. Saadet Partisi'nin uzun süredir farklı vesilelerle ve farklı biçimlerde ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Bu anlamıyla bugün CHP'den ayrılan kadroların kurduğu yeni parti mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi Saadet Partisi için hala bir müttefik, beraber gerektiğinde yan yana gelip siyaset yapılabilecek şey. Yoksa hem Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni parti herkes mi? Nedir? Nasıl bakıyorsunuz?
3: Şimdi yani biz tabii Saadet Partisi olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti, DEM Parti'yi kendimize yakın bulduğumuz için siyasi ittifaklar yapmıyoruz. Türkiye'nin önemli meseleleriyle ilgili ortaklaşabildiğimiz oranda ortaklaşma zemini buluyorsak yakınlaşıyoruz. Birlikte ittifak yapıyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman Milli Görüş Geleneği Saadet Partisi 1974'te Sayın Bülent Ecevit'le ittifak kurdu ama hemen akabinde Sayın Demirel ve Alparslan Türkeş'le ardından işte Tansu Çiller'le son süreçte de Millet İttifakı içerisinde İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile belli ittifaklar kurdu. Yani dolayısıyla biz yani birbirine yakın birbirine benzer partiler olduğu için bu siyasi partilerle ittifak yapıyor değiliz. Türkiye'nin önemli siyasal meseleleri var. Sağlam bir zemin inşa edip o zemin üzerine birlikte yol yürüyebilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin gidişatına itiraz eden ister Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister İYİ Parti olsun, ister Adalet ve Kalkınma Partisi olsun. Önemli değil. Yani meselelerin tespiti ve çözümü noktasında uzlaşabildiğimiz herkesle oturup Türkiye'nin meseleleriyle ilgili birlikte yol yürüyebiliriz. Yani
1: prensip olarak böyle.
3: Böyle. Yani dolayısıyla
1: peki,
3: şu an...
1: pratik olarak şu an yeni parti bir yol haritası içerisinde ve bir duruşu var ve tartışmalara hakimsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir duruşu var ve bu ayrışmada siz ya bu ayrışma bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partinin de kıymeti aynıdır diye mi bakıyorsunuz yoksa bu ayrışmada Saadet Partisi olarak da sizin bir fikriniz var mı? Şöyle, yani mutlak mutlan kararıyla, ayrışma süreciyle bununla ilgili şöyle yani görüşünüz
3: mutlak,
1: nedir?
3: Mutlak mutlan kararının hukuku konusunu tartışabiliriz ama bugün işte sonuçlar itibariyle bugün artık iki parti var. Yani bir parti içerisindeki bir iktidar mücadelesinden bahsetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi var ve yeni parti var. Biz her iki partide kendimize eşit yakınlıkta ve eşit uzaklıkta görüyoruz. Yani dolayısıyla bugün itibariyle bizim Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti arasında bir ayrım yapma durumumuz yok. Çünkü biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partilerinin birinci hedefi kendi siyasi partileriyle iktidar alternatif oluşmak. Ama aynı zamanda hep beraber muhalefet yaptığımız için bütün muhalefet partileriyle ortak bir muhalefet ortaya koymak gerekiyor. Bu yönüyle baktığımız zaman parlamentoyu takip eden arkadaşlar da çok iyi bilir. Saadet Partisi'nin belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün muhalefet partilerinin köprü vazifesi gören ve bütün siyasi partilerle en rahat diyalog kurabilen parti durumunda. Yani belli partilerin birbirleriyle mesafeleri olabilir ama Saadet Partisi bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi ile hem DEM Parti ile hem İYİ Parti ile çok rahat belli konularda ortaklaşabiliyor. Yeni parti de bir muhalefet partisi olduğu için onlarla da diyalog kurmakta herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Zaten bu arkadaşlarımız daha iki gün öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde

0: İşte genel başkan, grup başkanı, grup başkan vekilleriydi ve biz parlamentoda birlikte çalışıyorduk.
1: Yani diyalog kurmakta sorun olmaz da olan bitene dair bir fikriniz olur. Yani mutlak mutlak kararı doğru mu,
0: yanlış mı? Kararını eğer soracak olursak
2: ya yani sorduğum o yani mutlak mutlak kararıyla birlikte.
0: Mutlak mutlak kararı şöyle.
2: Bu tartışmada neredesiniz?
0: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünebilmesi için yani bölünmesi için gerekli bir şart vardı. O da mutlak mutlak karardı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi olan Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının yol tutuşuna, siyaset yapma tarzlarına itirazı olan Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki arkadaşların bu itirazlarına rağmen ayrı bir parti kurması söz konusu olmazdı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi...
3: Yani partiyi biz bölmezdik.
0: Yani ben şey olarak yani, söyleyeyim. Yani bazen siyasi yani siyaseti ilgilendiren yargısal kararlar salt hukuki kararlar değildir. Sonuçları itibariyle ister planlı olsun ister plansız olsun. Ama siyaseti etkiler. Yani o kararı verenler etkilenmesini istemişler midir, istememişler midir? O ayrı bir tartışmanın konusu. Ama mesela Refah Partisi kapatıldı. Hedef Milli Görüş'ün ikiye bölünmesiydi. Bölünmedi, hep beraber Fazilet Partisi'ne geçildi. Çok geçmedi, bir buçuk sene sonra Fazilet Partisi bölündü. Hatta Fazilet Partisi'nin bölünmesine sevinen bir kısım Fazilet Partili arkadaşlar vardı. Sebep? Ya çünkü eğer parti kapatılmazsa bizim yeni bir parti kurma şansımız yok. Beraber Erbakan ve onun çizgisiyle yol yürüme şansımız da yok. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bizim elimize bir sebep bir bahane versin diye Fazilet Partisi'nin kapatılmasını arzu eden milletvekili arkadaşlardı. Hatta bunların bir kısmı Fazilet Partisi'nin kapatılmaması için dönemin DSP'si ve Bülent Ev için bir anayasa değişikliği teklifi vardı. Bir partinin devamı veya odak olmayla ilgili. O anayasa değişikliğinde mesela Fazilet Partisi'ndeki arkadaşlar red oyu verdiği için o anayasa değişikliği kabul edilmedi. Oysa kabul edilmiş olsa Anayasa Mahkemesi önündeki Fazilet Partisi kapatma davası konusuz kalacaktı.
1: Kapatılmamış yani olsaydı ayrılmazlar mıydı diyorsunuz?
0: Şöyle ayrılmak çok zor olurdu bir... Gürkan Bey. Yani mutlaka
1: temel hani, var
0: AK Parti'nin şöyle Sayın Erdoğan'ın mesela o günkü demeçlerinin çoğuna bakın. Ben asla bir bölen olmam. Sayın Abdullah Gül Fazilet Partisi içerisindeki kongre mücadelesini kaybetmemesine rağmen parti içerisinde devam etti. Başka sebepler bulunabilir veya
1: ciddi sebepler vardı. Burada öyle bir şey yok ki. Burada hiçbir ideolojik bir görüş ayrılığı yok.
3: Yani parti kapatmayla mutlak mutlak davası farklı
0: niyetinde bir
3: farklı konular.
0: Herhalde bence siz de takdir edersiniz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı olmamış olsa bu kadar kolay bir yeni parti kurulamazdı.
3: Aynı kanaatteyim.
1: Yani, ama burada
0: bir sene sonra
1: kurulması kapatılmadı
0: iki
1: ama.
0: Sene
1: bir
0: sonra
1: parti kapatma söz konusu değil. Yani bir parti kapatma söz konusu değil.
0: Ben başka kapatmadan bahsetmiyorum. Ama diyorum bak.
1: Yani mutlak mutlakla parti kapatma.
0: Sayın Özgür
1: biraz...
0: Özel ve arkadaşlarının
3: partinin bölünmesi
0: ben ifade edeyim istersen. Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının yol tutuşuna itiraz eden başta Sayın Kemal Bey olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili aktörleri de belki Ali Bey de onlardan biriydi. Ama buna rağmen yani o imkanı, o cesaretini adını her ne derseniz deyin veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme istememe arzusu farklı kişiler. Sebepler farklıdır herkes için.
3: Tabii.
0: Yani dolayısıyla bu partinin bölünebilmesinin gerek şartlarından bir tanesi mutlak mutlak kararı. Çünkü mutlak mutlak kararından sonra parti bölünemeyebilir miydi? Bölünemeyebilirdi. Bunun yolu nedir? Tarafların ortak bir yol arayışına girmesi gerekiyordu. Mesela Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının 45 gün içerisinde kurultay olmazsa biz yokuz demesi ne kadar imkansızı göstermekse mevcut yönetimin de bir ara yol olmadan mahkeme kararı kesinleşmeden ben kurultaya gitmem demesi de keskin
3: ama
0: bir duruştu.
3: Ama Kemal Bey dedi vazgeçin temizden. Şöyle kesinleşsin. Efendim hemen şeyi başlatalım.
0: Ama yok onu
3: ama
1: yani iki başkandan biri istese yani şunu ifade demek ki bölünme gerçekleşmez.
0: Niyetli o davanın başka tarafları da var. Diyelim ki Cumhuriyet Halk
1: Kemal
0: Partisi
1: Kemal Bey veya şöyle, Özgür Bey
0: o davanın başka tarafları var. Hatta o taraflardan bir kısmı genel merkeze ihtar çekti.
1: Demek ki zorunluluk değil.
0: İhtar çekti. Dedi ki biz burada davacı sıfatını taşıyan biziz. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi burada davalı durumda. Dolayısıyla siz feragat etseniz dahi bizim temiz hakkımız devam ediyordu. Doğru. Çünkü onlar da temiz etmişlerdi. Yani bu dediğim gibi bir tarafın 45 gün içerisinde kurultay olmazsa biz yokuz. Diğer tarafın da mahkeme kararı kesinleşmeden biz kurultay yapmayız demesi zaten demek her iki tarafın da artık bu ayrılığı bir nevi arzu ettiğini gösterir. Çünkü yani mahkeme kararı kesinleşmeden demek tarafların iradesi dışında kurultayın ne zaman yapılacağına dair bir belirsizliğe işaret eder. Ama taraflar bir araya gelir. Ya biz mevcut delegeyle değil mahalle, ilçe ve ilden başlayarak bir çalışma yapalım. Bu da 6 ay sürer. O zaman davacılarla da görüşelim. Feragat edelim.

0: Ama 6 ay sonra kurultay yapıyor. Mesela söyledi, 5 ay sonra.
1: Bunu söyledi ama. Bunu söyledi genel başkan. Kemal Bey söyledi mi?
2: Tabii canım. Özgür Özel burada uzlaşmadı.
0: Ben en azından kendi... Tabii.
2: Kendince yani, bir tercih yaptı yani.
0: Şunu söylemeye orada çalışıyorum. Yani bu partinin bölünmemesi için bir yol bulunabilir. Ama arınma diyenler sanki gitmesi için işte yeni bir parti kurmak isteyen arkadaşlar da sürekli bu bizim boynumuzda demokrasinin bir kılıcı olur. Çünkü bu mahkeme süreçleri, benzeri süreçler başka şapkadan tavşanlar çıkartırabilir deyip şey yaptırır. Şimdi yeni bir parti yani ne kadar yeni dersken mesela partiler ya ideolojik sebeplerle ya da parti içi mücadelelerden dolayı ayrılır. Hatta o dönemde yine Fazilet Partisi üzerinden örnek verecek olursak Sayın Erdoğan mesela AK Parti'yi kurarken ne demişti? Ben milli görüş gömleğini çıkarttım.
1: Evet.
0: Bu aslında ideolojik bir yol ayrımındayız. Biz sadece parti içi mücadeleden dolayı bir yeni parti kurmuş değiliz demekti. Sayın Özgür Özel de ona atıfta bulunarak biz gömlek falan çıkartmıyoruz dedi. Biz ateşten evet bir gömlek geçiyoruz.
3: Yani o zaman da... Gürkan Zengin eleştirisine katılıyor musunuz? Yani tabii, yeni parti neresi yeni derken aslında CHP ve yeni CHP gibi bir şey olmuş oldu onun analizine tabii göre.
4: Yani yeni CHP bile değil.
0: Yani milli görüş
4: asıl o kadar CHP bile değil. Öz CHP yani yeni CHP olsa
3: CHP'den
4: bir yenilik olmuş oldu.
0: Ya tamam, hani bir benzetme gibi olmasın da Eren Bey. Milli görüş gömleği Erbakan'a atıf yapmayı gerektiriyorsa... Hı hı. Cumhuriyet Halk Parti kimliği de Atatürk'e atıf yapmayı gerektiriyor. Yani partinin kurucusu anlamında.
3: Amanus kabileye gitti.
0: Şimdi siz yeni partiye eğer Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sloganı ve süliyetiyle bir şey yaparsanız o zaman ideolojik bir ayrımla ilgili. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet yani alto benzeri farklı şeyler ama olmazsa olmazlardan bir tanesi Atatürk'ün kendi siyasetlerinin içerisindeki merkezde durmasıydı. Ama bir parti tabii bir günde yani niyetinde düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken bugün bambaşka fikirleri savunmasını beklememek lazım. Önümüzdeki süreçte bu yeni partinin yeni bir parti olup olmadığına dair bazı emareleri görmek mümkün. Mesela bunu bir fırsat olarak görüp yeni partiyi işte Türkiye İttifakı dediği işte sağdan soldan işte muhafazakardan milliyetçiden sosyal demokratlardan müteşekkil bir parti haline getirme iddiası olabilir ama bu bir
3: tam
0: günde
3: bu olacak bir iş değil. Harekette bir soru daha sorup hemen İlker Yücel'e geçeceğim. O da şu, Türkiye İttifakı dediniz ya, bir önceki süreçte de Millet İttifakı vardı. Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Millet İttifakı. Siz o Millet İttifakı'nın içinde yer aldınız. Doğru mu? Varsayalım ki yeni parti bir Türkiye İttifakı kurdu ve çağrıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı çağrısı da bulundu. Saadet Partisi kendine şöyle, ittifaklardan ittifak beğenir mi?
0: Türkiye İttifakı çağrısı siyasi partilerle beraber bir program oluşturup birlikte yol yürüme çağrısı değil.
1: Tabana
0: Türkiye
1: dönüş.
0: İttifakı seçmene biz dönüş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da yeni partide siyaset yapıyoruz.
3: Herkes bizim çatımız altında
0: Türkiye toplansın. Dertlenen herkes gelsin bizimle beraber bu çatının altında mücadele etsin ya da peşimize takılsın ittifakıdır. Dolayısıyla hani Saadet Partisi olarak biz bugüne kadar bizim dışımızda kurulan hiçbir ittifakın içerisinde yer almadık. Her koalisyonda, her ittifakta şartlarında birlikte
3: Türkiye
0: müzakere...
3: Peki Türkiye İttifakı partileri de kapsayacak, yan yana durmayı da kapsayacak bir ittifak modeline dönerse?
0: Ya onu bilemiyorum. Yani
3: o gün bakarız.
0: Biz şu an sadece kendi bulunduğumuz siyasi hattı daha da güçlendirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Ama gün gelir benzeri şeyler kuracağım. Bugün görebildiğim kadarıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken de Sayın Özgür Özel özellikle yerel seçimlere giderken de Türkiye İttifakı'ndan onların anladığı biz... Herkese hitap edeceğiz, tabanda ittifak sağlayacağız. Siyasi partilerle değil.
1: Yerel seçimde de kullanılan bu söylemler.
0: Evet, evet. Yani dolayısıyla evet, hani o Türkiye İttifakı yeni partinin yeni bir parti olup olmamasıyla ilgili belki bir çıkış noktası olabilir. Çünkü işte her ne kadar sadece milletvekilleriyle kurucular olarak hızlı bir parti kuruluşu olsa da önümüzdeki süreçlerde belki bazı siyasi aktörler, belki bazı söylemlerle bu partinin ne kadar yeni bir parti olup olmadığı daha net bir şekilde ortaya çıkar diye.
4: Burada Bülent Bey bir şey sorabilir miyim İlker'e geçmeden?
1: Tabii ki.
4: Mesela geçen seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimden bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin inisiyatifinde bir altılı masa toplantısı vardı. Önde o görünüyordu, böyle ana muhalefet olarak işte. Mesela bundan sonra gidecek ilk genel seçimde bu inisiyatifin, işte bu yeni yol...
3: Temsiliyet neydi, nerede olacak?
4: İşte adını da yeni partide... İnisiyatifi onun almasına müsaade edilir mi? Mesela sizin gözünüzden inisiyatif sahibi olan bu partidir, yeni partidir gibi bir algı var mı mesela?
0: Öyle, yani
4: partisi,
0: gerçekten
4: yeni yol grubu olarak.
0: Burada yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem siyasi olgunluğu hem de siyasi nezaketine atıfta bulunmak lazım. Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir inisiyatifi yani diğerlerinin önünde yoktu ama...

0: Evet, o itibariyle %20.
1: Adayı onlar belirledi canım. Hayır, dayattı.
2: Eşit. Hayır, eşit.
0: Tamam, adayı onlar belirlemedi. Hatta eşit. Tam eşit tersi. Yani bu niyetinde ben samimi bir şey söylüyorum. Biz de o masaya geldiğimiz güne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğine dair tek bir talep gelmedi. Ve o müzakerelerle belirlendi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette %25'lik bir partiyle %1'lik bir partiye baktığınız zaman hani sanki biri birinin peşine takılır. Ama altılı masanın programlarının oluşturulmasından oturmadan yuvarlak masa düzenine varıncaya kadar
1: orada bir sorun yoktu.
0: Yani eşit, bu eşit yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki gerçekten eşit. Yani Demokrat Parti'den tut Saadet Partisi'ne, İyi Parti'den ha bu zaman zaman belli çevrelerde rahatsızlıkla uyandırmış olabilir.
1: Biz eleştirdik ya. Allah aşkına Meral Hanım'a sorun bakalım. Dayatma olmuş mu olmamış mı? Yani bırakın. Meral Hanım adaylığını dayattı Kemal Bey yani.
0: Bizim oluşturmuş olduğumuz politika vardı.
1: Sizin genel başkanınız sonuna kadar arkasında durdu, bir şey demiyorum ama yani.
0: Hayır, çünkü kendi adaydı, başka adayı desteklemedik. Kendisi açıkladı zaten genel merkez önünde. Biz başka bir partinin adayını desteklemedik ki. Kendi adayımız olarak Sayın Kemal
1: Kılıçdaroğlu. Sizin açınızdan öyle değil de yani.
0: Bir de Gürkan Bey şöyle. Ortak anayasa mesela var. Ben o çalışmalarda Saadet Partisi adına bulunanlardan biriyim.
1: Evet.
0: 6 kişi oturduk. 80 küsur maddelik anayasa değişikliği kelime kelime hep beraber yazdık.
2: Tabii.
0: Ortak. Politikalar metnini bir başka Sabri Tekin Bey vardı, Profesör 54. Hükümetimizin Bakanı. O vardı. Bütün tek tek madde madde masada oturup konuşuldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi size 200 madde getirdim. Bunlardan elediklerinizi eleyin demedi. Sıfırdan hepsini tek tek konuştuk. Yani ben o süreçlerin içerisinde biri olarak söylüyorum. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ittifağa verdiği önemden kaynaklanıyor. Ama dediğim gibi elbette %25'lik bir partinin belli hassasiyetleri gözetilir ama onlar da bizim hassasiyetlerimizi fazlasıyla gözettiler. Dolayısıyla bugün hani soru sorduğunuz için söylüyorum. Bu süreçlerde partilerin, çünkü siz bir bakanınız da olsa, 15 bakanınız da olsa hükümet politikalarını beraber belirliyorsunuz. Ortak politika altına imza atıyorsunuz.
1: Ya ben şu açıdan söyledim. Bu yeni dönemde muhalefetin yine 50+1 olduğuna göre bir araya gelmek mecburiyeti var.
0: Olabilir.
1: Aday yeniden bir, bu sefer CHP demeyelim ama, yeni partili bir aday mı göreceğiz?
0: Yani bizim öyle bir hani illa başka bir partinin adayını desteklemeyle gibi bir durumumuz yok. Biz ondan işte, yani isimden önce baktığımız konular
3: Kemal Bey için, belki Cumhurbaşkanı adayı olmuş.
2: Hayır efendim yani. Bakın şimdi müsaadenizle ben İlker Başkan'ın
1: ben ortalığı karıştırıyorum.
4: Onda notları birikiyor.
2: Mesela güçlendirilmiş parlamenter rejim konusunda.
0: Adaylar üzerinden konuşmayız yani, onu demek istiyorum.
2: Kaya söyledi. Mesela bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü neydi orada? Cumhurbaşkanının parlamenter sistemde parlamento tarafından seçilmesi aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü buydu. Ama diğer arkadaşlar hayır, artık halk oyla seçilen bir cumhurbaşkanı var, bunu koyamayız. Cumhurbaşkanı halk tarafından devam etsin. Efendim işte yeniden parlamentonun yetkilerini güçlendirelim. Bu kanaat geldiği için bu o görüş Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de evet dedik ona mesela. Yani
4: o dün öyle gibi. Ama yarın bence biraz daha burası karışık.
0: Daha vakit var.
4: O karışık evet. Alanı tabii. Biraz daha kurcalayacağız. Ama tabii. Hemen İlker Hoca'ya dönmek
3: evet,
4: istiyorum.
3: Evet,
4: bir kere bir gazeteci olmanın rahatlığı var elbette bu tarafta. Söyleyeceğiniz hiçbir şey, siyasetten sorumluluk taşıdığınız kimse yok. O anlamda rahat. Belki bu cephe biraz daha dikkatli konuşmak zorunda kalıyor ama.
3: Samimi neyse konuşuyoruz. Çok da fazla frenlemiyoruz.
4: Öyle mi? Ama yine de
3: öyle.
4: Yani ya, çok fazla siyasetçilerin siyaset dengesi mutlaka ki olur.
3: Tabii ki siyaset zeminde her siyaset. Siyasetçi bakın yani kendi siyasi partisinin vizyonu ve sınırları içerisinde konuşur ama bizim yani
4: mesela Saadet Partisi'nden evet. Yakın gelecekte siyaseten yeni partiye mi CHP'ye mi yakın olursunuza dair en ufak bir şey alamadık. Siyaseten bir dengede durdu.
3: Ama orada ayrıldığımız noktalar var.
4: Bülent hemen o ayrıldığı noktalarını da alacağım ama şöyle Gürkan Zengin de böyle vurguladığı, çağrıştırdığı bir yol itibariyle hani burada siyasetçiler bu tarafta dururken bu süreçten siyaseten en kazançlı, en avantajlı çıkan kim oldu? Mutlak mutluluğun sözcüğü bir kampanyaya çevirerek muhalefetin tek temsilcisi gibi psikoloji yaratabilen bir yeni parti mi var? O mu aslında çok avantajlı bir hale geldi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmüş bir kadro var ve kendi iç çelişkilerini ayrılık şeklinde de olsa çözmeyi başardı. CHP mi kazançlı çıktı? Yoksa Gürkan Zengin ifade ettiği gibi iktidar partisi siyasi rakiplerinin bu şekilde tartışıyor olmasından kaynaklı daha güçlü, daha rahat bir hale mi geldi? Kime daha kazançlı oldu bu süreçten?
5: Şöyle bir güzel bir laf var. Acemi müneccim yürürken kuyuya düşermiş

0: diye. Yani müneccim tabii havaya bakıyor, yıldızları inceliyor. Fakat acemi ise kuyuya düşüyor. Şimdi rüzgarların sert estiği zamanlarda bu laf benim aklıma geliyor. Çünkü yoğun dalgalanmaların olduğu zamanlarda, siyasi bir söylemin çok ön plana çıkarıldığı zamanda başka şeyler perdeleniyordur. Yani bir defa zaten gazetecilik kurallarından birisi, bir gürültü patırtı olduğu andan itibaren ne oluyor acaba diye hemen perde arkasına bakmak gibi bir alışkanlığımız var. Siz aslında bunun ipucunu
1: ama sizin
0: bir programınızda
1: yakınız da oldu. Efendim? Yani bir siyasi geçmişiniz de var.
0: Tabii benim hala
1: siyaseti çok iyi bilen birisiniz.
0: Evet, benim yani ben Vatan Partisi yani. Üyesiyim.
1: Evet.
0: Ama hani siyaseten hocamın sorusuna şöyle yanıt vermeye çalışıyorum. Siz yakaladınız aslında o program ayrılığını. Hı hı. Bir burada ekrandan da gösterdiniz.
2: Evet.
0: Sayın Özgür Özel bir yabancı dergiye yazı yazmıştı. Tam o haftada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Teori dergisindeki yazısını göz önüne getirdiniz. Dolayısıyla aslında siz bu sorunun ilk yanıtını veren gazetecilerden birisiniz. Çünkü o an onu yakalamak bir siyasi farkındalıktı. Yani gazetecilik bir fark etme sanatıdır çünkü. Niye Teori dergisi o açıdan önemliydi? Teori 30-40 yıldır Kemalist devrimi, Atatürk devrimini sıkı sıkıya savunan tam bağımsızlıkçı bir dergi. Orada Kemal Bey'in yazısı var. Öbür taraftan da Batı'da AK Parti'nin NATO'ya ve Avrupa Birliği politikasının Türkiye'ye ve size zarar verdiği yönünde bir beyan var. Dolayısıyla bir burada önümüze ve ufka bakmamız gerekiyor. Şu anki gürültüden ve estirilen rüzgardan ziyade. İkinci nokta, ben yeni kelimesinin sizin sorularınıza yanıt üretebilecek bir sır taşıdığını düşünüyorum. Siyasi partiler adlarıyla aslında bir program izi taşır. Adlarıyla bir hedef belirler. Siyasi partiler adlarıyla aslında meydan okur. Adlarıyla kendilerini var eder. Adlarıyla topluma seslenir aslında. Yani bizim Türkiye'nin aşağı yukarı 152 yıllık, 200 yıllık bir siyasi parti geçmişi var. Hürriyet ve İtilaf'tan İttihat ve Terakki'si, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Hikmet Kıvılcımlı'nın Vatan Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin sonradan Vatan, hep böyle bir isimlerde, evet, bir program izi vardır ve bir hedef belirlenir. Ya da işte Türkiye Komünist Partisi. Şimdi yeni kelimesi siz mesela 12 Eylül'den önce önüne başka bir sıfat takmadan, siyasi program belirleyen bir sıfat takmadan kullanmanız doğal gelmezdi. 12 Eylül'den sonra en genel, soyut, biraz da o neoliberal dönüşümün etkisiyle yeni kelimesi daha fazla alıcı buldu. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bir program tartışmasıdır. Çünkü CHP için yeni kelimesi yeni bir tartışma değil. Demokrat Parti ile tartışmaya girdikleri 50'lerden itibaren, onlara benzeyerek onları geçebilir miyiz diye bir fikir ortaya çıktığı andan itibaren Atatürk devrimini yeniden yorumlamamız gerekiyor ve yeniden program yazmamız gerekiyor dediğiniz andan itibaren bir yeni yoluna giriyorsunuz ve o yol geldi, gitti, gitti, gitti. İşte az önce atıfta bulunduğum o iki ayrıma doğru geldi. Dolayısıyla burada bir hedef ve bir geleneğe atıf bulunmak bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri gelen bir tartışmanın devam ettiğinin altını çizmemiz lazım. Bu rüzgar şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olan tartışmayı şöyle bir 10 sene kadar geriye gidelim. Deniz Baykal gitsin, Cumhuriyet Halk Partisi şaha kalkacak. Deniz Baykal'la ilgili estirilen rüzgar, bilmiyorum hatırlar mısınız? Deniz Baykal'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve yönetiminde o dönem çok büyük tartışmalar başladı ve her şeyin, Türkiye'nin kurtuluşunun, CHP'nin kurtuluşunun Deniz Baykal'ın gitmesiyle olacağı yönünde aşağı yukarı 2 ay Deniz Baykal, belki 3 ay Deniz Baykal konuştu Türkiye.
2: Meşru 25 barajının aşılıp aşılmaması.
0: Evet, meselesi. Ve o zaman da bu yeni kelimesi hep önümüze geliyordu. Yeni program, yeni tartışmalar ve Cumhuriyet Halk Partisi o kabuğunu kırmayı hep bu kelimeyle dile getiriyordu. Fakat ta Turan Feyzoğlu'larından itibaren
2: Atatürk,
0: evet, Atatürk devrimlerinin halka mal olanı da var, halka mal olmayanı da var. Dolayısıyla yeni programa ihtiyacımız var diye CHP içerisinde yeni tartışmasını körükleyenler, böyle durakları zamanımız az olduğu için geçiyorum, günümüze atlıyorum. Kemal Bey'in de bu tartışmayı bir dönem, yani CHP'nin ayak bağlarından kurtulup kurtularak iktidar olabileceği gibi bir

0: tartışma yürütmüştü. Şimdi Özgür Özel'e geldik yine bir yeni kavramıyla. Bütün bu yeni kavşaklarının hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının batıya yanaştığını görüyoruz. Yani ben o yüzden yeni kelimesini gördüğüm andan itibaren bu bir defa yeni. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni değil. Öteden beri var olan bir ideolojik tartışma, siyasi tartışma. Ve her sıçramada da yeni anlamında sıçramada da batıya yaklaşma yönünde bir hamle görüyoruz. Nitekim program açıklandı. Onunla ilgili de umarım fırsatımız olur. O programın içerisinde de bu söylediğim analizi doğrulayan çok sayıda başlık var. Bir bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi bu neoliberal dönüşümün beyanlarından biri olan soyut, içeriksiz, bir program izi taşımayan isimler, yani yeni kelimesiyle. Bir defa o neoliberal dönüşüm bence hem isimlere yansıdı ama daha vahimi siyasi partiler açısından kadrolar düzleminde bir dönüşüm yaşadık Eren Bey. Nasıl bir dönüşüm yaşadık? 12 Eylül ile birlikte siyasi mücadele bir rant olanaklarına kavuşma haline geldi. 12 Eylül'den önce bu dürtüler daha zayıftı. Dava vardı, soğuk savaş gerilimleri vardı. Süleyman Demirel de bir davanın temsilcisi, Erbakan, o dönem işte Türkiye, Sayın Doğu Perinçek falan. Yani bir lider dediğiniz kişi bir kulvarın sahibi olarak ön plana çıkıyordu. 12 Eylül'den sonra özetle herkese gülümseyeyim, herkes de beni kendinden zannetsin diyebileceğimiz bir çizgi siyasi partilerde ana çizgi oldu. Dolayısıyla her 12 Eylül'den sonra her siyasi parti liderinde herkesi ben kucaklıyorum diyerek aslında programsızlaşma ve içeriksizleşme sürecine Türkiye siyaseti sürüklendi. Bu kadrolara yansıdı. Nasıl yansıdı? Bir defa siyaset ekonomik kaynaklara ulaşma merkezi haline geldi. Çünkü yasalar değiştikçe rant merkezleri kentlere kaydı. Söz gelimi işte müteahhitlerin daha çok ön plana çıktığı süreçler yaşadık. Ticaret erbabının daha çok siyasette ön plana çıkmaya başladığı bir süreç yaşadık. Ve çıkar odaklı iktisadi ilişkiler siyasi partilerin içerisinde hizipleşmeye başladı. Aslında sizin sorunuzun yanıtını yaklaşık 5-6 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'nde Şükran Söner diye yanlış hatırlamıyorsam şöyle anlattı bir yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini analiz ettiği yazısında. Diyor ki o yazıda, eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde herkes hatipi pür dikkat dinlerdi. Evet. Elinde not alan olurdu, itirazlar olurdu ve o tartışmalar tadından yenmez ve herkes o tartışmalara hevesliydi, meraklıydı o ideolojik siyasi tartışmalara. Fakat diyor yazıda, son Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kongresinde diyor şu dikkatimi çekti. Hatipi kimse dinlemiyor, kürsüde birisi konuşuyor ama dışarıda öbek öbek gruplar birbirleri aleyhine çalışma yapıyor. İşte o dönüşüm bu. Yani o neoliberal siyasi dönüşümün, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok, yanlış anlaşılmasın. Her siyasi parti içerisinde ekonomik çıkarlara ulaşma noktasında hizipleşme hasıl oldu. Bu da tabii neyi beraberine getirdi? Bir kariyerizm ve konfor alanları oluşturma. Yani eskiden bir siyasi partide dirsek çürütenler, o partinin emekçileri, o partinin kapısını açan, çayını demleyen, yağmur altında bildiri dağıtan, yani bir emekçi kadro profili yerine paraşütle yukarıdan gelenler o parti içerisinde hakim olan karar verici bir pozisyona geldi. Dolayısıyla burada aslında siyasi partilerin içerisinde bir kadro dönüşümü oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi de zaten o paraşütle gelenlerin sürüklediği tartışmalar sonucunda bu söylediğimiz yere sürüklendi. Ve en çok neyi duyduk? Parti emekçileri dışlanıyor, dışarıdan gelenler partide daha hakim noktaya geldi deniliyor. Burada demek ki zenginleşme aracı, yani bir defa bu bizim Türkiye siyasetinin, sadece CHP için demiyorum, siyasetin bir zenginleşme aracı haline gelme süreci programsızlığı da beraberinde getirdi. Mesela Sayın Özel'in konuşmasında benim dikkatimi çekti. Demokrat muhafazakarlar, demokrat sosyal demokratlar, demokrat solcular, yani herkes var. Yani bu bir defa benim programım ne sorusunu beraberinde getiriyor. Yani burada siz herkesi kucaklayabiliyorsanız o zaman siz nesiniz? Yani bu bir ittifak beyanı öte bir programa ve tüzüğe davet ediyorsunuz. O program ve tüzüğe eğer bir ideolojik siyasi omurga belirleyemiyorsanız ve yeni ile eskiden kurtulmak istiyorum. Çünkü bence yeni demek Eskiden kurtulmak demek. Yani bu iş biraz...
1: Ama Gökhan Zengin

0: Diyor ki orada öyle bir yenilik yok. Öz, has, CHP benim iddiası var. Asıl bence, CHP benim bence, iddiası var diyor.
1: Yeni partiyi kuranlar, Gürkan Bey'in bugünkü yazısını ben de okudum. Okuyanlar şöyle tırnak içerisinde söylüyorum. Kızarlar, neden? Biz bir defa eskiden kurtulmak istiyoruz. Neden? Biz yeniyiz. Eski bu sadece Kemal Bey'e bir öfke beyanı değil. Burada bir ideolojik siyasi bir tutum var.
2: Aslında
1: ve bu
2: söylüyor programda.
1: Efendim?
2: Programda.
1: Tabii ben şimdi programa bilerek Eren Bey'in sorduğu çerçeveden çıkmak istemediğim için oraya girmedim. Çünkü programda çok kanıtı var. Yani bir tanesini bir izninizle Eren Bey söylemek isterim. Mesela siz arkaya köylü milletin efendisidir yazıyor değil mi?
0: Şimdi Özgür Özel'in ifadesi.
1: Ben yeni parti programı içerisinde bu neoliberal dönüşümün hem siyaseten hem kadro bazlı dönüşümün bir getirisi olarak Batı siyasetlerine daha fazla yaklaşmanın da bir sonucu olarak köylü milletin efendisidir hedefinden alıkoyan çok sayıda madde çıkarabilirim. Yani köylüye kota koyan, köylünün ekmesini engelleyen, köylünün Türkiye'de mazota, ucuz gübreye ulaşmasını engelleyen Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayatmalarını siz bir hedef olarak koyuyorsanız köylüyü milletin efendisi yapamazsınız.
2: Tabii.
1: Bu kadar basit. Yani o söylediğiniz genel cümleler herkesin yüzünde bir tebessüme yol açar. Aslında keşke şöyle bir şey olsa Eren Bey. Kızılderililer isimlerini biliyorsunuz hak ettikten sonra alıyorlar. Yani siz çocuk doğuyor, o çocuk bir süre cengaverlik yapacak, kahramanlık yapacak. Ben de Türkiye siyasi partilerini düşündüğümde keşke partiler bir doğsa. Sen o ismi hak ediyor musun acaba diye bir süre siyasi arenada mücadele etse, o zaman kim Atatürkçü, kim muhafazakar, kim gerçekten adaletten yana, kim eşitlikten yana ortaya çıkar. Bu beyanlar dolayısıyla biraz soyut ve hamasi kalıyor. Siz programın içerisinde Gürkan Bey'in işaret ettiği noktaya dönerek sözümü tamamlamış olayım. Bu siyasetin zenginleşme sürecine ilişkin eleştirilere yanıt vermeden sadece genel bir iktidar karşıtlığı ekseninde yürümeyi bir yol olarak benimserseniz bir defa iktidardan memnun olmayanların tereddütlerini bile kapsayamazsınız. Burası çok önemli. Yani ben CHP'nin pardon yeni partinin programına, duruşuna, üslubuna, tarzına baktığımda iktidardan memnun olmayanların hassasiyetlerine yönelik onların kendilerine çekebilecek bir kapsayıcılık değil. Eskiyle hesaplaşma daha çok ön planda ve kendi içerisinde ben buradan yürüyeceğim ve o neye yansıyor? Bakın
3: kişisel
1: bir örnek vereyim.
3: Kişisel hırslar mı ön plana?
1: Bakın efendim.
3: Kişisel hırslar mı?
1: Şuraya yansıyor. Yani. Bakın çok önemli bir beyandı. Mi? Türkiye'de çok konuşulmadı o. Diyor ki Sayın Özgür Özel. Türkiye AB ilişkilerinde ben iğneyle kazdığımı, benim iğneyle kazdığımı Sayın Erdoğan kürekle kapatıyor. Şimdi bu çok önemli bir beyan. Ya da NATO ile ilgili de en son Financial Times'a galiba 24 gün önce yazdığı yazıda NATO'ya diyor ki Sayın Özgür Özel, Sayın Erdoğan hem size NATO'nun ittifaklar birliğine hem de Türkiye'ye zarar veriyor izlediği siyasetle. Yani ben NATO'nun birliğine zarar vermem. Hani ya da ondan önce
4: daha iyi müttefik olurum.
1: Efendim?
4: Daha iyi müttefik.
1: Evet, daha iyi müttefik olurum. Dolayısıyla burada aslında yeni bir şey yok ki. Hani ben daha iyi NATO'ya müttefik olurum.
3: Özgür
1: ben
3: Özel
1: daha iyi Avrupa Birlikçilik yaparım
3: konuştuğu için.
1: Dolayısıyla burada şöyle tamamlamış olayım. Biraz uzattım. Yani. Kusura bakmayın ama hani biraz bu çerçeveyi, teorik çerçeveyi çizebilirsek gelişmeleri anlamak bakımından daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela yeni parti köylüyü milletin efendisi yapacak olan halkçı, devrimci, devletçi prensipleri bir düstur olarak sahneye koysa, bu Avrupa Birliği'nin normları, şunları bunları bir kenara koyarak, o zaman Türkiye için yeni olur. CHP için de yeni olur. Çünkü zaten bu CHP'de dillendirilmeyen bir durumda. Yani öteden benim de bir gazeteci olarak da eleştirel, hep Aydınlık Gazetesi'nde çalışırken de hem de şimdi yazdığım haberlerde ona odaklanıyorum. Yeni ne var diye, ama ben burada bu programda bir yeni durum görmüyorum. Tersine AK Parti'yi Batı'ya şikayet eden ve ben daha iyi yaparım bunları diyen bir AK Parti'nin ötesinde, AK Parti'nin önüne geçmeyen bir geçmeye çalışan bir eski durumla karşı karşıyayız. Peki. Bence.
0: Şimdi şöyle, biraz önce arkadaşlarımdan iki nolu grafiği istiyorum. Biraz önce aslında şurada bir tartışma döndü. Benim Bülent Bey'e sürekli almaya çalıştığım işte bu bölünenlerden hangi parçaya daha yakın olursunuz?

0: ifadesini tartışırken mesela Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, muhalefetin kim ve kim tarafından belirleneceği meselesi gündeme geldi. Şimdi bu süreçte kritik konulardan bir tanesi de öncelikle bu belediye başkanları ne yapacak meselesi. Hani hakikaten temsiliyet, siyasal ağırlık ne tarafta kalacak? Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle zayıf mı kaldı? Yoksa yeni parti işte daha da mı güçlendi kısmında belirleyici unsurlardan bir tanesi. Çünkü siz vurguladınız, dediniz ki milletvekillerinden daha çok belediye başkanlarının ne yapacağı daha kritik. Çünkü onlar teşkilatla birlikte halkın içinde dediniz. Şimdi bu anlamda Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar. Zeydan Karalar partisi de kalacağını açıklayanlardan, doğru mu? Doğru mu varsa yanlış mı? Vahap Seçer'in bir açıklaması oldu mu Zeydan Karalar gibi köşede? Olmadı.
1: Şimdiye kadar olmadı, evet.
0: Mansur Yavaş'tan da olmadı.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve şimdi bu üçlü içerisinde daha önce de şimdi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sürekli ismi geçenlerden biri de Mansur Yavaş olduğu için. Önce Gürkan Zengin'e soracağım. Mansur Yavaş'ın yapacağı bir açıklama. Partim CHP'dir, CHP'de kalacağım, sonuna kadar da CHP'deyim demesi. Ya da bu oluşan şartlarda işte yeni yerim, yeni partidir demesi. Bütün dengeleri etkileyecek bir tercih mi olur?
2: Bence olmaz.
0: Olmaz.
2: Bütün dengeleri etkileyecek. Kendi siyasi
0: CHP konumu. Yeni parti tartışmasını kastediyorum.
2: O manada değil. Çok etkileyecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Hmm. Bu öyle bir erken bir evredeyiz şu anda. Hmm. Daha dün önceki gün kurulmuş. Nereye gideceği belli değil. Özellikle CHP'de, yani Kemal Bey'in başında bulunduğu CHP'de önümüzdeki aylarda neler olabileceği. Mesela seçime Kemal Bey ile mi gidecek CHP? Yani genel başkanlık koltuğunda Kemal Bey otururken mi gidecek CHP? Yoksa makul bir zaman dilimi içinde Kemal Bey arınma da hemen hemen tamamlanmış. Birkaç ay sonra belki sene sonundan önce o partiden, yani genel başkanlıktan ayrılacaksa oraya kimin geleceği genel başkan olarak ve yeni politikaları ne olacağı bu başkanların kararlarında etkili olacaktır. Kamuoyu algısı, yeni partinin performansı, etrafında oluşan ilgi, alaka ailesi, bunlar toplumda bir karşılığı var mı yok mu? Gerçekten öyle tahayyül edildiği gibi, hayaller kurulduğu gibi %45 lafını bile duydum ben yani. 35-45 gibi ifadeler var. Yani 20'nin üzerine ne kadar çıkacağı bence tartışılabilir bir hikaye. Oralara bakacak bu başkanlar, özellikle Mansur Bey.
0: Yani Mansur Bey. Yavaş sence kararsız mı? Yoksa bir kararı var ama bir zamanlama
2: ben beklentisi
0: mi?
2: Ben görmekten yana oldum. Bir karar verdiğini düşünmüyorum. Partide kalmak veya öbür tarafa geçmekle ilgili bir karar verdiğini düşünmüyorum. Bekliyor, izliyor. Çünkü Mansur Bey'in bu seçimde muhalefetin, herkesin, olabildiğince herkesin ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olma düşüncesi olduğunu zannediyoruz. Genel kanaat o şekilde. Böyle bir pozisyonda olan biri, kendisiyle ilgili muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olmayı ümit eden birinin herhalde bu siyasi iklimde, bu erken evrede pozisyon alması doğru olmaz. Alıyormuş gibi göründü. Mutlak kararı çıktığında ki
0: Özgürcü'nün
2: toplumsal olarak, siyasal olarak sıkıntılı bir karardı. Hı. Doğal olarak bu yanlış bir karar dedi. Gitti Özgür Bey ile beraber Anıtkabir'e de yürüdü. O toplantıya da katıldı. Bu bir net bir pozisyon ifade etmez. O karara dair, mutlak dair bir pozisyonu gösterir. Hmm. Ama bundan sonra yürüyeceği siyasal yolla ilgili olarak nihai bir karardır, budur diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de bu yeni partinin akıbeti, ilerleyişi ne olacak? Şu anda evet ağırlıklı bölüm, kahir ekseriyet der miyiz bilemiyorum ama ağırlıklı bölüm taban olarak o tarafa doğru meylediyor ama bu... Ya biz gazeteci olarak bile analiz yapmaktan şu anda imtina etmek durumundayız. Göreceğiz bakalım. Yani önümüzdeki 6 ayı bir göreceğiz.
0: Peki, seçimi tarihini göreceğiz. Onu da bir parantez olarak sorayım. Bu yeni partinin şu an yarattığı dalga, rüzgar. Hı hı. AK Parti'nin yarattığı hikayeye mi benziyor? Öyle bir dip dalgayla AK Parti'nin bir gelişi vardı, bir rüzgarı vardı. Öyle birden gelmedi, bir rüzgarla geldi. Böyle AK Parti gibi bir çıkışa mı benziyor? Yoksa bir de Yeni Türkiye Partisi vardı, Kemal Derviş işte... Hı hı. Vesaire. Onlar da her gün onları izlerken AK Parti'yi kimse konuşmayıp onu konuşuyordu. Mutlaka sanki iktidar olacakmış gibi. Ama siyaseten hani biraz...
2: Saman Alevi gibi.
0: Saman Alevi gibi oldu. Bu hikaye senin algında yarattığı
2: duygu ne? AK Parti'nin gelişiyle uzaktan yakından bir alaka görmüyorum. Orada net bir ideolojik farklılaşma vardı. Politik diyelim hadi farklılaşma vardı. Avrupa Birliği politikalarından tutun. Dış politik

0: Amerika'ya, işte İslam ortak pazarı argümanını bıraktılar. Avrupa Birliği üyeliğini desteklemeye başladılar. Erbakan Hoca'nın hiç yapmadığı şeyler bunlar. İşte Avrupa Birliği, NATO, bu gibi yaklaşımlar konusunda daha başka bir sürü
1: ekonomik yani, politikalar.
0: Şunu söyleyeyim tabii. Yani zinayı suç olmaktan çıkartmıştır AK Parti. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde, doğru mu? Daha yanlış hatırlamıyorsam.
2: Tabii.
0: Hani Erbakan Hoca'nın kolay kolay gireceği toplar değildi bunlar.
2: Yanlış
0: Erbakan Hoca'nın da çok sert.
2: Doğru bilgiyi vereceğim size birazdan.
0: Çok
2: siz
0: sert,
2: devam edin.
0: Bu AK Partililere çok sert itirazlar oldu, eleştirileri oldu, işte bir sürü. Yani net bir ayrışma oldu. Ve ayrışmanın ideolojik temeli vardı. Hani bu Güven Partisi CHP ayrışması gibi bir şeydi. Ya kardeşim,
1: tamam. Bu ayrışmaları, bu iki ayrışmanın karakteristik farkı.
2: Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermiş zina ile ilgili. Yani AK Parti
3: ama
2: yani
3: önceki dönem şöyle, bunu düzenledi Anayasa Mahkemesi, AK Parti düzenlemedi.
2: Yani burada yanlış bilgi verildi. Neyse ben birazdan gelince geniş konuşacağım, bölmeyeyim şimdi.
0: Ama AK Partililerin o partide yani Refah Partisi, Fazilet Partisi,
1: şu an burada verdiğin örnekler İki ayrışma arasındaki farklara dair. Ama benim sorum şu. AK Parti nihayetinde yani artık iktidara gidiyor duygusu yaratacak bir evre yakaladı ve geldi de 25 yılda iktidar. Yani bir hikaye yarattı. Öyle bir rüzgarı oldu. Yurt dışında bir karşılık buldu. Orada toplantılara katıldı vesaire vesaire. AK Parti'nin bir rüzgarı oldu. Temel fark. Bu sevda bitmez konvoyları falan bir hikayesi vardı.
0: Her iki seçmenden birinin oyunu aldığı seçimleri oldu AK Parti'nin. 47-49.
1: Şimdi bu anlamıyla yeni parti ya geleceğin iktidara yürüyen siyasi öznesi de olabilir gibi bir rüzgar mı istiyor, yoksa Yeni Türkiye Partisi gibi her gün konuşulan ama bir müddet sonra senin deyimine saman alevi olacak bir neyi andırıyor sende?
0: Saman alevi gibi değil ama öyle ülke genelinde bir heyecan dalgası yok. Öyle bir şey yok. AK Parti'de vardı. Bunu hatırlıyoruz. Yani o hele hele 99 sonrası o hükümetin oluştuğu hırsızlıklar, yolsuzluklar, çökmüş bir ekonomi, şu bu falan filan, yeni bir adam, yeni bir dil, yeni bir söylem. Kendi siyasi davasından ayrılmış biri bakıldı ve ülke genelinde bakıldı. Bugün yaşadığımız şey CHP tabanında olan bir şey. Mesela AK Parti tabanını bu işleri şey canlandırmıyor. Ben İYİ Parti tabanı oradan bize bir şey gelir mi diye bakıyor. Anahtara oy veren 3-4 insan taban, onlar oradan bize bir şey gelir mi diye bakıyor. Bu CHP tabanında olup biten bir şey. Ve orada bir hareketlenme var. CHP tabanındaki hareket, o hareket de şu. Ya bize kötülük yapıldı. Mutlak mutlak kararı, haksız bir karar. Partinin üzerinde bir oyun dönüyor. Kemal Bey işbirlikçilik yaptı, hainlik yaptı diyenler var. Bu bize ayrılıyoruz. Bu hareket, karmaşa, heyecan oralarda oluyor. Ayrılıyoruz, ayrılmayın diyenler var. Ya
1: sen yine nazik konuştun. Şöyle söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla işbirliği yaparak CHP'yi ele geçirdi ve saf değiştirdi.
0: İtiraz buna, tepki buna. Ama MHP tabanında.
1: Şimdi bu anlamıyla örneğin işte Bülent Bey mesela böyle bir cümleyi kurmuyor. Böylesi bir tezi, yani yeni partiye yakın olanların kurduğu bu cümleyi kurmuyor. Biz Kemal Bey'e ve CHP'ye böyle bakıyoruz demedi en azından. Zaten Ali Bey bu iddiayı kökten reddeden bir şeyde, çizgide
2: karşı taraf ayrılmayı gerekçelendirmek için bu iddiayı tabii. ortaya atıyor. Bunun üzerine bina ediyor aslında.
4: Örtüyor yani, aslında bazı.
2: Yani burada tabii mutlak butlan haklıdır değildir. Bu ayrı bir tartışma.
0: Şunu
2: arasında.
0: Son cümle, bu genel tabanda, genel seçmen tabanında bir etki yaratacak. CHP'nin oylarının işte 37 mahalli seçimdeki oy. O mahalli seçim oyudur. Genel seçimde de 30 üzerinde 35 falan filan yaratacak. İşte Kemal Bey'in CHP'sini 3'te 5'te bırakacak. Belki o 3'te 5'te kalır. 3, 5, 7 olabilir ama öbür tarafın 35'lere 40'lara çıkacağı bir şey değil. Bu CHP tabanı içinde kaç para? 35 mi? Oradaki toplam havuz 30 mu? Onun içinde dönen bir şey. Ne MHP tabanında bir hareket yaratıyor. Ne İYİ Parti'de, ne Anahtar Parti'de, ne öteki partilerde. Saadet Partisi, Yeni Yol gruplarının içinde. Gelecek'te, Saadet'te, Refah, Yeniden Refah'ta. Buralarda bir heyecan, bir umut mu doğuyor acaba? Hani böyle bir yeni bir şey mi olacak? Yok. Aynı adamlar. Hani derler ya, türkü aynı türkü. Sazlarda tel değişti. Burada olan şu. Bu parti içinde bir kavga çıktı. Genel başkan mahkeme kararıyla geldi ve ötekileri dışlamaya çalışıyor. Bu grupta kalkıp kendi partisini kurdu. Ne dil yeni, ne kök yeni, ne yeni bir CHP arayışı var. Ne CHP'yi değiştirme, dönüştürme arayışı var. Ne Atatürk'e bakış, ne Altıok'a bakışta bir farklılık var. İlker'in sözü ettiği şeyler zaten CHP'de dururlarken de

0: Tafto'cu Amerika'ya yakın, Batı'ya yakın bir dil, üslup, yaklaşım hep buralarda domine ediyordu yani. Mustafa Kemal'in bağımsızlık çizgisinden zaten uzaklaşalı. Çok olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi. Hep öyleydi yani. Kemal Bey zamanında da bu süreç devam etti. Özgür Bey zamanında da devam etti. Ekrem Bey gelseydi de devam edeceğini Batı'ya, Amerika'ya yazdıkları yazılardan, zihinlerinden görüyoruz bunları zaten. Onu geçin. Ama onun dışında hiçbir değişiklik yoktur. Sadece bizim arkadaşlar bu partiden dışlandı, dışlanıyor, ihraç ediliyorlar. Mahkeme kararıyla bir şey oldu, burada yanlış bir şey oldu. Biz ayrılıyoruz, öbür taraftayız. Asıl biziz, CHP biziz, buradayız. Yeni bir şey yok, yeni bir durum yok. Dolayısıyla millette de heyecan dalgası yok. Mesela politikalarda, demin sözünü etti. Servet vergisi istiyoruz diyen bir CHP mi var? Ne Kemal Bey'in CHP'sinde var, ne Özgür Bey'in CHP'sinde var. Mesela enflasyon yüzde tek haneli rakama düşmezse 4 ay içinde erken seçime gidilir kardeşim. Böyle bir anayasa değişikliği getiriyoruz diyen mi var? Dolaylı vergiler %67-68 milletin canını yakıyor. Bundan sonra dolaylı vergiler 6 ay içinde %50'ye inecek falan diyen bir CHP mi var? Yeni bir şey mi söylüyorlar yani? Yeni bir paylaşım mı söylüyorlar? Siyaset kaynak dağıtmakla alakalı bir şeydir. Milletimiz duysun, biliyorlar zaten. Kaynağı kime veriyorsunuz kardeşim? AK Partililer için söylüyorum. Geldiğinde kaynaklar bu taraftan bu tarafa gitti.
1: Bir de artık kaynak
2: 455
1: var
2: bin konutu kim yaptı ya?
0: Şimdi başka
2: yani
0: yere doğru
2: gidiyor. Hemen bunu şey yapıyorsunuz.
0: Servet.
2: Ya Gürkan Bey çok taraflı konuşuyorsunuz.
1: Paralel soru var. Bir i̇tiraz gazete etti. O itirazı da alalım
2: ki. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Bir ölçü var. Bir ölçü
2: neyse,
0: var.
2: Ben söz
0: cevap
2: alacağım. Çok
0: buna.
2: Şey var. Konuşacak da.
0: Bir ölçü var. Cevap veremezler buna.
1: Bence bu kısımla ilgili söyleyeceklerinizi sıcağı sıcağına söyleyeyim. Çünkü Ali Bey'e soracağım soru
2: AK Parti'nin kuruluş amacı bu. Milletin kaynaklarını millete aktarmak. 455 bin konut tasrif felaketinde yapıldı. Öyle, halen de öyle. Öyleydi. Allah'a şükür bundan sonra da böyle. Biz millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu milletin zaten kaynaklarını millete aktardığımız için bundan dolayı da karşımızdaki bu statiko bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Hiç kimse böyle ezbere konuşmak kolay, ezbere anlatmak kolay. Bir sürü meseleler var. Türkiye'nin meselelerini yönetmek, meselelere milli eksenden bakmak farklı şeydir. Bugün biz muhalefetin muhalefet demeyelim de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde kendi enerjisini kendi içindeki krize yansıyor. Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri var. Altını çizmek lazım. Öyle yap, şöyledir, böyledir. Ben buradayım. Ben bunların hepsinin cevabını veririm Gürkan Bey. Hiç merak etmeyin. Size de veririm. Yani.
0: %70 enflasyonu, öyle, %70 enflasyonu %7'ye düşürmüş partisiniz. Ya, ve bunu 48 ayda yaptınız. Şimdi
2: Gürkan Bey, Türkiye koronavirüs pandemi süreci deprem
0: bölgesi
2: öyle ezbere konuşmak
0: kolay. Rakam veriyorum size.
2: Türkiye deprem asrı felaketi depremi yaşadı. Öyle 455 bin konutu yapmak her baba yiğitin harcı değil. Öyle ezbere konuşmak da hepimiz ezbere konuşuruz, anlatırız.
0: Doğru.
2: Ama hakkı olana da teslim etmek de çok önemli. Eren siz bitirin, ben devam edeceğim. Şimdi bölmüş olmayayım ben Gürkan Bey.
1: Sayın AK Parti temsilcisinin merak ettiğim, yanıtını merak ettiğim konusu
3: ben kendi adıma buradayım
1: şu
3: dedi ama.
1: Efendim?
3: Çizelim. Ben kendi adıma buradayım diye tamam. Bakın, ben, söyledi altı tamam.
2: Ben partimin disiplin kurulu üyesiyim ama ben partimin tabii ki vizyonunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol hikayesini, yol haritasını sonuna kadar tamam savunurum.
1: Bence ben burada Gürkan Bey'in işaret ettiği noktayla ilgili.
4: Aykırı bir şey söyleyemezsiniz.
2: Şimdi ama şöyle bir şey var. Ben şahsi olarak da, hukukçu olarak da elbette, bakın biraz da zina ile ilgili de, zina 99 senesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmiş. Gürkan Bey onu da AK Parti'ye mal etmek istiyor. Neyi anlatıyoruz biz burada ya?
1: Eren
2: bu
1: Bey,
2: ezbere
1: geçmeden önce
2: ezbere sözlerle yürümüyor.
1: Şey, ekonomiyi...
2: Bana soru sormayın, söz gelince isterseniz yok,
1: az önce
2: yani. O zaman ben bütün
1: verdiğiniz yanıtla
2: alayım
1: ilgili. Yok, zaten Eren Bey bize bir misyon biçti bence, gazetecilerle siyasiler karşı karşıya diyerek bizde rol çalma gibi olmuyor anladığım. Eren Bey'in açtığı alandan doğru ilerliyoruz.
2: Tabii.
1: Şimdi burada bence ekonomiyle ilgili esas merak edilen nokta şu, hükümetin amiral gazetesi diyebileceğimiz Yeni Şafak gazetesi ekonomi politikalarını eleştirme konusunda neredeyse Aydınlık gazetesiyle aynı hatta ilerliyor. Şimdi burada bir tuhaflık var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum.
2: Şöyle, bir sürü medya kuruluşu var sonuç itibariyle. Ben de zaman zaman TVNET'e de programa gidiyorum. Aynı grubundur yani. Şimdi farklı farklı burada Habertürk'e geliyoruz. Farklı görüşlerde elbette medya kuruluşları olabilir. Herkes her şeyi aynı şekilde de savunmak zorunda da değil. Yani ama şunu düşünmek lazım. Elimizi de vicdanımıza koymak lazım. Türkiye nasıl küresel ölçekte pandemi sürecinden dünya ülkeleri etkilendiyse, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, biliyorsunuz bazı ülkelerde Avrupa Birliği

0: bayraklarını yakan ülkeler oldu pandemi sürecinde. Ya bunun ekonomik bir maliyeti oldu bir. İkincisi Türkiye asrın, bakın dünya ölçeğinde bakıldığında asrın depremini yaşadı. Yani 11 ilimizi içine alan, çok büyük bir coğrafyayı da aslında kapsayan bir felaket yaşadık. Elbette ki bunların ekonomiye getirdiği yükler oluyor. Yani ama bir ekonomik politika var. Bu devam ediyor. Bunu eleştirenler de elbette olabilir. Buna saygı duyuyoruz biz yani. Bununla ilgili elbette yapıcı eleştirileri olanları da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliği. Bakın buraya da şu saate kadar, yayına kadar konuştuğumuz meseleler içerisinde lider olma özelliği şudur. Vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını veya toplumsal talepleri hızlıca dikkate alıp yerine getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda yani çok hızlı bir şekilde, ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aslında asıl amacı buydu. Bakın biz deprem sürecinde ve pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde yaralarımızı çok hızlı bir şekilde sardık ülke olarak. Bunu unutmayalım yani. İkinci husus, ana muhalefet partisi deniliyor. Yani konuşuyoruz burada. Ana muhalefet partisi diye bir kavram Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yok. Sadece bakın parlamenter sistemde var. Bakın ben size gerekçesini okuyayım. Sadece
1: hayır, bunu biliyoruz.
0: Siyasal
1: bir var yani. Yani öyle, en büyük parti olarak
2: ikinci parti.
1: Ağız alışkanlığıyla söylüyor.
0: Zaten ağız alışkanlığı eski bir söylem.
3: Üstad yani, bu sistemde tamam, iktidar partisi diye bir şey de yok.
1: Tamam, meclisin birinci yani, konuşuyoruz yani. Siyaset dili bu.
0: İyi söyleyelim o zaman. Madem söz geldi.
2: Çünkü iktidar oradan
0: topu attınız, ben de konuşayım. Şimdi söyleyeyim, ben de eleştirileme geleyim. O zaman buradan
4: devam. Onlar da söyleyin ki
2: ben de, müsaadenizle öncelikle şimdi bana bir mesaj
0: alırım tekrar.
2: Mesaj geldi. Vahap Bey partimdeyim diye.
4: Açıklamasını yapmış.
2: Mersin tamam, milletvekili arkadaş da zaten gitmemiş.
4: Tamam.
2: Önceki dönem milletvekili arkadaşı.
4: Yani Zeydan Karalar'da, Vahap Seçer'de aynı hatta aynı çizgide buluştular. Cumhuriyet Halk Partisi olduklarını deklar ettiler.
2: Evet.
5: Adana yerel medyanın yazdığı bilgiye göre de Zeydan Bey mahkeme kararına kadar tavır açıklanmayacak. Adana'nın yerel medyasının öne çıkardığı olgu da bu.
4: Evet. O zaman kaldı şimdi, Mansur Yavaş.
2: Şimdi Mansur Bey şu anda partide tabii yani. Sonuçta bir yere gitmediğine göre parti yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette. Şimdi bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir üye katılım törenine katıldı. Orada efendim önemli açıklamalar yaptı aslında. Hı-hı. Bence onu konuşmalıyız. Yani
4: onu konuşacağız biz ama ona geçmeden evvel şu şey kısmını bir bağlayalım. Çünkü siz biraz önce şunu tartıştınız işte. Altılı Masa süreci, Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlendi? Doğrudan Bülent Bey tanıklıklarını anlattı. Kemal Bey'in orada ne tavır aldığını, Gürkan Zengin'in bazı eleştirileri oldu vesaire. Ama bugün farklı bir durum var. Onun için mesela Mansur Yavaş'ın alacağı kararın veya belirleyici tavır şu olacak. Şimdi yeni parti tarafı Kılıçdaroğlu'nun bir meşruiyet sorunu olduğunu ifade ediyor sürekli. Ne diyor? Butlancılar diyor, atanmış genel başkan diyor, seçilmiş genel başkan diyor. Ama eğer Mansur Yavaş bir tercih yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim yani Zeydan Karalar gibi, Vahap Seçer gibi bir şey söylerse Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalı hali bir miktar daha kaybolmuş olacak algıda. Ama hayır, ben yeni partiyle birlikteyim, ben bu eleştirilere katılıyorum derse bu başka bir şey olacak. Ve önümüzdeki ilk seçimlerde, ki süre gittikçe daralıyor, çok az bir süre kaldı seçimlere, öyle çok uzun da değil tarih. O anlamıyla da
2: bir sene var.
4: Mansur Yavaş iddialı isimlerden biri. Ekrem İmamoğlu şu an cezaevinde olduğu için ve diploma konusu da söz konusu olduğu için adaylardan biri değil, ama eğer İmamoğlu Mansur Yavaş'ı destekliyorum demez de başka bir tercih açıklarsa onun da bir başka özgür ağırlığı olabilir. Kılıçdaroğlu bir önceki Cumhurbaşkanı adayı ve Mansur Yavaş CHP'nin adayı olmazsa CHP bu aday konusunda bir aday mı belirleyecek, bir şey yapacak? Yani aslında muhalefetin adayı kim olacak alanı hayli böyle dikenli bir alan. Mesela Cumhur İttifakı'nın hiç böyle bir alanı yok. Ama burası dikenli
2: Cumhur
4: bir alan.
2: Cumhur İttifakı'nda da olabilir.
0: Yok, bizim adayımız net, kararımız da net. Sayın Cumhurbaşkanımız
2: AK Parti'nin adayı
0: tekrar
2: olabilir ama
0: inşallah hem aday olacak hem de seçilecek
2: AK Parti'nin adayı olabilir
0: Cumhur İttifakı'nın adayı olarak.
2: Yani öbür taraf Sayın Bahçeli yani kararı orada vermedi henüz ya, bence.
0: Efendim, ama aday belli yani, bizim adayımız ne?
2: Sizin adayınız evet.
0: Şimdi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir durum yok. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu kendisi herhalde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ki bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kriz yaşanıyor. Özgür Bey de Ekrem Bey'i aday yapmak istiyor.
2: Şimdi
0: ondan da bahsedelim. Kemal Bey niye Yargıtay temiz sürecinden feragat edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü demokrasi açısından açsaydı o zaman
2: Kemal
0: yani.
2: Kemal temizden feragat ile olmuyor bu işte.
0: Olur. Şimdi olur. Bakın Bey, burada hukukçu meslektaşımız
2: tamam,
0: var.
2: Tamam söyledi. Arkadaşımız söyledi zaten.

0: Eğer...
1: Başka taraflar var.
0: Başka taraf yok. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Hayır, davalıdır.
0: Temiz eden Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi davalıdır. Değerli meslektaşım.
0: Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Davacılar başkaları. Temiz edenler. Hayır.
2: Ama siz dosyayı inceleyin bence. Çok okumamışsın. Ben medyadan takip ettim. Bu konuyu da defalarca.
1: Medyayla olmaz yani. Dosya bizde zaten.
0: CHP temiz etmiş dosyayı. Şahısların temiz etme hakkı yok.
1: Davacılar var. Davacılar var. Nasıl yok yani?
3: Davacılar var.

0: Kemal Bey bakın televizyonda dedi ki efendim iki
1: ya bunlar
0: gelsin.
1: Kemal Bey'in delegeleri değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri değil mi ya?
0: Kemal Bey'in delegeleri değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri.
0: Karşı tarafa destek veren evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi ama karşı tarafa destek
1: veren. Hayır tam tersine Kemal Bey'e destek veren delegeler olarak medyada
0: yer aldı. Eren Bey'in sorusuna geçelim. Şimdi bugün Genel Başkanımız efendim onu bir dakika değineyim geçelim. Siyaset hesap verenlerin yapması gereken bir iştir. Hesap verecek durumda değilseniz hesap soranların esiri olursunuz. Siyaseti temiz ve ahlaklı hale getireceğiz. Kirlikten arındıracağız. Siyasi ahlak kanunu çıkarılacaktır. Diğer siyasi partilerden de destek istiyoruz. Mesela önemli bir şey değil mi yani? Siyasi kirliliğe karşı net bir duruş. Efendim mutlak butlan kararı yerinde mi değil mi? Bu tartışılır. Siyaseten kim avantaj sağlamıştır? İktidar partisi. Bu net. Yanlış doğru efendim yargıtaya karar verir. Şimdi karşı taraf yani ayrılan arkadaşlar partinin yönetiminde olan bir arkadaşla havalanda karşılaştım. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Efendim biz mutlak butlan çıkacağını hiç ummuyorduk. Ta ki son MYK toplantısına kadar. Niye dedim ne oldu son MYK'da? Son MYK'da bir anket geldi. Halen Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Ben diyor o toplantıda dedim ki hukukçu bir arkadaş. Vallahi bu saatten sonra görüşümü değiştirdim. Mutlak butlan kararı çıkabilir. Çünkü AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek istiyor. Bu nedenle diyor. Güzel.
2: Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
0: Hayır. Güzel dedim. AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek mi istiyor?
1: Davayı AK Parti mi açtı? 5 tane CHP'li delegeyi.
0: Bir saniye.
1: Kim getirdi? Paraşütle mi geldiler bunlar? Onu tartışmıyoruz. Paraşütle mi davaları açtılar?
0: Efendim AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek mi istiyor? O zaman bunu önlemek için değil mi yani? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar partisi bölmek istiyorsa bölünmemek için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Kurultay olmadan olmaz. Kurultay yapamıyoruz. Tedbir kararı var. Efendim işte temizden vazgeçelim falan. Tamam. Gelin oturup konuşalım. Hayır kurultay kararı alınmadan biz konuşmayız.
2: Buraya geçmedik mi artık? Hayır, yeni yani parti kurulduktan sonra.
0: Bakın yeni parti. Tabii ki geçti.
2: Değil mi? Buraya geçtik yani. Geçtik. Bu tartışmaya geçtik.
1: Yeni parti. Kemal Bey de Kemal Bey de parti kurultaya götürmedi aslında. Yani, onu da söyleyemiyor yani. Değil
0: Mansur Yavaş yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim diyelim ki Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan edildi. Düne kadar Özgür Özel benim iki forvetimden biri dediği Mansur Yavaş'a...
2: Beş nolu grafiği verir misiniz arkadaşlar?
1: Ya Mansur Yavaş yani sizin CHP'nin programına gelmezse ne yapacaksınız?
0: Yeni partinin efendim... Bir saniye söyleriz.
1: Onu yeni söyleyin. Önemli olan soru bu.
0: Yeni partiye giden taban...
2: Şöyle hatta herkes görsün. Ben şu tarafa geçeyim.
1: Mansur Yavaş sizin Cumhuriyet Halk Partisi
2: Özgür Özel
1: programlarına gelmesin.
2: Diyor ki
1: ne yapacaksınız?
2: Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel'in ne de CHP'nin bir organıdır. Onu 23 Mart'ta 15,5 milyon vatandaş aday olarak belirledi. Milletin adayı bizim de adayımız Ekrem Başkan. Ben Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleriyle en doğru karar ben. Mansur Başkan ve yeni partinin dinamikleri en doğru kararı vereceğiz. Ama öne çıkardığı başlık Ekrem İmamoğlu milletin adayı. Şimdi bu ne demek? Ekrem İmamoğlu milletin adayı bizim bundan vazgeçme şansımız yok demek
3: şöyle
2: mi?
3: Ön
2: yoksa
3: seçim,
2: gönüllülerin adayı ama işte.
3: Ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne girmişti. Bilmiyorum yeni partinin tüzüğünde Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirleneceğine dair mutlaka bir düzenleme var. Bakmak lazım.
1: Çok
3: eğer
1: doğru.
3: Ön seçim şartı varsa şimdi, o zaman
0: şimdi
3: bunu
0: efendim milletin
3: lazım.
0: O tarihte bakın biz de gittik Ekrem İmamoğlu için. Ben de gittim oy verdim. O operasyona tepki olarak. O başka bir konjonktürdü ve Cumhuriyet Halk Partili seçmen tarafından verilen 15 milyon oy.
2: Hayır bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ekrem İmamoğlu milletin adayı demek bizim buradan geri adım atmamız imkansız. Bunun bütün şartlarını zorlayacağız demek mi?
1: Özgür Özel'in adayı hukuken, desek daha doğru olur bence.
0: Hukuksal olarak aday olamadığı zaman ne yapacaksınız? Şimdi, yani ben işte onu söylüyorum. Mansur Yavaş. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Özgür Özel ne yapacak? Yani seçmene Mansur Yavaş'a oy vermeyin mi diyecek?
3: Hayır Ali Bey şöyle oradaki fark şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde ön seçim şartı getirildi. Ve ön seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman henüz diploması iptal edilmemişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adaylığının şartlarını taşıyordu şunu söyleyeyim. Evet. Seçime girdi ön seçime.
1: Şu an
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği. Adaylaştı.
0: Ama anayasaya ve Cumhurbaşkanı seçim kanununa göre.
3: Hayır ama
0: şey değil biliyorsunuz.
3: Parti yani grubu belirliyor. Tabii tabii
0: o da grubu belirler.
3: Problem yok ama niyetinde o

0: Bunun hukuksal dayanağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüydü. Ve Ekrem İmamoğlu siyaseten sadece aday değildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği adaylaşmıştı. Şimdi yeni partinin tüzüğünü inceleyemedim. Yani hukukçu olarak söylüyorum, burada siyasetçi kimliği bir tarafa bırakıyorum. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı belirleme usulü nasıl? O usul gereğince bugün diplomasi iptal olduğu için aday olma koşullarını taşım, aday adayı olma koşullarını taşımayan bir Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti yine ön seçimli aday gösterecek mi, yoksa yani resmen adaylaştırmadan siyaseten adayımız mı diyecek? Bu ayrım birbirinden farklı.
1: Söyledi, söyledi.
0: CHP döneminde tüzüğe göre ve
2: nasıl söylüyorduk?
0: Yapılmıştı
3: bu gibi.
2: Sonuçta
4: Eren Bey şimdi o gün geldiği zaman biz işte
5: çünkü Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bütün alternatifler yeni partinin adayıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla yarışacak bir aday belirlemesi gerekecek.
4: Ama bakın şimdi burada bu sistemde 50 artı 1 yani iktidar olmak parlamentoda 130-200 milletvekili olmak değil. Meclis ayrı biliyorsun Cumhurbaşkanı. Tabii, tabii. Şimdi iktidar 50 artı 1'i şimdi efendim Özgür Özel diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi biz birinci partiyiz. Tamam doğru birinci partisin. Aldığın oy ne? 138. 50 artı 1 değil ki. Sen 50 artı 1'i nasıl toparlayacaksın? Evet. Şimdi diyorsun ki ben yeni partiyle yine birinciyim. Şimdi biz yarın Kemal Bey'in başkanlığında ya da başka Gürkan Bey'in dediği gibi yani seçim öncesi kurultay oldu, bir değişim yaşandı. O zaman geldik Saadet Partisi'ne. Bülent Bey dedi ki ya gelin oturalım. Geçmişte de oturmuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleyelim. Hı hı. Saadet Partisi dedi ki ya bizim diğer ortaklarımız da var. O arkadaşlar da katılsın. Yeniden bir masa kuruldu.
5: Tamam.
4: Beşli altılı. Oradan bir milletvekili Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Dolayısıyla o adaya yeni parti.
0: Bizden önce belki yeni partiye gidersiniz.
4: Yeni parti. Yeni parti
5: öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Bir müddet sonra araların ısındı.
2: Hayır, Mansur Bey.
6: Mansur Bey zaten onu bozmamak için girmedim. Ali Bey'in söylediği aslında yani benim bu toz kalktı.
5: Evet.
6: Göz gözü görmedi. Sis var ortada. O gittikten sonra bence Mansur Bey zaten bu söylediğiniz süreci inşa edecek aktör olarak öne çıkacak.
5: Yani yeni parti ve CHP aranızdaki bu çatışmayı en azından Cumhurbaşkanlığı yarışında bir kenara koyup benimle ortaklaşırsanız ancak aday olurum diye bir şartla mı çıkması mesela?
6: Şimdi başka bir birleştirecek özne yok.
4: Zorunlu olarak efendim Cumhurbaşkanı muhalefet zorunlu olarak den dışında bence bir aday üzerinde ortaklaşacaktır. Yani zorunludur. Dolayısıyla Özgür Özel Mansur Bey'i aday yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çalmayacak mısınız?
2: Niye dem dışında dediniz?
4: Hayır, orası bu çözüm süreciyle ilgili. Yani terörsüz Türkiye, aslında bu konuları da konuşmamız lazım. Asıl meseleler. Bu terörsüz Türkiye sürecinin nasıl sonlanacağı ile ilgilidir oranın tavrı.
2: Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na geçebilir.
6: AK Parti'ye kaptırdık gibi anlaşılır. Bu ifadenizden sanki biz DEM Parti'yi AK Parti'ye kaptırdık gibi.
4: Aday çıkarabilirler.
2: İkinci turda.
4: Eğer ikinci tura kalsın denirse ya da öbür tarafta yer alırlar. Sürecin nasıl sonlanacağına bağlı. Tabii ki ayrı tutmak lazım. Bu mesele çok önemlidir. Seçimlerden de çok önemlidir. Yani içeride
3: Türkiye'nin
4: milli birliği sağlamamız.
3: İlgilendiren bir yani mesele. Hesaplarla yapılan bir iş değil bu yani.
4: Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ciddi sorunları var.
0: Siyasetin
4: bakın bugün mesela
0: bağımsız değil ya. Yani
4: bugün roman değil ama Romanya'da
5: ittifaklara yansır mı?
0: Yansımaz olur mu tabii ki.
5: Türkiye'nin gidişatıyla yansır. Siyasi ittifaklarsa da
0: şu an mesela sürecin bittiğini düşünelim. Veya sürecin devam etmekte olduğunu düşünelim.
5: Yani süreç devam ederken DEM Parti'nin duracağı yerle süreç biterse DEM Parti'nin duracağı yer değişir.
0: Elbette farklı.
4: Tabii ki değişir. Değişir. Yani onun da yansı. Ama bu mesele siyasetten bağımsız ele almalıdır. Bunu demek istiyorum. Yani
0: sorunu çözmek
4: Bu sorunun çözülmesi iktidar olmaktan çok daha önemlidir. Yani iktidarı bırakalım bu sorunu çözelim. Bu kadar önemsiyorum. Çünkü Türkiye önümüzdeki süreçte ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır.
5: O konuda nereye geldik sorusunu daha sonra ilerleyen kısımları, bu kısımları açtığımızda soracağım. Çünkü komisyonda olan insanlar da var, sizlerden alacağım.
4: Dolayısıyla yani bu meseleler yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti bu meseleleri artık geride bırakmamız ve ülkenin gerçekten sorunlarına eğilmemiz lazım. Yani mesela yargı bağımsızlığını konuşalım. Yani yargı bağımsızlığı. Operasyonları konuşalım. Bunlar ayrı bir şey. Bakın bu tartışmalar, ben mesela operasyonun şeklini yanlış buluyorum. Adalet Bakanlığı'nın tavrını yanlış buluyorum. Adalet Bakanı siyasidir. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı gibi davranır.
3: Yolsuzluk, rüşvet iddialarını nasıl buluyorsunuz?
4: Efendim, yolsuzluk, rüşvet iddialarının üzerine Cumhuriyet Savcıları gider. Adalet Bakanı işi değil.
3: Adalet Bakanı hedef gösterdikleri için Adalet Bakanı bir açıklama yapıyor. Adalet ne alakası
4: ya
3: var?
4: Ya Allah yani? Aşkına şimdi
3: Cumhuriyet
4: Ahbap
3: Halk Partisi
4: var.
3: İçerisinde bir dakika ya.
4: Bir saniye. Kemal Bey
3: döneminden
4: Adalet Bakanı ne açıklama yapıyor?
3: Kemal Bey bu belediye başkanlarının çoğunu yanlış hatırlamıyorsam Kemal Kılıçdaroğlu belirledi.
4: Yok, yanlış hatırlıyorsunuz. Bu belediye başkanlarının hiçbirisini Kemal Bey belirlemedi.
3: Tamam. Bir kısmını en azından kendi döneminde aday göstermiş ve devam edenler var.
4: Evet.
3: Devam edenler var. Böyle düzeltelim. Ekrem İmamoğlu dönemindeki bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarını, mesela İstanbul'da milyarlarca TL kamu zararı olduğundan bahsediyorlar. Ya bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
4: İçişleri Bakanı diyor ki şu anda AK Partili belediyelerle ilgili soruşturma
3: izni. Bu mu yani
4: izni? Cevabınız? Bir saniye dinleyin.
3: Yani bu yolsuzluk iddiaları var mı yok mu? Manavgat'taki mesela bu görüntüler falan.
4: Tamam, ne oldu?
3: Böyle mi konuşmamız?
4: Bir saniye yani. Hayır, müsaade ederseniz.
3: Buyurun.
4: Şu anda AK Partili belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden çok daha fazladır.
3: Demek ki...
4: Ama AK Partili belediyelere yapılan muamele ile Cumhuriyet Halk Partili belediyelere şafak baskını muamele
3: i̇şte
4: farklıdır.
3: Usul yani tartışması yapıyorsunuz, ben esas tartışması yapıyorum.
4: İki ayrı soruşturma.
3: Bu yolsuzluk ve hırsızlıklar ya, siz ne düşünüyorsunuz? Yani
4: yolsuzluk,
3: bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal bir partinin, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili olarak...
4: Evet.
3: Bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarla yan yana
4: ben
3: gelmesine ne düşünüyorsunuz ya?
4: Ben diyorum ki AKP'li belediye başkanı nasıl yapmışsa...
3: AKP'li de AK Parti, bizim partimizin kısaltılmış ismi.
4: AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partili, Adalet Kalkınma Partili bir belediye başkanı yolsuzluk, hırsızlık yaptığı zaman...
3: Bizde böyle bir şey olan olursa da partiden de ihraç ederiz,
4: yargılanırız. Bakanlığı açıkladı yani.
3: Çok net konuşuyorum. Soruşturma izni verilenden...
4: 500 küsur AK Partili belediye hakkında yolsuzluk, hırsızlık iddiası var.
3: Siz sadece usul tartışması yapıyorsunuz.
4: Esasla
3: söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma süreci başlattım diyor.
4: Tamam.
3: Yolsuzlukla ismin yan yana gelenleri partiden ihraç edeceğim diyor.
4: Tabii ki yani. Elbette ki.
3: Bundan bahsetmiyorsunuz. Bana usul tartışması yapıyorsunuz.
4: Usul tartışması değil.
3: Değerli meslektaşım. Yani
4: şimdi bakın.
3: Bir de esasa bakmak lazım. Kamuoyu nezdinde ne oluyor, ne bitiyor? Millet masumiyet.
1: Ama bu açıklamayı bir alalım.
3: Yok, masumiyet karinesi diyorsunuz bu mesele.
1: Altın olduğu grafiği alalım arkadaşlar.
3: Kamuoyu bilgilenmesin. Burada siyasetçi arkadaşlar.
4: Tamam da
3: gazeteciler bu
4: masumiyet karnesi, siyasetçi de masumiyet karnesine uymaz.
1: Sizin andığınız
3: ben
1: konuşma.
3: Ben söz isteyeceğim ama burada
1: bugün,
3: kaç konu var.
1: Bugünkü toplantıda söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir CHP'li malı götürenlerle yan yana duramaz.
4: Evet.
1: Siyaset temiz insanların işidir. Çalan çırpan siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir CHP'li malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan hemen partinin dışına çıkacaksın. Ben siyasette yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım diyor. Yine aynı konuşmanın bir yerinde de diyor ki arınma süreci devam edecek ki bu çok büyük bir boyutu da oldu diyor. Bu ayrılığı biraz kastediyor yani ayrılanlar üzerinden. Şimdi burada iki tane soru çıkıyor. Böylesi bir yargı süreci yokken, böylesi bir tartışma yokken aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu ve benzeri eleştiriler daha çok iktidar cenahından gelirdi. Daha hiç bu tartışmalar, yargı süreçleri yokken. Şimdi bu son süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararından sonra yaptığı açıklamalar, ben yolsuzluklarla yan yana durmam, çalanlarla yan yana durmam, hırsızları niye savunayım ki gibi ifadeleri, kendisini söylemiş olması. Buradan hareketle zamanında bu konularda eleştiri yapmış olan AK Partililer haklı mı çıkmış oldu? Haklılığı mı tespit edildi? Yani artık biz demiyoruz Kılıçdaroğlu diyor gibi. Bir bu. İki, yeni parti kurulmuş olmasıyla birlikte ve bu ayrılık süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bahsedilen arınma bitmiş mi oldu?
4: Bana mı soruyorsunuz?
1: Evet, size soruyorum.
4: Şimdi elbette ki yani yolsuzluk, hırsızlık, efendim bütün siyasi partiler, bütün siyasi partiler genel başkanları, efendim bütün siyasetçiler buna karşı çıkmalı. Yani yolsuzluk nedir? Efendim kamu kaynaklarının haksız olarak kişisel çıkar amaçlı edilmesidir. Yani o görev sebebiyle. Yani kamusal bir görev yapıyorsunuz. Bu görevi kötüye kullanarak kendinize ya da yakınlarınıza...
1: Ama bu şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararları kesinleşmemiş olsa bile bir analiz olarak burada ciddi bir sorun olduğundan...
4: Ama bakın ilkesel bir şey koyuyor. Orada başka bir şey daha diyor. Beşli çetelerle de mücadele edeceğiz. Siyaset, siyasi etik ahlak yasasını getireceğiz. Siyaset temiz insanların işidir. genel olarak söylüyor. Bakın

0: Herkes ve diyor ki diğer siyasi partiler de ben yarın kanun teklifi vereceğim. Siyasi ahlak, siyasetin finansmanı ve diğer siyasi partiler de destek versin. Yani bu mesele şahsi ya da somut olarak efendim işte bu belediyeyle o belediyeyle ilgili mesele değil.
1: Ama genel gidenlerden olarak. Sonra diyor ki partimizdeki arınma büyük bir kısmı da tamam oldu diyor.
0: Çünkü niye bir kısım arkadaşlar ki o arkadaşları şu anda yeni parti merkez yürütme kuruluna da almadı bir kısmını enteresandır.
1: Evet,
0: aklarında bazı iddialar olan kişiler
1: şunu kastediyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disipline verilen tedbirli olarak mesela
1: bir nolu grafik arkadaşlar. Bir nolu grafik onu kastediyor. Buyurun.
0: Mesela o arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenlerle hakkında iddialar olduğu için tabiri caizse tırnak içinde şaibeli gördüğü için disipline.
1: Bunu mu kastediyorsunuz? Yönetim dışında bırakılan isimler.
0: Evet yani mesela
1: Özgür
0: arkadaşlar...
1: Karabak eski görevi CHP MYK üyesi, Burhanettin Bulup CHP MYK üyesi, Turan Taşkın Özer CHP YDK üyesi ve Veli Ağbaba yani eski görevlileriyle birlikte gelmişler. Bunu mu kastediyorsunuz? Şimdi, dışarıda evet, tuttular diye.
0: Bakın bu arkadaşlar daha önce disipline gönderildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından haklarında iddialar sebebiyle. Şimdi bu arkadaş efendim kıyamet koptu. Vay bize nasıl disipline verirsiniz işte parti meclisi kararı var yok falan filan ayrı bir tartışma. O zaman arkadaşlar bu arkadaşlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından haksızlığa uğradı, disipline gönderildiyse yeni partide tabiri caizse iadeye itibar yapmanız lazım, görev vermeniz lazım. Niye vermiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Demek ki siz de bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın masumiyet karnesi ceza hukuku açısından ayrı bir şeydir Eren Bey. Siyaseten ayrı bir şeydir. Geçmişte efendim AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ile ilgili Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir iddiada bulunmuştu. Bir imar olayıyla ilgili komisyon sözleşmesi. Genel Başkan Yardımcısı'ndan istifa etti değil mi? Niye? Benim yüzümden partim zarar görmesin diye. Bizim eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen yine onunla ilgili bir iddia vardı. Genel Sekreter Yardımcısı'ndan istifa etti değil mi? Benim yüzümden bakın iddiaları reddediyorlar. Çıkıp basın toplantısı yapıyorlar diyorlar ki benim yüzümden partiye zarar gelmesin. Ben bu görevden ayrılıyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Arkadaş ya bir şeyler varsa bu arkadaşlar görevden ayrılsın. Ayrılmıyorsa parti içi denetim yapın. Soruşturma kendi ekibinizi kurun. Haklarında iddia olanları uzaklaştırın, disipline sevk edin. Bu ceza soruşturmasından bağımsızdır. Yani ceza soruşturmasında masumiyet karnesi vardır. Hı-hı. Ama siyaseten masumiyet karnesi diye bir şey yoktur. Hı-hı. Siyaseten siz ya da başka türlü diyeyim mesela disiplin suçu kamu görevlileriyle ilgili hakim savcı diyelim. Bizim bir arkadaş vardı Aşkale'de hakim arkadaşımız vatandaşın sanıkların da gittiği kahvehaneye gider okey oynardı. Şimdi bundan dolayı soruşturma geçirdi. Niye? Çünkü bu hakimlik sıfatıyla bağdaşmayan bir davranıştır. Ceza hukuku açısından suç değil. Ama yakışmıyor.
1: Sonuçta şimdi arınmanın önemli bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi gerçekleşti mi sizce de?
0: Az önce ne dedim? 91 vekilden 5-6'sı hariç iyi gitmişler.
1: Peki bu anlamıyla aslında
0: bu da var yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve siz bu yorumunuzla şöyle de bir tanımlamada veya ithamda bulunmuş olmuyor musunuz? Rüşvet ve yolsuzlukla adı alınan insanlar partileşti.
0: Efendim, bu siyasetin genel, bütün siyasetin genel sorunudur. Onun için siyasi etik yasası çıkarmalıdır. Milletvekillerinin parti değiştirmesiyle ilgili efendim mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır. Partisini değiştiren kişi milletvekillerini de istifa etmelidir, bırakmalıdır, düşmelidir yani milletvekilliği. Çünkü o siyasi partinin etiketi altında seçime girmişsiniz. O seçmen size oy vermiş. Dolayısıyla eğer bırakıyorsanız partiyi milletvekilini de bırak yani. Milletvekilliği zaten bir meslek değil yani. Bir görevdir. Dolayısıyla bu genel olarak siyasetin sorunudur. Yani bütün siyasi partilerin sorunudur. Efendim siyasi etik yasası mutlaka çıkmalıdır. Siyasetin finansmanı konusu mutlaka şeffaf bir hale getirilmelidir. Siyasi partiler kanunu mutlaka değiştirilmelidir. Efendim siyasi parti genel başkanlarına bu yetkiler verilmemelidir. Ön seçim mutlaka milletvekillerinin seçimi getirmelidir. Seçim yasası değiştirilmelidir. Dar bölge sistemi, efendim tercih sistemi getirilmelidir ki demokratik bir siyasi zemin oluşsun.
2: Bunları 40 yıldır dinliyoruz da bunları yapan ne siyasi parti gördük?
0: Hiçbir siyasi
2: parti teklif etmiyor. Siyasetin çıkarı maalesef, buralarda.
0: Asıl sorun budur.
2: Milletin çıkarı burada değil.
0: Şimdi asıl sorun budur.
2: Hiçbirinde yani. Görmedim. Tabii. Kemal Bey 13 yıl genel başkan oldu.
0: Efendim biz verdik, kanun teklifi verdik. 24. dönemde de verdik. Ama yapılmıyor maalesef. Efendim baraj, seçim barajı. İşte düşürdün, %7'ye düşürdün. 7'ye düşürdün sonra efendim hazine yardımı içinde %3'e, %3 olanlar gibi. Yani temel sorun bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız olarak bütün siyasi partilerin sorunudur. Mesela bizde niye sorun oluyor onu da söyleyeyim, tamamlayayım sözlerimi. Diğer siyasi partilerde zaten delege seçimi, mahalle seçimi, ilçe seçimi diye bir şey yoktu. Adalet Kalkınma Partisi'nde böyle bir şey yoktu.
3: Bizde var. Geliyor, liste, temayül yoklaması var.
0: Efendim liste veriliyor.
3: Saha anketleri var. Yani kendi yarışma... adınıza konuşun, kendi partinizle yorumlayın. Yani.
0: Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
3: bugün bu hale getiren sizler değil misiniz?
0: Hayır, sizde ön seçim mi var?
3: Kriz yarattınız. Koltuk kavgasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ne hale getirdiniz?
0: Sizde ön seçim
3: kendinizi
0: mi var?
3: Kendinizi bir konuşun.
0: Ön seçim mi var? Sizde
3: bizde temayül yoklaması var.
0: Temayül yoklaması dediğin nedir?
3: Bizde ilçe ve il başkanlıkları belirlenirken tamam. Bir temayül yoklaması yapılır, parti içi eğilimler yapılır.
0: Oylama mı yapılır?
3: Siz de ön seçimden bahsediniz, ön seçimi kaldırdınız.
0: Hayır, nerede ön seçim? Kaldırmadık var yani bizde zorunlu.
3: Biri geliyor seçim. Kaldırıyor, biri koyuyor. Yani mesela, ne yaptığınız belli değil.
0: Bizde hiç olmasa yarı yarıya var.
3: Bu,
0: yani,
3: bu kadar istikrarsız yani, bir bunu parti olabilir mi?
0: Cumhuriyet Partisi'nde
3: önce,
0: bu vizipler...
3: Önce kendinize bir bakın.
0: Biraz
3: Kemal Bey,
0: demokratik yarıştan kaynaklı.
3: Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün Özgür Özel'le birlikte ne hale getirdi? Bence şapkayı önünüze koyun, sonra diğer siyasi partilere laf atın.
0: Cumhuriyet Halk Partisi o bizim sorunumuz. O bizim sorunumuz.
3: İşte kendi sorunuz. Tam önce onu çözün de sonra diğer siyasi partiler hakkında bence
0: bu sorunun da kaynağı biraz
3: da sizsiniz. Kendi içinizden çıkardınız.
0: Demokratik bu yarıştan kaynaklanıyor. Ya, sizlerde zaten demokrasi olmadığı için böyle bir
3: demokratik yarışı gördük. Kurultayda cebini dolduran para dağıtmış.
0: Tamam işte, o da
3: daire dağıtmış. Demokratik yarıştan mı bahsediyorsunuz bana?
0: Aday bile
3: 38.
0: ki.
3: Kurultay 5 tane Cumhuriyet Halk Partili ya şu bu davaları.
0: Sizlerde
3: paraları kim dağıttı?
0: Delegelere talimat veriliyor zaten.
3: Ya boş verin ya. Kendi adınıza konuşuyor. Millet her şeyi biliyor. Milletin gözünün içine baka baka demokratik kurultaydan bahsediyorsunuz, 38. kurultayda. Biz tek cumhurbaşkanı ya adayımız, sizler... genel başkanımız tek listeye giriyoruz.
0: Başka bir şey olmaz ki.
3: Oynuyoruz.
0: Aday çıkamaz
3: evet,
0: ki zaten.
3: Güçlü lider. Bugün Türkiye'nin işte imarı, sağlam irade. Bakın tamam. Bugün seçimi AK Parti'de krizler ya. Konuşulmuyor ama sizin içinizde millet Türkiye enerjisini şu an CHP'nin içindeki krizle sarf ediyor.
2: AK Parti'nin tamam, içinden ama
0: başka şey konuşalım. Üçe meselesi konuşalım.
2: Babacan, Davutoğlu.
4: Rezcan. Bunları da ama sözden sayın. Cevap haklarını da sözden sayın.
2: Eren Bey, AK Parti'nin şöyle, AK Parti'nin içinden üç tane parti çıktı. Yani ben Sayın Abdullah Gül'de bir irade, siyasi irade olarak tırnak içerisinde parti diye konumlandırayım.
0: Yani partiden çıkmaksa,
2: Sayın,
0: parti
2: işte Davutoğlu,
0: yani,
2: Sayın Ali Babacan onlar da AK Parti'nin içerisinden
3: yani,
2: çıktı sonuçta.
3: AK Parti
2: yani.
3: İçinden demekten ziyade onların şahsi işte tercihleriydi ama şimdi oy oranları da... Yani ben kimse hiçbir yanlış anlamı olmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir sistem. 50+1 oy almak zorundasınız. Ama sonuç itibariyle yani bugün şu açıdan size değerlendireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Memleket Partisi çıktı, Güven Partisi çıktı, yeniden Değişim
0: bütün,
3: Partisi
0: bütün
3: de sanırım
0: siyasi partiler
3: Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yaşayabildiler mi bugüne kadar? Ha bir tek DSP işte, o da Bülent Ecevit'in hangi
2: şartlarda... Yeni parti yaşamayacak mı yani karşısında?
3: Efendim?
2: Sizce yeni parti yaşamayacak
3: işte
2: mı CHP
3: yorum,
2: karşısında?
3: Bana söz gelmediği için daha değerlendiremedim.
4: Ama soru soruldu zaten değil mi?
3: Ama çok geniş bir değerlendirme yapmam.
2: Yani, yeni partiyle ilgili yorum yapmak istemiyorsunuz.
4: Soruyu şöyle
3: analiz
4: soruyorum.
3: Yapmak lazım burada.
4: Siz notlarınızda...
3: Bakın Gürkan Bey'in güzel bir köşe yazısı yazdı. Katılmadığım noktalara var ama katıldığım çok nokta da var. Onu söyleyeyim. Güzel bir analiz ortaya koydu ama katılmadığım noktalar da var. Onun altını çizeyim. Ya şimdi bir şeyi, konuyu konuşmak istiyorsanız analiz etmeden tek cümleye. Bana göre yeni parti sadece CHP'nin içerisinden çıkan yine partilerden biridir. Yani Y ile İ değiştirin yine. Ha. Memleket Partisi, Güven Partisi, Yeniden Değişim Hareketi veya Partisi. Bunların bir türevi olarak çıktı. Niye sosyolojinin oluşmayacağını birazdan anlatayım. Bana söz verince anlatayım. Çünkü herhalde bu turda en az konuşan benim.
4: Şu zaman araya gidelim ki hiç kimsenin cevabı bölünmesin. Bülent Bey de az konuştu. Mustafa İlker de aslında az konuştu. Bu anlamıyla şöylesi bir şey var. Tartışma programlarında tartışma nereye kaydıysa orası sürede avantajlı olur. O yüzden tartışmalara katılmak konusunda da süre almak açısından bir teşvik vardır tartışma programlarında. Tabii ki ben de şimdi sizle döneceğim. Ardından da henüz daha az söz verdiğim Bülent Bey'e ve Mustafa İlker Bey'e döneceğim. Kısa bir ara aranın ardından.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Evet, aranın ardından yakaladığımız tatlı harareti düşürmeden devam edelim. Şimdi şu soruyla döneyim size. Sizin notlarınız var, söyleyecekleriniz de var. Ama ben bir soruyla döneyim. O da şu. Aslında o soruyu ben Sayın Özgün'üze sordum. O biraz tabii deneyimli bir isim olarak kenarından başarıyla geçti. O da şu.
4: Ha, devam edeyim yani, isterseniz soru.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bu yolsuzluk yapan CHP'de duramaz. İşte Gülsel Tekin de CHP'de sorum

0: Değişim değil, dürüstlüktür. Yani ikisi de paralel ifadeler kullandı. Ve bugün ayrılan kadroları bir nevi yolsuzlukla özdeşleştirdiler açıklamalarıyla. O anlamıyla yıllardır hani bu konularda eleştiri yapan sizler, sizin tarafınız oldu. Genel nokta itibariyle haklı çıktık diyor musunuz?
1: Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde o haklıdır, bu haklıdır demiyorum.
0: Ha, bu konuda haklı çıktık diyor musunuz? Bu eleştirimizde haklı çıktık diyor musunuz?
1: Ama şunu tabii ki bizler de her bir vatandaş gibi açıyoruz, medyadan takip ediyoruz olanları, açıklamaları, beyanatları görüyoruz. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu bölünme bence hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine geldi hem de Özgür Özel'in işine geldi. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu bir defa bir arınma söylemiyle ortaya çıktı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir kayyum mayyum da değil yani. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıldır genel başkanlığını yapmış bir isim, görevine iade edilmiş. Hani öyle paraşütle dışarıdan bir geçici heyet, mahkemenin partide üye olmayan birini dışarıdan ataması falan değil. Tam tersi, bakın Özgür Özel bu kadar eleştirmesine rağmen kendisi gider ayak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atansın diye belki de bir dava açtık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kilitlemek istedi. Şimdi iki tarafla değerlendirdiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine geldi. Neden? Artık parti içerisinde kurultaya çıktığında karşısına Özgür Özel gibi bir aday çıkmayacak. Değil mi? Siyasetin doğası gereği baktığınızda.
0: Peki Özgür Özel tarafının...
1: Özgür Özel tarafına baktığımda da bu bir zorunluluk değildi. Yaptıkları tüm algı ve manipülasyonlara, algı operasyonlara rağmen Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, benim gördüğüm kadarıyla bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Özellikle Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği günden, ilk günden itibaren İstanbullulara yerel hizmet yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kariyer basamağı olarak, bir kişisel PR başkanı olarak, çok açık söyleyeyim yani. Yani hizmet belediyeciliği, vatandaşa yerel kaynakların aktarılması, yerel hizmetlerin götürülmesi yerine Ekrem İmamoğlu tam tersine sosyal medya belediyeciliği yaptı. Şimdi bu bir. İkincisi Mansur Yavaş'a gelince... Yani onunla da ilgili birkaç söyleyeceğim cümle
0: tam
1: var.
0: Tam o söyleyeceğinizi
1: belediye geçmeyen... başkanlarının karnesini yaptıkları yerel hizmetler, belediye başkanlıklarında ortaya koydukları vizyon belirler.
0: Mansur Yavaş'la ilgili söyleyeceğinizi geçmeyen...
1: Siyasi geleceklerini de bu belirler.
0: Bir şey soracağım, evet. O da şu. Şimdi Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu dediniz ya, bir AK Partili olarak kriz yaşayan bir siyasi yapıya eleştiri konforunu tamam tanıdım ve o konforu... Şimdi biraz konforunuzu bozayım. Bu anlamıyla sizin açınızdan siyasi rekabette Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi yoksa Özgür Özel'in yeni partisi mi sizi zorlayacak bir muhalefet odağı olur?
1: Bakın biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, MHP ile birlikte şu an Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Teröristlik Türkiye başta olmak üzere işte İran-Amerika savaşı, yani coğrafya bir ateş çemberi gibi. Hı hı. Biz Cumhuriyet AK Partisi'nin içerisindeki krizle bu kadar meşgul olacak değiliz yani sonuçta. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız herkes kendi alanında ve icraatlarını yapıyorlar.
0: Ama ilk seçimde karşınıza İran ne Amerika tabii, çıkacak bu siyasi partiler
1: elbette,
0: ve onların konusunu
1: ama
0: çıkacak.
1: Millet sizin İran-Amerika savaşındaki tutumunuza, Türkiye eksenli siyaset yapıp yapmadığınıza, milli eksende siyaset yapıp yapmadığınızı, Özgür Özel her yurt dışına çıktığında Türkiye'yi şikayet etti. Bak her... Hatta Newsweek işte birkaç tane makalede gördük. Her seferinde Türkiye'yi şikayet ediyor. AK Parti'yi şikayet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı şikayet ediyor. Yani bu konfor Gürkan
2: Bey'le...
1: Ama şunu
2: söylemiyor. AK Parti son seçimden sonra Trump'la uyumlu bir çizgi izlemeyi benimsedi. Hani gerekçeleri tartışılır. Biz daha uyumlu izleriz diyerek. Yani aslında AK Parti'nin yapamadığını biz yaparız diyerek... eleştiriyor aslında.
1: Vallahi,
2: beni, o fiili yapmadığından dolayı eleştirmiyor yani.
1: Özgür Bey'in söylediği önemli değil. Evet. Abi, tabii yani, ben devam edeyim. Tabii. Ben devam edeyim. Özgür Bey'in açıkçası burada ne söylediği çok benim için anlam teşkil ediyor.
2: Sizi öyle şikayet ediyor yani.
1: İstediği
2: hani
1: gibi
2: yapamıyor görebildiğim.
1: Bizi değil. Bakın Türkiye'yi şikayet ediyor.
3: Yok.
1: Türkiye diyor. Bakın açıklamalarını makalelerini okuyorum.
2: BBC röportajında haklısınız.
3: Başkan partinin genel başkanı.
1: Özgür Özel de sonuçta.
2: BBC röportajında haklısınız.
1: Ama bakın.
2: Yok, Ali Bey şunu söyledi. Kendimizi yalnız bırakılmış hissediyoruz. Nerede kaldı demokrasinin beşiği İngiltere diye? Orada hayır, beyefendi haklı.
3: NATO.
2: Yok, BBC röportajı. Geçen sene verilen BBC röportajı o katlandaydı.
3: Diğer açıklamasında...

0: Yer açıklamasından NATO
1: operasyonlarına karşı.
2: Efendim İngiltere mi demokrasinin bir
1: şey?
2: Yani dünyada demokrasinin yani katlerini ülkeleri saymaya kalksak herhalde
1: bir şey ama
2: ona bir böyle bir misyon devlet yüklemek ne demek? İngiltere'ye demokrasinin
1: o öyle bir şey değil ama devlete karşı değil.
3: Orada
1: yani
3: benim belirttiğim husus şu. Bülent Ecevit'le bir benzetme yapıyorlar ya Özgür Özel'le arasında. Yani bu benzetmeye iki yönüyle kesinlikle uymuyor. Neden uymuyor? Bir, Bülent Ecevit hiçbir zaman Türkiye'ye gidip dışarıda veya iktidarı diyelim şikayet etmedi. İki, Bülent Ecevit dürüst bir lider olarak Türkiye'de vatandaşlarımızın nezdinde dürüst bir profil olarak kaldı. Ama Özgür Özel'in maşallah 3 dönemlik serüvenine bakıyorum. Yolsuzluk, rüşvet iddiaları, partinin parayla dizayn edilmesi vesaire. Buna herhalde kimse itiraz etmeyecektir. Yani dürüstlük konusunda aslında, soru işareti
0: aslında
3: var.
0: Aslında Özgür Özel başlangıçta
3: bu yönleriyle
0: iktidarla uyum içinde çalışacağız.
4: Normalleşme sürecini mi kastediyorsunuz?
0: O dönemde biz yurt dışında onu söyleyen bozdu arkadaşımız.
3: İşte kolaya kaçtı. Sadece Erdoğan ve AK Parti
0: tutumlardı bunlar. Bakın.
3: Tamam, siz eleştirin.
0: Parti içinde mesela işte Altok'tan birinin efendim işte boyanması, işte AK Parti ile normalleşme
3: ya süreci normalleşmeden falan. Niye rahatsız olsun ki siyasette yani normalleşme normal, çok güzel bir şeydir hayır, yani bundan
0: siz
3: niye rahatsız oldunuz
0: iktidara
3: ki?
0: Karşı
3: siz Kemal Bey ile beraber yani alışmışsınız karşıtlık siyaseti üzerinden bir konfor yaşamaya, bir kolaycılığa
1: muhalefetin konforu Sayın Erdoğan. Yani. Çok enteresan yani. Üzerinden siyaset yapmaksa Sayın Erdoğan eline kimse su dökemez.
3: Ama karşıtlık değil üstad, Türkiye meselelerine öneri getirmek.
0: Türkiye meselelerine konuşalım.
3: Sen biraz önce kendi söyledin.
0: Konuşalım, NATO'ya konuşalım mesela. NATO zirvesinde Türkiye'ye Türkiye'ye rol veririz.
4: Siz kendiniz başlık atıp tartışma açmayın.
1: Odan
3: başlık açmazsanız. Yani başlığı açın.
0: Şöyle yapalım. Türkiye meselesi diyor ya.
3: Bitiremedim yani.
4: Hızla şey yapsın, sözünü tamamlasın Bülent Bey'e geçin ve Mustafa'ya geçin.
3: Şimdi bakın burada İlker Bey çok güzel bir tespit yaptı. Ne dedi? Bir ideolojiden bahsetti. Yani yeni partinin bir ideolojisi nedir? Ben bunu dedi işte belli bir kategori yaptı. Ya bakın işte burada CHP seküler sol ve Atatürkçü bir seçmen kitlesine sonuçta hitap ediyor. Seçmen kitlesi belli. Yani buraya baktığımızda yine yeni partide aynı kitleye aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir alternatif olarak kurulduğun iddiasıyla ortaya çıkan bir siyasi parti olarak görüyorum. Daha düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bakıyoruz yani Özgür Özel ve ekibi mevcut statükoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu ile beraber eleştirdiler. Sonra ne yaptılar? Kendileri genel başkan olduktan sonra bu defa kendilerini eleştirenleri, yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üyeleri kendileri bu defa ihraç etmeye başladılar. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yani bu kurultay savaşı bir anda benim gördüğüm kadarıyla daha sonrası aşamalara da geldiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkçası işine geldi yani. Hem kurultayına kendi kurultayına sahip çıkamamış bir genel başkan, divan başkanı ya hangi siyasi partinin genel kurulunda veya kurultayında bir büyükşehir belediye başkanı divan başkanı olur.
0: Niye bizde oluyor?
3: Ben hiç görmedim.
0: Daha önce Eskişehir Belediye Başkanımız
3: ya bir
0: divan başkanlığı yaptı.
3: O Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı belki sembolik bir isim. Yani Ekrem İmamoğlu mesela divan başkanı yapmakla zaten orada...
0: Ne olacak yani karşı taraf altı, değişim isteyenlerin şeyiydi tabiri caizse. Önderi divan
3: şu
0: başkanı geldi.
3: Şu an bakın
0: yani.
3: Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Bu de, demokrasiyi gösterdi tabii siz alışkın olmadığınız için.
3: Ya biz alışkınız demokrasiyi...
0: Ya bence rahatsınız.
2: Biz pişman mısınız ondan?
3: Demokrasiden bahsedersiniz misiniz?
2: Efendim yanlış olduğunu o zaman söylediniz.
3: Allah aşkına anlatmayın şimdi bana.
0: Yanlış olduğunu söyledim yani.
2: Yani herkes sonradan pişman olduğunu söylüyor
0: değişim,
2: da o zaman yanlış olduğunu söylüyor muydu?
0: Değişim hareketinin öncüsünü getirmiş. Ha efendim niye yaptık?
3: Ben Ali Bey'in neyi savunduğunu anlayamadım bu programda yani.
0: Hayır,
3: gerçekten
0: ama
3: ne?
0: Işte, bakın,
3: ne siz, hani bir öyle diyorsunuz bir
0: siz,
3: böyle diyorsunuz.
0: Şeyi
3: nerede durduğunuzu
0: çünkü,
3: anlayamayın.
0: Bir şey
3: yani
0: durmak gerekmiyor. Doğrudan yana durmak lazım.
3: Doğru değil. Söylediklerinizi
0: söylediklerini
3: çoğunu çürüttük yani burada. Doğru olmadığını
0: hayır,
3: söyledik bize yani.
0: Hayır hiçbir şey çürütmüyorsunuz.
3: İlker
0: Bey'in sorusuna cevap vereyim. Bitireyim.
3: Buyurun siz konuşun. Ben artık
4: bırakayım.
3: Ali Bey bırakmıyor konuşalım.
4: Şöyle yapalım. Tamamlasın.
3: Ali Bey bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapıyor.
4: Şu.
3: Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını
4: Allah
3: yapıyor.
4: Allah
3: bir
4: işte,
3: taraftan Özgür Özel'in avukatlığını
4: doğru
3: yapıyor.
4: İlkeli duruş
3: biz çok alışkınız.
4: Ben Aydoğan
3: siz
4: Bey'in
3: alışkın
4: ilkeli duruş başkanı.
3: Bugün partinizde yaşananlardan dolayı alışkın olmadığınız için söylemleriniz hep
4: ya
3: çelişkili geliyor.
4: İlkeden bahsediyoruz, hukuktan bahsediyoruz.
3: Ne ilkesi ya?
4: Siz size göre
3: ya 38. olan şurada herhalde şurada oturan herkes 38. kurultayın demokratik bir kurultay olmadığını farkında.
5: sırada
0: tamam,
5: herhalde.
0: Ne diyoruz?
5: Bir tek siz demokratik olduğunu
0: bir
5: savunuyorsunuz.
0: Bir yarış var, sizde o yarış bile yok diyoruz.
5: Ya biz yarış yapmıyoruz yani. Çünkü biz lider odaklı bir partiyiz.
2: İşte tamam.
5: Bizim işte. Sağlam bir irademiz
0: onu
5: var.
0: Onu söylüyorum işte yani.
5: Bizde koltuk kavgası yok sizin gibi.
0: Tamam bunu
5: koltuk
0: söylüyorum.
5: Koltuk krizi yok.
0: Bunu söylüyorum.
5: Ben söyledim, söylüyorsan
1: sorun yok. Başbakanı görevden aldınız ya, nasıl koltuk krizi yok işte.
0: Hayır çünkü yok ki, talimat var, emir var yani.
1: Seçim mi?
4: Aydoğan Bey bitirsin, tamam. Siz de devam edelim.
5: Ben herhalde bugün
4: Aydoğan Bey'i kesmeyelim, bitirsin.
5: Beni tek başıma herhalde o amaçla çağırdınız siz Eren Bey. Sürekli çünkü sözüm kesiliyor. Herkes yani burada ben gerçekten yani cümlemi tamamlamadan Ali Bey sürekli araya giriyor. Birazdan Ali Bey de konuştuğunda aynısını ona yapacağım.
4: Nasıl yapma şey hakkınız var. Yapma hakkınız
5: saklı. Bu kadar olmaz ama.
4: Ali Bey
0: ama CHP'yi tartışıyorsun. CHP'yi
5: tartışacağız. Şöyle. Konuşacağız yani. Türkiye meselelerini de Türkiye konuşacağız. Ama bu gündemi burada Eren Bey belirliyorsunuz. Belirlemiyorsunuz ki.
4: Sözünü keserek tartışmayı nitelikli hale getirecek, derinleştirecek şekilde sözünü kesme hakkınız var. Ama Aydoğan Bey tamamlasın.
0: Tamamlasın.
4: Çünkü bu ikili tartışmanın...
5: Yani ben Habertürk'e geldim ama ilk defa bu programda bu kadar bunu yaşıyorum yani.
4: Hayır, bu ikili tartışmanın
0: hayır, ama çok
4: diğer şey konukların yapıyorsun. Sürelerini yani gasp eden bir yere gitmesini engellemem lazım.
2: Aydoğan Bey programın başından beri sıralama yapsak yani. Siz en çok konuşan iki kişiden birisiniz. O yüzden bir durum yok yani. Siz dinliyoruz sizi. Dikkatle dinliyoruz.
4: Tabii ki en çok konuşanlardan biri olacak. Çünkü bir ama kendi süresini konuk...
5: Bana AK Parti'ye yönelik
4: sorulara
2: yönelik.
5: Gerçek dışı bazı beyanlar ortaya çıkınca elbette ki benim de buna cevap hakkım var. Yani.
2: Cevaplarınızı da dinliyoruz zaten.
5: O zaman
2: zaten.
5: Buraya konukları dengeleyecek bir şey program olsaydı ben de bu kadar konuşmak zorunda kalmazdım.
4: Yok, şu anda yok, gayet dengede.
2: Ben
4: gayet
2: şu anda Bülent Bey'le yani bizim şikayetçi yani. Olmamız lazım. Biz
5: ben şikayet etmiyorum. Durumu ortaya koyuyorum.
2: En az konuşan iki kişi biziz.
5: Eren Bey buyurun, netleşelim. Ben artık söz hakkımın hepsini hayır. Ali Bey'e veriyorum. Hayır. Buyursun devam etsin.
0: Yok ben arkadaşların
4: sözü. Ben de saklı olan söz hakkınızı devretme şansınız yok. Ben de saklı.
5: Ali Bey konuşsun biz dinleyelim.
4: Şöyle Aydoğan Bey.
5: Ali Bey
0: sizin partiye satışmanız olmasa konuşmam. Bülent Bey, efendim İlker Bey, Gürkan Bey burada değerli.
5: Ya Üstad program zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlıkları üzerine kurulmuş.
0: Niye Cumhuriyet Halk Partisi?
1: Biraz dinlendireyim ben burayı.
0: Tamam da.
4: Tamam Ali Bey. Süre akıyor, zaman akıyor. Pes. Onun için şöyle Aydoğan Bey devam etsin. Şimdi Aydoğan Bey'in çok doğal olarak iki şey oldu. Bir kendi süresinde kendi ifade edeceği görüşler artı tartışmanın içerisinde cevap vermek zorunda kaldığı kısımlar. Bu konuda da zaten kimsenin bir şeyi yok. Anlayışsızlığı veya şeyi yok. O anlamda sizin çok fazla konuştuğunuza dair bir düşünce yok zaten diğer katılımcılarda. Onun için rahat olabilirsiniz.
5: Yok ben çok rahatım da ama sürekli bakın ben Gürkan Bey konuşmasına 10 defa kessem Gürkan Bey'i ya söyleyeceğini de unutur ya. Böyle bir tartışma yapamayız ki biz burada.
4: Hayır şu ama size cevap hakkı doğuran şeyler oluyor. Gürkan Bey'e cevap hakkı doğuran pek bir şey olmuyor. Hayır. Gazeteci rahatlığı işte öyle bir rahatlık.
0: Bana da cevap hakkı olduğu için.
5: Ben gazeteci,
4: tabii, cevap hakkı
5: ben gazeteci değilim Eren Bey.
4: Evet yani, siz değilsiniz. O yüzden evet, sizin daha doğrudur. Fazla konuşmanız. Ama bir siyasetçi olarak Bülent Bey'in de konuşması gerekiyor. Onun için sizin
5: elbette yani,
4: konuşmalarınızı tamamladıktan sonra bitti dediğinizde Bülent Bey'le de devam edeceğiz.
5: Ali Bey bölmezse sevinirim çünkü artık ben...
4: Tamam, bir müsaade edelim ama tamamlasın.
5: Benden sonra cevap verin.
4: Şimdi şöyle bir yönteme geçelim. Tamam. Şimdi şöyle bir yönteme geçelim programın sağlığı açısından. İtirazlarınızı not alın, ben size tamam. Noktanız çerçevesinde okay. Söz vereceğim.
0: Evet, buyurun. Daha uygun olacak.
5: Yani ben elbette ki ben şahsi fikirlerimi söylüyorum. Yani tabii burada herkesin işine gelmek zorunda da değil. Burada bana mesaj atan da bir sürü insan tabii, var ekranlar. Ekranları başında bizi izleyen çok da kıymetli görüşler alıyor.
0: Lütfen yanlış anlamayın yani.
5: Yok ben yanlış anlamadım ama bir müsaade edin buyurun. Artık. Şimdi yenilik vaat ediyor mu? Yani yeni partiyle ilgili yeni bir yenilik var mı? Pratikte siyasette ve seçmende bir yenilik vaat ettiğini ben düşünmüyorum. Yani çünkü bir dediğim gibi bir teorik siyaset var, bir pratik siyaset var. Pratik siyaset sonuçta sahada yapılır. Yani yarın Ekrem İmamoğlu bu İstanbul'daki İBB ceza davasında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili bir ceza aldığında seçmene bunun cevabını nasıl verecekler? Bu çok büyük bir öfke ve kızgınlığa da dönüşebilir. Bunu da artık yani hesaplamasını mutlaka yapacaklardır. Sosyolojik büyüme sağlayabilirler mi? Burada sosyolojik büyüme sadece CHP'ye bir alternatif olarak kurulan bir partinin ben yeni bir sosyolojik büyüme sağlayabileceğine inanmıyorum. Tam tersine çok dar alanda ki partinin kurucularına baktığımızda partinin hepsi eski isimlerinden oluşuyor. Eski isimlerden oluştuğu için ben kadroda bir yenilikçi veya yeni bir isim göremedim. Yani bir partiye yeni bir parti diyebilmeniz için ya söylemlerinin yeni olması lazım ya vaatlerinin, projelerinin topluma sunduğu perspektifin yeni olması lazım.

0: kadrolarının yeni olması lazım. Bu çok önemlidir. Yani burada CHP'de kurultay ve liderlik yarışını kaybetmiş olan aslında kişilerin kişisel kızgınlıkları, kişisel hırsları ve tamamen yani hukuki sorunlardan kaynaklanan bir takım sorunları aşmak için yeni bir parti kurduklarını düşünüyorum. Bu seçmende umutsuzluk yaratır, umut yaratmaz. Biz bunu şöyle gördük. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de 13 yıllık genel başkanlığında sadece bir programın başından beri bahsettiğim üzere sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulan bir siyaset tarzı gördüm. Bahsettiğim gibi Türkiye'nin her zaman siyasi tarihimizde geçmişten bugüne her zaman nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı vardır. Muhalefet yani şu değildir. Sadece yaptığınız bütün doğru işler de olsa, yanlış işler de olsa bunu sadece körü körüne eleştirmek ve karşılık değildir. Türkiye'nin meseleleri üzerine sizinle öneriler sunduğunuz da önemlidir. Dertlenmeniz önemlidir. Bu anlamda da söylemiştim. Mansur Yavaş'la ilgili de özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili şunun altını çizmem lazım. Bir belediye başkanının karnesi yaptığı yerel hizmetlerdir. Yani kendi büyük şehrinde veya ilçe belediye başkanları ile ilgili de bunu söyleyebiliriz. İlçe belediye başkanlarının da karneleri tamamen yaptıkları yerel hizmetler ve vatandaşla o yaptıkları hizmetlerin, yerel yatırımların karşılık bulması sonucunda kurmuş olduğu o duygusal bağdır aslında yani. Başarıyı getiren budur. Ben bugün Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın hikayelerine baktığımda belediyecilik anlamında bir başarı hikayesi görmüyorum. Bakın elimde biraz önce yayına gelmeden önce bir liste çıkarttım. Mansur Yavaş'ın yani 4 yıl içinde 58 kilometre metro hattı yapacağım demiş Ankara'da. Orta ya yani 5 metre metro hattı yok ya ortada. Bugün Ankara'ya gittiğimizde bütün buradaki değerli konuklar Ankara'ya gittiğinde hepimiz trafik sorununu yaşıyoruz yani. Yani böyle de bir handikapı var Ankara'nın. Yani burada vermiş olduğu vaatlere baktığımızda daha yani 4 yıl bitmeden canlı yayında söylemişti 2019'daki yerel seçimlerde 58 kilometre metro vaadinden bahsediyorum ve bunu hemen birkaç sene içerisinde tamamlayacağım demişti. Ankara'da problemler çığ gibi büyüyor. Ha Mansur Bey, Ekrem Bey'e göre bir konuda başarılı oldu. Kendisi Ekrem İmamoğlu gibi ilk seçildiği günden itibaren bir kariyer planlaması yapmadı. Ben belediye başkanlığımı yapacağım dedi ama kendi dönemine baktığımızda bakın her okula bir hemşire projesi. Köylerdeki evlerin çatılarına güneş enerjisi projesi demiş. 32 kilometre bisiklet yolu projesi. Monoray ulaşım sistemi. Ulus ve Kızılay araç trafiğine kapatılacak. Cebeci dış kapı istikametinde troleybüs yapılacak demiş. Ya bir sürü proje var burada. Kaç tane projeyi gerçekleştirdi? Yerel anlamda Mansur Yavaş Ankara'da nasıl bir hikaye yazdı ki bugün Cumhurbaşkanı adayı olmak için bu kadar partili içerisinde mücadele veriyor. Ekrem İmamoğlu'na bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun karnesine baktığımızda vallahi hiç kusura bakmasın İstanbul'da sınıfta kaldı Ekrem İmamoğlu. Yaptığı sözleri Cumhuriyet tarihinde ilk defa ben hiçbir belediye başkanının temel atmama töreni yapıyorum şeklinde bir açıklaması görmedim. Bilmiyorum siz şahit oldunuz mu Eren Bey?
1: Peki seçmen bu saydığınızı yani belediye başkanlığı performanslarını bir cumhurbaşkanlığı seçiminde değerlendirir mi?
0: Değerlendirir. Niye değerlendirir? Çünkü yani algı üzerine olmuyor bu işler. Algı üzerine gittiğinizde bir süre
1: peki,
0: sonra
1: o anlamıyla,
0: bakın bir ahbap soruşturması
1: seçmen,
0: yaşandı.
1: Seçmen Kılıçdaroğlu'nda bir örnek hangi vereyim. Başarıları gördü ki 49 nokta kaçtı aldığı oy? Yani seçim %2'lik bir fark mı oldu?
0: Yani ben şunu da söyleyeyim Kemal Bey, Özgür Özel cephesi Kemal Bey'i başarısız gördü ama son genel seçimlerde de...
1: Onu söyleyeceğim yani sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyla yani. Cumhurbaşkanı yani biz seçim ikinci tura kaldı ve ikinci turda da yaklaşık oylar çıktı. Bu anlamıyla seçmen icraatlara bakıyor.
0: Yani Özgür Özel dönemine göre bence Kemal Kılıçdaroğlu seçimde daha
1: yoksa
0: başarılı oldu yani.
1: Seçmen icraatlara mı bakıyor yoksa sizin belirttiğiniz üzere...
0: Sosyal hani medyada
1: Erdoğan'a yana yakın yandaş ama, olmak ve ona karşı olmak üzere bir denge mi oluştu?
0: Kimle karşılaştırıyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, Mansur Yavaş bir belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu zaten Cumhurbaşkanı adayı şu anki
1: şartlarda olamıyor. Yani doğalında Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı oy.
0: Mansur Yavaş'ın yani...
1: Mansur Yavaş'tan da İmamoğlu'ndan da fazla mı olur diyorsunuz? Doğallığında
0: ben
1: mı diyorsunuz?
0: Ben az olur veya daha fazla oy alır demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı olarak siz eğer genel siyaset yapmak istiyorsanız, bazı makamlara aday oluyorsanız veya talepte bulunuyorsanız bir başarı hikayenizin olması lazım yani. Ya biz İstanbul'da gördük bunu yani. Sosyal medya belediyeciliği üzerinden bu işlerin yürümediğini yolda kalan İETT otobüslerinden gördük. Çok net gördük. İstanbul trafiğinde gezdik, gördük ne hale geldiğini. O firmayla ilgili de yolsuzluk iddialarını
1: İstanbul
0: da gördük.
1: İstanbul iki kez kazanmasını neye bağlıyorsunuz o zaman? Birinci performansını için ikinci kez seçilmesini engellemeli.
0: Şimdi bakın Ekrem İmamoğlu'nun başardığı çok önemli bir iş var. Algı belediyeciliğini çok iyi yapıyor. Yani temel atmama törenleri vesaire baktığımızda Ekrem İmamoğlu icraat üzerinden de sürekli konuşarak bir algı yaparak yürüyor. Yani bu açıdan ben baktığımda ben şu anki İstanbul'daki yerel hizmetlere baktığımda kusura bakmasınlar AK Parti döneminde yapılan yerel hizmetlerin onda birini dahi yapamadılar. Bakın onda birini dahi yapamadılar. Keşke yapsalardı. En azından İstanbullulara hizmet
1: olarak
0: gitseydi.
1: Seçmen bu performansa bakıyor mu? Soru aslında bu.
0: Seçmen bu performansa mutlaka bakacaktır. Yani bence yani burada siyasi karne çok önemli.
1: Çünkü seçmen bu performansa
0: önemli.
1: Bakıyorsa birinci döneminde başarılı buldu demektir sizin tezinize göre.
0: Ya ama yerel seçimin unsurlarını sadece birkaç unsur üzerinden muhasebesini yapamazsınız, tespit de yapamazsınız.
1: Sanki
0: birçok unsurlar vardı İstanbul için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona karşı olmak üzere kurulan siyaset konusundaki teziniz daha güçlü sanki.
0: Bak ya burada ben şöyle değerlendiriyorum. Seçim muhasebelerini yaptığımızda hele son yerel seçimleri birkaç gerekçe üzerinden değerlendirme yapamayız. Ben yapamam şahsen. Okuyorum, bakıyorum. Sürekli kendimi güncelliyorum. Yani burada 7-8 tane unsur var. Yani o unsurlarla birlikte yerel seçim sonuçlarına öyle bakmak lazım. Bir de o günkü rüzgara da bakmak lazım. Yani ben öyle değerlendiriyorum.
1: Evet Bülent Bey.
2: Bir cevap hakkımı kullanayım mı?
1: Biraz daha dursun. Bülent Bey biraz daha fazla beklemesin. İlker Yücel de
3: üç belediye
1: beklemesin.
3: Başkanının ismi üzerinden ben biraz bir konuyu tekrar aynı noktaya getirmek istiyorum. Şimdi hem Sayın Mansur Yavaş, Zeyd Ankaralar, Vahap Seçer her siyasi gelenekte, her siyasi partide olması gereken akil, arabulucu ve her iki tarafı da zaman zaman bir araya getirebilecek adeta o siyasi hareketin parçalanmaması için emniyet subapları olan isimler yani vardır başkaları da mutlaka.
1: Ağırlıkları vardır.
3: Ama çünkü ağırlıkların bir sebebi şu, yerel güçleri var. Kendi partili seçmenlerin daha ötesinde seçmene dokunan bir yönü var. Bir diğer yönü kurultaylarda çok taraf olmadılar. Dolayısıyla parti içerisindeki
1: yıpranmış değiller.
3: Kavgalarında çok taraf olmadıkları için biraz daha her iki tarafla da rahat diyalog
2: Zeydan
3: kurabiliyorlar.
2: Başkan oldu aslında. Kemal
3: çok
2: Bey'den
3: direkt yani oldu ama böyle ön safta Özgür Bey'le şey oldu çünkü kurultaya rağmen mesela Zeydan Bey yine aday yaptı Özgür Bey. Şunun için söylüyorum ben bu ve benzeri isimlerin tarafsız kalmasını illa bir tutum almasını beklememek lazım. Onları da ona zorlanmamak lazım. Zaten Sayın Özgür Özel de dedi ki bize açıkça bizimle beraber olmadığını söylemedikçe herkes bizimle beraberdir şeklinde bunların tutumuna bir şey yaptı. Kemal Bey de bugüne kadar herhangi bir hatta yüz yüze görüştü mesela bu süreçte Mansur Bey'le diğer belediye başkanlarıyla. Şunun için söylüyorum yani evet bugün bir siyasi parti doğdu yeni parti diye. Seçimde ne olur ne biter bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tekrar hani hep solda birleşme hikayeleri vardır ya. Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar bir araya gelelim süreçleri illaki olacaktır.
2: Seçim sonrası
3: bu seçimde olur. Olmaz ama seçimden sonra seçim işte sonra, bu tarz sonra. İsimler seçimden sonra ortak bir uzlaşı bulmak için çok önemli misyon ifade edecek kişiler. Mesela bizim Milli Görüş Genelinde Recep Kutan Rahmetli'nin öyle bir misyonu vardı. Yani herkesin en azından konuşabildiği, gidip şikayetlerini rahatlıkla söyleyebildiği, öbür tarafın yüzüne söyleyemediklerini
1: dolaylı olarak
3: yani bu tip isimler önemli kişiliklerdir. Mesela Sayın Abdullah Gül'ün aday olduğu kongrede bütün il binalarını evet git gez diye açan kişidir. Genel başkansınız, size karşı bir aday oluyor ve bütün il teşkilatlarını açıyorsunuz yani. O kongreyi kazanmış olmasına rağmen onlarla o sıcak diyaloğu devam ettiren bir kişiydi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin illaki yani bu seçimden sonra mı olur? Daha uzun süreli mi olur ama mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi çünkü 103 yıllık bir gelenek ve kurumsal bir siyasi hareket. Dolayısıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplanma ve birleşme hikayeleri bitmez. Bu isimlerin bu yönüyle önemli bir misyonu var. Dolayısıyla bu isimlerin safını belirlemeye, zorlamaya dönük hiçbir adımın ben ne Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ne de Sayın Özgür Özel tarafından atılacağını zannetmiyorum. Yani her ikisi de açıkça kendilerinin aleyhine çalışmadıkları müddetçe bu üç ismi onur etmeye
1: devam ediyor. Yine sizle başlatmak istediğim bazı başlıklar var. Onları da geçeyim ama sizle başlatmak istiyorum. Çünkü bir parlamenter olarak nasıl karşıladınız? 3 ve 4 nolu grafikleri arkadaşlarım hazırlasın ve mümkünse yan yana versin. Soru şu, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında yaptığı açıklamayla da gündem belirledi. Açıklamaları genelde gündem belirliyor. O da dedi ki MHP Genel Başkanı, CHP'den ayrılan milletvekili oranında CHP'nin aldığı hazine yardımının yeni partiye aktarılmasının etik olacağını söyledi. Şimdi bu çıkış bir sadece bir mali önerimi siz nasıl yorumladınız duyduğunuzda bir parlamenter olarak? Yoksa hani Cumhur İttifakı'nın yeni partiyi fiilen muhatap almasının sembolik bir göstergesi mi? Çünkü yasada henüz yani bu öneriye müsait değil. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Yasa bu öneriye müsait değil. Eğer bu önerinin hayata geçmesi için bir yasal değişiklik olması gerekiyor. Evet. Ama MHP liderinden böyle bir çıkış olması hani yeni parti konusunda onu meşru görmek, muhatap almak konusunda bir sembolik çıkış mı? Yoksa yasanın da değişeceğine dair bir işaret mi? Gelecekte böyle bir hazırlık olacağına. Nasıl yani, yorumladınız bir parlamenter olarak?
3: Yani ben hani daha önce siyasetten takip ettim ama bu 3 yıllık süreç içerisinde zaman zaman parlamentodaki tutumları ve birebir ilişkilerde de selamlaşma insanı bulduğum Sayın Devlet Bahçeli gerçekten hem siyasi hem beşeri ilişkiler noktasında çok nezaketli bir siyaset adamı. Dolayısıyla bu yönüyle hatta bir ara Özgür Bey'le karşılaştığında ya benim eleştirilerimden alınmıyorsun değil mi bu siyasetini? Yani böylece de konuştuğu sözlerin muhatabı üzerindeki etkilerini de tartan bir siyasi nezaket yönü var. Dolayısıyla bir diyalog kurma adına söylediği şey önemli. Bu siyasetin finansmanının bu kadar tartışıldığı bir süreçte siyasi etik yasasının mutlaka olması gerektiğinin konuşulduğu bir süreçte hazine yardımına işaret etmesi de aslında siyasetin finansmanını tartışmaya açmak istediğine dair bir yorum olarak da okunabilir. Ama zaten daha önce 2007 yılına kadar mecliste grubu olan her siyasi parti hazine yardımından yararlanabilir.
1: Sonra bu değişti.
3: Velev ki sonradan alsın diye. Sayın Erkan Mumcu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldı ve 20 milletvekiliyle beraber grup kurdu. Hesabına yatırılan parayı Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste yasa değişikliği yaparak evet, grubu olan partiler hazine yardımından yararlanamaz diye onun önünü kesmek için böyle bir düzenleme getirdi. Yani 2007'den bugüne kadar grubu olan siyasi partiler herhangi bir hazine yardımından istifade edemiyor. Şimdi bu sorunu belki siyasetin finansmanıyla alakalı olarak kullanmak lazım. Yani işte belediyeler, iktidar, işte devlet imkanları kullanarak siyaset yapma, bunların topyekin Türkiye'de gerçekten siyasetin kirlenmesinin en büyük sebepleri olarak.
1: Bu anlamıyla da önemli bir açıklama.
3: Dolayısıyla Sayın Bahçeli belki de yani kendisi daha mutlaka meramını daha iyi bilir ama ben kendi izlenimim olarak söylüyorum. Türkiye'de siyasetin finansmanının bu kadar kirletildiği ve üzerine tartışıldığı bir dönemde hazineden siyasi partilere para aktarılmasıyla ilgili bu duruşu bence bu tartışmaları bir nevi konuşulmasını arzu ettiği için. Yoksa bir kanuna dönüşeceğini ben yani AK Parti istemediğim müddetçe olabileceğini imkan
1: olmayacak diyorsunuz. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre çarşamba günü bağış edecek. Önümüzdeki çarşamba üye alımına başlayacağız. Bağış yapılabilecek hesap numaralarını resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Binamız hazırlanıyor. Birkaç hafta içinde binamıza geçmiş olacağız. Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı yapmak diyor. Ve burada hani bağışla birlikte siyasetin finansmanına dair bir kaynak işaret ediyor. Aynı şekilde Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Gülen de diyor ki parasal sorunumuz yok. Yani hazine yardımı peşinde değiliz. Çünkü hemen akabinde şöyle iddialar oldu. Aslında finansal olarak büyük bir sorun yaşanıyor. İmamoğlu, Özgür Özel. Yani kaynaklar o anlamda sınırlı tükendi. Partilerin kurulması, grupların kurulmasındaki amaç bir şekilde hazine yardım alabilmek, bu konuda kaynak alabilmek. Ama yasa da buna müsait değil söylediğiniz gibi. Hazine yardım peşinde değiliz. Bu partinin parasal bir sorunu yok. Milletvekillerimiz kendi maaşlarından zaten paralarını kestiriyorlar. Ayrıca aidat ödeyen bir üye platformu oluşturmaya çalışacağız diyerek de açıklamalarda bulundular. Bu anlamıyla yeni partinin yani en azından 50+1 gibi bir hedefe ulaşmak ve bu uğurda yoğun siyaset yapmak için gerekli olan herhalde ekonomik kaynak, teşkilatlar ve benzeri birçok şey yüksek maliyetlidir herhalde. Yani, siyaset

Tabii. Yani siyasi bir parti kurup onu sürdürebilmenin en büyük zorluklarından bir tanesi finansman, diğeri de kadro ve bir ideolojik ufuk. Yani daha doğrusu o partiyi diğer partilerden farklı kılan bir farkındalık ortaya koyabilirse siyasi partiler devam eder. Onun için Türkiye

0: Yeni olan siyasi partilerin belli bazı finansman sorunlarını geçmişte bugüne geldikleri için zaman içerisinde çözmüşlerdir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin de öyle genel merkezleri kendi mülkiyetinde. Yani bir siyasi parti için genel merkez binası ciddi bir kaynak da işte 3 milyonlar, 5 milyonlar aylık kira gelirleri konuşulur eğer sadece kira olduğu zaman. Aynı zamanda il ve ilçe teşkilatlarının kendi ilçe ve il binalarının hatta mahalle teşkilatlarının kendi mahalle binalarının mülkiyet olup olmaması da beraberinde çok ciddi bir kira yükü getirir. Türkiye'de 81 il, 900 yani bine yakında ilçeyi varsaydığımızda bugün Türkiye'de ortalama bir binayı kiralamak başka bir şey. Onu tefriş etmek, şey yapmak ciddi maliyetler. Yeni bir partinin en büyük sorunlarından bir tanesi bu il ve ilçe binalarını aşmak. Çünkü bunlar mülkiyet olmadığı için kira ödemek zorundasınız.
1: Peki yeni parti bu çok iddialı olmak zorunda olduğu kulvarlarda en azından dışarıdan gördüğünüz kısmıyla bu bahsettiğiniz kaynaklara sahip olabilir mi?
0: Şimdi yani niyetle siyasetin finansmanı çok sebepleri var da meşru iki tane sebebini söyleyeyim. Biri en azından siyasi partilerin bundan beri aldığı edindiği mülkler. İkincisi ona gönül vermiş olanların yaptıkları bağışlar. Şimdi mesela Saadet Partisi biz 25 yıldır herhangi bir hazine yardımı almıyoruz. Ama tamamen fedakar kendi üyelerimizin gelirleriyle biz genel merkez binasını satın aldığımızda 12 bin kişiyi aşkın kişi bizzat genel merkezi satın almayla ilgili açılan hesaba yardımda bulundu.
1: Şu yani 3 kişi, 5 kişi. Sizin gelirleriniz şu ankinin 20 katına, 30 katına, 50 katına çıksa siyasi performansınız ve toplumsal karşılığınızda belli bir oranda yükselir mi?
0: Olmaz.
1: Böyle bir bağ var mı finansal
0: şey? Olmuyor. Hani mesela bir herhangi bir şirketin bile reklama ayırdığı bütçeyle Ar-Ge'ye diğerlerine ayırdığı bütçeyi arttırdığı zaman durumu farklı. Siyasi partiler de böyledir. Politika üretmeye, o politikaları üretmek için satın alacağınız fikre ve emeğe bir karşılık ayırmaya, kendi çalışmalarınızı daha geniş kesimlere anlatmaya Anadolu'da birçok. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği hazine gelirlerinin %40'ı yerel teşkilatlara aktarılır. Bu ciddi bir güçtür. Siz taşrada herhangi birine genel merkezden tamamen yasal bir şekilde bir kaynak aktardığınız zaman onun ilçe binasını açık tutması, çalışması daha kolay olur. Aksi takdirde onu bir şekilde belli bazı müteahhitler ya da başkaları finanse etmek zorunda kalır. Onun da sonuçlarını zaten siyasetin kirlenmesinde görürüz.
1: Gerek mutlak mutlak kararına sebep olan o kongre süreçleri, İstanbul, CHP İstanbul ve kurultay süreci, gerekse de şu an yargıda devam etmekte olan diğer işte yolsuzluk, irtikap vesaire tartışmalarıyla, örneğin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefi, oradaki siyasi başarı arasında paranın, ekonominin bu sıkıştırıcılığın bir etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu siyasetin, bu projelerin, bu hedefin finansman açısından.
0: Şöyle,
1: bu ihtimali yani, görüyor musunuz?
0: Ona inanmış kitleler için para sorunu olacağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi hani biz 25 yıldır ayakta duruyorsak, kendi teşkilatlarımızın mahalle teşkilatından tutun da kadın kollarına, gençliğe kollarına kadar yani çok gerçekten şimdi anlatamayacağım kadar duygusal sahnelerle karşılaştım ben. Gittim il ve ilçelerde. Herhangi bir beklenti içerisinde olmadan sadece kendi partisine katkıda bulunmak için bağışlarda bulunan bir sürü insanla karşılaştım.
1: Ama sorun şu. Kılıçdaroğlu'nun dahi arınma ifadelerini kullanıp partisinde bu tür şeyler olmuş olabileceğine dair vurgular yapmasına sebep olan bütün bu iddiaların tam da bahsettiğiniz siyasetin finansmanının önemi üzerinden gerçek olma ihtimalini siz görüyor musunuz?
0: Yani Türkiye'de kamu kaynaklarını elinde bulunduran siyasilerin her zaman o kamu kaynaklarını kendi siyasal gelecekleri için ya meşru dairede ya da bazen meşru daire dışına çıkarak kullandıkları hep varit olmuştur yani.
1: Bu örnekte de olmuş mudur?
0: Yani şimdi onun için yani bir kanaatten daha öte yargıya intikal etmiş bir konu var. İddialar var. Onlarla ilgili sonuçları beklemek lazım.
1: Yargı burada sonucuna kadar burada bir kanaatim
0: oluşmayacak.
1: Ama şöyle
0: yani şunun için söylüyorum. Yani mesela büyükşehir belediye başkanlarının aktif olarak sürekli siyaseti etkilemesinin temel sebeplerinden bir tanesi kullandıkları kamu gücü. Bunu illa gayrimeşru bir şekilde kullanmaları gerekmiyor. Yani şimdi düşünün belediyede danışman adı altında bir sürü kişi istihdam ediyorsunuz. Başbakansınız, cumhurbaşkanısınız, birçok danışman istihdam ediyor. Bunların tamamı kamunun işlerini mi görüyor? Veya herhangi bir kamuoyu araştırması

0: Nasıl yapıyorsunuz? Yani bunu kamu kaynaklarını kullanmayla ilgili de yapıyor olabilirsiniz ama onun içerisinde sizin siyasi geleceğiniz...
1: Genel prensiplere dair yorumlarınızı paylaşıyorsunuz ama yani, özel duruma ama dair bunu, yani bunun önüne yargının şeyine bırakıyorsunuz.
0: Bunun önüne geçmenin yolu şu. Yani ister merkezi iktidar, ister yerel iktidarların hesaplarının net bir şekilde incelenmesi gerekiyor. İki, siyasi etik yasası bu ülkenin en büyük ihtiyaç duyduğu yasadır. Evet. Bir müteahhit durduk yerde 50 tane, 100 tane aracı tahsis edemez. Kendi binasının dış cephesini bir müteahhit giydiriyorsa gerçekten o partinin gönüllüsü olduğu için mi yapıyor? Yoksa belediyeyle işleri ya da var. Merkezi iktidarla işleri olan bir kişi peki mi? Bunu görmek lazım. Ya da farklı televizyon kanallarının sırf belli siyasi partilere hizmet etmek için iş adamları tarafından elde tutulmasına varınca kadar. Yani siyasi etik yasasının bir diğer boyutu da medyanın finansmanıdır yani. Çünkü siz iş dünyasını aynı zamanda medya sahibi olarak imkan dahiline getirirseniz kamu ihaleleri sorunlu hale gelir. Siyasi partilerdeki rekabet sorunlu hale gelir. Farklı birçok konu sorunlu
1: hale gelir. Bu iddiaların gerçek olması ihtimali nesnel koşullar olarak var ama hayata geçmiş midir onu yargı karar versin.
0: İzleyenler karar verir. Yani
1: siyaset,
0: karar verir.
1: Bir siyasetçi cevabı oldu sanırım gazeteciler açısından. Peki ben Mustafa İlker Yücel'e şöyle bir soruyla geçmek istiyorum. Yedinoğlu grafiği verir misiniz arkadaşlar? Çünkü şimdi bu perspektifini kendi konuşma süresi içerisinde yine o açtı. Gülsel Tekin bugünkü konuşmasında, bugünkü o bahsettiğiniz Ali Bey'in bahsettiği toplantıdaki konuşmasında diyor ki sonradan fark ettik ki bu sıradan CHP'ler arası bir kavga falan değil. Biz bir küresel kavganın içindeyiz. Ey CHP'liler bunu bilin. Değişim cümlesini duyunca saçlarım diken diken oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir değişikliğe ihtiyaç yok. Sadece dürüstlüğe ihtiyaç var. Sadece namuslu olmaya ihtiyaç var. Şimdi cümlenin başladığı yerle bittiği yer arasında şöyle bir fark var. Bittiği yerde işte dürüstlük, yolsuzluk vesaire onu ima edermiş. Ama başladığı yerde diyor ki bu sıradan bir CHP'ler arasında kavga falan değil. Biz küresel bir kavganın içindeyiz. Ne demek? Nasıl okuyorsunuz?
2: Eren Bey aslında bu son 10 yılın yani FETÖ'nün darbe girişimi sürecine doğru giderken sadece CHP'nin yaşadığı bir sarsıntı değil. Yani Türkiye siyasi arenası 8 şiddetinde bir deprem yaşadı. Fakat bildiğimiz deprem gibi olmadı. Yani o sarsıntılar bir saatin akrebin yelkovanın oynaması gibi biraz yavaş oldu. O an baktığınızda anlaşılmıyordu. O yüzden de sonradan fark ettik diyor bence.
1: Bir kere bu tespite katılıyorsunuz o zaman.
2: Şimdi saflaşmanın ana noktasını küreselcilerle millîciler olarak koyduğunuzda yeni partinin ilan ettiği program bu tespiti doğruluyor. Çünkü yeni partinin ilan ettiği program Avrupa Birliği NATO sözleşmelerinin hayata geçirilmesi noktasında küresel güçlerle, emperyalist merkezlerle benim daha uygun gördüğüm tabirle bir kavga etmeyi değil uyumlu gitmeyi öngörüyor zaten. Ha, bu taraf o politikasını değiştirecek mi muamma. Onun işaretlerini Sayın Kılıçdaroğlu programın başında verdiği
1: örnekle
2: bir Asya'nın önemi, Asya'nın yükselişi, Türk dünyasının önemine ilişki vurgularla Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde daha önceki Kılıçdaroğlu'ndan farklı mesajlar vermişti. Fakat o büyük deprem yani yavaş olan büyük deprem sadece CHP içerisinde Sayın İmamoğlu'nun Batı ile ilişkilerinden çok çok önce hem AK Parti yaşadı bunu. Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül bölünmesi de küresel kavganın içerisinde değerlendirilebilecek bir kavgaydı. O dönem AK Parti sözcüleri zaten o saflaşmayı böyle tarif etti. 2016'da onu doğruladı. Yani FETÖ'nün darbe girişiminden önce konuşulan konulardı bu. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden İYİ Parti'yi çıkarırken, atarken küresel güçlerin oyuncağı diyerek söyledi ve o zaman İYİ Parti'nin program ve tüzüğünde, yeni partinin program ve tüzüğündeki emarelere benzer noktalar vardı. Yani o 40 sayfalık, 50 sayfalık programları şöyle özetleyebilirsiniz. Türkiye'ye yönelik tehditlere tavır var mı? Yani Mavi Vatan, terör örgütlerine karşı mücadele, Batı'nın ekonomik programına karşı bir üretim odaklı karşı duruş var mı? Yani programı süzeceğiniz noktalar bütün siyasi partiler içerisinde geçerliydi. Fakat FETÖ, Türkiye siyasetini manipüle eden ciddi bir kuvvet olarak 2014-2015'te CHP

0: CHP'nin içerisinde de özellikle onu çok sayıda haberine yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani biz tek tek danışmanları tespit ediyorduk hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hem de İyi Parti içerisinde olan isimleri. Siyasi arenada neredeyse bütün partiler o küreselcilikle millicilik arasındaki kavgayı şu anda yaşıyor. Dikkat edin, son 10 yılda bölünmeyen parti kalmadı. Yani içerisinde.
1: Yani siz şöyle mi kuruyorsunuz çerçeveyi? Doğru mu anladım? Siz yanlışsam düzeltin.
0: Estağfurullah.
1: Yani sizin bakış açısına göre, oluşturduğunuz modele göre mesela AK Parti içerisinde de milliciler ve küreselciler vardı. Milliciler AK Parti'de kaldı, küreselciler iki partiyle çıktılar dışarı diyorsunuz.
0: Tabii.
1: 2019... İyi Parti içerisinde, şey, MHP içerisinde de bu damar vardı.
0: Evet, İyi Parti
1: milliciler
0: zaten...
1: MHP içerisinde kaldı, küreselciler çıktı diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi bu modelin aynısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor. Milliciler CHP'de kaldı, küreselciler çıktı diyorsunuz. Bu mudur sizin şeyiniz? Modeliniz.
0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği çizgiye referans olabilecek açıklamalar elimizde tam yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu eski Kılıçdaroğlu olmayacağına dair işaretler veriyor sürekli. Ve Türkiye'nin milli çıkarları konusunda ben muhalefet yapmam çizgisine yöneldi şu anda. Onun işaretlerini veriyor. Hmm. Ben Sayın Gürsel Tekin'in de biz Habertürk programlarında benim şahsen en çok tartıştığım isimlerden birisiydi Sayın Gürsel Tekin bu programda. Özellikle Batı'nın etnik temelli bölücülük programına hoşgörü, tolerans çıtalarının çok yüksek olduğunu hep anlatıyorduk. DEM Parti'nin o zamanki çizgisi. O da küresel bir planın olmadığı yönünde bize yanıt veriyordu ama hayat nereye getirdi? Küresel bir mücadelenin içerisinde bulduk kendimizi diye. Bu çok rasyonel bir tespit. Neden rasyonel? Çünkü Türkiye siyasi arenasında artık sağ sol yok. Tam bağımsızlıktan yana mısın? Üretimden yana mısın? Ve emperyalist merkezlerden gelen tehditlere karşı... Türkiye'nin milli çıkarları ekseninde iktidarla da yan yana gelme cesaretini gösterebilecek misin? Aslında şu anda siyasi arenada bence Kılıçdaroğlu ben göstereceğim yanıtını veriyor fiilen.
1: Hmm.
0: Yeni parti hem programıyla hem de Sayın Özgür Özel'in siyaset tarzıyla ben buna uzağım diyor. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği hattı bir program temelinde değil tamamen reaksiyoner aktif karşıtlık üzerinden göğüslemeye çalışıyor. Bu, o yüzden dedim bir program arıyoruz ve Sayın Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki ayrışma bir program bölünmesine doğru gidiyor. Sizin yakaladığınız nokta, Sayın Gürsel Tekin'in söylediği nokta işte bence bizim nüvelerini gördüğümüz tartışmayı daha da berraklaştırıyor. Ve önümüzdeki haftalarda bence şunu konuşacağız. Sayın Kılıçdaroğlu bu hattı daha da belirginleştirecek. Hmm. Yani yeni partinin etkisini...
2: Bu bahsettiğiniz hatta iktidar partisinin Avrupa Birliği ve NATO'ya yaklaşımı yeni partiden farklı mı?
0: Şu anda 2019'dan sonra bugün onun programın
2: o 2019'daki içeri... o geçmiş süreçte
0: yok AK Parti bir tane bence AK Parti yok.
2: Avrupa
0: üç tane AK Parti yaşadık.
3: Saadet Partisi'nin ne olduğunu soralım.
0: Ben benim sözüm gitmesin Eren Bey. Allah'ım iki saattir bekliyorum.
1: Ama, ama iyi bir soru sordu. Yani.
0: Güzel bir soru ama.
2: Bu soru niye rastlanıyor ki?
3: Şimdi soru sordum canım, yani. Ben de soruyorum. O soruya... Saadet Partisi mesela...
0: Aydan bir AK Parti ile tartışmak istediği için.
3: TRT'lerle niye aynı ittifakta yer aldı? Onu da konuşalım.
0: Eren Bey, Bülent Bey AK Parti ile tartışmak istediği için soruyu
2: kadar kirli değildi değil mi usta?
3: Ne alakası var?
2: Şimdi Trump'a dostum demekten rahatsız olmuyorsun.
3: Türkiye'nin menfaati neye gerektiriyorsun?
2: Modelimiz
3: cevap verin.
0: Evet, aynen öyle. Bence bu tartışma o modelin. Çünkü
3: niye CHP'li?
2: AK Parti ya, yine, ya neyse böyle kısır politiklerin içerisine girerek programı dağıtayım da.
3: Sen sorunca...
2: Cevap verebilirim. Dönerse cevap
0: verebilirim. Bir dakika.
1: Döneceğim ama bu tartışmayı başlatan modeli...
0: Evet, model. Bence bu şu anda zaten Türkiye siyasi arenasında önümüzdeki dönem ittifakların temel belirleneceği noktalardan birisi Bülent Bey. Rica ediyorum.
2: Kızmaya gerek yok. Burada soruyu açtım diye sordum.
0: Bülent Bey rica ediyorum.
2: Size açmak için söyledim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama üçlü tartışmaya döndü. Şöyle bir tamamlayayım. Burada biz 5 ay önce... Şubat ayında yeni partinin şu anki çizgisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir tartışma yaptık. Oda TV'de. 5 ay önce. Sayın İmamoğlu bir kitap önerdi. Benim başucu kitabım Tanıl Bora'nın Cereyanlar kitabıdır dedi. Ondan ya 3 gün sonra ya da 3 gün önce Sayın Özgür Özel dedi ki benim de başucu kitabım Tanıl Bora'nın Cereyanlar kitabıdır dedi. Çok önemli bir tartışmaydı bu. Yani Oda TV tartışmayı başlattı. Sayın Soner Yalçın'ın o dönem yazdığı Cereyanlar yazısını izleyenlerimize öneririm. Çünkü şu anki yeni partinin çizgisini anlamak bakımından o tartışma belirleyiciydi. Aslında biz 5 ay önce şu anki yeni partinin izlediği siyasal

0: hatta işaret ettik Oda TV'de. O hat hangisi? Cereyanlar kitabı kaynak taraması, literatür taraması bakımından gerçekten emek verilmiş bir eser. Fakat kitabın ana Atatürk devrimine bakışı batı gözlüğü. Yani Atatürk devriminin kendi dinamiklerini, o halkçılığın, devletçiliğin, devrimciliğin Namık Kemallerden beri nasıl süzüldüğünü ve olgunlaştığını ve CHP'nin programına girdiğine yönelik bir okuma değil, Batı'nın kavramlarıyla Atatürk devrimini yermenin, onu diktatör, işte despotik gibi halkçı karakterini yermenin, önemsizleştirmenin ve bir aşamadan sonra da faşist etiketini yapıştırmanın bir kitabıydı. Ve biz de o zaman sorduk. Yani Sayın Özgür Özel, Sayın İmamoğlu cereyanlardan ne öğrenecek? Yani bu cereyan Batı cereyanı diyerek. Çünkü o kitabın ana omurgası bu. O kitap tartışması Türkiye'de liberal solla milli sol, milli devrimci sol arasında aslında devam etmesini arzu ettiğimiz bir tartışmaydı. Hı hı. Biraz da böyle tartışmanın devam etmesi için de birkaç gün üst üste yazılarla bu tartışmayı tırnak içerisinde kışkırtmaya çalıştık. Çünkü Yeni Parti'nin o cereyanda kaldığını Oda TV fark etti ve ona yönelik burayı tartışmalıyız dedi. Cereyanlar şu açıdan önemli.
1: Gürkan Zengin'e
0: şöyle tamamlıyorum.
1: Çünkü yaklaşık 8 dakika falan kaldı onun için.
0: Tamam, şöyle tamamlıyorum. Şimdi bu tartışma şu açıdan önemli. Yeni Parti'nin çizdiği Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür? Türkiye'nin en önemli sorunu ne sorusuna verdiği yanıt demokrasi. Şimdi bir defa Türkiye gibi bir ülkede, yani Batı'nın, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çeşitli konuşmalarından bu cümleleri çıkarırım. Herkes bunun tespitini yapıyor bir hakikat olduğu için. 1940'lardan itibaren Batı kurumlarına IMF'si, NATO'su vesaire öyle bir zincirlendi ki ekonomi, serbest piyasa dedikleri, bence serbest piyasa olmayan tekelci tahakküm, kültürel dejenerasyon ve bir yandan da siyasi angajmanların temel müsebbibi bu bağlantılarda. Yaşadığımız sorunların çözümü de bu bağlantıları çözmekten geçiyor. Bunun demokrasiyle alakası yok ki. Zaten demokrasi dediğin kavram Batı'nın senin iç işlerine karışmanın bir kavramı haline geldi. Etnik bölücülükle.
1: Yani son birlikte. Cümle şu mu?
0: Bu
1: Cumhurbaşkanı partinin... Erdoğan ve onunla yan yana gelmiş, ittifak kurmuş herkes tarihsel bazı zincirleri, bağımlılık ilişkilerini koparmaya kalktığında antidemokratik ilan edildiler.
0: Çok güzel özetledin.
1: Diyorsunuz.
0: Evet, son cümlem şu. Şöyle tamamlamış olayım. Yeni Parti'nin program ve tüzüğünde, ya tüzüğü demeyeyim, programında sayfa sayfa çıkarmıştım ama zaman kalmadı. Temel saflaşma, demokrasi diye koyduğun anda, ki bence temel saflaşma tam bağımsızlık ve ülkenin birliğiyle, üretim devrimini savunmayla onun karşıtı olan program, şu anda Türkiye'deki sorunları çözmek bakımından karşı karşıya. Demokrasi diye koyduğunuz anda hapı şuradan yutuyorsunuz. O zaman o önceliğe göre pozisyon alıyorsunuz ve Batı'ya kendinizi bir anda ben daha AK Parti'den daha uyumlu olurum, tamam, diye söylerken buluyorsunuz.
1: O zaman şöyle dönüyorum Gürkan Zengin'e hızla. Burada bir model kurdu ve dedi ki bu modelde milliciler, küreselciler diye ayrım yaptı. MHP'nin içerisinde vardı, çıktılar, Yeni Parti olarak görüldüler. AK Parti'nin içerisinde vardı, çıktılar, Deva işte gelecek.
2: Ama AK Parti halen var diyor ama. Devam ediyor.
0: Tabii AK Parti'nin içerisinde o damar.
1: Hala bir damar daha var diyor.
0: Trump'la uyumlu yürüme çizgisi.
1: Şimdi CHP'nin içerisinden çıktılar, çıkartıldılar. Onlar da Yeni Parti olarak görünür oldular dedi. Ve bu model çerçevesinde de demokrasi kelimesinin, demokratlar, orada da vurgu yaptı işte, demokrat, liberaller, demokrat, milliyetçiler, demokrat. Oradaki demokrasi kelimesi de aslında şunun kodu diyor. Ne derler? Batıya bağımlılığın sürdürülmesi konusunda bir kod aslında demokrasi. Bu anlamıyla da ne zaman Batı'dan kopmak gibi bir adım atılsa aslında demokrasiye zarar veriliyor, işte diktatörlüğe gidiyor gibi bir programda ya da karşı karşıya kalınıyor diyerek bir siyasi analiz yaptı. Bu modele katılıyor musun? Böyle bir çözümleme?
3: O kadar sert çizgileriyle katılmıyorum. Yani o kadar kesin, net çizgileriyle katılmıyorum. İşin içinde siyaseti okurken dış politika çok belirleyicidir. Bunun altını çizmek lazım. Türkiye'de siyasi analiz yapılırken eksik noktalardan biri de budur. Hep Ali Veli, o dedi, bu dedi falan diye bakılır. İşte bir küresel ilişkiler çelişkisi hep dikkate alınması gereken bir şeydir. O anlamda genel olarak katılıyorum ama Türkiye içi siyasette bu kadar da belirgin çizgilerle yönüyor, yürüyor mu bu iş? Çok emin değilim. Bireysel tavırlar tamamen göz ardı edilmemesi gereken şeyler. Yani Kemal Bey'in bir ihtiras durumu yok mu? Hiç bakılmıyor mu buna mesela? Bu hiç mi rol oynamıyor mesela? Bir bakmak lazım. Genel resimde baktığınızda Deniz Baykal CHP'nin genel başkanlığından gönderildikten, o bir gönderilmedir. Bir operasyonla gönderilmedir. Ve onun arkasında Fethullahçılar eliyle Amerika'nın yürüttüğü bir iştir. 1 Mart tezkeresinde hayır demeyi de tutun. İşte o dönem çıkacak bazı yasalara, yaklaşımlara itirazı da görün. Bir sürü iş vardır, bir sürü ilişki vardır orada. Deniz Bey'i, Deniz Baykal'ı Amerikalılar götürmüştür. Fethullahçılar eliyle. Bunu biliyoruz artık. Yani okuyun. O Deniz Baykal'a kurulan kumpasın hangi aktörler eliyle yürüdüğünü, oradaki operatif unsurları, emniyet istihbaratındaki Fethullahçı, Baylokçu kadroların nasıl o kayıtları, kuyutları yaptıklarını bir bakın anlarsınız bunu. Deniz Bey'i götürdüler. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, daha sonra 2011 itibariyle içine Özgür Özel'in de dahil olacağı, 2010'dur, 2010 Mayıs'ıdır Kemal Bey'in genel başkanı oluşu. 2011 seçimlerinden itibaren de Özgür Özel'i dahil etti Kemal Bey. Bugüne kadar, o güne kadar görmediğimiz bir CHP dış politika çizgisi izlemeye başladı. CHP tabanı ilk defa Kemal Bey'in gelişinden sonra dış politikayı, dış politikadaki milli menfaat hattını, çizgisini, bu Milli Güvenlik Kurulu, İstihbarat Genelkurmay, Türkiye'nin büyükelçiliklerinden gelen kadrolarla bir fikir oluşur, bir dış politika çizgisi oluşur. Bu bölgedeki gelişmelere Türkiye'nin refleksleridir. CHP tabanını gayet milliyetçi, Atatürk ilkelerinden biri milliyetçiliktir. Milliyetçi, yerli, buralı, ister ulusalcı deyin, ister o ilkelere bağlı deyin, devlet kurucusu bir partinin tabanını Türkiye'nin genel çizgisinden, genel dış politika çizgilerinden uzaklaştıran bir dil gördük biz Kemal Bey döneminde. Hiç kimse kusura bakmasın. Tezkerelere hayır demek...
2: İtirazım var.
3: Tezkerelere hayır demek... Mesela bu tezkerelere hayır demenin izahını falan yapamazsınız Ali Bey.
4: O itirazı yapınca iki dakika kaldı.
3: Hiçbirini yapamazsınız. Mavi vatana, mavi vatan yaklaşımına masal diyen çizgi... Onu izah edilebilir bir çizgi değildir.
2: Onu diyen yeni yönetimin...
4: Sizce değiştirir mi?
3: Ha, mesele bu.
4: Sizce değiştirir mi?
5: Şimdi oraya geleyim. Siyaset yapacak.
3: Kemal Bey'le gördük biz bunu. Biz bunu Deniz Baykal'la görmedik, Bülent Ecevit'le görmedik. İsmet Paşa zaten devlet kurucusu kadroların içinde. Kemal bu Bey yeni bir durum.
2: Kemal Bey döneminde
3: biz bunu gördük.
2: Dış politikada Sayın Osman Korutürk ve Loğlu iki tane büyükelçi vardı, etkindi. Ve dolayısıyla Osman Korutürk de AK Parti hükümeti döneminde Irak özel temsilcisi olarak görevlendirildi.
3: Ben Ali Veli'de değilim. Ben Kemal Bey'in CHP'sinin yaptığı işleri söylüyorum.
2: Ben bu konuda...
3: Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyen adamdır Kemal Bey. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz demiştir. Biz bunu unutmayız.
2: Tamam, onu ben de yanlış buluyorum. Hayır, onu yanlış buluyorum.
3: Kemal Bey şu anda şu etkilerle, bu etkilerle, ilkenin sözü ettiği şu etkilerle, bu etkilerle yeni bir duruş... Yeni Kerem bir Bey, durum değerlendirmesi...
4: Vereceğim. Tamam. Çünkü hiç konuşmamış
3: olmaz. Bir saniye. Yeni bir durum değerlendirmesi yapmış olabilir mi? Olabilir. Kemal Bey'deki kişisel bir... Yani ben zihin yapısının, dünyaya bakışının öyle çok organik bir duruş sergilediğini düşünmüyorum. Yani bir etkiyle, bir bakışla, bir imkanla, önüne konulan bir imkanla bu çizgiye gelmiş olabilir.
4: Peki, ama bunu gelecek programlarda yeniden tartışmak üzere. Burada kesiyorum çünkü bana kaç dakikamız kaldı?
2: Bana bir müsaade.
4: O zaman size bir buçuk dakika bir cevap
2: atıyorum. NATO zirvesi öncesi Kemal Bey NATO ile ilgili bir açıklama yaptı. Ne dedi? Biz NATO'nun ileri karakolu değiliz. Biz NATO'nun başka ülkeleri çevreleme politikasında araç olacak...
3: Biz ya o cümlelerin altına değiliz. Türkiye'nin şimdi bütün siyasetçileri imza atar. Hayır, yapmayın. Bunlar genel geçerli laflar. Yani, bakın, bir sahada tarafta, ne yaptığına bakarım.
2: Bir tarafta iktidar Türkiye'yi NATO'ya bağımlı, NATO'nun Rusya politikasına,
5: bağımlı olalım ya.
2: Ben İran'a karşı ya girişimlerine ilişkin bildiriye imza atan bir iktidar var.
5: Çok yanlış
2: değerlendirmeyin.
3: İlker'e katıldığım şey şu.
5: Yanlış yani değerlendirme.
3: Son dönemde S-400'leri geri gönderme kararıyla Atlantik çizgisine doğru meyletmeye başladığını ve bunun da çok yanlış bir çizgi olduğunu da görüyoruz. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bu yeni bir durum. Niye böyle oluyor onu bilmiyoruz. Ama bu yeni bir durum.
2: Bugün eğer İsrail ülkemizi tehdit ediyorsa, Siyonist soykırımcı İsrail Gazze'de soykırımcı yapan,
5: Türkiye'nin menfaatleri neye gerektirirse o yapılıyor.
2: Bu AK Parti'nin yanlış Suriye politikası sonucunda Suriye'yi...
5: AK Parti'nin Suriye kendinizi ihtiyar etmeniz olur.
4: Yani. 3 saatte bir program.
5: Sonucunda bu açtınız. Diye bir okumanız yok. Suriye'yi hiç okuyamamış, anlayamamışsınız
2: Suriye,
5: ya.
2: İsrail'in
5: Suriye'nin sesini anlayamamışsınız.
2: Suriye, İsrail tarafından işgal edilmiştir.
4: Ama İsrail orada büyük mevziler kazandı.
2: Bunun sebebi AK Parti'nin yanlış Suriye politikası.
5: Bugün Suriye bir birlik ve tek devlet varsa... Suriye'deki mevcut yapı, Suriye, yapıyla Kuzey, Kuzey Suriye'de terör örgütü yani. Kuzey Suriye'de terör örgütü tasfiye olduysa bugün Suriye'nin tek devlet olması çok yanlış. Bakın, bir Suriye okuması yaptı Zalim Bey. Allah aşkına ya.
1: Peki, Suriye,
5: çok yanlış
0: bir tartışma için Suriye zaten birdi.
1: Bu tartışma için ama zaman kalmadı.
5: Suriye'nin halini gördük yani ne hale gelmişti değil mi?
0: Doğru ben da şahara, Adana mutabakatı bozulmasaydı Suriye zaten birdi.
5: Şu anda en azından
0: 2011'den önce de birdi.
5: En azından bir bütünlük Suriye kazandı.
0: Suriye 2011'den önce de birdi.
5: Terör örgütü en azından Kuzey Suriye'de.
0: Ya 2011'den sonra böyle.
2: Tabii ki yani kardeşlik Beşer Esad da kardeş olup tatil yaptığım dönemde de
5: bugüne kadar hep
2: sorun var.
1: Aydoğan Bey'in kendisini yalnız hissetmeyeceği bir şeyle, formülasyonla aynı ekibi toplayabilirsek bu tartışmanın devamını yapmak isteriz.
2: Aydoğan Bey bir de destek getirirseniz zor olur.
5: Yok, süre bize kalmaz abi, yani. Ben bu programda süre ne dediysem kalmaz. Ali Bey sürekli her şeye itiraz etti.
6: Ali Bey'in yalnız katıldığı bir program.
0: Yok iyi konuştunuz. Biz de aynı olalım. Aydoğan Bey iyi konuştunuz, uzun konuştunuz hiç merak etmeyin. Anlaşıldı yani. Tamam.
5: Araya girmese
0: biz konuşamadık. Bülent Bey ile biz konuşamadık.
2: Dünya beri konuşacak.
5: Araya çok girmese daha
0: o konu gelseydi onu soracaktım size. Esas haberi Ali Bey geçen hafta Ankara'da Almanya Genelkurmayı'nda eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ile buluştu. Bir Pentagon Amerikan istihbaratına yetkili birisiyle konuştu. Esas haber orada. Ne konuştunuz diyecek.
1: O zaman şöyle.
0: Ona zaman kalmadı.
1: Arkadaşlarıma söylüyorum. Eğer koşullar uygunsa, konuklarımız da uygunsa bu heyeti belki
5: tek şartım
0: bir toplantıdan da bahsederiz Ali Bey.
1: Tamam.
0: Dünya Medeniyetler Merkezi'nin o toplantısını
1: bu heyeti tekrar toplama imkanı olursa tekrar toplayalım. Yarım kalan hikayeyi ve tartışmaları tamamlamak için belki bir kişi daha aramıza katılır. Ama bu seferlik süremizin sonuna geldik. Aydoğan Alakın teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Bülent Kaya teşekkür ediyorum. Ali Özgündüz teşekkür ediyorum. Mustafa Hikel Yücel teşekkür ediyorum. Gülkan Zengin teşekkür ediyorum. Kısa bir ara aranın ardından da sizlere teşekkür edeceğim.

Size izlediğiniz için, tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Ama ayrılmayın Habertürk'ten, çünkü Ahmet Arı karşınızda olacak. Gece bülteniyle günün bütün sıcak gelişmelerini sizinle paylaşacak. Bir başka Gerçek Fikri'yle görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Beklenen oldu. Sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu.
1: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi.

0: Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
1: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
2: Ya neden oldu? Bayağı da şiddetli yani, şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
0: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
3: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
0: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
3: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
0: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına tokatlara etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
4: Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
5: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
0: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
6: Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
7: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba pat istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
0: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
8: Gidiyor, motorlar gidiyor.
0: Mamak dere boyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
4: İzmir Torbalı'da akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Torbalı ilçesinin Kaplancık mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında bölge alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle alevlere müdahale ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı MYK'sı da belli oldu. Hangi isimler yer aldı? Ayrıntılarına bakalım.
0: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altacakayışoğlu,

0: Ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmeli. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
1: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı sen genel başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Emre bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez geldiği İstanbul'da üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz diyen Kılıçdaroğlu, biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
3: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
3: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz? Topluma mı hizmet edeceksiniz?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu CHP'lilere seslendi.
3: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz. Çözmeye, malı götürmeye değil.
0: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
3: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
2: CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine paralı figüran götürüldüğü öne sürüldü. İddialara CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tören İstanbul'da düzenlendi. Katılımcıların ücret karşılığı tören alanına götürüldüğü haberleri üzerine CHP parti sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi. Sarı, partimize katılanları paralı figüran olarak nitelendirmek binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir. Gerçekleri eğip bükemezsiniz mesajını paylaştı. Benzer bir açıklamada CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevli Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, siz kimin figüranısınız başlıklı mesajında katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu dedi. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
3: Son 10 aydır. Ahlaklı erdemleri insanların partisi. Biz bunları yapmak zorundayız.
2: Hep... Gözler gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında da bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor.
0: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşikse silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasa.

0: yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: Gülistan doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi ve bilişim şirketi sahibi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy korucusu da adliyeye sevk edilmişti. Eski valinin eşi ve bilişim şirketinin sahibi sulh ceza hakimliğince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusu ise adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Gülistan soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia da ifade tutanaklarında yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira vermişti.
0: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
3: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
0: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden yani Gülistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Sonel günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Sonel bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Sonel'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Sonel eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Sonel'e soruldu.
3: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği, canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
0: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesi de Handan Sonel'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Sonel 100 bin lira vermişti.
3: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
0: Son operasyonda Sonel çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Sonel eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
2: İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki Amerikan üslerini yeniden hedef aldı. Tahran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki saldırılarda ABD'ye ait askeri unsurların vurulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma istediğini ancak henüz hazır olmadığını söyledi.
0: Bir yanda karşılıklı saldırılar, diğer yanda müzakere mesajları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermedi.

0: vermediğini söyledi. İran'ın anlaşmak istediğini ama hazır olmadıklarını belirtti. Ancak müzakere kapısını da açık tuttu.
1: By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
0: Sahada ise çatışmalar sürüyor. İran devrim muhafızları, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ürdün'deki El Ezrak hava üssünde Amerikan savaş uçaklarının, Irak'ın Erbil kentinde ise bir Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu ileri sürüldü. Kuveyt'teki El Adiri kampında 3 mühimmat deposunun, Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri 5. filo karargahında da bir gözetleme kulesinin hedef alındığı açıklandı. İran'ın iddialarına Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrulama gelmedi. Devrim muhafızları ordusuna bağlı Hatemul Enbiya karargahı komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, şehit edilen her İranlıya karşı bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Bölge halkından Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalardan en az 500 metre uzak durmalarını istedi. Ateşkes iddiaları ise Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Irak tarafından yalanlandı.
2: Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini kullanmıştı. Önemli bir gelişme, ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini kullanmıştı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan yoruldum diyen Mitsotakis, iki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
0: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
3: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
0: Mitsotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis,

0: İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
1: Birleşmiş Milletler 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret etti. Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek mesajı verdi. Toprak bütünlüğünü vurguladı.
2: Antonio Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından karşılandı. BM Genel Sekreteri daha sonra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası ve BM ile işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Şeybani son dönemde 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini söyledi. Suriyeli bakan ayrıca İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise bir kez daha Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu yineledi. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Genel Sekreter Suriye'nin yeniden inşa ve yatırım sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Suriye'ye bu süreçte yardım etmeliyiz dedi.
1: Suriye'de iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kaza Şam Deir ez-Zor Karayolu'nun Suhne ile Palmira arasındaki bölümünde meydana geldi. Kazada iç güvenlik güçleri mensuplarını taşıyan otobüs de sivil yolcu otobüsü çarpıştı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibinin yanı sıra askeri helikopterler sevk edildi. Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere taşındı. Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Güney Avrupa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Fransa'da alevler Bordo'ya ilerlerken ordu göreve çağrıldı. İspanya ise ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.
0: Alevler kentleri kuşattı. 250 binden fazla kişi evini terk etti. Fransa ve İspanya şiddetli rüzgarın büyüttüğü dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzun süren kuraklık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınları kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Land bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Tatil beldesi Kap Verde'de mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı. Bordo'ya 30 kilometre kadar yaklaşan yangın nedeniyle kentin havalimanı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1000 askerin ve A400M askeri nakliye uçağının söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi. İspanya'da ise Madrid'in batısındaki iki yangın birleşti. Ulusal acil durum ilan edildi. Üçüncü bir yangının da bu yangınlarla birleşmesinden endişe ediliyor. Ülkede 70 bine yakın kişi tahliye edildi ya da evlerinden çıkmamaları istendi. Yetkililer yangınların itfaiyenin müdahale kapasitesini aştığını açıkladı. Avrupa Birliği de iki ülkeye uçak ve helikopter desteği gönderdi.
1: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki depremde can kaybı 5546'ya çıktı. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela'da can kaybı 5546'ya yükseldi. Yaralı sayısı 16.740 oldu. Depremlerde 17.907 kişi de evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6.462 kişi kurtarıldı. Depremde kaybolan yaklaşık 30 bin kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

0: Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. Bu sözleri yeni bir anayasa tartışması başlattı. Trump, seçimi kazanmak benim için çok kolay dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Trump'ın sözleri anayasa tartışması başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı,

0: Amerika'da yapılan ve silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeniden katıldı.
1: Announced my intention to for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you.
0: Trump yeniden başkanlık yarışını kazanmanın kendisi için çok kolay olacağını savundu. Amerika Başkanı açıklama sırasında seçim kampanyalarının simgesi haline gelen kırmızı şapkayı taktı. Şapkadaki Trump 2028 yazısı dikkat çekti. Trump'ın 3 kez kazandım, 4. adayım sözleri anayasal engele takılıyor. Amerikan anayasasına göre bir kişi en fazla 2 dönem başkan seçilebiliyor. Bu kuralın değişmesi için kongre ve eyaletlerde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Trump daha önce görevi devredeceğini söylese de zaman zaman 3. ve 4. dönem ihtimaline kapı aralayan açıklamalar yapmıştı. Trump'ın katıldığı yemek 25 Nisan'da silah sesleri nedeniyle yarıda kesilmiş ve gizli servis Trump'ı salondan tahliye etmişti. Olayın ardından 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ı tutuklamış bir şüpheli hakkında Amerikan başkanına suikast girişimi dahil 4 federal suçlamayla dava açılmıştı.
2: Bölgesel asgari ücret getirilsin talepleriyle ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
0: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
3: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, İşçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
0: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: İş görüşmesi elbette herkes için heyecanlıdır. En merak edilense çoğu zaman maaş aralığı. Pek çok aday mülakatlarda önce maaşı öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konu ilk sırada değil. Peki maaş konusu ne zaman ve nasıl konuşulmalı? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
4: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
5: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
6: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
7: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
8: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
6: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
9: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
6: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
8: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
10: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
11: O mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
12: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
13: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkek.

0: Bey'in maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
1: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
2: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
3: Sürücülerin araç rengi tercihleri belli oldu. Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda gri renk öne çıktı. İkinci sıradaysa beyaz yer aldı.
4: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı. En çok tercih edilen renk ise gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Taşıtların 456.050'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin gri olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190.529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Beyaz en çok tercih edilen ikinci renk oldu. Bu dönemde 5.988 kahverengi aracın kaydı yapıldı. Turuncu ve sarı daha az tercih edilen renkler olarak kayıtlara geçti.
3: İkinci el araç piyasasının en yaygın ve en komplike hilesi bu. Kilometre dolandırıcılığı. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Peki ekspertizde dahi fark edilemeyen kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? Bakalım.
5: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde. Biz burada baktık. Araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
4: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
5: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
4: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
6: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
4: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
5: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
7: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
5: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
7: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
5: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık belli yani bu yorulmuş bir parça.
4: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
5: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise bu işte uzmazsa anlar.
7: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
5: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle aslında. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dümünü seçtik.
3: Evlenmek için kendisinden başlık parası istendiğini söyleyen bir gence Aile Bakanlığı ulaştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, öğrendik ki ortada bir gelin adayımız yokmuş dedi. Evlilik desteği için aile fonuna başvurulabileceğini hatırlattı.
8: Bana dediler ki başlık parası 700 bin, 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok. İşte ben de kendi çaremi bakmak zorundayım.
4: Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi evlenmek istediğini ancak başlık parası engelini aşamadığını bu sözlerle duyurmuş. Para biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.
8: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum. Oradaki bütün gençler evlenemiyor. Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Ya biz de evlenmek istiyoruz. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
4: Bu haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gerçeğin anlatılandan farklı olduğu ortaya çıktı. Bakan Göktaş, ortada henüz bir gelin adayımız yokmuş dedi.
9: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda aile ve gençlik fonumuza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir.
3: Adana'da Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin keyifli anları faciayla sonuçlandı. Çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
4: Güzel başlayan bir gün kabusla bitti. Piknikte çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba boğularak can verdi.
10: Pikniğe gelmişler. 4 tane çocuğu.
11: 4 çocuğu var.
4: Adana'da yaşayan Şahin Doğan ve eşi 4 çocuğuyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknik malzemelerini yere seren aile için keyifli dakikalar başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin terliği baraj gölüne düştü. Şahin Doğan çocuğunun terliğini almak için suya girdi. Akıntıya kapılan Şahin Doğan suda çırpınmaya başladı. Görenler ekiplere haber verdi. Doğan dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Doğan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göl kıyısında aileden geriye kalan piknik malzemeleri oldu.
3: Trabzon'daki Uzungöl özellikle Arap turistlerin gözdesi ama dere kenarlarında fotoğraf çekmek isteyen turistler büyük tehlike atlatıyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tedbirler alınacak. Turizmcilerin de talepleri var.
4: Kimi kayanın üzerindeyken dengesini kaybetti, kimi dere kenarından akıntıya kapıldı. Fotoğraf çekmek isterken ölen de oldu, ölümden dönen de. Bu tehlikeye dur demek için tedbirler yolda.
12: Son zamanlarda bölgemizde yaşanan can kayıpları gerçekten bizi çok derinden üzmüştür.
4: Karadeniz'de Trabzon'daki Uzungöl ve Rize'de Çamlıhemşin özellikle Arap turistlerin gözdesi. Ancak fotoğraf merakı ve dere kenarlarındaki tedbirsizlik nedeniyle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Turistlerin can güvenliği için bazı tedbirler alınacak. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ile 100 metre aralıklarla can simidi asılacak. Jandarma devriyeleriyle turistler uyarılacak.
12: Güvenlik her şeyden önce çok önemli.
4: Uzungöl'de tehlikeyi azaltmak için turizmcilerin talepleri de var.
12: Bu tehlikelerin önlenmesi adına can kurtaran personelin elinde olması gerektiğini düşünüyoruz.
3: Böcek ve haşereler yaz aylarının kabusu, en çok da sulak alanlarda oturanlar şikayetçi ama bir yandan da evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu var. Bu nedenle firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar bile var. Peki doğru yöntem ne? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu.
13: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
14: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize, sağlığına zarar verebilirsiniz.
13: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
14: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
15: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
13: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
11: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden

0: den bile vücudumuza girebiliyor.
1: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
2: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
1: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
0: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
1: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
0: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
3: İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde Ward Kardeşler bisiklet koleksiyonu ziyaretçileriyle buluştu. Koleksiyonda birbirinden farklı birçok bisiklet var. Vildan Bayoğlu o bisikletlerin hikayelerini dinledi.
4: Pedalsız ilk bisikletlerden 3 tekerlekli tasarımlara farklı dönemlere ait bisikletlerin hikayesi Ward Kardeşler'in bisiklet koleksiyonunda.
5: Bisiklet koleksiyonu içerisinde 1818'e kadar giden günümüze geldiğimiz noktaya 2 asırlık bir serüven bu. Çok yakın dönem örnekleri de var. Bunları biz tarih sırasında ve bir arada veriyoruz.
4: Rahmi Koç Müzesi'ndeki koleksiyonda 3 tekerlekli bisiklet modeli dikkat çekiyor. O dönemin toplumsal dönüşümünü yansıtan bisiklet, özellikle de kadınların kullanımını yaygınlaştırmak için geliştirilmiş.
5: Bisikletin gelişiminde 2 tekerden tam güvenlik sağlayamadıkları için 3 tekerlekli modelleri denemişler. Biniş kolaylığı, güvenlik biraz daha konfor barındırıyormuş. Bunu ürettikleri zaman bir fuarda sergiliyorlar. Ve Kraliçe Victoria da bu fuara geliyor ve bunu görünce çok beğeniyor, 2 tane satın alıyor. O satın aldıktan sonra bu araç popülerlik kazanıyor.
4: 23 özel parçadan oluşan koleksiyon ziyaretçilere hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim sunuyor.
5: Buradan herkes kendisinin ilgisini çektiği döneme, malzemeye, ihtiyaca göre bisikletleri görüp fotoğrafını çekip videosunu çekip kendi kaydına alabilir. Böylelikle bu yolculuğa tanık edebilir diye düşünüyoruz.
3: İstanbul'da konut fiyatları malum, araba, taksi plakası, hatta mezar yeri satın almak bile bütçe istiyor. Peki bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek, öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri bakın nasıl etkiledi. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden detaylara bakalım.
6: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 de iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
7: Mesela arkadaşım şurayı aldım, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
8: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
9: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
8: 160 bin, çok yüksek.
9: Devir ücretlerini sorsam?
8: 20'nin üstüne duydum yani.
9: 20 milyon.
8: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
1: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
10: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
1: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
9: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
11: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası. Evet. Köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
9: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
11: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
9: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
11: Şu anda 5 var.
9: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
11: 100 bin.
9: Devralmak isteseniz size kaça satar?
11: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
9: Ev parası.
11: Ev parası.
1: Zamanında pazardan yer alanlar

0: satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
1: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
2: Kaçırmak istemiyor.
1: Aynen öyle.
0: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
2: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
3: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kal varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
4: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
2: Tahta yani.
3: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
0: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
2: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
5: Para eden sebze tezgahları.
6: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
0: İşte bu düşünceyle oluşan talep bir metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
7: Dört pazarım var.
6: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar, 150 milyar. Bir metresi 100 milyar gibi düşün.
0: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
8: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
0: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
2: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
9: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
10: Bursa Gazeteciler Cemiyeti Habertürk'ü ödüle layık gördü. Gazeteci Nejat Kırbulut'un Habertürk'te yayınlanan haberine başarı ödülü verildi.
11: Ağacın çıkış kapıları ne yazık ki zincir ve asma kilitlerle kapatılmış durumda yani.
12: Duyarlı habercilik ödülle taçlandı. Habertürk'ün haberi ödüle layık görüldü. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel başarı ödülleri sahiplerini buldu. Demokrasi kültürünü güçlendirmek ve basın emeğini ödüllendirmek amacıyla bu yıl 79.sü düzenlenen yarışmada 132 eser 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada 14 başarı ve 16 mansiyon ödülü sahiplerine verildi.
13: Televizyon Aktüel Haber'de kategorisinde başarı ödülünü Habertürk TV'den Nejat Kırbulut kazandı.
12: Gazeteci Nejat Kırbulut da Habertürk'te yayınlanan Acil Çıkışlara Kilit haberiyle ödül aldı.
14: Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 79.sünü düzenlediği gazetecilik başarı ödüllerinde biz de ödüle layık görüldük.
10: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi yarı final maçında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.
15: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım ilk sette farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. Çin setin son bölümünde seri yakalasa da milli takım bu seti 25-21 kazandı. İkinci sette iyi oyununu sürdüren Filenin Sultanları bu sette zorlanmadı. Milliler bu setten de 25-15 galip ayrılarak skoru 2-0'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Filenin Sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde 3. kez finale yükseldi. Milliler 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 kaybetmişti. Ay Yıldızlı ekip 2023'te ise Çin'i 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milli takım finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.
10: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında mağlubiyetle tanıştı. İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.
16: Galatasaray Avusturya'daki ilk provasından mağlup ayrıldı. Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray Avusturya kampında hazırlıklarına başladı. Kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçına çıkan sarı kırmızılılar İtalya Serie A ekibi Monza ile karşılaştı. İtalya ekibi 23. dakikada

0: da Carboni'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Monza üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Monza'dan Cutrone 49. dakikada sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü bir diğer Serie A ekibi Venezia ile karşılaşacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nın İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlamasının ardından gözler 2030'daki şampiyonaya çevrildi. Turnuvanın 100. yılına denk gelecek organizasyon 6 ülke ve 3 kıtada oynanacak. Maçlarla birçok ilke de sahne olacak. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: FIFA Dünya Kupası organizasyonunun 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası'nda tarihe geçmeye hazırlanıyor. İlk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol dünyasının gözü 2030 organizasyonuna çevrildi. FIFA Dünya Kupası'nın 24.sü turnuvanın 100. yılı dolayısıyla bugüne kadarki en sıra dışı organizasyonlardan birine sahne olacak. 2030 yılının 8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez 3 kıtayla 6 ülkede gerçekleştirilecek. Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımı eleme maçları oynamadan turnuvaya doğrudan katılacak. 2030 FIFA Dünya Kupası turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak 3 açılış maçıyla başlayacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay ilk grup maçlarını kendi ülkelerinde taraftarlarının önünde oynayacak. FIFA Dünya Kupası'nın ilkine 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadı turnuvanın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamaların merkezi olacak. Bu stat özel açılış maçının da yine ev sahibi olacak. 2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta. Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken Fas'la İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yerde henüz resmi olarak netleşmedi. İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabéu stadı 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Fas'ın Casablanca kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hasan ise final organizasyonu için Bernabéu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla takım sayısı 48'den 64'e çıkabilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu yıl düzenlenen turnuvayı büyük bir başarı olarak değerlendirdikten sonra 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 64'e çıkartılması ihtimalini gündeme getirmişti. Infantino 64 takımlı turnuva isteğini küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir ifadeleriyle savundu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez de bu öneriye destek verirken yeni düzenlemeyi büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Buna karşın UEFA Başkanı Alexander Ceferin ne Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrini hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından kötü bir fikir olarak değerlendirdi.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece.

0: Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakta suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini kullanmıştı. ABD ve İran savaşı artık Hürmüz Boğazı Savaşı'na mı döndü? ABD Başkanı Trump, İran'a görülmemiş bir saldırı yapacağız ama kararsızım dedi. İran'sa öldürülen her bir vatandaşımız için bir ABD askerini öldüreceğiz diyor ve Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor. Yemenli Husiler Suudi Arabistan'ı da hedefliyor.

0: hedef aldı. Bu saat diliminde konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ile son gelişmeleri ve açıklamaları değerlendireceğiz. İskender Hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ahmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. İlk olarak farklı bir yönden başlayalım. Ukrayna evet. ve İran, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklamalar geldi. Rus uydularının Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini kullandı. Ardından İran Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Hazar Denizi'nde ticari gemimize saldırı düzenledi ve bir denizci öldü açıklamasında bulundu. ABD-İran savaşında yeni bir cephe mi açılacak, ne dersiniz?
1: Şimdi tabii Ahmet Bey, bu gelişmeyi yeni bir cephe açılıyor olarak yorumlamak çok iddialı olur. Ama iki ayrı yerde süren savaşın aktörlerinin dolaylı yoldan da olsa karşı karşıya gelmesi tabii ilginç bir durum. Şimdi özellikle sizin de söylediğiniz gibi İran'ın İsrail'deki hedefleri yüksek isabetle vurmasında Çin ve Rus uydu sistemlerinin özellikle çok büyük katkı sağladığını görmüştük. Özellikle Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ve Putin'le yaptığı görüşmeler sonrasında da özellikle İran'a verilen desteğin azaltılması şeklinde bir başarı elde ettiğini, hatta dünkü açıklamasında ya da bu haftaki açıklamalarında da Trump vurgulamıştı. Tabii şimdi Trump'ın özellikle Axios'a göre, uluslararası ajanslara göre Cuma günü bu Umman'dan gelen heyetin İran'la Hürmüz'ü görüşme aşamasında saldırıları kısmi olarak durdurma noktasındaki direktifine rağmen Ukrayna'nın özellikle Hazar'daki bir İran gemisine vurması işi ilginç bir boyuta taşıyor. Şimdi Zelenski'nin buradaki iddiası büyük ihtimalle İran ticaret gemisinde askeri silahların olduğu ve bunun da Rusya'ya gitti. Ama şimdi Zelenski'nin burada bir İran gemisini vurarak ne elde ediyor? Yani cepheyi genişletmesi ya da Donald Trump'a şirin mi gözükmek istiyor? Çünkü Patriot konusunda bazı beklentileri vardı, bunların Ukrayna'da üretilmesi. Biden'ın son dönemindeki büyük askeri yardımdan sonra bildiğiniz gibi Donald Trump'ın özellikle Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için, Ukrayna'yı masaya oturtmak için askeri yardımları azalttığını biliyoruz. Geçenlerde özellikle ASEAN'daki toplantıda Lavrov'la Rubio arasındaki görüşmede de Lavrov Amerikalılara doğrudan Ukrayna'ya silah satmaması noktasında uyarıda bulunduğunu söylemişti. Şimdi bunları alt alta topladığımız zaman burada Zelenski'nin Donald Trump'a şirin gözükmek ya da Amerikan desteğini yanında tutmak, Rusya'ya ne olursa olsun askeri yardımları engellemek gibi iddialı bir girişimde bulunduğunu bilemiyorum. Yani İran'dan gelebilecek nasıl bir silah olabilir? Zaten İran gerek 12 gün savaşı gerek bu 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra çok ciddi anlamda, askeri anlamda İran'ın kayıpları oldu. İnsansız hava araçları noktasında belki destek oluyor olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Bir ticaret gemisi ama içinde askeri ekipmanlar var. Dolayısıyla flash bir gelişme ve biz Hürmüz'ü konuşurken, olası bir diplomatik girişimi konuşurken olay tabii bambaşka bir boyuta evrilme noktasına da geldi gibi duruyor.
0: Evet, hocam sizce Ukrayna'nın İran'a saldırı amacı ve motivasyonu ne olabilir? Ya da bu hamle Rusya ile savaşı daha da körükler mi? Ukrayna'nın istihbarat açısından birçok aslında ticari faaliyet yürüttüğü iddia edilen fabrikalara da saldırı düzenlediğini biliyoruz. İHA ve drone üretimi yapıldığını da iddia ediyor Ukrayna tarafı, ne dersiniz?
1: Şimdi bu geçtiğimiz günlerde yapılan saldırılarda özellikle Moskova ve Batı cephesinde Rusya'daki birçok lojistik merkezler vuruldu. Bunların özellikle insansız hava araçları noktasında Rusya'nın envanterinin azaldığı noktasında da bazı bilgiler vardı. Bu gemilerin tabii, bu tamamen bir tahmin, herhangi bir bilgiye dayanmıyor. Bu insansız hava araçları ve türevleri noktasında İran tarafından Rusya'ya bir yardım yapılmış olabileceği akla geliyor. Tabii burada özellikle Rusya'nın da Kiev'e yaptığı saldırılar, Ukrayna'nın gerek Avrupalılara gerek Amerikalılara birçok kez, özellikle Donald Trump'a, evet bir barış olabilir ama askeri anlamda da bazı başarılar elde etmek zorundayız. Yani Ukraynalılar topraklarını vermek istemiyor şeklinde çok ciddi açıklamaları vardı. Ukrayna hala sahada direnebileceğini düşünüyor. Tabii askeri parametreler, ekonomik durum, insan gücü gibi birçok şeyi alt alta topladığımız zaman Ukrayna'nın bunu ne kadar gerçekleştirebileceği çok gerçekçi değil. Yani olası bir barış anlaşmasında, bir ateşkes ve sonrasında bir barış inşa sürecinde bazı tavizler vereceğini söyleyebiliriz. Burada tabii Donald Trump'ın bu noktadaki açıklamasını ben çok merak ediyorum. Amerikan kaynaklarından nasıl bir açıklama geldi? Ukrayna'ya sen bu işe karışma mı diyecekler, yoksa Bu da Ukrayna'ya aslında bir örtülü destek mi olacak? Çünkü Trump'ın açıklamasında biz silahları Avrupalılara veriyoruz, onlar Ukraynalılara veriyor şeklinde Rusya'ya bir açıklaması vardı. Yani Trump'ın şu anda karşısında iki mesele var. Gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki durum, Rusya'nın eleştirileri ve İran konusunda bu 17 Haziran'daki 14 maddelik mutabakatın işte 7-8 Temmuz'da bozulmaya başlayıp 13 Temmuz'da başlayan süreç ve karşılıklı saldırılar sonucunda 12. 13. güne girerken tekrardan Hürmüz ekseninde ve nükleer şemsiye konusu, yani nükleer enerji, nükleer silah konusunda İran'ın ne yapacağı, hangi tavizleri vereceği şeyine doğru geldi. Burada ben özellikle Trump'ın yeniden bir anlaşma noktasında İran'ı zorlayacağını düşünüyorum. Yani bu savaşı sürdürebilmesi de zor. Yani Hexit'in açıklamalarına da baktığımız zaman ciddi anlamda Mayıs ayındaki tahminleri de geçtiler. 37,5 milyar dolarlık bir maliyet çıktı karşılarına. Ve daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi Kasım ayının ikinci haftasında Amerika'da seçimler var. Dolayısıyla bir an önce aslında Trump'ın bu meseleyi çözmesi lazım.
0: Evet, tabii İran yapılan saldırılara karşılık ABD üslerine ve bölge ülkelerine birçok saldırı gerçekleştirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda da farklı gemilere saldırılar düzenleyerek karşılık veriyor. Bir taraftan da tehdit dilinde vitesi yükseltiyor. Şimdi İran saldırganlık eylemlerine karşı kendimizi savunacağız açıklaması yaptı. Peki Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planı oluşturur mu sizce hocam?
1: İran'ın elindeki süpersonik ve diğer füzelerin menzilinin Ukrayna'ya vurabileceği noktasında bazı imkanlar var. Ama bunu deneyecekler midir? Bu noktada bir eyleme geçecekler midir? Belki başka türlü karşılık verebilirler. Ukrayna'nın bölgeyle ticareti olsun, Hürmüz'de gemileri var mı onu da şu anda bilmiyorum. Ama şu anda bir meşru müdafaa hakkı doğdu İran'a. Çünkü bu geminin içinde ne olduğu çok net değil. Askeri bir ekipman da olsa bu Rusya ile İran arasında bir ticari ilişki de olabilir. Dolayısıyla Zelenski'nin bunu yaparken hangi sahikle harekete geçtiği Amerikan tarafının açıklaması sonrası daha da net kafalarımızda yer edecektir diye düşünüyorum. Ama İran'ın mutlaka bir cevabı olacaktır. Çünkü biz bu 12 gün savaşında ve 28 Şubat'tan günümüze kadar olan ikinci İran-ABD-İsrail savaşında da gördük ki İran biraz geç de olsa bir mütekabiliyet esasınca, karşılıklılık esasınca karşılık veriyor. Mutlaka bir misilleme de bulunacaklardır diye düşünüyorum. Askeri veya ekonomik anlamda, ticari anlamda.
0: Evet, hiç şüphesiz bu tarz saldırıların ticarete ve küresel ekonomiye de oldukça zararı var. Büyük bir faturası çıkıyor. Tabii ABD ve İran arasındaki saldırılar Hürmüz Savaşı'na dönmüş durumda. Husiler evet. Badül Mendeb boğazını da kapatmakla tehdit ediyor. Orada tatbikatlar gerçekleştirildiğini İran açıklamıştı. Her geçen gemiden 5 milyon dolar alma gibi fikirleri olduğunu dile getirmişlerdi. Şimdi Badül Mendeb'i görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nda bir kriz var ve bugüne geldiğimizde Hazar Denizi'nde de bir ticaret gemisi vuruldu. En azından ilk evet. açıklamalar o yönde. Yani bu tarz boğazlarda ve denizlerde saldırılar küresel piyasayı ve deniz ticaretini nasıl etkiliyor hocam?
1: Yani çok kötü etkiliyor. Bunu tabii 28 Şubat'tan günümüze kadar ülkemizde de görüyoruz. Biz de tabii bölgeyle doğrudan ticari başka tabii sadece petrol değil. Yani petrol anlamında alternatiflerimiz de var ama buradaki Brent petrolün fiyatındaki artış ister istemez biz petrolü farklı yerlerden alsak bile bizi de etkiliyor ve bütün dünyayı da etkiliyor. Tabii bölgedeki petrolün büyük oranda Uzak Doğu'ya, Çin'e, Hindistan'a, Japonya'ya o bölgeye gittiğini biliyoruz. Sadece petrol değil, doğalgaz ve diğer tarımsal ürünler gibi birçok ülke için hayati olan gübre başta olmak üzere tahıl ve diğer türevleri bu bölgeden dağılıyor. Tabii bunların ister istemez etkileri olacak. Özellikle 17 Haziran'daki mutabakatta bu 28 Şubat'ta başlayan sürecin yıl sonuna kadar en az hasarlı atlatılması noktasında bazı öngörüler vardı. Ama şimdi bu 12-13 gündür olan ve yeniden bize bu 4 aylık süreci, 3,5-4 aylık süreci hatırlatan gelişmeler tekrar uzarsa, mesela Ekim ayına kadar, Kasım ayına kadar ben Trump'ın bu konuda çok istekli olmayacağını düşünüyorum. İsrail olabilir tabii. İsrail'de Netanyahu siyasi kariyerini bunun üzerinden şekillendiriyor. Ve onun arkadaşları, hükümeti diyelim, o bakanları, Siyonist bakanlar. Dolayısıyla bunun etkileri olacaktır ama şimdi özellikle nükleer konusunda Suudi Arabistan'da olan gelişmeler, yayınlarınızda da konuşmuşsunuzdur bunları. Bölgeye çok farklı bir perspektife doğru sürüklüyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan nükleer meselesiyle konuya başlarken Hürriyet

0: Açık olan Hürmüz'ün kapanması sonrası tekrar açılmasını ana hedef haline getirdi. Bunu da sizin de söylediğiniz gibi bu küresel ekonomik parametrelerin yeniden dengelenmesi ve normal şartlara doğru evrilmesi şeklinde hedef olarak belirledi. Yani bu Umman heyetinin Umman'daki Maskat heyetinin 11 Temmuz'da bir teklifi vardı İran tarafına. Bunun reddedildiğini biliyoruz. Bugünlerde yeniden bir görüşme var. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın Hürmüz'deki saldırılarına karşılıklılık esasınca yanıt veriyor askeri anlamda, ama bir taraftan da İran'ı masaya oturtmak, Hürmüz'de yeni bir dönemi inşa etmek istiyor. Burada bazı tavizler verilebilir mi? Verilebilir, ama İran'ın işte 2 milyon varil üzerinden her bir varile 1 dolar, 2 milyon dolarlık geçiş gibi çok fantastik önerilerin ben kabul edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama o gemilerin güvenliğinin sağlanması noktasında Umman'la koordineli ve anlaşmalı şekilde belki bir işletme bedeli, güvenlik bedeli, uluslararası boğazlarda gördüğümüz tavizler verilebilir. İran'ın bunun karşına nükleer konusunda işbirliği yapması bekleniyor tabii. Bu balistik füzelerin durumu, İran özellikle ambargoların kaldırılmasını istiyor. Çünkü bu 7 Temmuz'daki saldırılarda İran özellikle bloka edilen paralarının serbest bırakılmadığını söylerken ABD tarafı da 5. maddeyi öne sürmüştü. Siz de Hürmüz Boğazı'nı tekrar ablukaya aldınız şeklinde. Yani herkes masada konuşurken Ahmet Bey istediği madde üzerinden de karşı tarafa bir meşruiyet inşasında bulunuyor. Oradan argümanını kuruyor, ama savaş devam ediyor. Önemli olan yani bir ateşkes olması ve bu noktada karşılıklı bir samimiyetin ve iyi niyetin algılanması gerekiyor. Tabii bunu istemeyenler de var, onu söyleyelim. Yani İran içerisinde bu savaşın sürmesinden para kazananlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah endüstrisi gibi. Yani bu çatışmaları biz çok dengesizlik, bir dalgalı süreç olarak yorumluyoruz, ama bunların da mutlaka bir karşılığı var yani. Bunlar da çok rastgele olmuyor. Bir arka planı olduğunu ben düşünüyorum. Ama eninde sonunda bu savaş bitecek. Yeni bir statüko inşa edilecek. Ben bu noktada da Donald Trump'ın artık çok ciddi anlamda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Bu İran'ın elini de kolaylaştırır, ama tabii bu noktada karşılıklı güven inşası ilk öncelikli hedef olmalı.
1: Evet, tabii olası birçok senaryoyu konuşmaya devam ediyoruz. ABD ve İran savaşında artık farklı bölgelerde ve noktalarda da farklı aktörlerin devreye girdiğini dolaylı yoldan da olsa görebiliyoruz. Tabii Hazar Denizi'ne de birçok ülkenin kıyısı bulunmakta hocam. Son olarak Hazar Denizi'nin stratejik önemini de sormak istiyorum. Orada patlak verecek bir çatışma dünya için ne gibi riskleri doğurur sizce?
0: Bir kere Hürmüz ne kadar yeraltı hidrokarbon kaynakları noktasında ve geçiş, ticaret, transit, geçiş noktasında önemliyse, Hazar'da da benzer bir potansiyel var. Hazar'ın statüsü ve kıyıdaş ülkelerin Hazar'ın kaynaklarını nasıl kullanacağı noktasında uzun yıllardır, özellikle Soğuk Savaş sonrasında bölgedeki Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması, İran ve diğer ülkelerle beraber bir anlaşmaya da aslında iyi kötü varıldı. Bunun yeniden savaş alanına çekilmesi, işte bölgede Azerbaycan var. Bildiğiniz gibi İran'ın özellikle kara operasyonu gündeme geldiğinde Azerbaycan'ı da ister istemez bunun içine çekmeye çalışan bazı taraflar vardı. Şimdi Rusya-Ukrayna cephesi varken, Hürmüz'de savaş olurken, bir de Hazar'da biz bombaların düştüğünü görürsek bu bölge için de iyi olmaz. Bakın, Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ile uranyum zenginleştirmeye kadar gidecek ve barışçıl nükleer enerji ile alakalı bir anlaşma imzaladı. Bunun İsrail tarafında bazı yansımaları var. İsrail ne olursa olsun bölgede hiçbir nükleer güç istemiyor ki, Suudi Arabistan'ın nasıl yönetildiğini ve bir siyasi yönetim olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan İran özellikle bu konunun kendisine karşılık olarak olabileceği noktasında barışçı olursa bir sıkıntı olmaz şeklinde açıklama yaptı, ama yarın diğer ülkeler bu konudan nasıl etkilenecek? Yani İran'daki nükleer konusu üzerinden giderken bölgedeki ülkelerin birer birer nükleer enerjiye, olası bir nükleer silah elde etme tehdidine karşı evrilmesi daha ciddi sorunları da çıkarabilir. Dolayısıyla bizim barışı konuşmamız lazım, istikrarı konuşmamız lazım, ama bir anda iki savaşın birbirini etkilediğini gördük. Yani dolayısıyla çok daha aklı selim hareket edilmesi gerekiyor. Ben Trump'ın bu konularda da aslında bir iş adamı edasıyla gerektiği yerde çatışmayı sonlandırıp barışı, diplomasiyi konuştuğunu, sonra bazen tekrar savaş yöntemlerine, çatışmaya doğru evrildiğini de hep beraber görüyoruz yani. Evet. Dolayısıyla bu işin de çok uzun sürmeyeceğini düşünenlerdenim ama kısa vadede yine bu tip yansımalar, karşılıklı savaş durumu olabilir. Bu noktada özellikle Hazar'daki ülkelerin açıklamalarını ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Mark Rubio'nun açıklamalarını beklemek lazım.
1: Evet, tabii Rusya-Ukrayna savaşı yıllardır devam ediyor hocam. Tabii son haftalarda da hem Ukrayna hem Rusya çok ağır saldırılarda bulundu. Özellikle Rusya'da Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda İran yapımı İHA'ları sıkça evet. kullanmıştı. Yani bu İHA'ları kullanması noktasında da Ukrayna'nın böyle bir saldırı yapması mümkün mü?
0: Yani bu da tabii başka bir konu. Yani bunu özellikle İran'ın bu teknolojiyi Rusya'ya vermesi ve bunun da Ukrayna-Rusya savaşında kullanılması noktasında da bazı görüşler vardı. Burada aslında Ukrayna'nın Rusya'nın silah tedariki noktasındaki verdiği karşılık savaş durumunda anlaşılabilir ama İran'ın gemisini vurması tabii burada Amerika Birleşik Devletleri acaba Ukrayna'yı mı bu noktada harekete geçirdi? Onu da tabii şu anda bu bilgilerle anlamak zor gibi duruyor.
1: Evet, tabii İran ve Rusya tabii savaşın başından beri Amerika'nın hep ön almaya çalıştığı bir noktaydı. Rusya'nın desteğini azaltması noktasında. Evet. Çin özelinde biraz Trump bunun önünü aldı yaptığı son açıklamalarla birlikte. Xi ile iyi anlaştıklarını ifade etti ve Çin'in İran'a olası destek vermeyeceğini ifade etmişti. Peki Rusya-İran ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz hocam? Rusya'nın savaşın başından itibaren bir desteği söz konusu olabilir mi İran'a?
0: Ya mutlaka desteği var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlıklarını Basra Körfezi'ne kaydırması Rusya-Ukrayna noktasındaki ağırlıklarını kaybetmesini azaltmasına sebep oldu. Özellikle Patriot'lar noktasında bu Patriot'ların Ukrayna'ya verilmesi gibi bazı girişimler mevcuttu. Ama biz savaşın geldiği noktada gördük ki Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda ciddi askeri sınırlandırmalarla karşı karşıya kaldı. Ekonomik anlamda zorlandı. Çünkü Trump ilk geldiğinde Ukrayna'ya silah desteğini kesip Rusya'yı Çin'e karşı yanına çekmek için diyelim aslında Çin'le olan bu yeni soğuk savaşında bazı Rusya'ya bazı tavizler vereceği noktasında beklentiler vardı. Bu noktada bir de İran meselesi ortaya çıkınca ki burada İsrail'in de tabii tavrı çok önemliydi. ABD İsrail'in zorladığı noktasında 12 gün savaşından günümüze. Rusya'nın da böyle bir beklentisi vardı ve bunu zorlaştırmak için de özellikle elektronik harp noktasında İran'a birçok destek verdi ve biz 12 gün savaşından çok daha farklı olarak İran füzelerinin hedeflerini vurduğunu gördük. Ama demin de dediğim gibi Donald Trump'ın Mayıs-Haziran aylarında yaptığı ziyaretler, işte sizin de söylediğiniz gibi, çünkü Çin özellikle bölgeden gelen petrol ve doğalgaz noktasında Venezuela'yı da kaybettikten sonra diyelim, özellikle Basra Körfezi'ne çok acil ihtiyaç duyuyordu. Her ne kadar yenilebilir enerji ve diğer kaynaklardan da farklı noktalardan da kaynaklar sağlayabilse de ama özellikle bu gümrük savaşları noktasında ve iki yeni süper gücün diyelim birbirine saygılı olacağı ve birbirini anlayacağı gibi bir projeksiyon ortaya çıktı. Bu arada biz Galibaf'ın Çin temsilcisi olarak atandığını gördük. Pakistan'da başlayan süreçler gördük. İran heyetinin Rusya'ya gittiğini gördük. Rusya çünkü özellikle enerji jeopolitiği bağlamında da İran'la yakın ilişkiler içerisinde. Ve bunlardan da sonuç aldığını da gördük ama Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Trump'ın, Putin'in İran'a verdiği desteği azaltması noktasındaki isteğinin de karşılık bulduğunu da ben gördüğümüzü düşünüyorum. Ama evet. Bu Ukrayna saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerinden yaptığı yardımlar Rusya tarafında çok iyi niyette karşılanmıyor. Bu ASEAN'daki görüşmeleri de buradan okumak lazım. Dolayısıyla şu aşamada aslında İran'da bir ateşkes durumu, Rusya-Ukrayna savaşında da yine bir ateşkes ve barış inşası süreci bölgeyi ve dünyayı istikrar bağlamında aslında daha iyi bir konuma doğru götürecektir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, İskender Hocam sizleri biraz soluklandıralım. Diğer konuğumuz Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara Hocamız da yayınımıza katıldılar. Gökhan Hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler İskender Hocam, Ahmet Bey kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler kıymetli hocam. Yine oldukça sıcak bir gece geçiriyoruz. Tabii ABD-İran arasındaki saldırılar bitecek mi derken artık farklı bir cepheye

0: doğru kayıyor mu? Bunu konuşmaya başladık. Hemen Hazar Denizi'ndeki saldırıyı sormak istiyorum hocam. Yeni bir cephe mi doğuyor sizce? Ne dersiniz? Saldırıyı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında çok ilginç yani bugünkü haber genel itibariyle bakıldığı vakit. Tabii Ortadoğu'da çok hareketli yeni cepheler açılıyor. Yani asıl hareketliliğin başladığı yer neresi diye soracak olursak herhalde Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki yeni gelişmeler diye yorumlanabilir. Çünkü Husi kuvvetler çok yoğun bir şekilde Suudi Arabistan işte Cizan bölgesi başta olmak üzere Aramco tesislerini hedef alan bir dizi saldırı yaptı. Ahmet, tabii ki bu da yeni bir denklem yaratıyor. Yani Suudi Arabistan'ı yeniden Yemen sahasına çekme. Tabii Husiler o da mesele değil. Aslında İran arka planda olduğunu söylemek mümkündür. Suudi Arabistan da zaten bu olayı böyle okuyor. Tabii diğer yandan Irak'ta da çok ciddi bir şey var. Özellikle Irak Kürt bölgesine Erbil merkezi olmak üzere İran'ın veya İran'a yakın güçlerin drone saldırılarını çok yoğun bir şekilde attığını gözlemliyoruz. Tabii zaten Kuveyt ve Bahreyn'i söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Körfez'in en fazla bu sürede son zamanlarda iki zarar gören ülkesi olarak ön plana çıkıyorlar. Ama Ukrayna'nın tabii bu sefer böyle bir denklemde isminin anılması bence oldukça ilginç. Ukrayna'nın zaten drone önleyici teknolojisini Körfez Arap ülkeleri kullanmaya başlamıştı. Birçok açıdan da Ukraynalılar teknik destek veriyorlardı İran'a karşı biliyorsunuz. İran ve Ukrayna arasında da aslında ciddi bir gerilim var. Neden? Çünkü
0: Evet.
1: İranlılar Şahit dronlarını Ruslara vererek Ukrayna üzerinde bir stratejik kazanım elde etmek istiyorlardı. Ukraynalılar da bu yüzden İran'ın olduğu yerlerde İran'ı zayıflatmak, stratejik kapasitesini geriletme noktasına adımlar atıyorlar kendilerince. Tabii bundan sonra ne olacak? Bundan sonra tabii ilginç gelişmeler de beraberinde gelebilir. Ama Trump'ın tabii bugün haberlere yansıyan önemli bir gelişmesi oldu. Cuma gün topyekün bir saldırı emri olduğu fakat bunu son anda durdurduğuna dair Axios'ta yayınlanan bir haber var. Trump savaşa devam edecek mi, etmeyecek mi? Yoksa bu bir geçici duraksama mı sorusu da var. Hürmüz denkleminde farklı aktörleri işin içine sokmayı Trump istiyor. İsrail dışındakileri. Çünkü İsrail olduğu zaman bir ittifak kümesi oluşturamıyor Ahmet. Bu özellikle Arap ülkelerinin oldukça hassas olduğu bir nokta. Çünkü İsrail'le birlikte savaşa girmek Arap ülkeleri açısından, ordular açısından bir meşruiyet kaybına, erozyonuna yol açıyor. O yüzden de bu süreçte hep Arap ülkeleri, özellikle Körfez Arap ülkeleri meseleyi diplomatik yollarla çözmeye dönük açıklamalarda bulundular. Ama son bence artık düzlükte, bu son düzlükte Körfez Arap ülkeleri de bence bir sınıra ve limite ulaştılar diye düşünüyorum. Artık öyle ya da böyle bu savaşın bir parçası olmak durumundalar. Çünkü sürekli bir pasif halde kalmanız, saldırıya uğramanız ve buna anlamlı ve caydırıcı bir cevap üretememeniz günün sonunda sizin siyasi varoluşunuza da bir tehdit yaratacaktır. Çünkü halk liderlerinin çok zayıf olduklarını görürse orada bir toplumsal hareketliliğin çıkmaması içten bile değil. Zaten biliyorsun dün de Wall Street Journal'da bir haber yayınlandı. İşte Kuveyt'in ve Bahreyn'in uçaklarının İran'a vurduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde istihbarat sağladığına dair. Genç Kuveytliler bunu yalanladılar ama çok da sürpriz olmayacak diye düşünüyorum. Körfez Arap ülkelerine artık bir şekilde bu savaşın bir unsuru, bir parçası olmaları meselesi. İsrailler de tabii bir yandan sebep arıyorlar. Yani İran bize saldırsa da biz de İran'a topyekun bir yeniden bir saldırı moduna geçsek diye. Çünkü Netanyahu'nun da ihtiyaç duyduğu bir şey seçime giderken 27 Ekim'de bir seçime gidiyor İsrail. Tabi bu da Netanyahu'nun partisi bazı anketlerde ikinci sıraya ulaşmış durumda. Yani sıradan Likud seçmeni yani kendi seçmenini açıklayamadığı bir dizi başlıktan birisi de İsrail'de ulusal güvenliğin yeniden sağlanamaması meselesi. Yani 7 Ekim'den sonra İsrail ne kazandı diye birçok seçmen soruyor.
0: Evet.
1: Tabi Netanyahu'nun bu konuda cevabı var. İşte üst düzey liderlerin ortadan kaldırılması Hamas'ın, İran'ın, Hizbullah'ın gibi somut örnekler sunmaya çalışıyor. Ama stratejik kazanım ve bugünün meselesine baktığımız zaman hala Hizbullah'ın hareketli olduğunu gözlemliyoruz. Hamas biliyorsun hükümetten çekildi. Gazze'de yeni bir aşama bekleniyor fakat

0: o yeni aşamaya geçirmiş değil. İran'da da yani üst düzey lider tasfiye edildi ama yine birçok işte haberde yayınlandığına göre, özellikle Washington Post'ta, New York Times'ta da yayınlandı bu. Yeni liderin önceki babasından daha fazla nükleer silah yapmaya odaklandığına dair bir vurgu var.
1: Evet.
0: Yani bu aslında İsrail'in denklemi değiştirme noktasında epey bir sorgu altında olduğunda, özellikle Netanyahu hükümetinin kendi seçmenler arasında net bir şekilde bence

0: Yani o tabii oradakilerin de temel meselesi aslında biraz alternatif olan Gade Ezenkut gibi Yaşar Partisi'nin lideri şu an birinci çıktı söyleniyor. Temel aslında vurgusu biraz daha Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya sempatik gelecek bir dizi açılım yapmak. Ama
1: Evet.
0: tabii şu an İsrail'in en büyük meselesi bakıldığı vakit bu yerleşimci denilen grupların Batı Şeria'daki faaliyetleri. Biliyorsun dün önemli bir gelişme oldu. İki İsrailli, dört tane de Filistinli bir çatışma içerisinde hayatını kaybetti. Tabii oradaki yerleşimci terörü demek lazım artık. Çok ciddi bir şekilde kontrolden çıkmış durumda. İnanılmaz bir şekilde artık kontrol edilemiyor
1: Evet.
0: veya kontrol edilememesine yönelik ön açılıyor diye şey yapalım. Bu mesele ciddi bir şekilde hem şeyin Avrupa Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne attık temel gündeminde. Tabii İsrail'in temel sorunu aslında Ahmet bugün Haaretz gazetesi de çok uzun bir dosya hazırladı. DSA, bunu daha önce de konuştuk, Democratic Socialist for America. Yani bu demokratik sosyalistler, Demokrat Parti içerisinde şu an çok güçlenen, işte New York'ta Mamdani öncülüğündeki bu yeni fraksiyon, 2028 başkanlık seçimlerinde ve ara seçimlerde de bu 2026'da adayları çok ön plana çıkıyor. Bunların da temel şeyi, politikaları aslında İsrail. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ilişki kesinlikle eskisi gibi yürütülemez diyorlar. Tabii bunlar Demokrat Parti'de iyice güç kazanmaz demek. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde İsrail'in hep yatırım yaptığı işte ve değil mi? Üzerine
1: Evet.
0: kitaplarda yazılan İsrail lobisi meselesinin çok anlamsızlaşacağı yeni bir döneme de giriliyor Amerika'da.
1: Evet,
0: Evet.
1: tabii İskender Hocam, İran'ın bu saldırı karşılığında ne cevap vereceğini ya da misilleme yapıp yapmayacağını merak ediyorduk. İran Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Hasmane ve suç teşkil eden saldırı olarak nitelendirdiği bu olay karşısında protestosunu iletmek üzere Ukrayna'nın Tahran'daki Massad Güzarı'nı bakanlığa çağırdı. Sizce gerilim nasıl devam edecek? Artarak devam eder mi? Nereye evrilir?
2: Şimdi demin de söylediğim gibi Ahmet Bey, burada Donald Trump'ın nasıl bir Amerikan tarafının nasıl bir açıklama yapacağını şu anda beklemek lazım. Henüz bir açıklama gelmedi anladığım kadarıyla. Bir taraftan Gökhan Hoca'nın da dediği gibi demin ben de vurguladım Axios'taki haberde hala bu Umman heyetinin ikinci turda Hürmüz'le alakalı İranlıları ikna edip yeni bir anlaşma noktasında Amerikalılarla masaya oturmak. Geçenlerde de bir haber vardı. Bir 10 günlük geçici ateşkes. 17 Haziran'daki gibi ki zaten o da 3 hafta falan sürdü. Yani 60 günlük bir geçiş sürecini öngörüyordu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla doğrudan şimdi İsrail attığı gibi füzeleri Ukrayna'ya atacağını beklemek çok fazla fantastik bir düşünce olur. Ha bunu yapabilir mi? Bilemiyorum tabii. Yani bu kadar bir gemi vurulduğu için Ukrayna'ya müdahale edebilir mi? Bu yeteneği var mı? Füzeleri o noktaya attığı zaman nerelerden geçecek? Ukrayna bunu düşürebilir mi? Ukrayna'nın elinde hava savunma sistemleri var sonuçta. Ama bu noktada tabii Ukrayna bu kararı kendi mi aldı? Amerika Birleşik Devletleri ile konuşarak mı bu girişimde bulunuldu? Çünkü tam da Lavrov'un Rubio'ya Ukrayna'ya yardım etmeyin diye söylediği günün ertesi günü oluyor ya da aynı gün oluyor saate bakılırsa. Ukrayna Hazar'da bir İran gemisini vurdu. Demek ki İran'ın da Rusya'ya yardım etmesi noktasında Ukrayna'da aksiyon alabileceğini gösterdi. Tabii konuştuğumuz konular aslında Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD-İran-İsrail 2026 Savaşı'ydı ama ikisi arasında da böyle dolaylı yoldan da bir bağlantı kurulmuş oldu. İran mutlaka bir karşılık bir misilleme yapacaktır. Bu ticari de olabilir. Belki Ukrayna'nın bir gemisi vurulabilir. Hürmüz'de var mı demin de söylediğim gibi bilemiyorum. Mutlaka bir karşılık verecektir diye düşünüyorum şu aşamada. Ama tabii asıl mesele Hürmüz'deki yeni statükonun inşası noktasında Umman'la İran'ın anlaşması, ABD-İran görüşmelerinin 17 Haziran'da başlayıp 7-8 Haziran'da akamete uğrayıp 13-14 Haziran'da savaşa dönüşen kısmın tekrardan eski şeyine dönmesi, yönüne dönmesi asıl amaç bu olmalı. Yani Ukrayna Gökhan Hoca'nın dediği gibi nereden çıktı şimdi gibi bir durum oldu açıkçası yani.
1: Evet. Gökhan Hocam, tabii İran saldırganlık eylemlerine karşı kendimizi savunacağız açıklamasını yaptı. Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planı oluşturacak mısın?

0: Sizce?
1: Yani Ukrayna cephesini böyle İran'dan çok fazla açacağını ben şu aşamada düşünmüyorum. Ama belki de Rusya'ya yönelik, Rusya tarafından Ukrayna'ya belli drone saldırıları gerçekleştirebilirler belki Rusya'yı bu konuda cesaretlendirerek. Ama direkt bu şekilde bir Ukrayna'ya yönelik bir askeri bir cephe açılması şeyini opsiyonu şu an için çok kuvvetli görmüyorum ama burada tabii temel bir kaç mesele var. O da artık savaşın dinamiği her geçen gün çok farklı yönlere ilerliyor Ahmet. Yani gerçekten tahmin edilemez yeni senaryolar, yeni opsiyonlar, yeni aktörlerin işin içine girdiğini gözlemliyoruz. Tabii bu noktada İran'a yönelik olan aslında askeri operasyonun da niteliği ve derinliğinin ne olacağı da çok belli olmayacak gibi geliyor bence. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bu hususta Trump'ın biraz geri çekilmesi meselesi de bence o. Biraz daha fazla aktörler zarar görsün ve günün sonunda onların da işe işine kalacak ve maliyeti onlara da yükleyecek yeni bir savaş denklemi yaratayım düşüncesi var bence. O yüzden Trump Körfez Arap ülkelerinin veya diğer ülkelerin ekonomik veya askeri zarar görmesinden çok rahatsız olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Çünkü sadece savaşın yükünü Amerika Birleşik Devletleri'ne çekmesi günün sonunda maliyetinin de onu çekmesi anlamına geliyor. Ve bir ittifak oluşturulamadığı vakitte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. İşte en son değil mi İspanya'ya olan gerginlikte de temel meseleden birisi buydu. Trump'ın burada temel vurgusu neydi? Aslında ben size yıllardır özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın güvenliğini sağlama noktasında elimdeki tüm imkanları, maddi, fiziksel, askeri, istihbarat, teknolojik her şeyi sunuyorum. Ama siz benim zor bir anımda, savaş zamanında şeyinizi kullandırmıyorsunuz, askeri üslerinizi kullandırmıyorsunuz eleştirisini getirdi. Tabii ilginçtir İngiliz Başbakan yani Burnham biliyorsun hemen telefon açarak Trump'la görev oturur oturmaz üslerin kullanılması noktasında bir açık çek neredeyse vermiş oldu. Almanya'da bu noktada daha açık ve net bir mesaj geldiğini gözlemledik. Tabii bunlar aslında Trump'ın da bu NATO zirvesindeki aslında eleştirilerine odağındaki temel dinamiği biraz da bize ortaya koyuyor. Batı ittifakı denilen temel mesele nedir? Ve ortak güvenlik konsepti bu süreçte oluşturulabilir mi meselesi var. Ukrayna'nın işin içine girmesi demek tabii ki günün sonunda Avrupalı aktörlerin de dikkatlerini yeniden Ukrayna ve İran arasındaki gerilime yönetmeleri anlamına gelecek. Zaten NATO zirvesinde bizim gördüğümüz temel meseleden birisi de Avrupa liderlerin ama bizi İran meselesine bulaştırmayın. Zaten tüm enerjimizi ve dikkatimizi biz Ukrayna'ya verdik. Hatta bunun siyasi maliyetinde kendi iç politikalarımızı ödüyoruz eleştirisini getiriyorlardı. Başta Almanya olmak üzere. Neden? Çünkü Almanya'da AfD partisi şu an inanılmaz bir yükselişte. İngiltere'de Reform Partisi yükselişte. Fransa'da hakeza Le Pen yükselişte gibi gibi bu tür meseleler şunu ifade ediyor. Rusya ile savaşın ülkeler içerisindeki enflasyon etkisi çok sorgulanmaya başladı. Ve orada da aynı Amerika'daki seçmen gibi biz bu savaşa neden girdik? Stratejik kazanımız ne? Yani Ukrayna'nın savaşı bu neticede Avrupa'nın savaşı değil düşüncesi bir kısım seçmende hakim olmaya başladı. Tabii bundan önce göçmen meselesi vardı. Yeni mesele Ukrayna-Rusya meselesi. Birçok siyasi parti de bu savaşı bitirecek ve NATO konusunda daha farklı adım atılacağını söylüyordu. Yani bunu tutmadığı yerler de oldu aslında. Macaristan'daki seçimlere baktığımız zaman bir önceki iktidardaki Fidesz Partisi'nin temel tezi buydu. Yani biz olmasak iktidardan yüksek bir Macaristan'a Ukrayna Savaşı'na sokacak diyordu Orban. Magyar açısından. Fakat öyle olmadı tabii ki. Günün sonunda baktığımız zaman yani bu Hürmüz Boğazı'ndaki açmazın da hava operasyonlarıyla çok çözülebilecek bir noktada olmadığını söylemek lazım Ahmet. Yani belki de bu genel denklem açısından diyorum. Onun kastım şudur. Sınırlı ve etkisi yüksek bir kara harekatı da bizi bekliyor olabilir. Bunu yakın vakitte göreceğiz. Ama ben bir ateşkes veya Hürmüz konusunda İran tarafından bir çözüm gelebileceği şeyini de beklentisi içerisinde değilim. Çünkü böyle bir şey olsaydı zaten daha önce anlaşmaya varlardı. İran açısından şimdi yeniden bir çatışma başlatıp masaya tekrar dönmenin kendileri açısından stratejik bir kazancının ben çok olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani masaya dönme açısından.
0: Evet.
1: Savaşı sürdürme açısından bir kazanımları var. Çünkü karşı tarafı gün geçtikçe yıpratıyorlar ve elindeki kozları zayıflatıp asıl onları masaya çekme dinamiği yaratıyorlar.
0: Evet. ABD ve İran arasında devam eden saldırıların bitip bitmeyeceğini konuşurken artık farklı cephelere savaşın yayılıp yayılmayacağını konuşuyoruz. Bu saat diliminde Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ve Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara hocamızla birlikte bu sıcak gelişmeleri değerlendirdik. İskender hocam, Gökhan hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi geceler diliyorum. Yayınımıza sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var. Olaya dair açıklama Berlin polisi tarafından yapıldı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sayısına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor. Olayın ardından gösterinin iptal edildiği duyuruldu. Sıcak bir gelişme. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaralılar olduğu ifade ediliyor. Olaya dair açıklamayı ise Berlin polisi yaptı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sayısına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor. Olayın ardından gösterinin iptal edildiği duyuruldu. Berlin'deki bu saldırıya dair sıcak gelişmeleri bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Yurttaki gelişmelere bakalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyette Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı MYK'sı da belli oldu. Hangi isimler yer aldı? Ayrıntılarına bakalım.
2: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmeli. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
3: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
2: Emre, bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
0: Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
4: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
2: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
5: Ankara'da gece saatlerine başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basması

0: Araçlar sular altında kaldı.
1: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba patladı, stop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
2: Sağnağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
3: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Mamak Dereboyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez Camii'ne yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
4: Adana'da polis ekipleri sulama kanallarında denetime çıktı. Yüzmek için kanala girenler uyarıldı. Uyarıları dikkate almayanlara ise para cezası kesildi.
2: Her yıl onlarca kişi boğuluyor ama kanala girenler bir türlü azalmıyor. Adana'da polis ekipleri su kanalları için denetimdeydi. Drone destekli denetimde kanala girenler uyarıldı.
5: Boğulanlar hep yüzmeyi bilmiyor, biz biliyoruz.
6: Boğulmam ki abi, bu suda kimse boğulmaz normalde.
2: Ekipler kanala girenleri tek tek sudan çıkardı. Uyarıları dinlemeyenlere para cezası kesildi. 15 yaşından küçük olanlarınsa ailelerine ceza yazıldı.
4: Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı.
2: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
4: İstanbul Eyüp Sultan'daki bir fabrikada kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Fabrika önlem amacıyla tahliye edildi. Kimya fabrikasında 10 tonluk tank içindeki kimyasal maddeler bilinmeyen bir nedenle tepkimeye girdi. Yoğun koku ve dumanı fark edenler durumu itfaiye ve afet ekiplerine bildirdi. O sırada fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi. Özel kıyafetli ekipler tanktaki kimyasalları güvenli şekilde boşalttı. Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne geçilerek olay kontrol altına alındı. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düştü. Tümgüç olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Erciyes Dağı'na çıkmış, bisikletle dönüş yoluna geçmişti. Dengesini kaybedip yere düştü. Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç o bisiklet kazasında hayatını kaybetti. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç, spor için bisikletiyle Erciyes Kayak Merkezi'ne gitti. Gece saatlerinde dönüş yoluna geçti. Mustafa Tümgüç, bulvara geldiğinde dengesini kaybetti. Bisikletten düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Tümgüç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tümgüç'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: WhatsApp üzerinden yapılan borç tebligatı geçersiz sayıldı. Haksız tahsil edilen faiz Sağlık Bakanlığı tarafından doktora iade edildi. Karar kamu denetçiliği kurumundan çıktı.
2: WhatsApp tebligatı geçerli sayılmadı. Haksız tahsil edilen faiz doktora iade edildi.

0: Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan peşin ödenen maaşın iadesi istendi. Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı. Doktor bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünü aradı. Borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi. Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti. İtiraz haklı bulundu. Geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Kararda idarelerin bir alacağı faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
0: Gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. MIT'in internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresi yer alıyor. Metinde 2030 numaralı bir posta kutusundan alınan mektuptan bahsediliyor. Bu kutudan alınacak mektupların kimyevi yöntemlerle deşifre edilerek okunması için formül anlatılıyor. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer alıyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı F-16'ların Karadeniz'in batısında yaptığı eğitim uçuşunu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz semalarına atılan çelik imza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9. Anajet Üst Komutanlığı tarafından F-16 uçaklarımızla Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde gelinen son aşamayı değerlendirdi. Çalışmalara bu sene başlanması hedefleniyor, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz dedi. Projenin bitiş tarihiyle ilgili de mesajlar verdi.
0: Kalkınma Yolu projesine ilişkin detayları paylaştı. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projedeki son durumu El Cezire'ye değerlendirdi. 21 Temmuz'daki Bağdat ziyaretini hatırlatan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Uraloğlu, kalkınma yolunun Türkiye'ye bağlanacağı noktanınsa masada olan bir konu olduğunu dile getirdi.
2: Bu, birinci derecede çözülmesi gereken bir mesele. Bu konuyu hem muhatap bakanla hem de Sayın Başbakan ile çözdük. Hatta bu konuda bir mutabakat zaptını da ilettik. Bağlantının nereden yapılacağı netleşilce projeye başlanması lazım. Irak tarafında Fişhabur, bizim tarafta Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılması ve yolun buradan yapılması gündemde.
0: Irak Başbakanı'nın sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz. Biz temel atalım, kazma vuralım diyoruz. Onlar da ilk taşını koyalım diyor dedi. Uraloğlu, projenin ne zaman biteceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. 4-5 yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimi. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz ifadelerini kullandı.
1: NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
0: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı Şeyp'te staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın gizli operasyonla tutuklandı. Kadın 3. ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında Perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin 3. bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
1: Romanya, hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını düşürdü. Sınır bölgesinde tespit edilen İHA'ya NATO hava polisi görevindeki F-16'lar müdahale etti. Bu Romanya'da 2 gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu.
0: Romanya, Ukrayna sınırında 2 gün içinde ikinci İHA düşürüldü. Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, NATO görevi kapsamında hazır bekletilen 2 F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti, ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA, sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Bu Romanya hava sahasında 2 gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu. Bir önceki günde sınırı ihlal eden başka bir İHA Romanya'ya ait F-16 tarafından vurulmuştu. 26 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya hava sahasına giren Rusya'ya ait bir İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda 2 kişi yaralanmıştı.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcıyı görevden aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacizle suçlanıyor.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı. Karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ı ciddi suistimal ve görev ihlali gerekçesiyle görevden aldı.
1: Bu gelişmeyle noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

Yeniden merhaba, bültenimize gecenin sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı, ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sayısına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı, halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor. Güvenlik güçleri gösterinin iptal edildiğini açıkladı. Berlin'deki bu kaza ya da saldırının arkasındaki motivasyon henüz bilinmiyor ve Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sayısına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı, halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor. Güvenlik güçleri gösterinin iptal edildiğini açıkladı. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini de kullanmıştı.

0: Beklenen oldu, sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu.
1: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
2: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
3: Yağ neden oldu? Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
1: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
4: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
1: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
4: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
1: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına tokatlara etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez geldi İstanbul'da üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz diyen Kılıçdaroğlu, biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
5: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
5: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz? Topluma mı hizmet edeceksiniz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu CHP'lilere seslendi.
5: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz. Çözmeye, malı götürmeye değil.
1: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
5: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
0: Gülistan doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia da ifade tutanaklarında yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira verdi.
1: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı.

0: Aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Soner ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Soner, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Soner iddiaları reddetti.
1: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
0: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden yani Gülistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Soner günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Soner bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Soner'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Soner eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Soner'e soruldu.
1: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği, canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
0: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesi de Handan Soner'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Soner 100 bin lira vermişti.
1: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
0: Son operasyonda Soner çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Soner eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
2: Bölgesel asgari ücret getirilsin talepleriyle ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
0: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
3: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, İşçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
0: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sorduğu inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri cevapladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
4: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
5: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
4: Bir yıldır boş.
5: Bir yıldır boş.
4: Atıl durumda kullanılmıyor.
5: Gördüğünüz gibi her taraftasın. Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
4: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
6: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
4: Veremiyorsunuz kirasına yazık ki. Bir daha da kiraya vermeye çalışıyorsunuz.
6: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
5: canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
7: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedef.

0: Deniyor.
1: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
2: Beyaz yaka öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
1: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
3: Burası İstanbul Kağıthane'de 2 katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için ancak talep eden yok. Bu nedenle son 1 yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce hatta binlerce ofis alanı var.
4: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
2: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 2 tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
5: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
3: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
5: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
2: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
5: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
3: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
5: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
0: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
1: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
4: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
0: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
1: Altyapıları yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
2: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayaza bölgeleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafik de kat be kat artacaktır.
0: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
4: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
6: Adana'da Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin keyifli anları faciayla sonuçlandı. Çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
7: Güzel başlayan bir gün kabusla bitti. Piknikte çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba boğularak can verdi.
8: Pikniğe gelmişler. 4 tane çocuğu var.
9: 4 çocuğu var.
7: Adana'da yaşayan Şahin Doğan ve eşi 4 çocuğuyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknik malzemelerini yere seren aile için keyifli dakikalar başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin terliği baraj gölüne düştü. Şahin Doğan çocuğunun terliğini almak için suya girdi. Akıntıya kapılan Şahin Doğan suda çırpınmaya başladı. Görenler ekiplere haber verdi. Doğan dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göl kıyısında aileden geriye kalan piknik malzemeleri oldu.
6: Trabzon'daki Uzungöl özellikle Arap turistlerin gözdesi ama dere kenarlarında fotoğraf çekmek isteyen turistler büyük tehlike atlatıyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tedbirler alınacak. Turizmcilerin de talepleri var.
7: Kimi kayanın üzerindeyken dengesini kaybetti, kimi dere kenarından akıntıya kapıldı. Fotoğraf çekmek isterken ölen de oldu, ölümden dönen de. Bu tehlikeye dur demek için tedbirler yolda.
9: Son zamanlarda bölgemizde yaşanan can kayıpları gerçekten bizi çok derinden üzmüştür.
7: Karadeniz'de Trabzon'daki Uzungöl ve Rize'de Çamlıhemşin özellikle Arap turistlerin gözdesi. Ancak fotoğraf merakı ve dere kenarlarındaki tedbirsizlik nedeniyle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Turistlerin can güvenliği için bazı tedbirler alınacak. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ile 100 metre aralıklarla can simidi asılacak. Jandarma devriyeleriyle turistler uyarılacak.
9: Güvenlik her şeyden önce çok önemli.
7: Uzungöl'de tehlikeyi azaltmak için turizmcilerin talepleri de var.
9: Bu tehlikelerin önlenmesi adına can kurtaran personelin elinde olması gerektiğini düşünüyoruz.
6: Güney Avrupa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Fransa'da alevler Bordo'ya ilerlerken ordu göreve çağrıldı. İspanya ise ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.
7: Alevler kentleri kuşattı. 250 binden fazla kişi evini terk etti. Fransa ve İspanya şiddetli rüzgarın büyüttüğü dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzun süren kuraklık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınları kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Land bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Tatil beldesi Kapverde'de mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı. Bordo'ya 30 kilometre kadar yaklaşan yangın nedeniyle kentin havalimanı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1000 askerin ve A400M askeri nakliye uçağının söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi. İspanya'da ise Madrid'in batısındaki iki yangın birleşti. Ulusal acil durum ilan edildi. Üçüncü bir yangının da bu yangınlarla birleşmesinden endişe ediliyor. Ülkede 70 bine yakın kişi tahliye edildi ya da evlerinden çıkmamaları istendi. Yetkililer yangınların itfaiyenin müdahale kapasitesini aştığını açıkladı. Avrupa Birliği de iki ülkeye uçak ve helikopter desteği gönderdi.
6: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan yoruldum diyen Mitsotakis, iki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
7: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Miçotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
10: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
7: Miçotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Miçotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
6: Birleşmiş Milletler 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret etti. Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek mesajı verdi, toprak bütünlüğünü vurguladı.
11: Antonio Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından karşılandı. BM Genel Sekreteri daha sonra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası ve BM ile işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Şeybani son dönemde 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini söyledi. Suriyeli bakan ayrıca İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise bir kez daha Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu yineledi. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Genel Sekreter, Suriye'nin yeniden inşa ve yatırım sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Suriye'ye bu süreçte yardım etmeliyiz dedi.
6: 8 Aralık 2024'te Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye dönüşler hızlandı. Türkiye'de doğup Halep'e dönen 12 yaşındaki Esma Alabet'te yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.
12: Geçen gün Suriye'yi daha çok sevdim ve yanıldığımı fark ettim. Ve şu an Suriye'yi gerçekten ilk geldiğimden daha çok seviyorum.
13: 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. Yüz binlerce kişi evlerine geri döndü. Onlardan biri de 12 yaşındaki Esma Alabet.
12: Türkiye'de doğdum ve hayatımın bir çoğunluğunu Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda Suriye'de Halep'te yaşıyorum.
13: Esma Suriye'ye bu yıl dönüş yaptı. Her ne kadar bu gönüllü bir dönüş olsa da bazı tereddütleri vardı.
12: Orada hayatım nasıl olacak? Orada hayatım nasıl ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyordum.
14: Uzun yıllar Türkiye'de yaşadın. Orada bir arkadaş çevren vardı. Orada işte tanıdığın insanlar vardı. Gittiğin okul farklıydı. Suriye'ye döndüğünde uyum sağlamakta zorluk yaşadın mı?
12: Ben Suriye'ye inmeden önce, hatta indiğimde bile annem bana hep oradaki ortamı hep bana anlatırdı. Bu yüzden oraya gittiğimde pek de bir farklılık hissetmedim. Ve oradaki insanlar bana çok sıcak davrandılar. Ben oraya ilk sınıfa girdiğimde böyle sessizdim. Onlar bana hemen adımı sordu, benim aklımda sorular sordu. Hatta beni sonra okula tanıştırdılar, öğretmenlerle tanıştırdılar.
13: Esma'nın yaşadığı bir zorluk da dil problemiydi. Arapçası, Türkçesi kadar akıcı değildi.
12: Öğretmenlerim hatta benimle çok güzel davrandı ve benim Türkiye'den geldiğimi öğrendiğimde hani dilimi, yazmamı, okumamı sordu. Ben de pek iyi olmadığımı söyledim. O da dedi ki olsun, birlikte bu yolda başladık. Sonuna kadar ben senin yanında duracağım ve sen öğrenene kadar ben sana yardımcı olacağım dedi.
13: Her çocuk gibi Esma da hayaller kuruyor. Büyüyünce doktor olmak ve durumu olmayan insanlara yardım etmek istiyor. Esma o hayallere yürürken Türkiye'de öğrendiklerini de arkadaşlarıyla paylaşıyor.
12: Hep diyorlar ki Türkiye çok güzel bir yer. Biz fotoğraflardan görüyoruz. Biz oraya gitmek istiyoruz. Hatta Türkleri de bayılıyorlar.

2026 Dünya Kupası'nın İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanmasının ardından gözler 2030'daki şampiyonaya çevrildi. Turnuvanın 100. yılına denk gelecek organizasyon 6 ülke ve 3 kıtada oynanacak maçlarla birçok ilke de sahne olacak.

0: Hazırlanıyor. İlk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol dünyasının gözü 2030 organizasyonuna çevrildi. FIFA Dünya Kupası'nın 24.sü turnuvanın 100. yılı dolayısıyla bugüne kadarki en sıra dışı organizasyonlardan birine sahne olacak. 2030 yılının 8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez 3 kıtayla 6 ülkede gerçekleştirilecek. Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımı eleme maçları oynamadan turnuvaya doğrudan katılacak. 2030 FIFA Dünya Kupası turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak 3 açılış maçıyla başlayacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay ilk grup maçlarını kendi ülkelerinde taraftarlarının önünde oynayacak. FIFA Dünya Kupası'nın ilkine 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadı turnuvanın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamaların merkezi olacak. Bu stat özel açılış maçının da yine ev sahibi olacak. 2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta. Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken Fas'la İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yer de henüz resmi olarak netleşmedi. İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabéu stadı 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Fas'ın Casablanca kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hasan ise final organizasyonu için Bernabéu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla takım sayısı 48'den 64'e çıkabilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu yıl düzenlenen turnuvayı büyük bir başarı olarak değerlendirdikten sonra 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 64'e çıkartılması ihtimalini gündeme getirmişti. Infantino 64 takımlı turnuva isteğini küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir ifadeleriyle savundu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez de bu öneriye destek verirken yeni düzenlemeyi büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Buna karşın UEFA Başkanı Alexander Ceferin ne Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrini hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından kötü bir fikir olarak değerlendirdi.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi yarı final maçında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım ilk sette farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. Çin setin son bölümünde seri yakalasa da milli takım bu seti 25-21 kazandı. İkinci sette iyi oyununu sürdüren Filenin Sultanları bu sette zorlanmadı. Milliler bu setten de 25-15 galip ayrılarak skoru 2-0'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Filenin Sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde 3. kez finale yükseldi. Milliler 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 kaybetmişti. Ay Yıldızlı ekip 2023'te ise Çin'i 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milli takım finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 14.30'da başlayacak.
1: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Türkiye siyaseti son yılların büyük kırılmalarından birini daha yaşıyor desek yeridir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bu ölçekte bir bölünmeyle karşı karşıya diyebiliriz, ama tarihinde derken Cumhuriyet tarihinin bütününde değil tabii ki, tek partili siyasi dönemden sonra bu ölçekten çok daha büyük çok partili siyasete geçiş süreci vardı. Eğer onu saymazsak bu bölünme süreci belki tarihinin en büyük bölünme süreci ve büyük parçanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan kısımda kaldığı bir süreç oldu. Yaklaşık 91 milletvekili CHP'den ayrıldı. Mecliste tırnak içinde söylüyorum ana muhalefet değişti. Her yerde ana muhalefet kavramı kullanıyor. Halbuki yeni sistemde, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet diye bir kavram yok. O kavramların birçoğu parlamenter sisteme ait ama eski alışkanlıklarla işte kabine vesaire gibi kavramlar hala kullanılıyor. Peki bu sadece CHP'nin bölünmesi mi, yoksa Türkiye'de siyaset tamamen yeniden mi şekilleniyor? Bu sorunun da yanıtını alacağız. Türkiye'de siyaseti yeniden şekillendiren iç ve dış çevre koşullar neler? Eğer Türkiye'de siyaset yeniden şekilleniyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünme süreci, yaşanan bütün tartışmalar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleri mi? Sadece Türkiye siyasetinin iç meseleleri mi? Yoksa bu yaşadıklarımızın iç ve dış belirleyeni başka etkilenler de var mı? Onu da tartışacağız. Çünkü bu soruyu sormamıza sebep olacak açıklamalar da oldu. Örneğin Gülsel Tekin'in bugün yaptığı açıklama. Onu da yayın içerisinde hatırlatarak konuklarımıza tartışacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımızı tanıtayım. AK Parti Merkez İstihbarat Kurulu üyesi hukukçu Avukat Aydoğan Halkın. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: CHP 24. dönem milletvekili hukukçu Avukat Ali Özgündüz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Oda TV Yazışları Müdürü Mustafa İlker Yücel. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Gazeteci Gürkan Zengin. Hoş geldin Gürkan. Ve birazdan da aramızda Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya olacak. Üç hukukçuyla, siyaset tarafında üç hukukçuyla, onlara da alanlarıyla ilgili de
2: ama karşıda iki gazeteci sorular var.
0: Evet, karşıda iki gazeteci var. Evet. Siyaset kurumuyla medya karşı karşıya. Genelde iktidar partisi, muhalefet partisi karşı karşıya olur. Siyasi yelpazedeki ayrılmalara göre bölünürdü. Bu sefer medya bir tarafta, siyaset topyekun bir tarafta. Bakalım nasıl bir program olacak, nasıl bir tartışma olacak. Ama önce kısa bir ara, o aranın ardından daha kesilmeden, bölünmeden gidelim.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Evet. Aramızın ardından aramıza avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili, o da katıldı. Siyasetçiler cephesinde üç hukukçu var aynı zamanda. Hoş geldiniz tekrar.
5: Moderatörü de sayarsam 3 de basın oluyor herhalde.
0: Efendim?
5: Moderatörü de sayarsam 3 basın, 3 siyasetçi.
0: 3 basın, 3 siyasetçi, evet. İşin basın kısmında evet tarafız, doğru. Yoksa onun dışında moderasyon. Şöyle, şimdi açılışta da söyledim. Hani çok parti sisteme geçiş saymazsak Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi anlamda en büyük

0: kırılmalardan bir tanesi dedik. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi özelinde ona darlaştırılarak konuşulacak bir konu olmaktan çıktı. Türkiye siyasetinin bundan nasıl etkilendiği ve etkileneceği meselesine de geldi konu. Ve partinin adı, yani yeni partinin adı ne olacak derken adı Yeni Parti oldu. O anlamıyla da bir kere Gürkan Zengin'in bir yazısı vardı. O yazı bize bir girizgah olsun ama arkasından siyasetçilere soracağım sorular var. O da şu, Gürkan Zengin yazısı diyor ki yeni parti yeni mi? Neden?
1: Yeni parti adını yeni diye koymuşlar ama daha açılışta diyor ki biz CHP'yiz. Asıl CHP biziz. Öz CHP'yiz. Ve zaten oraya döneceğiz. Böyle bir söylem kuran bir partinin kendine yeni demesi biraz garip. Akıllarının, kafalarının karışık olduğunu düşünüyorum. Buraya gelelim. Açılışta söylediğin Türk siyasi tarihi açısından nasıl bir resim veriyoruz diye baktığımızda da zaten bu son durum, bu yeni partinin durumu da bunun bir sonucu, yansıması. Siyasette iyi şeyler olmuyor. Önce bu tespiti bir yapmak lazım. Yani bugün bakıyorsunuz, bir süreç analizine tabi tuttuğunuzda seçime giden bir Türkiye'de ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı, düne kadar öyle diyelim, hapiste. Efendim, ana muhalefetin genel başkanı mahkeme kararıyla belirlenmiş. Kemal Bey getirilmiş oraya veya gelmiş. Hukuki bir karar olabilir ama bir garabet görüntüsüdür. Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi meşruiyet sorunu yaratan bir tablodur. Son olarak da ana muhalefetin, bundan üçü de ana muhalefetle ilgili şeyler, bölündüğünü görüyoruz. Yine seçime gidilen bir ülkede ana muhalefet bölünmüş durumda. Şöyle oldu, böyle oldu, şu sebeple oldu, bu sebeple olmadı. Bu üç resim Türk siyaseti açısından vahim bir tablo arz ediyor. Bu doğru işler değil bunlar. Sebepleri her ne olursa olsun onlar ayrı mevzular. Bir merkez sağ siyasetçi ama çok tecrübeli bir merkez sağ siyasetçi konuşurken bana demişti ki ya şimdi ben kazanıyorum diyebilirsiniz ama biz kazanıyor muyuz? Böyle bakmak lazım. Ben kazanıyorum, benim için iyi ama biz kazanıyor muyuz? Yani ülkenin geneli itibariyle biz kazanıyor muyuz sorusunu da bir sormak lazım. Böyle baktığınız zaman mesela şimdi işte ana muhalefetin bölünmesi, başına mahkeme kararıyla birinin gelmesi, örneğin AK Parti yöneticileri açısından iyidir. Yani ben kazanıyorum. Ülke kazanıyor mu, Türk siyaseti kazanıyor mu? Böyle bir bakılır. Mesela öyle bakabilirsiniz. Mesela Kemal Bey, Kılıçdaroğlu açısından bakıldığı zaman partinin başına geri dönmüş. İşte hatta arınma diye dillendirdiği politika, yaklaşım neyse. İşte bu parti bölünmüş, istemediği insanlar ayrılmış. Kemal Bey kazandı mı? Kazanıyor mu? Peki biz kazanıyor muyuz? Muhalefet siyaseti açısından bakıldığı zaman. Parti bölündü. Bölünmeden kim kazandı? Mesela şimdi bu yeni partiyi kuranlar, partimizi kuruyoruz, heyecan içindeyiz falan. Belki kazandık diye bir ölçüde bakıyorlardır. Veya kendilerini kandıran veya dolduruşa getiren anketlere bakınca %35-45 böyle laflarda dolaşıyor. Hayal ürünü şeyler. Biz kazanıyoruz diye bir baksınlar bakalım. Muhalefetin verdiği görüntü açısından biz kazanıyor muyuz? Yani bütün ülke kazanıyor mu? Yani iktidar başkanlarından, iktidara yön verenlerden tutun, muhalefete yön verenlere kadar siyasetin geneline etki edenlerin hepsinin bir biz kazanıyor muyuz sorusunu sorabilmesi lazım.
0: Bu soruyu iktidara yön verenler cephesine bir soracağım. Nasıl bakıyorlar Gürkan Zengin'in bu sorusuna nasıl bakıyorlar diye soracağım ama Gürkan Zengin şu soruya o zaman ne yanıt veriyor? Parti bölündü cümlesinin altını açtığında partiyi kim böldü? Ayrılanlar mı böldü? Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönenler mi böldü? Butlan kararının bizatihi kendisi mi böldü sana göre?
1: El birliğiyle böldüler. Mahkeme kararı olur. Mahkeme kararlarını tartışmak da pek fazla mümkün değildir. En azından o binlerce sayfalık iddianameler, suçlamalar, nihayetinde bu dosyaların içinde işte Kemal Bey'in belki haklı olduğu yerler, ben rüşvet verdim, ben rüşvet aldım diyen insanlar var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla bu mahkeme kararlarıyla oraya gelinmiş olabilir ama Kemal Bey mesela, evet Kemal Bey böldü. Nasıl böldü? O kurultayı bir an önce yapmanın çabası içinde olabilir. o partiyi bölmeden

0: bu süreci yönetebilirdi. Bir genel başkanın, bir siyasi parti genel başkanının bir numaralı görevi parti bütünlüğünü sağlamaktır. Partiyi iktidara taşımaktan da önce olan partiyi bölmemektir, böldürmemektir. Parti içi tartışmalar olur. Siyasetin doğası gereği, hele CHP siyasetinde bu hep var. Ama parti bölünmeyecek. Partiyi böldürdü, yapabilirdi, yönetebilirdi. Ötekiler,
1: ayrılanlar,
0: yeni parti ayrılanlar ayrılmayabilirlerdi. Parlamentoda, parti meclisinde neredeyse eşittiler. Hatta bir ara 2-3 vekille, 2-3 isimle öndeydiler. Milletvekili grubunun çoğunluğu sonuçta da gördüğümüz üzere onlardaydı. Parti tabanı kahir ekseriyetiyle onlardan yana görünüyor. Bunu hep söylüyorlardı zaten. Öyle de moral üstünlük onlardan yanaydı. Bir parti için mücadelede, hem de öyle çok da uzun olmayan bir vadede, o parti için mücadelede kazanma ihtimalleri son derece yüksekti. Parti için. Bunlar da bir an önce gidelim kendi partimizi kuralım diye gittiler. Hiçbir tartışma zemini yapmadılar. Bakın, Kemal Bey ile Özgür Özel'in bir tek görüşme yapmaması şu süreçte size garip gelmiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Kimlerle görüşüyor? Bülent Arınç'la görüşülüyor. Başka isimlerle görüşülüyor. Başka partilerin genel başkanlarıyla, ikinci, üçüncü kurmay heyetleriyle görüşmeler oluyor. Kemal Bey'in rahleyi tedrisinden geçerek siyaset okulunu orada okumuş Özgür Özel, Kemal Bey'le hiçbir görüşme yapmıyor veya Kemal Bey Özgür Bey'le hiçbir görüşme yapmıyor. Yazıktır bu CHP seçmenine. Günahtır.
1: Kemal Bey istedi ama. Kemal Bey birkaç sefer görüşmek
0: onlara
1: istedi.
0: Onlara sorarsan bunlar. Ben istedim, ya o görüşmedi. Istedi. O istedi, ben görüşmedim. Görüşmenin i̇stedi zeminini yaratırsınız. Yapmadılar
1: kurultay,
0: bunu.
1: Kurultay kararı alınmadan.
0: Eren'in sorusu, kim böldü? El birliğiyle böldünüz partiyi. İyi işler olmadı, iyi sonuçlar da doğmadı. Türk siyasetinin muhalefeti açısından, Türk siyasetinin geneli açısından. Dolayısıyla ikisi birlikte böldüler.
2: Birlikte böldüler. Sonuç, bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa onu alayım.
1: Evet, yani partinin bölünmesi, evet tabii ki üzücü. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak bu sonuçtan rahatsızım. Ama partiyi bölenler giden arkadaşlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük yapanlar aslında iki aydır organize olarak, planlı olarak bugünü hazırlayanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülük yapanlardır. Şimdilik bunu söyleyeyim. Efendim, Aydoğan Bey'in vaktinden çalmayalım.
2: Yok, vakit evet. Ortak. Hepimizin vakti ama hep birlikte kullanalım, dinamik bir şekilde kullanalım.
1: O zaman müsaade ederseniz, şimdi bu yeni partinin programına baktıysanız eğer, orada efendim düşünsel temellerimiz ve siyasi kimliğimiz bölümünde enteresan bir cümle kullanıyorlar. Partimiz bir korkunun, bir zorunluluğun veya geçici bir siyasi hesabın ürünü değildir. Yani planlı, önceden hazırlanmış bir plan dahilinde bu parti kuruldu. Efendim biz zorla Cumhuriyet Halk Partisi'nden atıldık, bu nedenle başka yapacak bir şeyimiz yoktu. İddiasını aslında kendileri çürütüyor. Hmm. Programda. Programın 5. sayfasında düşünsel temellerimiz ve siyasi kimliğimiz bölümünde açık açık yazmışlar. Dolayısıyla devam ediyor. İşte efendim biz değiştireceğiz, hep birlikte değiştireceğiz. Yola çıktık, bu kara düzeni değiştireceğiz. Ya arkadaş, CHP'de değiştiremiyor muydu? Yani kara düzen dediğin nedir? Yani parti içi bir mücadele midir? Siyaseti niye yapıyoruz? Yani ülkede iktidar olma, halkın sorunlarını çözmek için mi? Yoksa parti içi iktidar mı? Efendim benim değilse amiyana tabirle kara toprağın. Yani parti benden gitti, koltuk gitti. O zaman bana ne CHP'den? Zaten bu düşünce olmasaydı, bu stratejik plan olmasaydı, efendim 24'ünde genel merkeze polisin gazla, efendim şeyleri keserek, korkulukları zorla girmesine ortam hazırlanmazdı. Bakın, ortam hazırlan diyorum. Efendim kapıyı kapatmışsın, Cumhuriyet Halk Partilerin girmesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine milletvekilinin girmesini engelliyorsun. İcra memuru geliyor, karar tebliğ edilecek. İçeri almıyorsun. Polis araçları zorla çekiyor kapının önüne. Başka partiden gelen. O da utançtır Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi otobüsü çekse neyse. Efendim Adnan Bekir'in otobüsünü çekeceksin. Başka partiden gelmiş. Partide Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini açıklamış bir kişinin otobüsü. Ve şimdi de yine ayrılıp gitmiş bir kişi. Cumhuriyet Halk Partisi alakası olmayan bir kişi yani. Ondan sonra hadi polis bunları çekti. Efendim korkulukları kesti, içeri girdi. O aşamada çık dışarı, de ki ben kardeşim Atatürk'ün makamına zorla girilmesine müsaade etmem. Bu ayıp karşı tarafa yeter dersin, çıkarsın, yürürsün. Hadi yürüyelim arkadaşlar. Niye polisi zorla çekiyorsun? Polisin genel merkezine girmesine Niye ortam hazırlıyorsunuz?
2: Siz bunları ayrılık planlı, tasarlanmıştır tezinizi desteklemek için
1: kesinlikle
2: anlatıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Ben bakın 24'ünde o gün söyledim. O gün bizim parlamento grubu, kendi 24. dönem milletvekili grubumuz var. Oraya yazdım. Geçmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. O gün söyledim. Çünkü peki, bütün eylem ve söylemler partiyi bölmeye dönük. Yani daha doğrusu ayrılıp gitmek için gerekçe oluşturmaya dönüktü. Ve işte yazdıkları efendim programdan da bu belli oluyor. Bu kanaatliyim.
2: Şimdi şunu soracağım. Gürkan Zengin dedi ki AK Parti iktidar belki kazanmış olabilir bu bölünmeden. Ama ben kazandım diye değil, biz kazan diye bakmak lazım. O anlamda iktidar da buna şöyle bakmalı. Tamam, belki biz kazandık bu bölünmeden, bizim için avantaj, muhalefet bölündü ama peki biz kazandık mı, Türkiye kazandık mı, bu soruyu iktidar sormalı. Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin bölünmüş olmasından kaynaklı, rakibinizin bölünmüş, siyasi rakibinizin bölünmüş olmasından kaynaklı biz kazandık duygusu içinde misiniz? Siz kazanmışken bu bölünmeden kaynaklı Gürkan Zengin söylediği gibi Türkiye kaybetmiş olabilir mi? Buyurun.
3: Yani şöyle, biz baştan beri söyledik. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş meselesi dedik. Hatta açılan davalara baktığımızda öyle mutlak tutulan davasına mesela kamuoyunda günlerce tartışıldı. Kim açtı bu davaları? 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delege açtı değil mi bu davaları?
1: Ve yani değişimci, sonuç, değişimci tarafta.
3: Değişimci veya işte
1: yani öbür tarafın delegeleri.
3: Yenilikçi diyelim. Sonuçta açanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri yani, evet, bu davaları açan. Bir soru daha, Ekrem İmamoğlu niye tutuklu? Yani usul tartışmalarından çıkalım bence. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinden biz kazanırız veya kaybederiz, böyle bir görüş içinde ne olduk ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine mutluluk da duymayız yani. Sonuçta ben kendi şahsım adına burada konuşuyorum. Çok net ifade edeyim, ben demokrasinin işleyişine bakarım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, sonuçta kurumsal kimliği olan bir partiyi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel İstanbul İl Kurultayı'ndan Genel Merkez Kurultayı'na kadar delegelerin iradelerini fesata uğratarak, para dağıtarak, Kiptaş'tan daireler dağıtarak, maddi menfaatlerle Kemal Bey'e karşı kazanıyorlarsa, burada sorunlu ama demokrasi açısından sorunlu
1: bu
3: bir
1: konu, affedersiniz, durum yani bu vardı. Konu evet, şu anda yargıda olduğu için yani kesinleşmemiş iddialar oluyor.
0: Kesinleşmedi ama Bölge Adliye Mahkemesi bir karar verdi ve Yargıtay sürecinde.
1: Ama evet yani
0: şu an neticesini yani bilmiyoruz.
1: Hukukçu olarak, yine evet, de kesinleşmemiş bir durum var. İddialar diyelim.
3: Sayın Vekilim, biz hukukçuyuz ama şöyle de bir durum var. Tamam, işte masumiyet kararı, karinesi diyoruz. Kesinleşmiş mahkeme kararları diyoruz ama bizlerin de aynı zamanda bir siyasetçi şapkası var. Kamuoyunda bilgilendirme durumundayız. Yani masumiyet ilkesi veya bir kararın kesinleşmemiş olması bu konuları konuşmayacağımız anlamına gelmez.
1: Yani hayır.
3: Hani buradan da bakmak lazım. Hukukçuluk
1: kimliği dışında siyasetçi olarak söylersiniz ama hukukçu olarak ben buna şerhimi
3: koyayım. Tamam,
1: şerhinizi
3: yani koyayım. Ben devam edeyim müsaade evet, ederseniz. Buyurun. Şöyle, yani İstanbul'da milyarlarca TL kamu zararının oluştuğuna ilişkin yani ciddi iddialar var ve görülen bir ceza davası var. Siz Sayın Özgür Özel Genel Başkanlık döneminde yolsuzluğa bulaşanlara en azından geçici olarak bir disiplin süreci başlatsaydı, kardeşim siz aklının gelin partimize siyaset yapın deseydi veya 5 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önceki genel başkanlarla beraber bir masaya toplasaydı, bir konsensus yapsaydı, bu mutlak mutlan davasından feragat etselerdi. Hukukçu olarak burada değerli meslektaşlarımız var. Yargıtay'dan şu anda bile Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay sürecinde temizden feragat etse yine karar kesinleşecek. Yine kurultay süreci hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ya ben şöyle bakıyorum mesela, aslında benim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının kim olduğu bir önemi yok. Benim aslında bakış açım şu. Muhalefet için de böyle. Yani genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hem Sayın Özgür Özel döneminde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, İşte Özgür Özel sanırım 3 sene genel başkanlık yaptı. Kemal Bey 13 sene genel başkanlık yapmıştı. İkisinin ortak özelliği şu. Tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden çok kolaycı bir muhalefet tarzı benimsediler. Türkiye'nin her zaman nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı vardır. Bunun altını çizeyim.
1: Ama bu muhalefet iktidara karşı yapılır zaten.
3: Yapılır ama tamamen karşıtlık üzerinden bir siyaset yaparsanız Türkiye'nin meselelerini konuşmak yerine iyi yapılan işlere de kötü demeye başlarsınız. Bu da çok büyük bir kolaycılıktır bence.
1: Hayır, yani nitelikli muhalefetten evet, kastınız yapıcı muhalefetse evet.
3: Yapıcı muhalefet,
1: muhalefet
3: evet.
1: Yani işin
3: ama aynı zamanda mi? Kaliteli bir muhalefet. Bakın,
1: onu, ama onu kim
3: takdir edecek? Nitelikli bir yani muhalefet.
1: Onu,
3: onu, onu seçmen
2: tabii seçmen siz değil tabii ki.
3: Yani biraz aslında müsaade ederseniz ben bir toparlayayım yoksa toparlayan
2: hayır be çünkü bize söz hakkı da oluyor sataşıyorsunuz.
3: Yok
2: ben Cumhuriyet Halk Partili olarak.
3: Tabii tabii buyurun benden sonra siz cevap verin isterseniz üstadım. Buyurun. O şekilde giderim ama insicam bozulunca tabii söylediğimiz kelimeler havada kalabiliyor. Yani şöyle burada yani Özgür Özel yani ayrılmasaydı bölünme olur muydu? Olmazdı. Özgür Özel şunu yapamaz mıydı yani mahkeme kararını beklerdi veya Kemal Bey'le bir masaya oturdu bir şekilde Yargıtay'dan feragat edilebilirdi.
2: Ama diyorsunuz ki karar yani AK Parti cephesi açısından iktidar cephesi açısından evet. Özgür Özel ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olsun ister ayrı parti kursun.
3: Ona geleceğim.
2: Çok bir şey değişmez diyorsunuz.
3: Bakın
2: yani.
3: Ona geleceğim.
2: Çok ilgilendirmez diyorsunuz.
3: Bizi ilgilendirmez ama burada şimdi Gürkan Bey'in birkaç şeyi cümlesi var. Onlara da bir cevap vermek tabii, istiyorum tabii. Yani. Yani biz AK Parti yöneticileri olarak veya bizim işte genel başkan amcamız veya genel başkan vekillerimiz veya sayın cumhurbaşkanımız bu iş iyidir veya kötüdür diye bir beyanımız olmadı. Biz hep demokrasi açısından baktık.
1: Ya olmaz ama
3: burada burada tamamen muhalefeti yani Gürkan Bey'in ben tezine baktığımda tamamen hani kendi şapkası açısından tabii ki Özgür Özel ekibini destekleyen bir beyanı oldu yani. Burada Kemal Bey de hatta
0: ben mi? Tamam, Özgür Bey duysa herhalde.
3: Ben öyle okudum yani en azından. Çünkü bir de yani el birliğiyle böldüler cümlesi bence çok tehlikeli bir cümle ve kavram. Burada ben Sayın CHP vekiline katılıyorum yani. Burada Özgür Özel partiden ayrılmasaydı bölünme olur muydu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Olmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3 yıldır yöneten kim? Gürkan Bey yönetmiyor. Özgür Özel yönetiyor sonuçta 3 yıldır. Burada Özgür Özel bu kendi partisi içerisinde bir konsensüs kendi tabanını dinlemeyen, parti içinde yolsuzlukları veya rüşveti eleştiren herhangi bir isim olduğunda tutup kulağından hemen kapının önüne koymak, disiplin süreci başlatmak, yani yolsuzlukları ve bu rüşvet iddialarını savunur bir siyaset yapmak açıkçası bence siyaset açısından çok sorunlu bir durum. Şimdi yeni partiye gelince yarın Ekrem İmamoğlu bu ceza davasında bir olasılık olarak diyelim ceza aldığında seçmene nasıl anlatacak Sayın Özgür Özel bunu sahada? Bir konuştuğumuz teorik siyaset var, bir de pratik siyaset var. Sahada seçmene gittiğinizde siz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanırım 90 vekil ayrıldı.
2: 91
3: mi? Yani 90 vekile seçmene gittiğinde demeyecekler mi? Ya siz bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğimiz oylarla seçildiniz. Bir gelin bakalım buraya demeyecekler mi? Kadro eski kadro. Söylem eski söylem. İdeolojiye ve konuştuklarına bakıyoruz Sayın Özgür Özel'in. Eski söylemlerle, eski hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut ideolojisi.
2: O kadar eski kelimesini arkaya kullandınız. Yani yeni parti işte size eski mi geldi?
3: Evet, bana biraz eski geldi. Değişen hiçbir şey yok. Söylemler aynı, tarz aynı, kadro aynı. Hatta biraz daha ileriye gideyim. Tamamen Ekrem İmamoğlu'nun kadrosuna yani birçoğunun Ekrem İmamoğlu'na yakın olan ekibinden oluşturulan bir kadro. Ekim Partisi diye tartıştılar gündemi günlerce meşgul ettiler. Sonra Ekim Partisi Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşince onun kadrosunu Ekrem İmamoğlu'nun kadrosunu koruyup şimdi yeni bir parti diye ortaya çıktılar. Bakın birkaç şey size paylaşayım seçmen sosyolojisi açısından bir okuma yapalım. Bir dakikalık çok peki. Değil. Veya tekrar bu konuya geleceksek.
2: Geliriz geliriz.
3: Geleceksek o zaman konuşayım.
2: Tamam,
3: tamam. Tamam. Şimdi zaman çalmış.
2: Şimdi şöyle. Ali Bey şu soruyu sorup oradan hemen Bülent Bey'e geçeceğim. 91 milletvekili partinizden ayrıldı. Başka isimler de olabilir diye iddialar var. Deniyor ki işte birkaç milletvekili de aslında CHP içinde bırakıldı. Belli tarihlerde peyderpey ayrılacaklar. Bu anlamıyla da işte yeni parti olan ilgi hala devam ediyor gibi bir kampanya. Bunu iddia eden gazeteciler oldu. Doğrudur ya da yanlıştır. Ama şu an 91 bu sayıda artabilir deniyor. Yine tırnak içinde kullanıyorum. Ali ana muhalefet ünvanı
1: evet.
2: Gitti. Cumhuriyet Halk Partisi ve bayağı uzun bir sonra gitti. Yeni parti kamuoyunda ciddi görünür oldu. Bu anlamda bugün sizin açınızdan CHP'den geriye ne kaldı?
1: Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki ben sayıya bakmıyorum. Yani nitelik önemli. İşin açığı bu 91 milletvekili kimler gitti diye ben baktığımda samimi söylüyorum. Dün akşam baktım. Ya keşke gitmeseydi, kalsaydı dediğim samimi söylüyorum 6 kişi saydım. Yani.
4: Ölçünüz neydi? Ölçü?
1: Yani nitelik, hatta karşılığı olan, partiye katkı verebilecek. Onun dışında bu arkadaşlar...
3: Nitelik önemliymiş demek Üstad biraz
1: nitelik,
3: önce.
1: Nitelik tabii ki önemli.
3: Bütün nitelik genel ve
1: olarak,
3: kalite.
1: Genel olarak yani siyasetteki... Yani sayı önemli değil. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Bey'in sorusu
3: sorabilirsek... Onu konuşalım yani.
1: Yani nitelik, sayı, nicelik değil.
0: Milletvekillerini de Kemal Bey belirledi.
1: Kemal Bey'i suçlayalım bak bu açıdan.
0: 91 ismi. Yani eğer altısı nitelikliyse geriye kalanların hepsini Kemal Bey onayladı, belirledi, nitelendirdi. Şimdi niteliksiz
1: oldu. Kemal Bey işte onun için efendim şeyde biliyorsunuz genel merkezde özür diledi halktan. Niteliksiz insanlar, yanlış insanlar çevremde fark etmediğim için, taşıdığım için, hak etmedikleri makamlara getirdiğim için... İhanet edenler de onlar zaten.
3: Güzel bir öz eleştiri
1: yaptı. Hayır yaptı yani. Bunu açık açık kendisi söylüyor.
3: Bir öz eleştiri yaptı.
1: Dolayısıyla şimdi efendim siyaset ben milletvekilliği yaptım. Sayın vekilim burada. Şimdi siyasetçi bazen bir kişi parlamentoda bir siyasi parti grubundan daha etkin işler yapabilir. Bizim rahmetli Kamer abi bir dönem bağımsız Kamer Genç. Bağımsız girmiş parlamentoya. Ben birçok siyasi parti grubundan daha etkin, daha halkta karşılığı olan muhalefet siyaset yapabiliyordu. Yani milletvekili halkın sorunlarını gündeme taşıyabiliyordu. Dolayısıyla orada sayının bir anlamı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasetçi demişti ya, özgür ağırlık önemlidir.
2: Yoksa yani bu arkadaşlar... tarihine ve o anlamıyla da Cumhuriyet Halk Partisi logosuna... Tabelasına mı bir anlam yüklüyorsunuz?
1: Tarihsel geçmişi, logosu, efendim işte kalan kişilerin özgür ağırlığı ve bundan sonraki yapacakları. Yani ben aslında burada milletvekillerini önemsemiyorum. Örgütü önemsiyorum ve yerel yönetimleri önemsiyorum. Örgüt ve yerel yöneticiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldığı sürece halkla temas eden milletvekillerinden daha çok belediye başkanlarıdır. Yerel yöneticilerdir birebir.
2: Bu konuyu ayrıca tartışmaya açacağım.
1: Orası kaldığı sürece sorun yok. Yani dolayısıyla 91, 101 bunların hiçbir anlamı yok.
2: Hemen belediye başkanları konusunu açacağım.
1: Ha, ana muhalefet affedersiniz. Ana muhalefet yani ikinci parti olma parlamentoda onun bazı avantajları vardı. Onlar kaybedildi. O
3: bu arada ana muhalefet partisi parlamenter sistemde kaldı. İkinci parti. Tek siyasi partiler kanunda şu an sanırım düzenleme kaldı.
1: İkinci grubu olan parti diyelim.
3: Tabii anayasada da birinci ve ikinci parti olarak.
1: İşte onun anayasa mahkemesine dava açması, efendim meclis divanındaki temsili falan bazı avantajları vardı. Onlar kaybedildi o kadar.
2: Evet. Şimdi şöyle Bülent Bey, Saadet Partisi son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi ile çeşitli seçim ittifakları, siyasi ittifaklar yaptı. Çok yoğun bir şekilde daha o günlerde bir bölünme vesaire de söz konusu değildi. Saadet Partisi'nin uzun süredir farklı vesilelerle ve farklı biçimlerde ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Bu anlamıyla bugün CHP'den ayrılan kadroların kurduğu yeni parti mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi Saadet Partisi için hala bir müttefik, beraber gerektiğinde yan yana gelip siyaset yapılabilecek şey yoksa hem Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni parti herkes mi? Nedir? Nasıl bakıyorsunuz?
5: Şimdi yani biz tabii Saadet Partisi olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti, DEM Parti'yi kendimize yakın bulduğumuz için siyasi ittifaklar yapmıyoruz. Türkiye'nin önemli meseleleriyle ilgili ortaklaşabildiğimiz oranda ortaklaşma zemini buluyorsak yakınlaşıyoruz. Birlikte ittifak yapıyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman Milli Görüş geleneği Saadet Partisi 1974'te Sayın Bülent Ecevit'le ittifak kurdu ama hemen akabinde Sayın Demirel ve Alparslan Türkeş'le ardından işte Tansu Çiller'le son süreçte de Millet İttifakı içerisinde İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile belli ittifaklar kurdu. Yani dolayısıyla biz yani birbirine yakın birbirine benzer partiler olduğu için bu siyasi partilerle ittifak yapıyor değiliz. Türkiye'nin önemli siyasal meseleleri var. Sağlam bir zemin inşa edip o zemin üzerine birlikte yol yürüyebilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin gidişatına itiraz eden ister Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister İYİ Parti olsun, ister Adalet ve Kalkınma Partisi olsun. Önemli değil. Yani meselelerin tespiti ve çözümü noktasında uzlaşabildiğimiz herkesle oturup Türkiye'nin meseleleriyle ilgili birlikte yol yürüyebiliriz. Yani
2: prensip olarak böyle.
5: Böyle. Yani dolayısıyla
2: peki,
5: şu an
2: pratik olarak şu an yeni parti bir yol haritası içerisinde ve bir duruşu var ve tartışmalara hakimsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir duruşu var. Ve bu ayrışmada siz ya bu ayrışma bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yeni partinde kıymeti aynıdır diye mi bakıyorsunuz? Yoksa bu ayrışmada Saadet Partisi olarak da sizin bir fikriniz var mı? Şöyle, yani mutlak mutlan kararıyla, ayrışma süreciyle bununla ilgili şöyle, yani görüşünüz
5: mutlak,
2: nedir?
5: Mutlak mutlan kararının hukuku konusunu tartışabiliriz. Ama bugün işte sonuçlar itibariyle bugün artık iki parti var. Yani bir parti içerisindeki bir iktidar mücadelesinden bahsetmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi var ve yeni parti var. Biz her iki partide kendimize eşit yakınlıkta ve eşit uzaklıkta görüyoruz. Yani dolayısıyla bugün itibariyle bizim Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti arasında bir ayrım yapma durumumuz yok. Çünkü biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partilerinin birinci hedefi kendi siyasi partileriyle iktidara alternatif oluşmak. Ama aynı zamanda hep beraber muhalefet yaptığımız için bütün muhalefet partileriyle ortak bir muhalefet ortaya koymak gerekiyor. Bu yönüne baktığımız zaman parlamentoyu takip eden arkadaşlar da çok iyi bilir. Saadet Partisi'nin belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün muhalefet partilerinin köprü vazifesi gören ve bütün siyasi partilerle en rahat diyalog kurabilen parti durumunda. Yani belli partilerin birbirleriyle mesafeleri olabilir ama Saadet Partisi bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi ile hem DEM Parti ile hem İYİ Parti ile çok rahat belli konularda ortaklaşabiliyor. Yeni parti de bir muhalefet partisi olduğu için onlarla da diyalog kurmakta herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Zaten bu arkadaşlarımız daha iki gün öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte genel başkan, grup başkanı, grup başkan vekilleriydi ve biz parlamentoda birlikte çalışıyorduk.
0: Diyalog kurmakta sorun olmaz da olan bitene dair bir fikriniz olur. Yani mutlak mutlan kararı doğru duyan.
5: Mutlak mutlan kararını eğer soracak olursak
2: yani sorduğum o yani mutlak mutlan kararıyla birlikte.
5: Mutlak mutlan kararı şöyle.
2: Bu tartışmada neredesiniz?
5: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünebilmesi için yani bölünmesi için gerekli bir şart vardı, o da mutlak mutlan karardı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi olan Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının yol tutuşuna, siyaset yapma tarzlarına itirazı olan Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki arkadaşların bu itirazlarına rağmen ayrı bir parti kurması söz konusu olmazdı. Ama Cumhuriyet Halk
1: Partisi... Yani partiyi biz bölmezdik.
5: Yani ben şey olarak yani, söyleyeyim. Yani bazen siyasi yani siyaseti ilgilendiren yargısal kararlar salt hukuki kararlar değildir. Sonuçları itibariyle ister planlı olsun ister plansız olsun. Ama siyaseti etkiler. Yani o kararı verenler etkilenmesini istemişler midir istememişler midir o ayrı bir tartışmanın konusu. Ama mesela Refah Partisi kapatıldı. Hedef Milli Görüş'ün ikiye bölünmesiydi. Bölünmedi, hep beraber Fazilet Partisi'ne geçildi. Çok geçmedi, bir buçuk sene sonra Fazilet Partisi bölündü. Hatta Fazilet Partisi'nin bölünmesine sevinen bir kısım Fazilet Partili arkadaşlar vardı. Sebep? Ya çünkü eğer parti kapatılmazsa bizim yeni bir parti kurma şansımız yok. Beraber Erbakan ve onun çizgisiyle yol yürüme şansımız da yok. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bizim elimize bir sebep, bir bahane versin diye Fazilet Partisi'nin kapatılmasını arzu eden milletvekili arkadaşlardı. Hatta bunların bir kısmı Fazilet Partisi'nin kapatılmaması için dönemin DSP'si ve Bülent Ev için bir anayasa değişikliği teklifi vardı. Bir partinin devamı veya odak olmayla ilgili. O anayasa değişikliği mesela Fazilet Partisi'ndeki arkadaşlar red oyu verdiği için o anayasa değişikliği kabul edilmedi. Oysa kabul edilmiş olsa Anayasa Mahkemesi önündeki Fazilet Partisi kapatma davası konusuz kalacaktı.
0: Kapatılmamış yani olsaydı ayrılmazlar mıydı diyorsunuz?
5: Şöyle ayrılmak zor olurdu bir... Gürkan Bey. Yani mutlaka
0: temel hani
2: vardı AK Parti'nin çıkışı.
5: Şöyle Sayın Erdoğan'ın mesela o günkü demeçlerinin çoğuna bakın. Ben asla bir bölen olmam. Sayın Abdullah Gül Fazilet Partisi içerisindeki kongre mücadelesini kaybetmemesine rağmen parti içerisinde devam etti. Başka sebepler bulunabilir veya
0: çok ciddi sebepler vardı. Burada öyle bir şey yok ki. Burada hiçbir ideolojik bir görüş ayrılığı yok.
3: Yani parti var ama yani, parti kapatmayla mutlak mutlak davası farklı
5: niyetinde bir
3: farklı konular.
5: Herhalde siz de takdir ederseniz Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı olmamış olsa bu kadar kolay bir yeni parti kurulamazdı.
1: Aynı kanaatteyim.
3: Yani, ama burada bir sene sonra kurulması kapatılmadı
5: iki
3: ama
5: sene
3: bir
5: sonra,
3: parti kapatma söz konusu değil. Yani bir parti kapatma söz
5: konusu değil. Ben başka kapatmadan bahsetmiyorum ama diyorum bak.
3: Yani mutlak mutlakla parti kapatma.
5: Sayın Özgür
3: biraz...
5: Özel ve arkadaşlarının
1: partinin bölünmesi
5: ben ifade
1: için...
5: edeyim isterseniz. Yani Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının yol tutuşuna itiraz eden başta Sayın Kemal Bey olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi aktörleri de belki Ali Bey de onlardan biriydi. Ama buna rağmen yani o imkanı, o cesaretin adına her ne derseniz deyin veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme istememe arzusu farklı kişiler. Sebepler farklıdır herkes için.
1: Tabii.
5: Yani dolayısıyla bu partinin bölünebilmesinin gerek şartlarından bir tanesi mutlak mutlan kararı. Çünkü mutlak mutlak kararından sonra parti bölünemeyebilir miydi? Bölünemeyebilirdi. Bunun yolu nedir? Tarafların ortak bir yol arayışına girmesi gerekiyordu. Mesela Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının 45 gün içerisinde kurultay olmazsa biz yokuz

0: demesi ne kadar imkansızı göstermekse,
1: müteahhit mi?
0: Mevcut yönetimin de bir ara yol olmadan, mahkeme kararı kesinleşmeden ben kurultaya gitmem demesi de keskin bir duruştu.
2: Ama Kemal Bey dedi vazgeçin temizden. Şöyle kesinleşsin efendim, hemen şeyi başlatalım.
0: Ama yo, onu ama
1: yani iki başkandan biri istese yani şunu demek ki bölünme gerçekleşmez.
0: Niyetli o davanın başka tarafları da var. Diyelim ki Cumhuriyet Halk
1: Kemal
0: Partisi.
1: Kemal Bey veya Özgür Bey.
0: O davanın başka tarafları var. Hatta o taraflardan bir kısmı genel merkeze
1: demek
0: ihtar
1: ki bir zorunluluk
0: çekti.
1: Değil, tercih
0: ihtar çekti. Dedi ki biz burada davacı sıfatını taşıyan biziz. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi burada davalı durumda. Dolayısıyla siz feragat etseniz dahi bizim temiz hakkımız devam ediyordu. Doğru. Çünkü onlar da temiz etmişlerdi. Yani bu dediğim gibi bir tarafın 45 gün içerisinde kurultay olmazsa biz yokuz. Diğer tarafın da mahkeme kararı kesinleşmeden biz kurultay yapmayız demesi zaten
1: demek
0: her iki tarafın da artık bu ayrılığı bir nevi arzu ettiğini gösterir. Çünkü yani mahkeme kararı kesinleşmeden demek tarafların iradesi dışında kurultayın ne zaman yapılacağına dair bir belirsizliğe işaret eder. Ama taraflar bir araya gelir. Ya biz mevcut delegeyle değil mahalle, ilçe ve ilden başlayarak bir çalışma yapalım. Bu da 6 ay sürer. O zaman davacılarla da görüşelim. Feragat edelim ama 6 ay sonra kurultay yapalım. Mesela 5 ay sonra.
2: Bunu söyledi ama. Bunu söyledi Genel Başkan. Kemal Bey söyledi mi?
1: Tabii canım. Özgür Özel burada uzlaşmadı.
0: Ben en azından kendince
1: yani, bir tercih yaptı. Yani
0: şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu partinin bölünmemesi için bir yol bulunabilir. Ama arınma diyenler sanki gitmesi için işte yeni bir parti kurmak isteyen arkadaşlar da sürekli bu bizim boynumuzda demokrasinin bir kılıcı olur. Çünkü bu mahkeme süreçleri benzeri süreçler başka şapkadan tavşanlar çıkarttırabilir deyip şey yaptırır. Şimdi yeni bir parti yani ne kadar yeni dersken mesela partiler ya ideolojik sebeplerle ya da parti içi mücadelelerden dolayı ayrılır. Hatta o dönemde yine Fazilet Partisi üzerinden örnek verecek olursak Sayın Erdoğan mesela AK Parti'yi kurarken ne demişti? Ben milli görüş gömleğini çıkarttım.
2: Evet.
0: Bu aslında ideolojik bir yol ayrımındayız. Biz sadece parti içi mücadeleden dolayı bir yeni parti kurmuş değiliz demek. Sayın Özgür Özel de ona atıfta bulunarak biz gömlek falan çıkartmıyoruz dedi. Biz ateşten evet. Bir gömlek geçiyoruz.
3: Yani o zaman Gürkan Zengin eleştirisine katılıyor musunuz? Yani yeni parti neresi yeni derken aslında CHP ve yeni CHP gibi bir şey olmuş oldu onun analizine göre.
4: Yeni şimdi, CHP bile değil.
0: Yani milli görüş
4: asıl o kadar CHP, bile değil. Öz CHP. Yani yeni CHP olsun.
3: İkizlerden
4: bir yenilik olmuş.
3: İkizler oldu.
0: Ya, tamam. Hani bir benzetme gibi olmasın da Eren Bey. Milli görüş gömleği Erbakan'a atıf yapmayı gerektiriyorsa Cumhuriyet Halk Parti kimliği de Atatürk'e atıf yapmayı gerektiriyor. Yani partinin kurucusu anlamında.
3: Ama Anıtkabir'e gitti.
0: Şimdi siz yeni partiye eğer Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sloganı ve süliyetiyle bir şey yaparsanız o zaman ideolojik bir ayrımla ilgili. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet yani alto benzeri farklı şeyler ama olmazsa olmazlarından bir tanesi Atatürk'ün kendi siyasetlerinin içerisindeki merkezde durmasıydı. Ama bir parti tabii bir günde niyetinde düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken bugün bambaşka fikirleri savunmasını beklememek lazım. Önümüzdeki süreçte bu yeni partinin yeni bir parti olup olmadığına dair bazı emareleri görmek mümkün. Mesela bunu bir fırsat olarak görüp yeni partiyi işte Türkiye İttifakı dediği işte sağdan soldan işte muhafazakardan milliyetçiden sosyal demokratlardan müteşekkil bir parti haline getirme iddiası olabilir. Ama bu bir
3: tam
0: günde olacak bir iş değil.
3: Harekette bir soru daha sorup hemen İlker Yücel'e geçeceğim. O da şu, Türkiye İttifakı dediniz ya. Bir önceki süreçte de Millet İttifakı vardı. Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Millet İttifakı. Siz o Millet İttifakı'nın içinde yer aldınız. Doğru mu? Varsayalım ki yeni parti bir Türkiye İttifakı kurdu ve çağrıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı çağrısı da bulundu. Saadet Partisi kendine
0: şöyle,
3: ittifaklardan ittifak beğenir.
0: Türkiye İttifakı çağrısı siyasi partilerle beraber bir program oluşturup birlikte yol yürüme çağrısı değil.
2: Tabana
0: Türkiye
2: doğru.
0: İttifakı seçmeler biz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da yeni partide siyaset yapıyoruz.
3: Herkes bizim çatımız altında
0: toplansın. Türkiye'yi dertlenen herkes gelsin bizimle beraber bu çatının altında mücadele etsin ya da peşimize takılsın ittifakıdır. Dolayısıyla hani Saadet Partisi olarak biz bugüne kadar bizim dışımızda kurulan hiçbir ittifakın içerisinde yer almadık. Her koalisyonda, her ittifakta şartlarla birlikte müzakere...
3: Partileri de kapsayacak, yan yana durmayı da kapsayacak bir ittifak modeline dönerse?
0: Ya onu bilemiyorum.
3: Yani o gün bakarız
0: diyorsun. Biz şu an sadece kendi bulunduğumuz siyasi hattı peki. Daha da güçlendirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Ama gün gelir benzeri şeyler kuşamıyor. Bugün görebildiğim kadarıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken de Sayın

0: Özgür Özel özellikle yerel seçimlere giderken de Türkiye İttifakı'ndan onların anladığı biz herkese hitap edeceğiz, tabanda ittifak sağlayacağız. Siyasi partilerle
1: yerel,
0: değil.
1: Yerel seçimde de kullanılmış söylemler.
0: Evet, evet. Yani dolayısıyla hani o Türkiye İttifakı yeni partinin yeni bir parti olup olmamasıyla ilgili belki bir çıkış noktası olabilir. Çünkü işte her ne kadar sadece milletvekilleriyle kurucular olarak hızlı bir parti kuruluşu olsa da önümüzdeki süreçlerde belki bazı siyasi aktörler, belki bazı söylemlerle bu partinin ne kadar yeni bir parti olup olmadığı daha net bir şekilde ortaya çıkar diye.
2: Burada Bülent Bey bir şey sorabilir miyim ilk kere geçmeden?
3: Tabii ki.
2: Mesela geçen seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimden bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin inisiyatifinde bir altılı masa toplantısı vardı. Önde o görünüyordu, böyle ana muhalefet olarak işte. Mesela bundan sonra gidecek ilk genel seçimde bu inisiyatifin, işte bu yeni yol...
3: Temsiliyet neydi? Nerede olacak?
2: İşte adını da yeni partide... İnisiyatifi onun almasına müsaade edilir mi? Mesela sizin gözünüzden inisiyatif sahibi olan bu partidir, yeni partidir gibi bir algı var mı mesela?
0: Öyle, yani gerçekten
2: yeni yol grubu olarak.
0: Burada yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem siyasi olgunluğu hem de siyasi nezaketine atıfta bulunmak lazım. Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir inisiyatifi yani diğerlerinin önünde yoktu ama. Elbette oy itibariyle %20.
2: Adayı onlar belirledi.
1: Hayır, eşit. Hayır, eşit.
0: Adayı onlar belirlemedi. Hatta eşit. Tam eşit tersi. Yani bu... niyetinde ben samimi bir şey söylüyorum. Biz de o masaya geldiğimiz güne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğine dair tek bir talep gelmedi. Ve o müzakerelerle belirlendi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elbette %25'lik bir partiyle %1'lik bir partiye baktığınız zaman hani sanki biri birinin peşine takılır. Ama altılı masanın programlarının oluşturulmasından oturmadan yuvarlak masa düzenine varıncaya kadar.
2: Orada bir soru yoktu.
0: Yani eşit, bu eşit yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yani Demokrat Parti'den tut Saadet Partisi'ne, İyi Parti'den ha bu zaman zaman belli çevrelerde rahatsızlıkla uyandırmış olabilir.
2: Ya bırakın Allah aşkına Meral Hanım'a sorun bakalım dayatma olmuş eleştirdik. Mu olmamış mı? Yani bırakın adaylığını dayattı Kemal Bey yani.
0: Bizim oluşturmuş olduğumuz politika vardı.
2: Sizin genel başkanınız sonuna kadar arkasında durdu, bir şey demiyorum ama yani.
0: Hayır, çünkü kendi adaydı, başka adayı desteklemedi ki. Kendisi açıkladı zaten genel merkez önünde. Biz başka bir partinin adayını desteklemedik ki. Kendi adayımız olarak Sayın Kemal
2: Sizin açınızdan öyle değil de yani.
0: Bir de Gürtan Bey şöyle. Var, ortak mesela ben var. Çalışmalarda Saadet Partisi adına bulunanlardan biriyim.
2: Evet.
0: 6 kişi oturduk. 80 küsur maddelik anayasa değişikliği kelime kelime hep beraber yazdık.
1: Tabii tabii.
0: Politikalar metnini bir başka... Sabri Tekin Bey vardı, Profesör 54. Hükümetimizin Bakanı. O vardı. Bütün tek tek madde madde masada oturup konuşuldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi size 200 madde getirdim. Bunlardan eledikleriniz eleyin demedi. Sıfırdan hepsini tek tek konuştuk. Yani ben o süreçler içerisinde biri olarak söylüyorum. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ittifağa verdiği önemden kaynaklanıyor. Ama dediğim gibi elbette %25'lik bir partinin belli hassasiyetleri gözetilir ama onlar da bizim hassasiyetlerimizi fazlasıyla gözettiler. Dolayısıyla bugün hani soru sorduğunuz için söylüyorum. Bu süreçlerde partilerin, çünkü siz bir bakanınız da olsa, 15 bakanınız da olsa hükümet politikalarını beraber belirliyorsunuz. Ortak politika altına imza atıyorsunuz.
2: Ya ben şu açıdan söyledim. Bu yeni dönemde muhalefetin yine 50+1 olduğuna göre bir araya gelmek mecburiyeti var.
0: Olabilir.
2: Aday yeniden bir, bu sefer CHP demeyelim ama... Yeni partili bir aday mı göreceğiz?
0: Yani bizim öyle bir hani illa CHP'li başka bir partinin adayını desteklemeyle gibi bir durumumuz yok.
1: Biz de
0: ondan yani isimden önce baktığımız konular
4: Kemal Bey
0: için,
4: belki Cumhurbaşkanı adayı olur.
1: Hayır efendim yani. Bakın şimdi müsaadenizle ben İlker Başkanım var.
2: Ben ortalığı karıştırıyorum.
3: Onda notları birikiyor.
1: Mesela güçlendirilmiş parlamenter rejim konusu.
0: Adaylar üzerinden konuşmayız yani, onu demek istiyorum.
1: Hayat söyledi. Mesela bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü neydi orada? Cumhurbaşkanının parlamenter sistemde parlamento tarafından seçilmesi aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü buydu. Ama diğer arkadaşlar hayır, artık halk oyuyla seçilen bir cumhurbaşkanı var. Koyamayız. Cumhurbaşkanı halk tarafından devam etsin. Efendim işte yeniden parlamentonun yetkilerini güçlendirelim. Bu kanaat geldiği için bu o görüş Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de evet dedik ona mesela. Yani
3: o dün öyle gibi. Ama yarın bence biraz daha burası karışık.
0: Daha vakit var.
3: O karışık işte. Alanı tabii. Biraz daha kurcalayacağız. Ama hemen İlker Hoca'ya dönmek istiyorum.
4: Evet,
3: bir kere bir gazeteci olmanın rahatlığı var elbette bu tarafta. Söyleyeceğiniz hiçbir şey, siyasetten sorumlu taşıdığınız kimse yok. O anlamda rahat. Belki bu cephe biraz daha dikkatli konuşmak zorunda kalıyor ama.
4: Samimi neyse konuşuyoruz. Çok da fazla frenlemiyoruz.
3: Öyle mi? Ama yine de
4: öyle.
3: Yani çok fazla siyasetçilerimiz siyasetle...

0: Birisi mutlaka
1: tabii
0: olur.
1: Ki siyaset zeminde her siyasetçi bakın yani kendi siyasi partisinin vizyonu ve sınırları içerisinde konuşur ama bizim yani
0: mesela Saadet Partisi'nden yakın gelecekte siyaseten yeni partiye mi CHP'ye mi yakın olursunuz'a dair en ufak bir şey alamadık. Siyaseten bir dengede durdu.
1: Ama orada şey ayrıldığımız noktalar var.
0: Bülent hemen o noktalarını da alacağım ama şöyle Gürkan Zengin de böyle vurguladığı, çağrıştırdığı bir yol itibariyle hani burada siyasetçiler bu tarafta dururken bu süreçten siyaseten en kazançlı, en avantajlı çıkan kim oldu? Mutlak mutlağın sözcüğü bir kampanyaya çevirerek muhalefetin tek temsilcisi gibi psikoloji yaratabilen bir yeni parti mi var? O mu aslında çok avantajlı bir hale geldi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmüş bir kadro var ve kendi iç çelişkilerini ayrılık şeklinde de olsa çözmeyi başardı. CHP mi kazançlı çıktı? Yoksa Gürkan Zengin ifade ettiği gibi iktidar partisi siyasi rakiplerinin bu şekilde tartışıyor olmasından kaynaklı daha güçlü, daha rahat bir hale mi geldi? Kime daha kazançlı oldu bu süreçten?
2: Şöyle bir güzel bir laf var. Acemi müneccim yürürken kuyuya düşermiş diye. Yani müneccim tabii havaya bakıyor, yıldızları inceliyor. Fakat acemi ise kuyuya düşüyor. Şimdi rüzgarların sert estiği zamanlarda bu laf benim aklıma geliyor. Çünkü yoğun dalgalanmaların olduğu zamanlarda siyasi bir söylemin çok ön plana çıkarıldığı zamanda başka şeyler perdeleniyordur. Yani bir defa zaten gazetecilik kurallarından birisi bir gürültü patırtı olduğu andan itibaren ne oluyor acaba diye hemen perde arkasına bakmak gibi bir alışkanlığımız var. Siz aslında bunun ipucunu
1: ama sizin bir programınızda yakınız da oldu. Efendim? Yani bir siyasi geçmişiniz de var.
2: Tabii benim hala
1: siyaseti çok iyi bilen
2: evet benim yani ben Vatan Partisi yani. Üyesiyim.
1: Evet.
2: Ama hani siyaseten hocamın sorusuna şöyle yanıt vermeye çalışıyorum. Siz yakaladınız aslında o program ayrılığını. Hı hı. Bir burada ekrandan da gösterdiniz.
0: Evet.
2: Sayın Özgür Özel bir yabancı dergiye yazı yazmıştı. Tam o haftada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Teori dergisindeki yazısını göz önüne getirdiniz. Dolayısıyla aslında siz bu sorunun ilk yanıtını veren gazetecilerden birisiniz. Çünkü o an onu yakalamak bir siyasi farkındalıktı. Yani gazetecilik bir fark etme sanatıdır çünkü. Niye Teori dergisi o açıdan önemliydi? Teori 30-40 yıldır Kemalist devrimi, Atatürk devrimini sıkı sıkıya savunan tam bağımsızlıkçı bir dergi. Orada Kemal Bey'in yazısı var. Öbür taraftan da Batı'da AK Parti'nin NATO'ya ve Avrupa Birliği politikasının Türkiye'ye ve size zarar verdiği yönünde bir beyan var. Dolayısıyla bir burada önümüze ve ufka bakmamız gerekiyor. Şu anki gürültüden ve estirilen rüzgardan ziyade. İkinci nokta, ben yeni kelimesinin sizin sorularınıza yanıt üretebilecek bir sır taşıdığını düşünüyorum. Siyasi partiler adlarıyla aslında bir program izi taşır. Adlarıyla bir hedef belirler. Siyasi partiler adlarıyla aslında meydan okur. Adlarıyla kendilerini var eder. Adlarıyla topluma seslenir aslında. Yani bizim Türkiye'nin aşağı yukarı 152 yıllık, 200 yıllık bir siyasi parti geçmişi var. Hürriyet ve İtilaf'tan İttihat ve Terakki'si, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Hikmet Kıvılcımlı'nın Vatan Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin sonradan Vatan hep böyle bir isimlerde evet. Bir program izi vardır ve bir hedef belirlenir. Ya da işte Türkiye Komünist Partisi. Şimdi yeni kelimesi siz mesela 12 Eylül'den önce önüne başka bir sıfat takmadan siyasi program belirleyen bir sıfat takmadan kullanmanız doğal gelmezdi. 12 Eylül'den sonra en genel soyut biraz da o neoliberal dönüşümün etkisiyle yeni kelimesi daha fazla alıcı buldu. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bir program tartışmasıdır. Çünkü CHP için yeni kelimesi yeni bir tartışma değil. Demokrat Parti ile tartışmaya girdikleri 50'lerden itibaren onlara benzeyerek onları geçebilir miyiz diye bir fikir ortaya çıktığı andan itibaren Atatürk devrimini yeniden yorumlamamız gerekiyor ve yeniden program yazmamız gerekiyor dediğiniz andan itibaren bir yeni yoluna giriyorsunuz ve o yol geldi, gitti, gitti, gitti. İşte az önce atıfta bulunduğum o iki ayrıma doğru geldi. Dolayısıyla burada bir hedef ve bir geleneğe atıf bulunmak bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin öteden beri gelen bir tartışmanın devam ettiğinin

0: Altını çizmemiz lazım. Bu rüzgar şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olan tartışmayı şöyle bir 10 sene kadar geriye gidelim. Deniz Baykal gitsin, Cumhuriyet Halk Partisi şaha kalkacak. Deniz Baykal'la ilgili estirilen rüzgar, bilmiyorum hatırlar mısınız? Deniz Baykal'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve yönetiminde o dönem çok büyük tartışmalar başladı ve her şeyin, Türkiye'nin kurtuluşunun, CHP'nin kurtuluşunun Deniz Baykal'ın gitmesiyle olacağı yönünde aşağı yukarı 2 ay Deniz Baykal, belki 3 ay Deniz Baykal konuştu Türkiye.
1: Meşru 25 barajının aşılıp aşılmaması.
0: Evet, ve o zaman da bu yeni kelimesi hep önümüze geliyordu. Yeni program, yeni tartışmalar ve Cumhuriyet Halk Partisi o kabuğunu kırmayı hep bu kelimeyle dile getiriyordu. Fakat ta Turan Feyzoğlu'larından itibaren
1: Atatürk,
0: evet, Atatürk devrimlerinin halka mal olanı da var, halka mal olmayanı da var. Dolayısıyla yeni programa ihtiyacımız var diye CHP içerisinde yeni tartışmasını körükleyenler, böyle durakları zamanımız az olduğu için geçiyorum, günümüze atlıyorum. Kemal Bey'in de bu tartışmayı bir dönem, yani CHP'nin ayak bağlarından kurtulup kurtularak iktidar olabileceği gibi bir tartışma yürütmüştü. Şimdi Özgür Özel'e geldik yine bir yeni kavramıyla. Bütün bu yeni kavşaklarının hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının batıya yanaştığını görüyoruz. Yani ben o yüzden yeni kelimesini gördüğüm andan itibaren bu bir defa yeni. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni değil. Öteden beri var olan bir ideolojik tartışma, siyasi tartışma. Ve her sıçramada da, yeni anlamında sıçramada da batıya yaklaşma yönünde bir hamle görüyoruz. Nitekim program açıklandı. Onunla ilgili de umarım fırsatımız olur. O programın içerisinde de bu söylediğim analizi doğrulayan çok sayıda başlık var. Bir bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi bu neoliberal dönüşümün beyanlarından biri olan soyut, içeriksiz, bir program izi taşımayan isimler, yani yeni kelimesiyle. Bir defa o neoliberal dönüşüm bence hem isimlere yansıdı ama daha vahimi siyasi partiler açısından kadrolar düzleminde bir dönüşüm yaşadık Eren Bey. Nasıl bir dönüşüm yaşadık? 12 Eylül ile birlikte siyasi mücadele bir rant olanaklarına kavuşma haline geldi. 12 Eylül'den önce bu dürtüler daha zayıftı. Dava vardı, soğuk savaş gerilimleri vardı. Süleyman Demirel de bir davanın temsilcisi, Erbakan, o dönem işte Türkeş, Sayın Doğu Perinçek falan. Yani bir lider dediğiniz kişi bir kulvarın sahibi olarak ön plana çıkıyordu. 12 Eylül'den sonra özetle herkese gülümseyeyim, herkes de beni kendinden zannetsin diyebileceğimiz bir çizgi siyasi partilerde ana çizgi oldu. Dolayısıyla her 12 Eylül'den sonra her siyasi parti liderinde herkesi ben kucaklıyorum diyerek aslında programsızlaşma ve içeriksizleşme sürecine Türkiye siyaseti sürüklendi. Bu kadrolara yansıdı. Nasıl yansıdı? Bir defa siyaset ekonomik kaynaklara ulaşma merkezi haline geldi. Çünkü yasalar değiştikçe rant merkezleri kentlere kaydı. Söz gelimi işte müteahhitlerin daha çok ön plana çıktığı süreçler yaşadık. Ticaret erbabının daha çok siyasette ön plana çıkmaya başladığı bir süreç yaşadık. Ve çıkar odaklı iktisadi ilişkiler siyasi partilerin içerisinde hizipleşmeye başladı. Aslında sizin sorunuzun yanıtını yaklaşık 5-6 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'nde Şükran Soner diye yanlış hatırlamıyorsam şöyle anlattı. Bir yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini analiz ettiği yazısında diyor ki o yazıda, eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde herkes Hatip'i pür dikkat dinlerdi. Evet. Elinde not alan olurdu, itirazlar olurdu ve o tartışmalar tadından yenmez ve herkes o tartışmalara hevesliydi, meraklıydı o ideolojik siyasi tartışmalara. Fakat diyor yazıda, son Cumhuriyet Halk Partisi'nin İki kongresinde diyor şu dikkatimi çekti. Hatip'i kimse dinlemiyor. Kürsüde birisi konuşuyor ama dışarıda öbek öbek gruplar birbirleri aleyhine çalışma yapıyor. İşte o dönüşüm bu. Yani o neoliberal siyasi dönüşümün, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok, yanlış anlaşılmasın. Her siyasi parti içerisinde ekonomik çıkarlara ulaşma noktasına hizipleşme hasıl oldu. Bu da tabii neyi beraberine getirdi? Bir kariyerizm ve konfor alanları oluşturma. Yani eskiden bir siyasi partide dirsek çürütenler, o partinin emekçileri, o partinin kapısını açan, çayını demleyen, yağmur altında bildiri dağıtan... Yani

Yani bir emekçi kadro profili yerine paraşütle yukarıdan gelenler o parti içerisinde hakim olan karar verici bir pozisyona geldi. Dolayısıyla burada aslında siyasi partilerin içerisinde de bir kadro dönüşümü oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi de zaten o paraşütle gelenlerin sürüklediği tartışmalar sonucunda bu söylediğimiz yere sürüklendi. Ve en çok neyi duyduk? Parti emekçileri dışlanıyor, dışarıdan gelenler partide daha hakim noktaya geldi deniliyor. Burada demek ki zenginleşme

0: İttifak beyanından öte bir programa ve tüzüğe davet ediyorsunuz. O program ve tüzüğe eğer bir ideolojik siyasi omurga belirleyemiyorsanız ve yeni ile eskiden kurtulmak istiyorum. Çünkü bence yeni demek eskiden kurtulmak demek. Yani bu iş biraz ben açık söyleyeceğim.
1: Orada öyle bir yenilik yok. Öz, has, CHP benim iddiası var. Asıl bence, CHP benim bence, iddiası var diyor.
0: Yeni partiyi kuranlar, Gürkan Bey'in bugünkü yazısını ben de okudum. Okuyanlar şöyle tırnak içerisinde söylüyorum. Kızarlar, neden? Biz bir defa eskiden kurtulmak istiyoruz. Neden? Biz yeniyiz. Eski, bu sadece Kemal Bey'e bir öfke beyanı değil. Burada bir ideolojik siyasi bir tutum var.
2: Aslında ve
0: bu
2: söylüyor programda.
0: Efendim?
2: Programda
0: tabii ben şimdi programa bilerek Eren Bey'in sorduğu çerçeveden çıkmak istemediğim için oraya girmedim. Çünkü programda çok kanıtı var. Yani bir tanesini bir izninizle Eren Bey söylemek isterim. Mesela siz arkaya köylü milletin efendisidir yazıyor değil mi?
1: Şimdi Özgür Özel'in ifadesi.
0: Ben yeni parti programı içerisinde bu neoliberal dönüşümün hem siyaseten hem kadro bazlı dönüşümün bir getirisi olarak batı siyasetlerine daha fazla yaklaşmanın da bir sonucu olarak köylü milletin efendisidir hedefinden alıkoyan çok sayıda madde çıkarabilirim. Yani köylüye kota koyan, köylünün ekmesini engelleyen, köylünün Türkiye'de mazota, ucuz gübreye ulaşmasını engelleyen Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayatmalarını siz bir hedef olarak koyuyorsanız köylüyü milletin efendisi yapamazsınız.
2: Tabii.
0: Bu kadar basit. Yani o söylediğiniz genel cümleler herkesin yüzünde bir tebessüme yol açar. Aslında keşke şöyle bir şey olsa Eren Bey. Kızılderililer isimlerini biliyorsunuz hak ettikten sonra alıyorlar. Yani siz çocuk doğuyor, o çocuk bir süre cengaverlik yapacak, kahramanlık yapacak. Ben de Türkiye siyasi partilerini düşündüğümde keşke partiler bir doğsa, sen o ismi hak ediyor musun acaba diye bir süre siyasi arenada mücadele etse, o zaman kim Atatürkçü, kim muhafazakar, kim gerçekten adaletten yana, kim eşitlikten yana ortaya çıkar. Bu beyanlar dolayısıyla biraz soyut ve hamasi kalıyor. Siz programın içerisinde Gürkan Bey'in işaret ettiği noktaya dönerek sözümü tamamlamış olayım. Bu siyasetin zenginleşme sürecine ilişkin eleştirilere yanıt vermeden sadece genel bir iktidar karşıtlığı ekseninde yürümeyi bir yol olarak benimserseniz bir defa iktidardan memnun olmayanların tereddütlerini bile kapsayamazsınız. Burası çok önemli. Yani ben CHP'nin pardon yeni partinin programına, duruşuna, üslubuna, tarzına baktığımda iktidardan memnun olmayanların hassasiyetlerine yönelik onların kendilerine çekebilecek bir kapsayıcılık değil. Eski ile hesaplaşma daha çok ön planda ve kendi içerisinde ben buradan yürüyeceğim ve o neye yansıyor? Bakın
3: kişisel
0: bir örnek vereyim.
3: Kişisel hırslar mı ön plana çıkıyor?
0: Bakın efendim,
3: kişisel hırslar mı?
0: Şuraya yansıyor. Yani. Bakın çok önemli bir beyandı. Bir Türkiye'de çok konuşulmadı o. Diyor ki Sayın Özgür Özel, Türkiye-AB ilişkilerinde ben iğneyle kazdığımı, benim iğneyle kazdığımı Sayın Erdoğan kürekle kapatıyor. Şimdi bu çok önemli bir beyan. Ya da NATO ile ilgili de en son Financial Times'a galiba 24 gün önce yazdığı yazıda NATO'ya diyor ki Sayın Özgür Özel, Sayın Erdoğan hem size NATO'nun ittifaklar birliğine hem de Türkiye'ye zarar veriyor. İzlediği siyasetle, yani ben NATO'nun birliğine zarar vermem. Hani ya da ondan önce
4: daha iyi
0: BBC'ye.
4: Müttefik olurum.
0: Efendim?
4: Daha iyi müttefik.
0: Evet, daha iyi müttefik olurum. Dolayısıyla burada aslında yeni bir şey yok ki. Hani ben daha yani iyi NATO'ya müttefik olurum.
3: Özgür
0: ben
3: Özel
0: daha iyi Avrupa
3: ayrı,
0: Birlikçilik yaparım
3: konuştuğu için.
0: Dolayısıyla burada şöyle tamamlamış olayım. Biraz uzattım. Yani. Kusura bakmayın ama hani biraz bu çerçeveyi, teorik çerçeveyi çizebilirsek gelişmeleri anlamak bakımından daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela yeni parti köylüyü milletin efendisi yapacak olan halkçı, devrimci, devletçi prensipleri bir düstur olarak sahneye koysa, bu Avrupa Birliği'nin normları, şunları bunları bir kenara koyarak, o zaman Türkiye için yeni olur. CHP için de yeni olur. Çünkü zaten bu CHP'de dillendirilmeyen bir durumda. Yani öteden benim de bir gazeteci olarak da eleştirel, hep Aydınlık Gazetesi'nde çalışırken de hem de şimdi yazdığım haberlerde ona odaklanıyorum. Yeni ne var diye, ama ben burada bu programda bir yeni durum görmüyorum. Tersine AK Parti'yi batıya şikayet eden ve ben daha iyi yaparım bunları diyen bir AK Parti'nin ötesinde, AK Parti'nin önüne geçmeye çalışan bir eski durumla karşı karşıyayız.
2: Peki.
0: Bence.
2: Şimdi şu

0: Şöyle biraz önce arkadaşlarımdan ikili oğlu grafiği istiyorum. Biraz önce aslında şurada bir tartışma döndü. Benim Bülent Bey'e sürekli almaya çalıştığım işte bu bölünenlerden hangi parçaya daha yakın olursunuz ifadesini tartışırken mesela Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, muhalefetin kim ve kim tarafından belirleneceği meselesi gündeme geldi. Şimdi bu süreçte kritik konulardan bir tanesi de öncelikle bu belediye başkanları ne yapacak meselesi. Hani hakikaten temsiliyet, siyasal ağırlık ne tarafta kalacak? Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle zayıf mı kaldı? Yoksa yeni parti işte daha da mı güçlendi kısmında belirleyici unsurlardan bir tanesi. Çünkü siz vurguladınız, dediniz ki milletvekillerinden daha çok belediye başkanlarının ne yapacağı daha önemli. Kritik. Çünkü onlar teşkilatla birlikte halkın içinde dediniz. Şimdi bu anlamda Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar. Zeydan Karalar partisi de kalacağını açıklayanlardan, doğru mu? Doğru mu varsa yanlış mı? Vahap Seçer'in bir açıklaması oldu mu? Zeydan Karalar gibi köşeli olmadı.
1: Şimdiye kadar olmadı, evet.
0: Mansur Yavaş'tan da olmadı.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve şimdi bu üçlü içerisinde daha önce de şimdi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sürekli ismi geçenlerden biri de Mansur Yavaş olduğu için. Önce Gürkan Zengin'e soracağım. Mansur Yavaş'ın yapacağı bir açıklama. Partim CHP'dir, CHP'de kalacağım, sonuna kadar da CHP'deyim demesi. Ya da bu oluşan şartlarda işte yeni yerim, yeni partidir demesi. Bütün dengeleri etkileyecek bir tercih mi olur?
2: Bence olmaz.
0: Olmaz.
2: Bütün dengeleri etkileyecek. Kendi siyasi
0: CHP yeni
2: konumu.
0: Parti tartışmasını
2: Tabii. O
0: kastediyorum.
2: manada çok etkileyecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu öyle bir erken bir evredeyiz şu anda. Daha dün önceki gün kurulmuş. Nereye gideceği belli değil. Özellikle CHP'de yani Kemal Bey'in başında bulunduğu CHP'de önümüzdeki aylarda neler olabileceği. Mesela seçime Kemal Bey ile mi gidecek CHP? Yani genel başkanlık koltuğunda Kemal Bey otururken mi gidecek CHP? Yoksa makul bir zaman dilimi içinde Kemal Bey arınma da hemen hemen tamamlanmış. Birkaç ay sonra belki sene sonundan önce o partiden yani genel başkanlıktan ayrılacaksa oraya kimin geleceği genel başkan olarak ve yeni politikaları ne olacağı bu başkanların kararlarında etkili olacaktır. Kamuoyu algısı, yeni partinin performansı, etrafında oluşan ilgi, alaka ailesi, bunlar toplumda bir karşılığı var mı yok mu? Gerçekten öyle tahayyül edildiği gibi, hayaller kurulduğu gibi %45 lafını bile duydum ben yani. 35, 45 gibi ifadeler var. Yani 20'nin üzerine ne kadar çıkacağı bence tartışılabilir bir hikaye. Oralara bakacak bu başkanlar, özellikle Mansur Bey. Yani
0: Yani
2: Mansur
0: Mansur
2: Bey.
0: Yavaş sence kararsız mı? Yoksa bir kararı var ama bir zamanlama
2: Ben
0: beklentisi
2: bekleyip
0: mi var?
2: görmekten yana oldum. Bir karar verdiğini düşünmüyorum.
0: Ha,
2: Partide
0: şu...
2: kalmak veya öbür tarafa geçmekle ilgili bir karar verdiğini düşünmüyorum. Bekliyor, izliyor. Çünkü Mansur Bey'in bu seçimde muhalefetin, herkesin, olabildiğince herkesin ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olma düşüncesi olduğunu zannediyoruz. Genel kanaat o şekilde. Böyle bir pozisyonda olan biri, kendisiyle ilgili muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olmayı ümit eden birinin herhalde bu siyasi iklimde, bu erken evrede pozisyon alması doğru olmaz. Alıyormuş gibi göründü. Mutlak mutlan kararı çıktığında ki
0: Özgürcü'nün
2: toplumsal
0: konuştuğu
2: olarak,
0: mitingde
2: siyasal
0: yer aldı.
2: olarak
0: Güven
2: sıkıntılı
0: Parti'de
2: bir
0: yer aldı.
2: karardı. Doğal olarak bu yanlış bir karar dedi. Gitti Özgür Bey ile beraber Anıtkabir'e de yürüdü. O toplantıya da katıldı. Bu bir net bir pozisyon ifade etmez. O karara dair, mutlak mutlana dair bir pozisyonu gösterir. Ama bundan sonra yürüyeceği siyasal yolla ilgili olarak nihai bir karardır, budur diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de bu yeni partinin akıbeti, ilerleyişi ne olacak? Şu anda evet ağırlıklı bölüm, kahir ekseriyet der miyiz bilemiyorum ama ağırlıklı bölüm taban olarak o tarafa doğru meylediyor ama bu ya biz gazeteci olarak bile analiz yapmaktan şu anda imtina etmek durumundayız. Göreceğiz bakalım. Yani önümüzdeki 6 ayı bir göreceğiz.
0: Peki sendeki
2: Seçimin
0: duygu
2: tarihini
0: ne?
2: göreceğiz.
0: Onu da bir parantez olarak sorayım. Bu yeni partinin şu an yarattığı dalga, rüzgar, AK Parti'nin yarattığı hikayeye mi benziyor? Öyle bir dip dalgayla AK Parti'nin bir gelişi vardı, bir rüzgarı vardı. Öyle birden gelmedi, bir rüzgarla geldi. Böyle AK Parti gibi bir çıkışa mı benziyor? Yoksa bir de Yeni Türkiye Partisi vardı, Kemal Derviş işte vesaire. Onlar da her gün onları izlerken AK Parti'yi kimse konuşmayıp onu konuşuyordu. Mutlaka sanki iktidar olacakmış gibi. Ama siyaseten hani biraz
2: Saman Alevi gibi.
0: Saman Alevi gibi oldu.

0: bu hikaye senin algında yarattığı
1: duygu ne? AK Parti'nin gelişiyle uzaktan yakından bir alakası alaka görmüyorum. Orada net bir ideolojik farklılaşma vardı. Politik diyelim hadi farklılaşma vardı. Avrupa Birliği politikalarından tutun. Dış politikaya işte İslam ortak pazarı argümanını bıraktılar. Avrupa Birliği üyeliğini desteklemeye başladılar. Erbakan Hoca'nın hiç yapmadığı şeyler bunlar. İşte Avrupa Birliği, NATO bu gibi yaklaşımlar konusunda daha başka bir sürü yani.
2: Ekonomik politikalar.
1: Şunu söyleyeyim yani hani zinayı suç olmaktan çıkartmıştır AK Parti. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde doğru mu? Daha yanlış hatırlamıyorsam.
2: Tabii tabii.
1: Hani Erbakan Hoca'nın kolay kolay gireceği toplar değildi bunlar.
3: Yanlış
1: Erbakan
3: Hoca'nın da çok sert. Doğru bilgiyi vereceğim size birazdan.
1: Çok
3: siz
1: sert,
3: devam edin
1: buyurun. Bu AK Partililere çok sert itirazları oldu, eleştirileri oldu işte bir sürü. Yani net bir ayrışma oldu. Ve ayrışmanın ideolojik temeli vardı. Hani bu Güven Partisi CHP ayrışması gibi bir şeydi. Ya kardeşim
0: tamam. Biz... Bu ayrışmaların bu iki ayrışmanın karakteristik farkı.
3: Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermiş zina ile ilgili. Yani AK Parti'den önceki dönem
2: yeni ceza bunu düzenledi yani. Anayasa yani, Mahkemesi yani, AK Parti düzenlemeyi
3: yani burada tercih etti. Burada yanlış bilgi verildi. Neyse ben birazdan bana söz gelince geniş konuşacağım. Bölmeyeyim şimdi.
1: Ama AK Partililerin o partide yani Refah Partisi, Fazilet Partisi
0: kalabilir. Burada verdiğin örnekler İki ayrışma arasındaki farklara dair. Ama benim sorum şu. AK Parti nihayetinde yani artık iktidara gidiyor duygusu yaratacak bir evre yakaladı ve geldi de 25 yılda iktidar.
1: Evet.
0: Yani bir hikaye yarattı.
1: Evet.
0: Öyle bir rüzgarı oldu. Yurt dışında bir karşılık buldu. Orada toplantılara katıldı vesaire vesaire. AK Parti'nin bir rüzgarı oldu.
1: Temel fark.
0: Bu sevda bitmez konvoyları falan bir hikayesi
1: vardı. Her iki seçmenden birinin oyunu aldığı seçimler oldu AK Parti'nin. 47-49.
0: Bu anlamıyla yeni parti ya geleceğin iktidara yürüyen siyasi öznesi de olabilir gibi bir rüzgar mı istiyor? Yoksa Yeni Türkiye Partisi gibi her gün konuşulan ama bir müddet sonra senin deyimine saman alevi olacak bir neyi andırıyor sende?
1: Saman alevi gibi değil ama öyle ülke genelinde bir heyecan dalgası yok. Hmm. Öyle bir şey yok. AK Parti de vardı. Bunu hatırlıyoruz. Yani o hele hele 99 sonrası o hükümetler oluştu, hırsızlıklar, yolsuzluklar, çökmüş bir ekonomi şu bu falan filan. Yeni bir adam, yeni bir dil, yeni bir söylem. Kendi siyasi davasından ayrılmış biri bakıldı ve ülke genelinde bakıldı. Bugün yaşadığımız şey CHP tabanında olan bir şey. Mesela AK Parti tabanını bu işleri heyecanlandırmıyor. Ben İYİ Parti tabanı oradan bize bir şey gelir mi diye bakıyor. Anahtara oy veren 3-4 insan taban onlar oradan bize bir şey gelir mi diye bakıyor. Bu CHP tabanında olup biten bir şey. Ve orada bir hareketlenme var. CHP tabanındaki hareket. O hareket de şu. Ya bize kötülük yapıldı. Mutlak mutlak kararı haksız bir karar. Partinin üzerinde bir oyun dönüyor. Kemal Bey işbirlikçilik yaptı. Hainlik yaptı diyenler var. Bu bize ayrılıyoruz. Bu hareket, karmaşa, heyecan oralarda oluyor. Ayrılıyoruz, ayrılmayın diyenler var. Ya
0: sen parti içinde... nazik konuştun. Şöyle söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla işbirliği yaparak CHP'yi ele geçirdi ve saf değiştirdi.
1: İtiraz buna, tepki buna. Ama MHP tabanında.
0: Şimdi bu anlamıyla örneğin işte Bülent Bey mesela böyle bir cümleyi kurmuyor. Böylesi bir tezi yani yeni partiye yakın olanların kurduğu bu cümleyi kurmuyor. Hı. Biz Kemal Bey'e ve CHP'ye böyle bakıyoruz demedi en azından. Zaten Ali Bey bu iddiayı kökten reddeden bir şeyde çizgide
4: karşı taraf ayrılmayı gerekçelendirmek için bu iddiayı ortaya atıyor. Bunun üzerine bina ediyor aslında.
3: Örtüyor yani, aslında bazı.
4: Yani burada tabii mutlak butlan haklıdır değildir. Bu ayrı bir tartışma.
1: Şunu bitireyim.
4: Arasında.
1: Son cümle bu genel tabanda, genel seçmen tabanında bir etki yaratacak. CHP'nin oylarının işte 37 mahalli seçimdeki oy. O mahalli seçim oyudur. Genel seçimde de 30 üzerinde 35 falan filan yaratacak. İşte Kemal Bey'in CHP'sini 3'te 5'te bırakacak. Belki o 3'te 5'te kalır. 3, 5, 7 olabilir ama öbür tarafın 35'lere 40'lara çıkacağı bir şey değil. Bu CHP tabanı içinde kaç para? 35 mi? Oradaki o toplam havuz 30 mu? Onun içinde dönen bir şey. Ne MHP tabanında bir hareket yaratıyor. Ne İYİ Parti'de, ne Anahtar Parti'de, ne öteki partilerde. Saadet Partisi Yeni Yol gruplarının içinde. Gelecekte, Saadet'te, Refah, Yeniden Refah'ta. Buralarda bir heyecan, bir umut mu doğuyor acaba? Hani böyle bir yeni bir şey mi olacak? Yok. Aynı adamlar. Hani derler ya, türkü aynı türkü. Sazlarda tel değişti. Burada olan şu. Bu parti içinde bir... kavga çıktı. Genel başkan mahkeme kararıyla geldi ve ötekileri dışlamaya çalışıyor. Bu grupta kalkıp

0: kendi partisini kurdu. Ne dil yeni, ne kök yeni, ne yeni bir CHP arayışı var. Ne CHP'yi değiştirme, dönüştürme arayışı var. Ne Atatürk'e bakış, ne Altıok'a bakışta bir farklılık var. İlker'in sözü ettiği şeyler zaten CHP'de dururlarken de bu NATO'cu, Amerika'ya yakın, Batı'ya yakın bir dil, üslup yaklaşım hep buralarda domine ediyordu yani. Mustafa Kemal'in bağımsızlık çizgisinden zaten uzaklaşalı. Çok olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi. Hep öyleydi yani. Kemal Bey zamanında da bu süreç devam etti. Özgür Bey zamanında da devam etti. Ekrem Bey gelseydi de devam edeceğini Batı'ya, Amerika'ya yazdıkları yazılardan, zihinlerinden görüyoruz bunları zaten. Onu geçin. Ama onun dışında hiçbir değişiklik yoktur. Sadece bizim arkadaşlar bu partiden dışlanıyor, ihraç ediliyorlar. Mahkeme kararıyla bir şey oldu burada, yanlış bir şey oldu. Biz ayrılıyoruz, öbür taraftayız. Asıl biziz, CHP biziz, buradayız. Yeni bir şey yok, yeni bir durum yok. Dolayısıyla millette de heyecan dalgası yok. Mesela politikalarda, demin sözünü etti. Servet vergisi istiyoruz diyen bir CHP mi var? Ne Kemal Bey'in CHP'sinde var, ne Özgür Bey'in CHP'sinde var. Mesela enflasyon yüzde tek haneli rakama düşmezse 4 ay içinde erken seçime gidilir kardeşim. Böyle bir anayasa değişikliği getiriyoruz diyen mi var? Dolaylı vergiler yüzde 67-68 milletin canını yakıyor. Bundan sonra dolaylı vergiler 6 ay içinde %50'ye inecek falan diyen bir CHP mi var? Yeni bir şey mi söylüyorlar yani? Yeni bir paylaşım mı söylüyorlar? Siyaset kaynak dağıtmakla alakalı bir şeydir. Milletimiz duysun, biliyorlar zaten. Kaynağı kime veriyorsunuz kardeşim? AK Partililer için söylüyorum. Geldiğinde kaynaklar bu taraftan bu tarafa gitti.
1: Bir de artık kaynak
2: 455
1: var mı?
2: Bin konutu kim yaptı ya?
0: Şimdi başka
2: yani
0: yere doğru
2: gidiyor. Hemen bunu şey yapıyorsunuz.
0: Servet.
2: Ya Gökhan Bey, soru çok taraflı konuşuyorsunuz.
1: Paraleli soru var. Bir gazete. İtiraz etti. O itiraz da
2: böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Bir ölçü var. Bir ölçü
2: neyse,
0: var.
2: Ben söz
0: cevap
2: alacağım. Çok
0: buna
2: şey var. Konuşacak da.
0: Bir ölçü var. Cevap veremezler buna.
1: Bence bu kısımla ilgili söyleyeceklerinizi sıcağı sıcağına söyleyeyim. Çünkü Ali Bey'e soracağım soru
2: AK Parti'nin kuruluş amacı bu. Milletin kaynaklarını millete aktarmak. 455 bin konut asrı felaketinde öyle yapıldı. Idi. Öyle, halen de öyle. Allah'a şükür bundan sonra da böyle. Biz millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu milletin zaten kaynaklarını millete aktardığımız için bundan dolayı da karşımızdaki bu statiko bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Hiç kimse böyle ezbere konuşmak kolay, ezbere anlatmak kolay. Bir sürü meseleler var. Türkiye'nin meselelerini yönetmek, meselelere milli eksenden bakmak farklı şeydir. Bugün biz muhalefetin muhalefet demeyelim de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde kendi enerjisini kendi içindeki krize yansıyor. Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri var. Altını çizmek lazım. Öyle yap, şöyledir, böyledir. Ben buradayım. Ben bunların hepsinin cevabını veririm Gürkan Bey. Hiç merak etmeyin. Size de veririm. Yani.
0: %70 enflasyonu, %70 enflasyonu %7'ye düşürmüş partisiniz. Ya. Ve bunu 48 ayda yaptınız. Şimdi
2: Gürkan Bey, Türkiye koronavirüs pandemi süreci deprem öyle ezbere konuşmak kolay.
0: Rakam veriyorum size.
2: Türkiye deprem asrı felaketi depremi yaşadı. Öyle 455 bin konutu yapmak her baba yiğitin harcı değil. Öyle ezbere konuşmak da hepimiz ezbere konuşuruz, anlatırız.
0: Doğru.
2: Ama hakkı olana da teslim etmek de çok önemli.
1: Eren
2: siz bitirin, ben devam edeceğim. Şimdi bölmüş olmayayım ben Gürkan
1: Bey. Sayın AK Parti temsilcisinin merak ettiğim, yanıtını merak ettiğim konusu
3: ben kendi adıma buradayım
1: şu
3: dedi ama.
1: Efendim?
3: Çizelim. Ben kendi adıma buradayım diye bakın, tamam, söyledi, altını tamam çizelim.
2: Ben partimin disiplin kurulu üyesiyim ama ben partimin tabii ki vizyonunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol hikayesini, yol haritasını sonuna kadar tamam savunurum.
1: Bence
2: ben
1: burada ama ben Gürkan Bey'in işaret ettiği noktayla ilgili.
4: Aykırı bir şey söyleyemezsiniz.
2: Bir de ama şöyle bir şey var. Ben şahsi olarak da, hukukçu olarak da elbette, bakın biraz da zina ile ilgili de, zina 99 senesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmiş. Gürkan Bey onu da AK Parti'ye mal etmiş diyor. Neyi anlatıyoruz biz burada ya?
1: Eren
2: bu
1: Bey,
2: ezbere klişelerle, ezbere sözlerle yürümüyor. Bana soru sormayın, söz gelince isterseniz
1: yok, az önce o zaman ben verdiğiniz yanıtla alayım ilgili. Yok. Zaten Eren Bey bize bir misyon biçti bence, gazetecilerle siyasiler karşı karşıya diyerek bizde rol çalma gibi olmuyor anladığım. Eren Bey'in açtığı alandan ilerliyoruz.
2: Tabii.
1: Şimdi burada bence ekonomiyle ilgili esas merak edilen nokta şu. Hükümetin amiral gazetesi diyebileceğimiz Yeni Şafak gazetesi ekonomi politikalarını eleştirme konusunda neredeyse Aydınlık gazetesiyle aynı hatta ilerliyor. Şimdi burada bir tuhaflık var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum.
2: Şöyle, bir sürü medya kuruluşu var sonuç itibariyle. Ben de zaman zaman TVNET'e de programa gidiyorum. Aynı grubundur yani. Şimdi farklı farklı burada Habertürk'e geliyoruz. Farklı görüşlerde elbette medya kuruluşları var. Herkes her şeyi

0: aynı şekilde de savunmak zorunda da değil. Yani ama şunu düşünmek lazım. Elimizi de vicdanımıza koymak lazım. Türkiye nasıl küresel ölçekte pandemi sürecinden dünya ülkeleri etkilendiyse, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, biliyorsunuz bazı ülkelerde Avrupa Birliği bayraklarını yakan ülkeler oldu pandemi sürecinde. Yani bunun ekonomik bir maliyeti oldu bir. İkincisi Türkiye asrın, bakın dünya ölçeğinde bakıldığında asrın depremini yaşadı. Yani 11 ilimizi içine alan, çok büyük bir coğrafyayı da aslında kapsayan bir felaket yaşadık. Elbette ki bunların ekonomiye getirdiği yükler oluyor. Yani ama bir ekonomik politika var. Bu devam ediyor. Bunu eleştirenler de elbette olabilir. Buna saygı duyuyoruz biz yani. Bununla ilgili elbette yapıcı eleştirileri olanları da, zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliği, bakın buraya da şu saate kadar, yayına kadar konuştuğumuz meseleler içerisinde lider olma özelliği şudur. Vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını veya toplumsal talepleri hızlıca dikkate alıp yerine getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda yani çok hızlı bir şekilde, ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aslında asıl amacı buydu. Bakın biz deprem sürecinde ve pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde yaralarımızı çok hızlı bir şekilde sardık ülke olarak. Bunu unutmayalım yani. İkinci husus, ana muhalefet partisi deniliyor. Yani konuşuyoruz burada. Ana muhalefet partisi diye bir kavram Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yok. Sadece bakın parlamenter sistemde var. Bakın ben size gerekçesini okuyayım. Sadece
1: hayır, bunu biliyoruz siyasal da bunun var yani. Yani en büyük parti olarak
2: ikinci parti.
1: Ağız alışkanlığıyla söylüyoruz.
0: Zaten ağız alışkanlığı eski bir söylem.
3: Üstad bu sistemde tamam. İktidar partisi diye bir şey de yok.
1: Tamam, meclisin birinci yani, konuşuyoruz yani. Yani siyaset dili bu.
0: İyi söyleyelim o zaman. Madem söz geldi. Çünkü iktidar oradan topu attınız, ben de konuşayım. Şimdi söyleyeyim. Ben de eleştirileme geleyim. O zaman buradan da
2: onları da söyleyin ki kullanayım. Ben müsaadenizle öncelikle şimdi bana bir mesaj
0: alırım tekrar.
2: Mesaj geldi. Vahap Bey partimdeyim diye.
3: Açıklamasını yapmış.
2: Mersin tamam. Milletvekili arkadaş da zaten gitmemiş.
3: Tamam.
2: Önceki dönem milletvekili arkadaşı.
3: Yani Zeydan Karalar da Vahap Seçer de aynı hatta aynı çizgide buluştular. Cumhuriyet Halk Partisi olduklarını deklar ettiler.
4: Evet. Adana yerel medyanın yazdığı bilgiye göre de Zeydan Bey mahkeme kararına kadar tavır açıklamayacak. Adana'nın yerel medyasının öne çıkardığı olgu da bu.
3: Evet. O zaman kaldı şimdi, Mansur Yavaş.
2: Şimdi Mansur Bey şu anda partide tabii. Yani sonuçta bir yere gitmediğine göre parti yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette. Şimdi bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir üye katılım törenine katıldı. Orada efendim önemli açıklamalar yaptı aslında. Bence onu konuşmalıyız. Yani
3: onu konuşacağız biz ama ona geçmeden evvel şu şey kısmını bir bağlayalım. Çünkü siz biraz önce şunu tartıştınız, işte altılı masa süreci, Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlendi, doğrudan Bülent Bey tanıklıklarını anlattı, Kemal Bey'in orada ne tavır aldığını, Gürkan Zengin'in bazı eleştirileri oldu vesaire. Ama bugün farklı bir durum var. Onun için mesela Mansur Yavaş'ın alacağı kararın veya belirleyici tavır şu olacak. Şimdi yeni parti tarafı Kılıçdaroğlu'nun bir meşruiyet sorunu olduğunu ifade ediyor sürekli. Ne diyor? Butlancılar diyor, atanmış genel başkan diyor, seçilmiş genel başkan diyor. Ama eğer Mansur Yavaş bir tercih yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim, yani Zeydan Karalar gibi, Vahap Seçer gibi bir şey söylerse, Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalı hali bir miktar daha kaybolmuş olacak algıda. Ama hayır, ben yeni partiyle birlikteyim, ben bu eleştirilere katılıyorum derse bu başka bir şey olacak. Ve önümüzdeki ilk seçimlerde, ki süre gittikçe daralıyor, çok az bir süre kaldı seçimlere, öyle çok uzun da değil tarih. O anlamıyla da
2: bir sene var.
3: Mansur Yavaş iddialı isimlerden biri. Ekrem İmamoğlu şu an cezaevinde olduğu için ve diploma konusu da söz konusu olduğu için adaylardan biri değil, ama eğer İmamoğlu Mansur Yavaş'ı destekliyorum demez de başka bir tercih açıklarsa onun da bir başka özgür ağırlığı olabilir. Kılıçdaroğlu bir önceki Cumhurbaşkanı adayı ve Mansur Yavaş CHP'nin adayı olmazsa CHP bu aday konusunda bir aday mı belirleyecek, bir şey yapacak? Yani aslında muhalefetin adayı kim olacak alanı hayli böyle dikenli bir alan. Mesela Cumhur İttifakı'nın hiç böyle bir alanı yok. Ama burası dikenli
2: Cumhur
3: bir alan.
2: Cumhur İttifakı'nda da olabilir.
0: Yok, bizim adayımız net kararımız da net. Sayın Cumhurbaşkanımız
2: Allah'ın izniyle AK Parti'nin adayı
0: tekrar
2: ama
0: inşallah hem aday olacak hem de seçilecek
2: AK
0: inşallah. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak.
2: Yani öbür taraf Sayın Bahçeli yani kararı orada vermedi henüz bence.
0: Ya, efendim, ama şimdi, aday belli ya. Bizim adayımız ne?
2: Sizin adayınız evet.
0: Şimdi ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir durum yok. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu kendisi herhalde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ki bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kriz yaşanıyor. Özgür Bey de Ekrem Bey'i aday yapmış.

0: Şimdi
1: ondan da bahsedelim. Kemal Bey niye Yargıtay temiz sürecinden feragat edip Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü az önce demokrasi söyledi. Açısından açsaydı
0: Kemal,
1: o zaman
0: Kemal
1: yani.
0: Temizden feragat ile olmuyor bu işte.
1: Olur. Bakın burada hukukçu meslektaşımız var.
0: Tamam söyledi. Arkadaşımız söyledi zaten. Eğer, başka taraflar var.
1: Hayır. Başka taraf yok. Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Hayır, davalıdır.
1: Temiz eden Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi davalıdır değerli meslektaşım.
1: Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Davacılar başkaları. Temiz etti. Temiz edenler hayır.
1: Ama siz dosyayı inceleyin bence. Çok okumamış. Ben medyadan takip ettim. Bu konuyu da defa.
0: Medyayla olmaz yani. Dosya bizde zaten.
1: CHP temiz etmiş dosyayı. Temizlenme CHP'ye geçer. Özgür Özcan. Şahısların temiz etme hakkı yok. Kurumsal açıdan da var.
0: Davacılar var. Nasıl yok yani?
2: Davacılardan
1: da. Şunu yapamaz mıydı Kemal Bey? Çağırsaydı 5 tane delegeyi bir masaya. Ama bunu söyleyince de bakın siz farklı. Sanki biz...
0: Yani yapamaz mıydı? Sanki biz... Şimdi Kemal Bey bakın televizyonda dedi ki efendim... Iki
1: ya bunlar
0: gelsin.
1: Kemal Bey'in delegeleri değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri değil mi ya?
0: Kemal Bey'in delegeleri değil.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri...
0: Karşı tarafa destek veren evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi ama karşı tarafa destek
1: veren... Hayır tam tersine Kemal Bey'e destek veren delegeleri olarak medyada yer alıyor.
0: Eren Bey'in sorusuna geçelim. Şimdi bugün Genel Başkanımız efendim onu bir dakika değineyim geçelim. Siyaset hesap verenlerin yapması gereken bir iştir. Hesap verecek durumda değilseniz hesap soranların esiri olursunuz. Siyaseti temiz ve ahlaklı hale getireceğiz. Kirlikten arındıracağız. Siyasi ahlak kanunu çıkarılacaktır. Diğer siyasi partilerden de destek istiyoruz. Mesela önemli bir şey değil mi yani? Siyasi kirliliğe karşı net bir duruş. Efendim mutlak butlan kararı yerinde mi değil mi? Bu tartışılır. Siyaseten kim avantaj sağlamıştır? İktidar partisi. Bu net. Yanlış doğru efendim Yargıtay karar verir. Şimdi karşı taraf yani ayrılan arkadaşlar partinin yönetiminde olan bir arkadaşla havalanda karşılaştım. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Efendim biz mutlak butlan çıkacağını hiç ummuyorduk. Ta ki son MYK toplantısına kadar. Niye dedim? Ne oldu son MYK'da? Son MYK'da bir anket geldi. Halen Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Ben diyor o toplantıda dedim ki hukukçu bir arkadaş. Vallahi bu saatten sonra görüşümü değiştirdim. Mutlak butlan kararı çıkabilir. Çünkü AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek istiyor. Bu nedenle diyor. Güzel.
3: Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
0: Hayır. Güzel dedim. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek mi istiyor?
1: Davayı AK Parti mi açtı? 5 tane CHP'li delegeyi.
0: Bir saniye.
1: Kim getirdi? Paraşütle mi geldiler bunlar? Onu tartışmıyoruz. Paraşütle mi davaları açtılar?
0: Efendim, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek mi istiyor? O zaman bunu önlemek için. Değil mi yani? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar partisi bölmek istiyorsa, bölünmemek için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Kurultay olmadan olmaz. Kurultay yapamıyoruz. Tedbir kararı var. Efendim işte temizden vazgeçelim falan. Tamam. Gelin oturup konuşalım. Hayır kurultay kararı alınmadan biz konuşmayız.
3: Buraya geçmedik mi artık? Hayır, yeni yani parti kurulduktan sonra.
0: Bakın yeni parti. Tabii ki geçti.
3: Değil mi? Buraya geçtik yani.
0: Geçtik. Bu tartışmaya geçtik.
1: Yeni parti. Kemal Bey de Kemal Bey de parti kurultaya götürmedi aslında. Onu da söyleyemiyor yani.
0: Mansur Yavaş yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim diyelim ki Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan edildi. Düne kadar Özgür Özel benim iki forvetimden biri dediği Mansur Yavaş'a...
3: Beş nolu grafiği verir misiniz arkadaşlar?
1: Ya Mansur Yavaş yarın sizin CHP'nin programına gelmezse ne yapacaksınız?
0: Yeni partinin efendim... bir saniye söyleriz.
1: Yeni partinin önemli seçmeni, olan soru bu.
0: Yeni partiye giden taban...
3: Şöyle hatta herkes görsün ben şu tarafa geçeyim.
1: Mansur Yavaş sizin Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel programlarına gelmesin.
3: Diyor ki
1: ne yapacaksın?
3: Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel'in ne de CHP'nin bir organıdır. Onu 23 Mart'ta 15,5 milyon vatandaş aday olarak belirledi. Milletin adayı bizim de adayımız Ekrem Başkan. Ben Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleriyle en doğru karar ben. Mansur Başkan ve yeni partinin dinamikleri en doğru kararı vereceğiz. Ama öne çıkardığı başlık Ekrem İmamoğlu milletin adayı. Şimdi bu ne demek? Ekrem İmamoğlu milletin adayı bizim bundan vazgeçme şansımız yok demek
4: şöyle
3: mi?
4: Ön
3: yoksa
4: seçim,
3: gönüllülerin adayı ama işte.
4: Ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne girmişti. Bilmiyorum yeni partinin tüzüğünde Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirleneceğine dair mutlaka bir düzenleme var. Bakmak lazım.
1: Çok
4: eğer
1: doğru.
4: Ön seçim şartı varsa şimdi, o zaman
0: şimdi efendim milletin
4: lazım.
0: O tarihte bakın biz de gittik Ekrem İmamoğlu için. Ben de gittim oy verdim. O operasyona tepki olarak. O başka bir konjonktürdü ve Cumhuriyet Halk Partili seçmen tarafı

0: verilen 15 milyon oy.
1: Hayır, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ekrem İmamoğlu milletvekili adayı demek, bizim buradan geri adım atmamız imkansız. Bunun bütün şartlarını zorlayacağız demek mi?
2: Özgür Özel'in adayı desek daha doğru olur belki.
0: Hukuksal olarak aday olamadığı zaman ne yapacaksınız? Şimdi yani ben işte onu söylüyorum. Mansur Yavaş, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Özgür Özel ne yapacak? Yani seçmene Mansur Yavaş'a oy vermeyin mi diyecek?
3: Hayır Ali Bey, şöyle oradaki fark şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde ön seçim şartı getirildi. Ve ön seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman henüz diploması iptal edilmemişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adaylığının şartlarını taşıyordu şunu söyleyeyim. Evet. Seçime girdi, ön seçime.
2: Şu an
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği adaylaştı.
0: Ama anayasaya ve Cumhurbaşkanı seçim kanununa göre.
3: Hayır ama
0: şey değil biliyorsunuz.
3: Parti yani grubu belirliyor. Tabii.
0: Beş grubu belirler.
3: Problem yok ama niyetinde onun hukuksal dayanağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüydü. Ekrem İmamoğlu siyaseten sadece aday değildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği adaylaşmıştı. Şimdi yeni partinin tüzüğünü inceleyemedim. Yani hukukçu olarak söylüyorum, burada siyasetçi kimliğini bir tarafa bırakıyorum. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı belirleme usulü nasıl? O usul gereğince bugün diploması iptal olduğu için aday olma koşullarını taşımayan bir Ekrem İmamoğlu yeni parti yine ön seçimli aday gösterecek mi? Yoksa yani resmen adaylaştırmadan siyaseten adayımız mı diyecek? O ayrım birbirinden farklı.
2: Söyledi.
3: CHP döneminde tüzüğe göre ve
4: nasıl söylüyorduk?
3: Yapılmıştı
2: bu söyledi.
0: Siyaseten söyledi. Sonuçta yani. Eren Bey, şimdi o gün geldiği zaman biz işte
1: bir Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bütün alternatifler yeni partinin adayıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla yarışacak bir aday belirlemesi gerekecek.
0: Ama bakın şimdi burada bu sistemde 50 artı 1 yani iktidar olmak parlamentoda 130-200 milletvekili olmak değil. Meclis ayrı biliyorsun Cumhurbaşkanı. Tabii. Şimdi iktidar 50 artı 1'i şimdi efendim Özgür Özel diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi biz birinci partiyiz. Tamam doğru birinci partisin. Aldığın oy ne? 138. 50 artı 1 değil ki. Sen 50 artı 1'i nasıl toparlayacaksın? Şimdi diyorsun ki ben yeni partiyle yine birinciyim. Şimdi biz yarın Kemal Bey'in başkanlığında ya da başka Gürkan Bey'in dediği gibi yani seçim öncesi kurultay oldu, bir değişim yaşandı. O zaman geldik Saadet Partisi'ne. Bülent Bey dedi ki ya gelin oturalım. Geçmişte de oturmuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleyelim. Hı hı. Saadet Partisi dedi ki ya bizim diğer ortaklarımız da var. O arkadaşlar da katılsın. Yeniden bir masa kuruldu.
1: Tamam.
0: Beşli altılı. Oradan bir milletvekili Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Dolayısıyla o adaya yeni parti.
3: Bizden önce belki yeni partiye gidersiniz.
0: Ya da yeni parti.
1: Yeni parti öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Bir müddet sonra araların ısındığı.
5: Hayır Mansur Bey. Mansur Bey zaten onu bozmamak için girmedim. Ali Bey'in söylediği aslında yani benim bu toz kalktı.
1: Evet.
5: Göz gözü görmedi. Sis var ortada. O gittikten sonra bence Mansur Bey zaten bu söylediğiniz süreci inşa edecek aktör olarak öne çıkacak.
1: Yani yeni parti ve CHP aranızdaki bu çatışmayı en azından Cumhurbaşkanlığı yarışında bir kenara koyup benimle ortaklaşırsanız ancak aday olurum diye bir şartla mı çıkması mesela?
5: Şimdi başka birleştirecek özne yok.
0: Zorunlu olarak efendim Cumhurbaşkanı muhalefet zorunlu olarak den dışında bence bir aday üzerinde ortaklaşacaktır. Yani zorunludur. Dolayısıyla Özgür Özel Mansur Bey'i aday yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çalmayacak mısınız?
4: Niye dem dışında dediniz?
0: Hayır, orası bu çözüm süreciyle ilgili. Yani terörsüz Türkiye, aslında bu konuları da konuşmamız lazım. Asıl meseleler. Bu terörsüz Türkiye sürecinin nasıl sonlanacağı ile ilgilidir oranın tavrı.
4: Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na geçebilir.
5: AK Parti'ye kaptırdık gibi anlaşılır. Bu ifadenizden sanki biz DEM Parti'yi AK Parti'ye kaptırdık gibi.
0: Hayır, yani olabilir. Aday çıkarabilirler.
2: İkinci turda.
0: Eğer ikinci tura kalsın deniyorsun ya da öbür tarafta yer alırlar. Şeye bağlı. Sürecin nasıl sonlanacağına bağlı. Tabii ki ayrıtmak lazım. Bu mesele çok önemlidir. Seçimlerden de çok önemlidir. Yani içeride milli sağlamamız
2: ilgilendiren bir
0: yani
2: mesele.
0: Şu anda hesaplarla yapılan bir iş değil bu yani. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ciddi sorunları var.
3: Siyasetin
0: bakın bugün
3: de
0: mesela
3: değil ya. Yani
0: bugün Roman değil ama
1: Romanya'da ittifaklara yansır mı?
3: Yansımaz olur mu? Tabii ki.
1: Terörsüz Türkiye.